var. Ben onu tercüme ettim oraya. Başka yerlerden de aldım, İmam Rabbani Mektubat'tan falan, bayağı bir kitaplardan aldım ama ana hatlarıyla İmam Birgivi'nin Muaddilus Salat'ı tercüme ettim o kitaptan. Şimdi aklımda tam hesabı yok. Tadili erkansız namaz kılan. Bak dikkat et. İmansızlardan bahsetmiyoruz. Ateistlerden bahsetmiyoruz. Deist, ateist aynı şey. O peygambere inanmıyor ama peygambere inanmayan amentüyü bozduğu için Allah'a da inanması muhteber değildi. Onun için onu da geç. Ondan da bahsetmiyoruz. Namaz kılmayanlardan da bahsetmiyoruz. Şu anda neyi konuşuyoruz? Namaz kıldığı halde, beş vakit kıldığı halde, vakti vaktinde kıldığı halde, kazaya da bırakmadığı halde, tadili erkansız kılanlardan bahsediyoruz. Mevzu nereye geldi? Kaç kişiye indi şimdi? Cami cemaatinde bile bu sefer ne oluyor? Eleme yapacaksın. Tabii, tadili erkansız kılan hayrı olur mu, bereketi olur mu, rahmeti olur mu? Allah, bir adam tadil erkansız kılıyordu pat küt. Evliyaullah'tan biri de bunu gördü dedi, Allah çoluk çocuğuna merhamet etsin bu adamı dedi. Niye Efendi Hazretleri dediler? Zannettiler ki keşfi açılıp keramet gösteriyor. Adamın hakkında, çoluk çocuğuna sıkıntısı falan hakkında bir şeyler Allah gösterdi zannettiler. Halbuki dedi ki evladım, kim böyle hızlı namaz, tadil erkansız namaz kılarsa evde huzuru olmaz, eşiyle saadeti olmaz ve çoluk çocuğunda nafakası, rızkı, bereketi azalır ve mahrum olur dedi. Onun için Allah çoluğuna çocuğuna merhamet etsin dedi. Yani namazsızlığın uğursuzluğu, tadil erkansızlığın hayırsızlığı dediler ki de burada dediler ateist bir arkadaş var, vatandaş var. Ateist demek Allah'a inanmıyor. Ama dediler seni öyle seviyor, öyle seviyor ki kaç senedir seni bekliyor, bugün de gelecek, ön safta oturacak. Şimdi herkes birbirine ateist misin diye bakmasın ha. Ondan sonra dediler ön safta, dedim ben de onu görürsem diyeceğim ki madem beni bu kadar seviyorsun, hatırım için iman et. Yani sana ayet hadis delil getirmeye bir lüzum yok. Madem çok seviyorsun, bir de sohbete de geleceksin, bir de en önünde oturacaksın. Allah var Celle Celaluhu, yaratan var. Yaşatan var, yediren var, içiren var. Hiçbir şeyi anlamasan, delil görmesen, ölüm var. Kimse de ölmek istemiyor. Peki bu kadar insan niye ölüyor? Şurayı düşünsen, demek ki istemeden de biri canını alıyor. O biri Allah işte. Bu kadar basit. Ha bu millet Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor musun, kalıyor musun deseler, canından bezen birkaç tane müstesna. He? Geliyorum diyen var mı? Olur mu yani? Ben şimdi amma hastayım, şuyum buyum, canımdan bezdim. Ama yani geliyor musun deseler, idare ediyoruz ya. Biraz daha duralım derim yani. Adamın biri yokuş yukarı, bir de sırtında küfesi var. O küfeyle yokuş yukarı olduğu için bir çekti geri, bir asıldı geri. Boğazı artık kıpkırmızı oldu şeyden. Efendim çuvalın kemerinden. Canından bezdi. Ondan sonra tam öyle yukarı doğru çıkarken artık nefesi kesilecekken Azrail neredesin gel dedi ya. Kitaplarda yazıyor bu. Hakikaten de Azrail Aleyhisselam'ın da işi yokmuş gibi mübarek gitti göründü buna. İnsan suretinde. Buyur geldim dedi. Dedi ya şu çuvalıma bir yardım et dedi ya o var. Dedi vallahi dedi bu yardım işlerine Cebrail çağrılıyor dedi. Ben dedi başka bir iş için geliyorum dedi. Yok dedi ya yanlış anladın dedi. Ben dedi sıkıldım dedi ya. Bana dedi bir yardım et dedi. Onun için kimse ölüm düşünmüyor. İstemiyor. Kendine yakıştırmıyor. Ya şu anda da bir şey açsanız geliyor musun kalıyor musun açsanız hiç de geliyorum listesi çoğalmaz ama canından bezip de intihar zaten intihar edecekler var. O da toplumda 8,5-9 milyar insanda kaç kişi var? Çok az.
Geri kalanı ölmek istemiyor. Peki herkes ölüyor mu? Ölüyor. Ya bu kadar istemeyen insana rağmen, ölmemeye direnen insana rağmen, niçin peki bu kadar insan ölüyor ya? Demek ki insanlar kendi elinde değil. İstediği olmuyor yani. Benim bu kadar istediğim var, çoğu olmuyor. İstemediğim şeylerden çok olan var mı? Çok. O zaman benim elimde bir şey yok. Şimdi ne buyurdu Lukman-ı Hakim Hazretleri? Peygamber olduğu ihtilaflıdır. Peygamber olup olmadığında ihtilaf olan Zülkarneyn Aleyhisselam var, Lokman Aleyhisselam var. Onun için tartışmak Ehl-i Sünnet'e göre itikada ters düşer. Yani sen dersin peygamber de öbürden peygamber değildi falan. Bu hususta tartışmaya girmemek lazım. Allah dostu oldukları, büyük veli oldukları kesindir. Ama وَذُلْقَالْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَب۪يَّا كَذَا الْلُقْمَانُ فَاحْذَرْ عَنْ جِدَالِ Tartışma yapma. Peygamber olmayana peygamber dersen kafir olursun. Peygamber olana değil dersen yine kafir olursun. Ama ben bu hususta bilgi gelmedi dersen, kesin konuşmazsan selamette durursun. Ama Lukman-ı Hakim ne buyurdu? 4000 peygamberde hizmet ettim. 4000 peygamber gördüm. Hepsine hizmet ettim, hepsinden ilim aldım. 4000 peygamber de benim ilimlerimden istifade etti. Bak, 8000 peygamber görmüştüm. Tefsirlerde zikredildiğine göre. Böyle bir mübarek zat. Hakim ne demek? Hikmet sahibi, yani ince ilimleri var. Kimsede olmayan bilgilere malik olmuş. İşte oğluna vasiyetleri ve nasihatleri Kur'an-ı Kerim'de Lukman suresi var. İsmiyle anılan 4 sayfedir. Orada çok vasiyetler yapıyor. O vasiyetler hepimize, çoluk çocuğumuza lazım. Tabii ben şimdi ayet-i kerimelerden değil de tefsirlerde zikredilen, bir de hadis-i şeriflerde geçen, hadis-i şeriflerde geçen yüzlerce rivayet var. Hadi bir de hadis-i şeriflerin dışında ulemadan nakledini elde koyarsak binlere ulaşır. Hazreti Lokman'ın hikmetli ilimleri. Ne dedi oğluna? Evladım dedi. Ölmeye inanmıyorsan, pek ölmeye inanmayan da yok. Şu anda ölüm yoktur dese bir adam tımarhanede bile yer bulamaz yani. Derler ki biz böyle bu kadar akılsızlara tedavimiz yok. Biz biraz normal akılsızlara ilaç para ediyor. Çünkü ölüm yok diyen büyük bir hakikati inkar ediyor. Gözümüzün önünde cereyan eden bir şey. Eğer buyurdu, ölüme inanmıyorsan, yani yok diyorsan, uyuma bakalım. Düşündü taşın. Dedi, baba dedi, ben uyumadan nasıl duracağım? Durdum. Bir gün, iki gün. Bazı insanlar hakikaten iki gün, üç gün duruyor. Dayanıyor. Ama rekor kimde bilmiyorum da yani dünyada var mı? Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Böyle yapıyorlar ya, bilmem pasta, 5000 metre pasta yapan rekora giriyor, bilmem ne falan. Bunun da belki yapılmıştır, bilmiyorum. En fazla uykusuzluğa dayanan, kafası önüne düşmeyecek veya gözleri kapanmayacak şey falan. Ondan sonra diren, ondan sonra ayakta bile dursan uyumamak için küt aşağı, bir de baktın bütün mafsalların çözülmüş, kendini yerde bulursun. Uyanırsın, kendini toplamaya çalışırsın ama işten geçti, uyuduğun kesinleşti. Uyumasan devrilmezdi. Baba dedi, ne kadar direneceğim? Bir yere kadar direneceğim, sonunda mutlaka uyuyacağım. O zaman dedi, sonunda mutlaka öleceğim. Çünkü neden? Devamını getiriyor şimdi. Peki, dirilmeye inanmıyorsan, yani ben öleceğim artık, ölümü gavur da inkar edemiyor, dinsiz, donsuz, ateist, deist, hiç kimse inkar edemez. Ölüm var, bir gerçek. Ama kimse istemiyor. Yani hiç kimsenin istemediği bir şey neden oluyor? Hadi dersin ki adamın kafası araba kazasında ezildi. Efendim göğsü kafesi ezildi, kalbi malbi durdu, bir şeyler bir bahane bulursun. Ha bu tamam, bu tabii ölmesi normal.
Çünkü neden? Yaşadığı uzuvlar, organlar tamamen telef olmuş, iptal olmuş. Bunu anlarsın. Ama çok cesedi yakışıklılar gördüm ben. Ne demek cesedi yakışıklı? Adamın dışında bir şey yok. O zaman diyor ki içinde bir şey var. E tamam, içinde bir şey var, ne olacak? Niye öldü şimdi bu kadar adam? Her gelen giden şey yapar. Allah Allah, işte bir şeysi yoktu, neden öldü ya diyor diye soruyoruz. Öbürü de diyor ki kalp damarı tıkalıymış diyor. Ana damar tıkalıymış diyor. Şimdi bakıyorsun, öbür adam 80 sene sigara içmiş. Buna diyor, bu niye öldü diyor, damarı tıkalıymış diyor. Damarı niye tıkandı diyor, sigaradan diyor. Öbürü de muayeneye gidiyor, 80 senedir sigara içiyor, onda damarı açık. Şimdi bunda niye bunun damarı tıkandı? Aynı şeyle içti, bunun niye damarı tıkanmadı? Peki. Ondan sonra gidiyor, efendim, damar tıkalı olanlara bakalım şimdi. Bu diyor niye öldü diyor. İşte kriz geçirdi. Niye kriz geçirdi diyor. Damarları tıkalıymış, kalp damarları. Ne kadar? %80 tıkalıymış diyor. Öbürü geliyor, anjiyoya giriyor veya şey görüyor. Adam diyor şöyle. Stent takılıyor veya neyse. Veya bypass kararı almıyor. Bu adam yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Damarı kaç tıkalı diyor? %90. Şimdi %90'dan yaşayan var, 80'den ölen var, 40'dan giden var. Şimdi duruyorsun, adam birden felç oldu. Sapasağlam adam, dilleri bülbül gibi konuşan adam. Lal olmuş, böyle duruyor, bakıyor kimse, tanımıyor bir şeyler. Diyor buna ne oldu? Diyor ki pıhtı attı. Pıhtı ne? Küçücük bir şey. Ama beyin de küçücük bir şey. Kılcal damarlar var. Bir pıhtı, kılcal damarına bir pıhtı atsa, kılcal bir damarı tıkattığı zaman beynin fonksiyonları gidiyor. Beynin de fonksiyonlarının neleri var? Bölgeleri var. Şu kadar bir et parçası, şu kadar bir et, ondan sonra kemiksiz, ondan sonra damarlı. İçinde o kadar damarlar var, o kadar damarlar var. Böyle ortadan bir damar kalın gibi geçiyor. Kenarında onun damarlar var, onun kenarı oradan açılan. İnce. Bir pıhtı atıyor, hangi merkeze dokun? Hafıza merkezini bozdu. Adam hiçbir şey ezberleyemiyor. Öbürünü hatırlama merkezini bozdu. Hiç kimseyi tanımıyor. Öbüründe konuşma merkezini, çünkü komutlar beyinden gidiyor. Konuşma merkezini bozdu. Adam kafası çalışsa da bu sefer konuşamıyor, ifade edemiyor. Şimdi bu kime denk gelirse mi oluyor yani? Kime rast gelirse mi oluyor? Aynı tıkanıklılığı olan damarında kalbi. Pıhtıyı nereden atıyor? Diğer damarlardan atıyor, vücut bedendeki damarlardan atıyor. Kalpten atıyor, oradan atıyor, buradan atıyor. Aynı tıkanıklığı olanı ilk pıhtı atmadan 60 sene, 80 sene adam sapasağlam yaşıyor. Ama onu da tıkanı. Bunun hal belki de onun 80, bunun 70, 60. Buna pıhtı atıyor. Şimdi bunda niye atıyor, bunda niye atmıyor? Allah Allah. Şimdi bir tane karpuz, bir tane kavun, bir tane acı biber, bir tane tatlı biber yan yana yetişiyor. Yan yana yetişiyor. Hava aynı. Su aynı, sulama. Toprak aynı. Zemin aynı. Hiçbir şey, fark yok. Bu baldan yenmiyor. Bu da acılıktan yenmiyor. Allah Teala buyuruyor. Yuska bima'in vahid. Hepsi de aynı suyla, tek suyla suvarılıyor. Ve fil ardı kıta'un mütecavirat. Toprakta ne var? Birbirine komşu parçalar var. Bitişik topraklar. Rengi de aynı. Bazı toprak beyaz kirli oluyor, bazısı siyah oluyor, bazı kırmızı. Ne toprak çeşitleri gördüm. Dünyada gezen görüyor.
Aynı toprakta tat değişiyor, suyu değişiyor. Biri kuru, biri susuz, biri sulu. Yani tabiat olayı olsa, doğa olayı olsa standarda bağlanması lazım. Aynı topraktakiler acı olur, izahı kolay. Gidersin bir bölgeye, burada hep tatlı yetişir dersin, sulu yetişir, izahı kolay. Neden? İklim şartları. Peki aynı hava, aynı su, aynı toprak yan yana bitişik, buna acılığı veriyor, buna tatlı veriyor. O zaman ne var? Tahsis eden var. Tahsis ne demek? Özelleştirme. Tercih sebebi var, tercih eden var. Tercih edene ne deniyor? Muraccih deniyor. Yani bir tarafı ağır bastıran var. Eğer bir tarafı ağır bastıran olursa tercih bila muraccih olmaz. Tahsis bila muhassıs olmaz. Yani biri bir irade sahibi aynı şartlar hasıl olan toprakta yetişen mahsullere ona diyecek ki senin rengin kırmızı olacak. Buna diyecek senin kabuğun yeşil olacak. Ona diyecek senin içinde çekirdek olacak. Buna diyecek senin içinde çekirdek olmayacak. Ona diyecek senin suyun tatlı olacak. Buna diyecek senin suyun acı olacak. Buna diyecek sende su olmayacak, sen kuru olacaksın. Buna diyecek sen sulu olacaksın. Daha dünya kadar etken maddesi var. Ona diyecek senin içinde zar olacak. Buna diyecek senin içinde zar olmayacak. Ona diyecek sende çekirdek olacak. Buna diyecek sende çekirdek olmayacak. Git. Bunun daha yüzlerce, binlerce ürünlerin farklı özelliklerini sayabiliriz. Ama aynı toprakta hep aynı şeyler olsa diyeceksin ki doğa kaidesi su, toprak, hava, iklim şartları burada birleşmiş, buradan bu çıkıyor. Başka bir şey çıkmazsa benim aklım erer. Doğa dediğin akıllı bir şey değil. Tabiat dediğin iradeli bir şey değil. Bir şey konuşan bir şey değil. Cevap veren bir şey değil. Kafayı çalıştırıp da birini şöyle olsun, biri böyle olsun diye plan proje yapacak bir şey değil. Madem aynı yerde yan yana ve bitişik nizam bu kadar farklı şeyler çıkıyorsa işte orada bir muhassıs var. Yani özelleştirme yapan var. Bir müreccih var. Ne demek müreccih? Ağır bastıran. Bundaki tadın acı olmasını ağır bastıran bir irade olması lazım. Ta ki öbürünü de tatlı olmasına irade kullanacak. Ona öyle yaptıracak, bunu böyle çıkartacak. Bunlar olmadan kendi başına olmaz. Kendi başına tahtalar birleşip sandal olmaz. Kendi başına yemek pişip ağzına gelmez. Kendi başına armut olgunlaşıp dilimlenip doğranıp kabuğu soyulup ağzına düşmez. Kendi başına bir şey yok. Ya bu kadar ince hesaplar, ince ayarlar, güneş sistemi, ay sistemi, gezegenlerdeki yıldızlar, Samanyolu'ndaki yıldızlar hepsi de dünyadan büyük. Ekseri yani yıldızların çoğu yani dünyadan büyük ya. Dünya nedir ya? Balıkesir'i gezemeden öleceğiz ya. Balıkesir'i bitiremem ki ben. Nasıl bitireceğim daha? İstanbul'u bitirebildim mi? 60 yaşına geçiyorum. Yani sen bu dünya, bu alem, dağlar, taşlar, denizler, okyanuslar, bunların dipleri, üstleri, kenarları, köşeleri, bu kadar alem. Bir yıldız dünyadan büyük ya. Kaç yıldız var? Milyarlar ya, katır katır katır sayıyorlar. Yeni bir gezegen bulduk diyorlar şimdi mesela hala. Bugüne kadar onların şeylerine, izleme alanlarına girmemiş yani. Tabi onlar da teknoloji geliştiriyorlar astrolojide. Teknoloji imkanlar, dürbünler, görüntüleme şeyleri, cihazları geliştikçe evvelce göremedikleri bir gezegen daha görüyorlar. Mesela kara delikler buluyorlar. Kara delik diyorlar ona. Nasıl bir şey bu kara delik? Oho! Öyle gezegenleri yutmuş ki o kara delikler. Kaç güneş kadar? Güneş dünyadan ne kadar büyük biliyor musun?
katlarca, yüzlerce kat. Güneş gibi yüzlerce kat büyük gezegenleri, bir delik var, kara delik. O delik onları yutmuş, onlar sönmüş gezegenler. Sönmüş yıldızlar şeyin içinde, kara deliğin içine dolmuşlar. Ya bunlar ne kadar? Bir tanesi milyonlarca yıldız sönmüş, içine gömülmüş. Yüz binlerce, milyonlarcadan bahsediyorlar. Ondan sonra onların bir tanesi bile diyorlar, güneşten bilmem ne kadar büyük. Güneş dünyadan bilmem ne kadar büyük. E biz neredeyiz ya? Biz de kendimizi bir şey zannediyoruz. Cüceler diyarındayız. Ondan sonra bir metre, bir buçuk metre, iki metre olan zaten herkese hava atıyor. Biraz iri yarı olan falan, kimseyi adam yerine koymuyor. Havasından geçilmiyor, adam diyor, rüzgarından adam devriliyor ya. Ne pehlivan adam falan hareketler. Sana. Öldüğü zaman da, mezarı kazdığın zaman da daha 3 metre mezar görmedim yani. Cüce gibi adamız. Bu sayılanlar yanında. Peki bunlar nasıl oluyor ya? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Güya akıllıyız, fikirliyiz. Biz bu kadar akılla, fikirle güneşe müdahale edemiyoruz. Ay'a müdahale edemiyoruz. Yıldızlara müdahale edemiyoruz. Karımız hasta olsa iyileştiremiyoruz. Çocuğumuz gözümüzün önünde ölse engelleyemiyoruz. En sevdiğimizi, ne paramızla ne kuvvetimizle. Canımıza bir musibet isabet etse gideremiyoruz, kaldıramıyoruz. Güya biz akıllıyız. İrademiz de var, kendimize göre cüz'i bir kudretimiz de var. Ve lakin hiçbir şey yaramıyor. İstediğimiz hiçbir şeyi olduramıyoruz. Bize gelmesin diye uğraştığımız her şey başımıza armut gibi düşüyor. Biz kurtaramıyoruz. E biz bu kadar akıllıyken güçten, yaratmaktan, yaşatmaktan eser yok bizde. Acizlik diz boyu. E bu kadar akılsız varlık birbirine çarpmadan, çatmadan küllün fî felekin yesbehûn yörüngesinde yüzüyorlar. Göklerde geziyorlar. Onların güzmeleriyle, gezmeleriyle mevsimler meydana geliyor. İlkbahar, sonbahar, yaz, kış onların gezmeleriyle güneşin ve ayın burçlarda 12 burç var. Bu 12 burçta güneşin ve ayın gezmesiyle, kalmalarıyla, değil mi? Ay burçları bir ayda dolaşıyor 12 burcu. O sonra güneş bir senede dolaşıyor diyelim. Ne yapıyor? Ay hızlı gidiyor. Güneş ona göre burçlarda dolanması yavaş. Ayın bir dolanmasından bir ay bitiyor, yeni ay başlıyor. İşte biliyorsunuz incecik gözüküyor. İkinci gün biraz daha, üçüncü gün biraz daha. Sonra 14-15. Geceler Bedir oluyor. İlk dönem hilal oluyor. Son dönem Bedir oluyor. Yani ortadaki dönem 13-14-15. Bedir demek dolunay oluyor. Ay tam toparlanıyor. Ondan sonra günler geceler beliriyor. Mevsimler beliriyor. Hesaplar belirleniyor. Çünkü zekat verecek havelani havl bir sene üzerinden geçmesi lazım. Niye göre? Miladi seneye göre değil. Ay, gökteki ay senesine göre. Yani 12 ay. Yani Recep'te zengin oldu. Recep'in birinde zengin oldu. Bir daha sene ne zaman o nisaba malik oldu? O kadar paraya borcunu çıkarttı. Efendim zaruri ihtiyacı dışında bir paraya sahip oldu. 90 işte 1-2 gram altın kadar bir para Recep'in birinde eline geçti veya satılık mal. Ne olacak şimdi? Sene dönmesi lazım ki ona 40'ta bir zekat vermek farz olsun. E sene neye göre döndüğünü anlayacaksın. E ne zaman şey oldu? Recep'in 3'ü. Recep'in 3'ü ise bir daha sene Recep'in 3'ü. Ama sen onu Haziran'dan baz alırsan veya ocağın 12'si diye baz alırsan sıkıntı. Çünkü ocağın 12'siye baz alırsan, bir daha sene ocağın 12'sinde hesabını yaparsan, birkaç gün evvelde o para senin elinden çıkmış olsa, mesela bir ev aldın, arsa aldın, araba aldın, o stok kenarında tuttuğun para çıktı elinde. Sen ne diyeceksin? Bu para 12 Ocak'ta benim zimmetime girdi, seneyi 10 üzerinden hesabı başlatıp döndüm, seneye 9 Ocak'ta para çıktı. Bu hesaba göre sana zekat vacip,
olmaması gerekiyor. Ama halbuki vacip oldu. Niye? Çünkü sen geçen sene 12 Ocak'tan bu sene 12 Ocak'a tuttuğun zaman geçen sene 12 Ocak Recep'in kaçıydı? Biriydi. Bu sene Recep'in biri ne zaman? Bu sene Recep'in biri 2 Ocak olacak. Çünkü her sene ne yapıyor? 10 gün gökteki ay 10 gün geri geliyor. O 10 gün geri gelince senin de zekatının hesabı nisabı gökteki aya göre yapılması icap ettiği için İslam'a göre o zaman ne oldu? Senin bir sene zekat o malın 40'ta biri vermen farz idi. Fakir fukara hakkıydı. Sen bunu vermemekte zalim oldun ve zekatı vermediğin için en büyük günahlardan birini işlemiş oldun. Bak demek ki hesabı bileceksin. Ne diyor? Öyledi. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? O öyle bir Allah'tır ki câleşşemse ziyâen güneşi ışık ve ışın kaynağı yaptı. Vel kamera ayı da ne yaptı? Nura nur yaptı. Bak ona ziya diyor. Aya nur diyor. Çünkü güneşte aynı zamanda ne var? Isıtma var. Ayda ısıtma yok. Işın verme var yani enerji. Ayda da mutlaka varsa da bütün dünyanın enerjisi güneşten alınıyor. Ayınki nur diyor. Çünkü nurda ne yok? Rahatsız etme yok. Ziyada var. Sen çünkü ne demiş şair? Erbabı ilmi çekemez nakıs olanlar rencide olur dide-i haffaş ziyadan demiş. Belki de Ziya Paşa demiştir bunu. Ziya Paşa'nın öyle çok şiirleri var. Yani ilim ehlini, fazilet ehlini ne yapamaz? Eksik olanlar, eksik etek olanlar ilmi az, kültürü az, seviyesiz adamlar faziletli insanları efendim çekemez, haset eder. Çünkü yarasaların diyor gözleri ziyadan işte güneşe ziya dedi. Yarasaların gözleri ziyadan ışıktan ışından efendim rencide olur. Yani rahatsız olur. Ama herkes rahatsız olur ama yarasa hiç göremez. Gündüz hiç göremiyor zaten. E şimdi demek ki ziyada ne vardır? Rencide etme var. Yani rahatsız eder, bakamazsın çıplak gözle. Onun için güneş gözlüğü icap eder. Yoksa gözlerin akar, sulanır. Biraz inadı sürdürürsen beynin de dumanlanır. Sonra güneş başına geçer. Ondan sonra beyin kanamasından ölürsün. Bunlar çok. Ama ayda böyle bir tehlikeler yok. Fakat terav menazile Allah aya menziller, duraklar takdir etti. İşte onlar burçlar. O burçlarda ne yapar? Bazen 29 günde, bazen 30 günde 12 burcu devrini gezmeyi tamamlar. O onun durakları. Ya arabaların benzin istasyonlarına gidip biraz benzin alırken durmaları gibi. Gökteki ayda ne yoktur? 28 de yoktur, 31 de yoktur. İslam'ın aylarında, hicri aylarında. Dolayısıyla ya 29'dur, ya 30. Hiçbir Ramazan 28 gün tutulmadı. Hiçbir Ramazan 31 çekmedi. Dolayısıyla ya 29 ya 30'dur. Ona göre deveranınız uğradığı durakları bitirir, başa döner. Başa döndüğü zaman bir sene ne olmuş olur? Bir ay tamamlanmış olur. Güneş o burçları dolandığı zaman bir sene tamamlanmış olur. Onun senesinin günleri 365'tir. 6 saatte ilavesi var. Ama ayın devranındaki efendim bir ayda bütün burçları gezer. Böylece 12 ay var, 12 de burç var. 12 ay, 12 burcu döndüğü zaman her birinde bir sene olur. Bunun günlerin sayısı kaç olur? 355 olur. Bu dünya kuruldu kurulalı gökleri yerleri yarattığımdan beri Allah buyuruyor. Bu hesap şaşmaz. İnne iddete şuhur indallâh isnâ aşere şehran
fi kitabillah. Allah'ın kitabında Levh-i Mahfuz'da karar yazılmış. Ayların sayısı 12'dir diyor Kur'an. Yevme halakas semavati vel ardı. Allah gökleri ve yerleri yarattığı günden beri bu sistemi kurmuş ve bu sistemde oynama yok. Bak senin tren ya, hızlı tren yapıyorsun, kaza bela. Rotar yapıyor. Hava şartları, rafla, raylara bir şey düştü, mecburen duracak. Veya biri intihar etmeye kalkıyor. Bilmem ne, nasıl gidecek? Ondan sonra efendim uçak rotar yapıyor. Hem de ne kadar rotar. Bunların hepsi kulların kendi içerilerindeki nizamları, sistemleri, düzenleri hepsinde aksama var. Hepsi de akıllıyız diye geçiniyor. Fikirliyiz diye proje yapmış, bilgisayara sunmuş, işte önceden hazırlıklarını yapmış, bütün ekranlara listeler yansımış. Ondan sonra 15 dakika daha rotar. Ondan sonra yarım saat daha. Neden? Bizi, sizi alacak uçak öbür taraftan gelemedi. Niye öbür taraftan gelemedi? Sis vardı. Sisi kim yaptı? Sen yapmadın. Sis olacağını biliyor muydun? Bilmiyoruz. Hava şartları muhalefetleri yüzünden, efendim hava muhalefeti yüzünden böyle oldu. Hiç kimse %100 garanti veremiyor. Kimse ne kadar yaşayacağını konuşamıyor. Kimse ne zaman döneceğim dese sözünde durması garanti değil. Her şeyde irade devre dışı kalıyor bizim. Gücümüz devre dışı kalıyor. Maniler çıkıyor. Akıllı fikirli olduğumuz halde. Doğa dediğin şey doğa ne ya işte? Göklere, yerlere, bilmem neye, havalara, sulara, civalara doğa diyorlar. Bunların hiçbirinin aklı yok, fikri yok, bilgisayar muhasebesi yok, efendim matematik bilgisi yok, coğrafya bilgisi yok, ne zaman eser, ne zaman püser, hiçbir şey. Yine burada diyorlar ki mesela, yarın yağmurlu olacak, hava raporu tahminlerine göre falan. Yine biraz aklın başına falan olsa, biraz tecrübe bir tahmin yaparsın. Cihazlarla, aletlerle, bazen tutmaz, bazen tutar. Bak hiç aklı fikri, hiçbir şeysi, iradesi olmayan doğa ve tabiat ne yapacak? Göklerde, yerlerde gördüklerimiz açısından konuşuyor. Bir de görmediğimiz dünya kadar gördüğümüz görmediğimizin zekatı olmaz. Fezada hiçbir şey görmüyoruz. Gezegenin hiçbirini tanımıyoruz. Bizden milyarlarca kat fazla mahluk var Allah'ın yarattığı. Hiçbirini bilmiyoruz. Gördüğümüz sistem, nizam, işte güneşi görüyoruz, ayı görüyoruz falan. Adem Aleyhisselam'dan daha da evvel 2000 sene evvel dünya yaratıldı. Adem Aleyhisselam cennette yaratıldı, sonra 500 sene kadar cennette kaldı yani. 500 sene var, küsurun belki de var. 500 sene cennette kaldı. Ama Adem Aleyhisselam yaratılmadan 2000 sene evvel dünya vardı. Yaratıldı, cinleri iskan etti. Önce cinler yerleşti. Yani onlar da birbirine çok harp kavga ettiler, kan döktüler falan. Ondan sonra melekleri gönderdi, onları denize döktürdü. Sonra Adem Aleyhisselam cennette halketti, yarattı, kurban olduğum Allah. O da 500 küsür sene de cennette kaldı. Çünkü doğum ve tevalüt ve tenasül dünyada oldu. Cennette kimse doğmadı. Havva annemizi de onun kaburga kemiğinden yarattı. Bunlar sahih hadis-i şeriflerdir. Ehl-i sünnetin itikadı bu yöndedir. Bunun dışında konuşanlara yok kadın erkekten yaratılmamış, kadın erkeğin kaburga kemiğinden alınmamış diyen ne demiş oluyor biliyor musun? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyledi demiş oluyor. Sahih hadisi inkar eden kafir olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurdu mu buyurdu. Buyurduğu kesin mi sabit mi sabitse böyle de bir şey olmaz diyen Müslüman olamaz. Allah'ın Resulü ne buyurduysa hak, muhbir-i sadık aleyhissalatu vesselam. Bütün haberleri doğru çıkmış. Onun için çocuk nerede oldu? Daha dünyaya indiler. Dünyada da 100 sene birbirinden ayrı kaldılar. Havva annemiz Cidde'de yaşadı. Adem aleyhisselam Serendip'te Hindistan'ın köşesi, şimdi Sri Lanka deniyor oraya. Yeni adı Sri Lanka.
Serendib'e indi, o da oralarda yaşadı. Birbirini bulamadılar. Sonra Arafat'ta Allah onları cem etti. Ama annemiz zaten kadın olduğu için çok yürümesin, zahmet olmasın yolculukta diye Cidde Arafat'a çok yakın. Adem Aleyhisselam nasıl olsa erkek, bir de Allah adımların yeri toprakları dürdü ayağının altından. Ta Sri Lanka nere? Arafat nere? Ama getirdi, buluşturdu. Allah cem eyledi. Cima da cemden geliyor, birleşmek. Arapçası cema maddesi, birleştirdi. Ve ondan sonra işte zürriyetler nasip etti. İsa Aleyhisselam'ı yarattı vesaire. Şimdi Adem Aleyhissalatu vesselam'dan beri demiyor. Gökleri, yerleri yarattığı günden beri diyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan dünyanın sonuna 7000 sene. Ondan evvel de buyuruyor ki 2000 senede hadis-i şeriflerde anlaşılana göre gökler, yerler yaratılmış. Kur'an ne diyor? Allah gökleri, yerleri yarattığı günden beri ayların sayısı 12 olarak devam ediyor. Bir gün bile değil bir gün. Bir gün değil. Bir saat değil. Bir dakika değil. Bir saniye bile her gün güneşin doğma batma, meşrik mağrip, doğu batı itibariyle bir saniye bile esneme payı olsaydı şu anda hemen hemen 8000-9000 seneye yaklaşan süreçte saniyeyi vurun bir seneye, günde ya bir senede ne edecek? 300, en azından ay senesine bile vursak 355 saniye edecek. Bir senede. 1000 senede çarp sıfırları ekle. Bu kaç dakika edecek? 2000'de, 3000 senede, 4000 senede saatler edecek. Peki hiç biz güneş ve ay sisteminde bir oynama gördük mü? Ben görmedim. 12-13 yaşlarımızdan beri asbel, belki de daha da evvel takvime bakıyoruz. Çünkü 5 vakit namaz odaklı yaşıyoruz. Bir de camide yaşadık. Hayatımız Efendi Hazretimizin yanında. Devamlı ne var? Ezana ne kadar var? Çünkü o ezana ne kadar varı bilmezsen abdestini ona göre hazırlayamazsın. Bu sefer cemaati kaçırırsın. Veya bir yemeğe gidersin. Bu sefer yemeğin ortasında ezan okulur, cemaati kaçırırsın. Devamlı ezan. Hayatımız bizim akşama ne kadar var? İkindiye ne kadar var bilmiyorum. Sizin de öyle herhalde. Yani 5 vakit namaz kılmayan düzensiz insanlardan değilseniz mutlaka saatinizi, vaktinizi kontrol etmek için ezana, namaza ne kadar var? Abdestim yetişir mi? Yemeğe yetişir miyim? Hesap yapacağız. Ben 50 seneden fazla böyleyim. Hiçbir takvim hesabında şaşma görmedim. Yani güneş, şimdi İstanbul itibariyle konuş. İstanbul'un da birkaç dakika değişiyor mesela. Çekmece tarafından, küçük çekmece, büyük çekmece tarafından bizim oradaki efendim Çekmeköy tarafı bir dakika, iki dakika oynuyor. Yani İstanbul çok büyük olduğu için. Dolayısıyla 8'i 22 geçe. Yani yarın sabah. Çekmeköy tarafında 21 ve orada bile bir dakika var ama 8'i 22 geçe. Şimdi bu geçen sene de böyleydi. Geçen sene aynı gün, geçen sene 7 Ocak'ta da bakın aynıydı. İmsa bakın aynıydı. Ama şeyi boş verin. O ikide bir güneş sistemine müdahale edemeyince saatin zembereğiyle oynuyorlar. Yaz tarifesi, kış tarifesi, bir saat geri, bir saat geri. Halbuki güneşte bir değişiklik yok. O ancak kendilerini alıp veriyorlar. Neyse şimdi onu kaldırdılar. Değil mi? Sabitlediler. Çok namaz kaçıran oluyordu. Annem ikide bir beddua ederdi. Namazı kaçırdım bunların yüzünden. Çünkü o saati geri almayı unutan veya dörtte diye alışmış ikindiye bu sefer üçe düşmüş falan. Yaşlı kadınlar çok beddua ederdi. Ben rastlardım yani de. Şimdi tabii pek dua alan da yok, pek dua yapan da yok, bir şey yok ama.

araştırmaya lüzum yok. İstersen 40 sene sonranın takvimini şimdiden basabilirsin. Ben sana garanti veriyorum. Ama güneş batıdan doğarsa iş karışır, o yaklaşıyor. O güneşin batıdan doğması kıyamete yakın olacak. O seneki takvimcilere garanti veremem. Ama şu anda 40-50 sene bendensiniz. Bas takvimi hazır et. Hiç olmazsa enflasyon devalüasyonla etkilenme. Her sene satarsa. Nasıl olacak Hacı abi? Sistemde oynama yok. Şimdi bunu bu kadar akıllı, fikirli insanlar bir de şimdi yapay zeka yaptılar, bir o eksik değil. Her şeyi diyor yapay zekayla çözeceğiz. Çözüyorum. Yahu doğal zekayı çalıştırmayana yapay zeka ne yapsın ya? Yapay zekanın programını bilgisayara biri koymazsa, yüklemezse yapay zeka sana ne cevap verebilir? Peki yanlış bilgi yüklerse oraya ne olacak? Birisi yanlış bilgi veya da sen yapay zeka soruyorsun. Arkadaştan kitap çalışıyoruz geçen sene yazın. Yanımızda diğer arkadaşlar yok. Arapça bilenler yok. Ben de o Türkçe bilen bir arkadaştan çalışıyorum. Ona da Arapçayı bile öğreteceğim çalışırken yani. Çünkü bir şey soruyorum, bir şey bul, lügat bul, harf yaz, şuraya bas, V, F falan. Böyle. O da çok zeki bir çocuk. Allah nazardan muhafaza etsin. O da yani hakikaten Arapça hiç bilmiyor yani. Fakat zeka işte, zeka acayip bir şey. O tuşlardan onun yerinde o olur, bunun yerinde bu olur. Ve tabii uzun bir satırlar yazamıyoruz da. Lügattan kelime bulacağız bilmem. Dedi dur dedi ben bir yapay zekayı sorayım. Neyi soracaksın? İşte Zagvan Dağı. Lan Zagvan Dağı nerede? Zagvan mıydı cep telefonunda? Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri ibadete çekildiği bir mağara. Orada çok tecelliyat olmuş Tunus'ta. O mağaraya gideceğiz inşallah. Orada şu kadar ihlas, şu kadar zikir, şunu okursan Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri immetine bereketine şu dualar kabul oluyor falan. Kitapta gördüm. Zagvan olacak. Ya şimdi koracağım adı geçiyor. Zagvan Dağı nerede? E sorayım yapay zekayı. Ya yapay zekaya Zagvan Dağı'nı koymadılarsa yapay zeka uyduracak mı? Uyduracak. Uydurdu zaten. Bir şey sorduk bilmem nerede bilmem ne yazdı. Hiç olmazsa ben akıllı adamım. Zagvan Dağı nerede deyince diyorum ki bilmiyorum. O bilmiyorum da demedi. Gitti bizi başka bir yerdeki bilmem nereye yönlendirdi. Yapay zekaya inansaydık rezil olmuştuk. Kitap yazıyorum orada. Kitaba geçseydim siz de bana gülerdiniz şimdi. Neden? Ya kardeşim hiç olmazsa öyle bir mekanizma kur ki bir bilmiyorum desin ya. Müştehitler bile bilmiyorum diyerek kurtarıyordu yani. Bilmiyorum yoksa veya işte efendim bazen şunu da diyebilir. Soruyorsun bir şey diyor ki saçmaladın diyor. Doğru diyor. Yanlış bir şey sordun ettin. En azından saçmaladın desin de o da saçmalayıp başka bir cevap vermesin yani. Velakin kardeş adam yapay zekayı yapmakla övünüyor. Yapay zekayı yapan insanı beynini etten, damardan, sinirden yaratan Allah'ı beğenmiyor. Şeriatı beğenmiyor. Kur'an bu zamanda olur mu diyor. Ondan sonra da işte içkiler, kumarlar, cinayetler, uyuşturucular, eşcinsellikler bütün alemi bozdular, bitirdiler, ifsad ettiler. Ne tohum bıraktılar, ne genetik bıraktılar, ne lezzetli süt bıraktılar, ne tatlı lezzetli bir portakal meyve bıraktılar. Her şey ham halat, susuz tatsız bir acayip memlekette ürünler bu hale geldiler. Gidiyorsun dünyanın bir yerine, Afrika'sına, şurasına, burasına, Özbekistan'ın ücra köşesine falan. Allah Allah! Mısır'ın çölüne gidiyorsun, bir çörek otu var. Bir alıyorsun ağzına çörek otu, bir akıyor böyle. Tam şifa min külli da. Her derde şifa. Burada toprağa bütün kimyasalı atmışlar. Ondan sonra aynı çörek otu bakıyorsun.
Hani mucize?

idi. Ölümden başka her derde deva idi. E ben şimdi Mısır'dan aldığım çörek otunun, yağının ağzımın yarasına bir sürüyorum, yarayı kapatıyorum. Ha buradaki çörek otu alıyorum Türkiye'de yetişenlerden, yağını da sıkmışlar, soğuk sıksan ne olur, sıcak sıksan ne olur. Ağzıma sıkıyorum, bilmem ne hikaye. Yarayı hiç geçirmiyor. Çünkü neden? Yakmıyor bile. Bir defa yakacak ki tesirini anlayacaksın. Neden? Bütün nizam intizam bozuldu. Yapay zeka mı bunu düzeltecek? Yararlanır mıyız? Yararlanırız. Faydalanabiliriz. Gençlere faydalanabilirim, ben de faydalanabilirim. Kendim giremem, çıkamam ama yanımdaki arkadaşları yönlendiririm. Şunu yap, şunu sor, bunu et. Ama ne yapamam? İ'timat edemem. Ne demek i'timat edemem? Güvenemem. Niye güvenemem? Ya beni yanlış yönlendirdiyse, ya ona orada veriyi veren ne yaptıysa, değil mi? Şimdi Sultan Abdülhamid'i sorsanız yapay zeka ne diyor acaba? Var mı gençler burada yapay zekadan anlayan? Sorun bakalım, vatan haini mi diyor? Yoksa Kızıl Sultan mı diyor? Yoksa Hakan Azam, en büyük padişah Hakan mı diyor? Öyle mi şimdi? Bunun verisini kim dolduruyor? Ya da çatışma var mı? Mesela şunu diyebiliyor mu? Şunlara göre Kızıl Sultan, bunlara göre Büyük Veli Kutbul Aktan. Böyle bir yapay zeka yapabilecekler mi sizce? Vallahi yapay zeka bir soru sorarım. Sonra o sorunun içinde iki soru daha sorarım. Sonra ondan üç şıkka daha ayırırım. Ondan beşe bölerim. Kitaptan bir giderim. Atomu bölmüşler ve sen ne konuşuyorsun? Cüzülâte ceza bölünmüş. Ondan sonra şapa oturur. Der ki saçmalama der bana tabii. Ben de ona sen de saçmaladın derim. Kapatır gideriz konuyu yani. Ya Allah var, Allah var. Celle Celle, kafanı çalıştır ya. Sen ne biçim adamsın ya? Cahil misin, ecel misin? Tabii ki bu aletlerdir, cihazlardır, bilgisayarlardır, teknolojiyi biz en fazla kullanıyorum ben. Yani bilgisayar hususunda ne kadar iyilik oluyor, yenilik çıkıyor, hemen o yeniliği de alalım, monteleyelim. Efendim, hafızayı ona göre artıralım, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Ben gerici yobaz değilim yani. Değil mi? Ama sermayeyi kediye yüklemeyelim. Allah'ın kudretini görmezden gelmeyelim. Robotlar çıkacak. Ondan sonra robotlar efendim ne yapacak? Lokantalarda istekleri robotlar yerine getirecek. Ama kaç çeşit? Kaç çeşit? Lokantada 5 çeşit mamur koyarsan, robota da 5 çeşit bilgi verirsen, adam zaten ne isteyecek? Diyecek ki piyaz. O da piyazı biliyor. Gidip alacak. Peki ben gider robota dersem ki hoşmerim isterim. Robot da böyle yapacak. Ne balık? Balıkesir'deki hoşmerimi. İstanbul'da bilmeyen var. Robot ne yapsın? Robota kaç tane bilgi verirse robot da onu getirecek. Peki Allah öyle mi yarattı bizi? Bak geldim burada onu öğreniyorum, bunu öğreniyorum. Buranın yöresel yemeği budur dediler şimdi. Keşkeklen bir şekilde et getirdiler. Keşke yiyebildim. Eti yiyemem. Çok etçi değilim, butçu değilim. Hayvani gıdalara biraz şeyim. Yani çok midem almıyor diyelim. Ondan sonra şey değilim ha. Neydi öbürü? Vejeteryan, nejeteryan değilim ha. Öyle bir şey yok. Az bir şey yerim. Sünnet yerini bulsun da mesela. Şimdi her yörenin kendine göre. O her köye gidiyorsun, o köye göre bir şeyler var. Binlerce, on binlerce. Yüz binlerce menü var ya dünyada. Sen bunları hangi robota yükleyeceksin? Yüklersin de işlemez. İşlemez yani. Dolayısıyla şimdi doğa kanun diyorsun, tabiat diyorsun. Ondan sonra geliyorsun, ateistim diyorsun. Kendi kendine oldum diyorsun. Gökler, yerler kendi. Güneş, ay sistemi kendi. Her şey kendi kendine. Ondan sonra bir tokat çakacaksın. Ne oldu diyeceksin? Kendi kendine bir tokat geldi diyeceksin. Ulan ne kendi kendine diyecek? O da sana çakacak. Sen vurdun bana diyecek. Ulan her şey kendi kendine oluyor. Ben niye vurayım sana diyeceğim ben de.
E demek ki tokatı yediğin zaman vuranı arıyorsun. Ses geldi, sesleneni arıyorsun. Arkadaş, kendi kendine ses gelmez. Hatiften nida gelir, gelir de sana gelmez, bana gelmez yani. Ha, şimdi nasıl olacak? Bir ses var, kıpırdaşma var. Böyle bakıyorsun, yorgan kıpırdaşıyor, bilmem ne bilmem. Gözünü siliyor, bir daha bakıyor, düşünüyor, taşınıyor, kaşınıyor. Ya diyor ki ben delirdim. Doktora gidiyor, halüsinasyon görmeye başladım diyor falan. Niye diyor? Ya diyor ben orada bakıyorum diyor, oturuyorum oradan diyor bizim yatağın şey çarşafı diyor böyle böyle toplandı gitti diyor. Doktor da diyor iyi saatler olsun diyor kardeşim diyor falan. Sende diyor psikolojik sorunlar var, o da dayıyor şeyi. Psikolog haplarını bilmem ne, adamın yarım aklını alıyor başından. Ondan sonra, ha şu var, ne olabilir, ne olabilir? Cinler var. Kendi kendine bir şey olmaz. Allah yaratırsa olur. Ama öbür türlü sebepler halinde. Cinler gel vardır. Sen cini görmüyorsun. Cini görmüyorsun. Cin de ne yapmış? Çarşafı çekmiş götürüyor. E bu sefer sen çarşafı çekip götürdüğünü görüyorsun. Cini de görmeyince halüsinasyon görüyorum sanıyorsun. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İza ahada ahadukum sevvene vada'a. Sizin biriniz bir elbiseyi tuttuğu zaman veya bıraktığı zaman, giyindiği zaman, soyunduğu zaman, bir yere koyacağı zaman فَلْيَكُلْ بِسْمِ Bismillah desin, koysun. Kağıdı buradan alıyorum, Bismillah. Koysun Bismillah. فَاِنَّ اسْمَ اللّٰهِ تَابِعُ Allah'ın ismi Bismillahirrahmanirrahim dersen daha faziletli olur ama Bismillah desen kurtarır, yeter. Hayvanı keserken de ne diyoruz? Bismillahi Allahu Ekber diyoruz. Mesela Rahman Rahim demiyoruz. Bismillah da besmele kurtarıyor. Allah'ın ismi ne yapıyor? Mühürdür, damgalıyor. Neyi damgalıyor? Cinler, şeytanlar geldiği zaman o kağıdı oradan almak istedikleri zaman üzerinde besmele çekilmişse koyarken, kaldırırken dokunamıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اِنَّ الْجِنَّ يَسْتَمْتِعُونَ بِمَتَاعِ الْاِنْسِ وَتِيَابِهِ Cinler gelirler, insanların elbiseleriyle ve eşyalarıyla faydalanırlar. Ve onu alırlar, götürürler, gezerler, sonra getirirler. Veya kaybolan da var. Getirmezler, kaybolmuş. Ne oldu, ne çıktı ya yapay zekadan? Sultan Abdülhamit hain midir sormuşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahıdır. O dönemdeki zorlu koşullarda güçlü ve otoriter bir lider olarak değerlendirilirken bazıları politikalarını eleştirdi. Sence hain mi diye tekrar soruldu. İkinci Abdülhamit dönemi karmaşık bir dönemdir dedi. Ben bir yapay zeka modeliyim. Şahsi düşünce ve duygulara sahip değilim demiş. Vay anasını ya! Benden akıllı cevap vermiş ya! Vay anasını ya! Allah. Ama bak içinden çıkamadı. Şu üstü biraz hadi işte dedim ya size iki şık diyebilirsiniz. Değerlendirin. Bazıları politikalarını eleştirdi diyor. Tam karar veremedi diyor. Verememiş. Onları güzel karmaşık bir dönemdir demiş. Doğru. Ama hak ve hakikat fil vakı nedir? Sultan Abdülhamid Evliyaullah'ın reisidir. Velilerin kutbudur ve Hakan muazzamdır, Sultan-ı Şahanedir. Ama o cevabı alabildik mi şimdi? Alamadık. İşte kime göre, neye göre? Kime göre, neye göre? O zaman hakiki ilim ifade etmez. Çünkü gerçek tektir. Gerçek şık kabul etmez. Gerçek tektir. Allah'ın dininde hüküm tektir. Bizim ölçümüz Kur'an'sa, sünnetse, şeriat-ı garraysa, ümmete hizmetse, kesinlikle Hazreti Fatih hakkında hadis-i şerif olduğu için onu istisna ediyoruz. Padişahların en büyüğü Sultanahmet'i ilan ediyoruz. Çünkü en zor ve karmaşık dönemde Devlet-i Aliye'yi 30 küsur sene
çok daha evvel çökecekken çökmeyi geciktirmek için ne gayretler sarf etmiş. Mesela, şimdi bak, burada yine bayağı bir şıklar, cevaplar, bir şeyler geldi. Peki bu nasıl bir şeydir ya? Çelikten, demirden, bilmem neyse işte hangi teknolojiyle yapılan, hangi bilgisayara giriyorsun da ondan bu cevapları alıyorsun. Peki şimdi ben bunu ne yapıyor biliyorum? Verdiği cevabı eleştiriyorum. İtiraz edebiliyorum. Senin bilmediğin şeyler var diyebiliyorum. Belki bunun ihtisasını yapmış olsam saatlerce Sultan Abdülhamit Hazretleri hakkında saatlerce, günlerce konuşan da olabilir. Saatlerce de konuşabiliyorsun. Ama orada kestirip attırıyor. Detaylara girdiği zaman karıştırma o işleri, karmaşık günler diyor. Konuyu kapatmak zorunda kalıyor. Ama Allah'ın etten, kemikten, sinirden, damardan yarattığı bir beyin ne yapıyor? Onun üzerine kaç çekiyor? İstediği kadar ihtisasına göre çekiyor. Şimdi bu Allah Celle Celaluhu yok sayılacak. Onun Kur'an'ı yok sayılacak. Şeriatı geçersiz sayılacak, hükümsüz sayılacak. Ondan sonra dünyada huzur aranacak. Huzur aranacak. Ondan sonra da Yahudi Gazze'yi bombalıyor. Bütün dünyanın gözü önünde yapay zekayı bulmuş. Göğe aya çıkmış. Efendim göklerde, fezada, uzayda ne diyorsun ona? Şeyler atmış. Uydular atmış. O uydularla bütün dünya izleniyormuş. Efendim Zoom'la Pentagon'dan Irak, Zoom'la oradan Bağdat'ı, oradan Kazımiye Mahallesi'ni, Kazımiye Mahallesi'ndeki bilmem şu mahalle evi, evin içinden zoomladı. Getirdi, bir çocuk var evde gözüküyor. Pentagon'dan zoomluyor, haritadan. Geliyor, çocuğun gözüne zoomluyor. Bak dedi, çocuğun gözü ne renktir? Baktı ki eladır. Kime gösterdiler bunu? Bizim eski başbakanlardan, başbakanlığı az yaptı, cumhurbaşkanı da yaptı biraz evvelce. Ona gösterdiler bunu. Niye gösterdiler bunu? Teknolojilerinin ne kadar ilerlediğini anlatmak için gösterdiler. O da öyle bir etkilendi ki Amerika gavurunun teknolojisinin ilerlemesinden buraya geldi, heyeti de topladı, heyetini. O da Müslüman bir insan, şeriatçı bir insan. İslam nizamının tabii ki Hazreti Kur'an'ın hakim olmasını ister. Zerre kadar imanı olan ister. Velakin dedi ki arkadaşlar, bu dava çökmüştür. Bu kafayla biz Kur'ani bir nizam, İslami bir düzen bu gavurlara rağmen getirmemiz mümkün görünmüyor. Onun için ben onlarla iyi geçinip işte dünyamı veyahut da işte neyse bu işi yürüteceksek, yüzdüreceksek gavurlarla iyi geçineceğiz diye karar verdim. Çünkü biz bu kadar teknolojide geri kalmışken, bunlar da bu kadar ilerlemişken biz asla galip gelemeyiz dedi. Ama yanlış düşündü. Çünkü orada ne yapamadı? Allah'ın gücünü hesap edemedi. Gavurun o teknolojisi, o gücünü yine Allah verdi, Allah yarattı aklını, beynini, her şeyi. Halbuki demesi lazımdı ki biz takva sahibi olmazsak, haramlardan sakınmazsak, Kur'an'a, sünnete dönmezsek, ehli sünnete dönmezsek, ümmetimiz hep beraber tevbe-i nasuh ile dönüş yapmazsak biz gavurlara galip gelemeyiz. Ama biz Allah'a dönersek Allah bize yardım edecek. Kur'an haktır, vaadi haktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ Allah sözünden caymaz. O zaman Allah bize yardım edeceğini söz veriyor. Allah bize yardım ederse Amerika bize zırnık bir şey yapamaz. Çünkü Allah bize yardım ederse bize teknolojiyi öğretir mi?
Öğretir. Bize silah yapmayı öğretir mi? Öğretir. Bize kendi lehimize olan bütün başımıza hayırlı sahipler gönderir mi? Vatanı milleti düşünen, israfı masrafı kesen, bu milleti iyi yöneten insanları başımıza geçirir mi? Geçirir. O zaman ne olur? İşte o zaman otomatikman işler yoluna girer. 1400 sene, hani 150-200'ü çık, son dönem Müslümanlar iyi imtihanı iyi veremedi. Ondan Osmanlı'nın son dönemi de zaten bataklığa gitti. Şimdiye kadar böyle tam gaz gidiyoruz. Rezilliğimize doymayacak kadar haramlar ve günahlar aleni işlenmeye başlandı. Yani Almanya'da ayıp sayılan, Rusya'da gösterilmeyen filmler, diziler Türkiye'de serbestlikle gösterilecek, gösterilen hale geldi. Bu rezilliğe doymayalım. Şimdi teknolojide ilerlemek miydi bu şimdi? Gavurun filmini, sinemasını, tiyatrosunu, eşcinsel her şeyini alıyorsun da. Adam aya çıkarken sen niye yaya geziyorsun? Seni hocalar mı geri bıraktı? İslam mı geri bıraktı? وَاَعِدُّوا لَوْ مَسْتَطَاتُ مِنْ كُوَّتِ Mahmud Efendi Hazretleri 50 sene evvel bunu okuyordu. Ben dinliyordum. Namaz kılın. اَقِيمُ السَّلَى ayetiyle farz oldu. وَاَعِدُّوا لَوْ مَسْتَطَاتُ مِنْ كُوَّتِ ayetiyle de silah yapmak farz edildi. Kafirlere ne kadar gücümüz varsa karşı silah hazırlayın Allah buyuruyor. Biz hocalar bunu kürsüde söylüyorlar. Siz neredeydiniz kaç sene? Daha yeni yeni işte İHA'lar, SİHA'lar bir şeyler başladılar yapmaya, tanklar, banklar, yerli şeyler. Allah muvaffak eylesin. Allah emeklerini zayi etmesin. Allah bütün dünyaya dik duracak ve işgalden kurtulacak ve bölünmekten kurtulacak kadar gücümüzü, kuvvetimizi iade eylesin, ziyade eylesin. Amin. Amin denecek dua budur. Ama birileri gayret edecek. Bugüne kadar ne oldu? 100 sene diyor övünüyorsun. Silah sanayinde vesaire, uçak sanayinde bütün şeylerde kimin kızından aşağı izleyeceğimiz yerde ne oldu? Daha yeni yeni bir kıpırdanma FETÖ devreden çekildikten sonra FETÖ'den sonra biraz işte biliyorsunuz bütün o birimlerdeki insanlara Aselsan'da, şurada, burada intihar süsü verdiler. Haftada bin adam intihar ediyor. En zeki çocuk intihar ediyor. Çok güzel teknoloji geliştirecek, silah bulacak, uçak sanayinde buluşlar yapıyor, intihar ediyor. Hafta geçmiyor, Aselsan'da biri intihar ediyor. Niye intihar ediyor? FETÖ hepsini, Mossad'a üye olmuş, hepsini ne yapıyor? İnfaz ediyor. Zehirliyor, suyuna katıyor, pişesine katıyor. Bana da şimdi avukatı çakmış insülünü ve Ocak ayında itlaf edeceğiz diye yazıştılar işte. Dolayısıyla işte anca FETÖ'den biraz, daha da tam kurtulamadı da bak biraz biraz vatan hainleri ortalıktan azaldıkça, bitti mi bitmedi de azaldıkça yeni yeni şey, biraz canlanma hasıl oluyor. Şimdi sen kafir isterse benim evimi zoomlar, burada otururken burada benim kağıdımda ne yazdığını şimdi istese Pentagon'dan Amerika görür de bilmem ne bilmem. Tamam gördü. Ne yaptı? Irak'ı işgal etti, ne yaptı? Defolup çıkmak zorunda kaldı. Allah İdlib'den de çıkar, ihraç eylesin. Allah komşuluğumuzdan da ihraç eylesin. Allah Irak'tan tamamen ihraç eylesin. Suriye'den tamamen çıkarsın. Defolup gidecek. Defolup gidecek. Onun gözünü gördü, onun dizini gördü. Ne? Sen doğru Müslüman olsan, Allah sana yardım etse, gavurlara benzemesen, aklını başına devşirsen, teknolojide de ilerlesen, ta tohumunu kendin üretsen, Yahudi'den tohum almasan, milleti GDO'lularla zehirlemeseydin, bu kadar hükümetler geldiler, geçtiler. Yine bu hükümet işte biraz gayret ediyor. Ama bunun da 10-15 senesini FETÖ'ydü yani. FETÖ'ydü. Şimdi geldiğimiz noktada evet ne olacak? Müslümanların imanı çok zayıfladığı için artık Allah'ın kudretinin yanında gavurların gücünü daha çok gördükleri için zahirde mezahirde iman da ne yapıyor? Aynı oranda iman, İslam nuru, Kur'an nuru da topluma, gençlerde zayıflıyor. Halbuki Hazreti Kur'an'ı doğru okusak, anlatsak, tefsir etsek, beyan etsek, şerh etsek Allah'ın gücü aynen duruyor.
Bozulan biziz. Söz bozan Allah değil haşa. Söz bozan biziz. İman ve ameli salih olsa, camiler sabah namazında cemaatle dolsa, insanlar haramlardan sakınsa, ihalelere fesat ifsat karıştırılmasa, rüşvetler dönmese, adam kayrılmasa, ehliyet liyakat olsa, kamu malı korunsa, oho bu milletin kaynakları kaç ülkeye daha yeter? Onun için muhteremler, biz şu anda Ehl-i Sünnet'e göre önce itikadı tahsih, gözden geçirmek. Kavâdül Akâid derslerim var. Benim YouTube kanalımda itikad dersleri. O dersler İmam Gazali'nin kitabından yapıldı. En azından bilmiyorum 50 küsur mudur, kaçtır. Çok da uzun değildir. Bir saat, bir buçuk saat arası bir ders. Bunları dinleyelim. Çünkü neden? Kitaptan okumaktan anlamayan çok var. Bir de itikad kitaptan da falan tam izah edilmemiş muğlak ifadeler çok var. Orada ben ananızın konuştuğunuz diliyle hitap ettim. Bir defa o dersleri dinleyin. Bir avukat vardı, çok da zekidir. O bana öyle dedi, o dersleri dinlemiş. Beni de çok sevmeyen yanında ekipleri varmış ama onlar da Müslümanlardan. Ya demiş, kardeşim beğenin beğenme. Bu adam bir ilim ifade etmiş, hiçbir yerde ben bunu bulamadım. Bu dersleri dinleyin dedim diyor. Hakikaten zaten beni sevmek şart değil. Ama faydalanalım birbirimizden. Dinlediler diyor, ettiler falan. Hepsi abone oldular. Hiçbir yerde duyulmadık meseleler var orada, Allah'ın sıfatları hakkında falan. Sonra dedi ki bana, hocam dedi, sen dedi, yaratılsaydın, sadece bu dersleri yapsaydın, sonra ölüp gitseydin, başka hiçbir iş yapmasaydın, yaratılma gayen ne olmuştu? Tahakkuk etmişti. Yani büyük bir vazife yapmış oldun. Dinleyin, önce itikadınızı tahsis edin. Ondan sonra amel, yani namaz, abdest. Şimdi geldik, sohbetin başından beri açık bırakar bırakar geliyorum. Dandana kuşu gibi daldan dana konuyorum. Konuştuklarımın gerisine gidelim deyince 500 kişiden 500 tane ayrı ses çıkıyor. Buraya nereden geldim diyorum. Buraya nereden geldiğimi kimse bulamıyor arkadaş ya. Çünkü o kadar dolandım geldim, o kadar dolandım geldim ki şimdi Lokman Hekim'den hatırlattın, senden bir sağ olasın, bir şey aldık, bir ipucu aldık, oradan tutalım şimdi. Geri geri gideceğiz. Açtığım yerleri bilgisayarda, telefonda açık bıraktığım noktaları kapatmaya kalkarsak sabah namazına burada kalırız. Onun için kısa kısa bir toparlamaya çalışayım, geri dönebildiğim kadar. Bunu yapay zeka da kurtarmaz yani. Ona desem nerede kaldım, o da bilemem. Çünkü çok mevzu açıldı. Lukman-ı Hakim'e dönerim. Ne dedi evladım? Ölüme inanmıyorsan uyuma bakalım. Dedi baba elimde değil. Dirilmeye inanmıyorsan, dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakalım. Onu düşündü düşündü. Ya baba dedi, hadi uyudum, uyudum, uyudum, uyudum. Ne kadar uyusam uyuyayım? Bazı kere iki gün uyuyan adam da vardır yani ha. Çok acayip uykucular var. İki gün, üç gün, dört gün narkozsuz. Zaten o kadar narkoz verilirse daha uyanamazsın, o gittin sen. O kadar. Ama illa bir narkozun da süresine göre verecekler. Efendim, mümkünatı yok. Ben eğer canlıysam, ben eğer hayattaysam, İstesem de, istemesem de bir noktada ne oluyorum? Uyanıyorum. Nice insanlar uyanmamak istiyor. Ama elinde değil. Keşke hep uyusam diyor. Uyuyamıyor. İlaç da alsa bir yere kadar. Morfin vurdursa bir yere kadar. Mutlaka madem canlısın, madem dirisin öleceksin. Birden gözüm açılıyor babacığım. Evladım, madem ki uyumamak istesen elinde değil, uyanmamak istesen elinde değil desene, sen senin elinde değilsin, bir yaratıcının yönetimindesin, işte ona itaat et. Yani ne demek? O da Allah'tır. Nasıl itaat edeceğim ona? Görüşmedim, konuşmadım. İşte o peygamber gönderiyor işte. O peygamberle sana kitap indiriyor, orada da sana hükümler veriyor.
O hükümleri uygularsan ölüm muhakkak ama dirilmek de muhakkak. Ondan sonra ennâs mezziyûne bi amâlîm, yaptıklarına göre herkes karşılık görecek. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun. Ya hayırsa yaptığın hayırdır göreceğin, şerse yaptığın şerdir göreceğin. Bu kadar basit. Bu kadar kolay. Neden geldin bu dünyaya? Bilenden al haberi. Çünkü soruyorsun bir salağa, asalak herif. Neden geldin bu dünyaya diyorsun? Adam da sana diyor ki yemeye içmeye diyor. Şöyle bir gaye olabilir mi? Hayvandan aşağı. Öbürüne soruyorsun neden geldin diye. Evlenmeye diyor, doğmağa doğurmağa diyor. Bu kadar basit olabilir. Neden geldin bu dünyaya? Efendim, sinema izlemeye, dizi seyretmeye? Yok ya, sen büyük bir gayeyle yaratıldın. Ben sizi abes yere yaratmadım. Ben sizi boşuna yaratmadım. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ اَبَسَنْ Siz sandınız mı ki ben seni fuzuli, sizi fuzuli yarattım? Yiyin için, gezin, yaşayın. وَاَنَّكُمْ سِذْ اِلَيْنَا بِزَى لَا تُرْجَعُونَ Hiç döndürülmeyeceksiniz, hesaba sorguya çekilmeyeceksiniz, ot gibi biteceksiniz, sonra yiteceksiniz, bir şey yok. Ondan sonra onu diyor. İşte dirilmeye inanmıyor. Ya nasıl dirileceğim diyor. Ben zaten çürüyeceğim diyor. Çürüdükten sonra diyor, efendim, üzerimde otlar bitecek bilmem ne, mezarım karışacak topraklara, yerler gelecek, seller gidecek. Toprak oluyorsun, karışıyorsun. Ondan sonra da diyor, üzerimde otları, motları, inekler, keçiler yiyecek. Ben gideceğim ineğin içine, öbür ineği aslan yiyecek. Bilmem ne, bilmem ne. Bu nasıl dirilecek diyor. Ya sen öyle zannet. Öbürü de ona ne cevap veriyor? Ya diyor ben zaten inek olduktan sonra diyor, ben nasıl diyor insan olarak dirileceğim? Parçalarım diyor, onun bunun hayvanların içine gitmiş diyor. O da diyor ki, Sezai miymiş adı neymiş? Yok Sezai mi diyor. Sinasi, Sinasi. Sinasi diyor o da ona. Sinasi diyor, sen zaten evvelce de inektin diyor. Onun için diyor, yeniden inek olduktan sonra tekrar insan ol dönmen kolay diyor. Ne demek istiyorsun, bana mı sövüyorsun diyor hakaret. Yok ya diyor. Sinasi diyor, sen zaten diyor, otları diyor, inek yedi diyor. İnek et yaptı diyor, süt yaptı diyor. Ondan sonra sütten tereyağı kaymak bilmem ne. Sonra baban diyor, ineğin yediği ottan olma, sütü peyniri bilmem ne yedi, anan da yedi. Ondan sonra onlar da ananın babanın karnı rahminde sulbinde meni oldu. İnsan suyu, sonra onlar çiftleşti, sular birleşti, ananın rahminde şinasi oldun diyor. Yani senin geçmişinden de ineklik var yani. Çünkü anan baban ineklerin yaptığı, yediği ottan mamul bir şeyler yemeden insanın suyu olmaz. Nereye gitsen ya et diyorsun, ya süt diyorsun, ya peynir diyorsun, yoğurt diyorsun, kaymak diyorsun, tereyağı diyorsun. Hepsi inekten. İnek de ottan aldı. Yani o da topraktan aldı. Yani sen zaten böyle bir sistemden gelmişsin. Bir damla sudan, o da her tarafından değil, içinde yüz binlerce canlı hücreden, onun da içindeki bir hücre, hepsi koşturuyor böyle rahme doğru. Tutacak rahmin duvarına, tutunacak, alaka olmak üzere. O da rahmin duvarına tutunan, alaka sülük demek. Sülük biliyorsunuz yapışıyor. Derler ya sülük gibi yapıştı. Kur'an-ı Kerim'de, yani tabi Kur'an-ı Kerim ezelidir. Allah'ın kelam sıfatı ezelidir, evveli yoktur da, iniş hasebiyle, nüzül hasebiyle insanlara ulaşması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olmuş. Cebrail aleyhisselam indirdiğinde yani 1400 diyelim 40 küsur seneden en az ayetlerin indiği şey itibariyle Mekke dönemi Medine dönemi biraz fark eder. Çünkü Mekke dönemini de Risalet ve Nübüvvet'i baz alırsan 1458 oluyor şu an. Peygamberliğin başlaması. Dolayısıyla o 1445 hicretten dolayı 13 sene eksik o. Nübüvvet de 13 ekleyeceksin üzerine. O arada da Mekke'de gelen dolu ayet sure var. Ona göre yani en az 1400 küsur sene diyelim evvel
inen ayette şu anda tıbbın işte bu ultrasonlarla yeni dediğimde olacak 20 sene, 30 sene, 40 sene nedir? 1445 seneye göre 40 sene, 50 sene, 60 sene nedir? 1400 sene evvel hiçbir teknolojik alet ana rahmini gören, gözleyen, ana rahmindeki ceninin durumlarını, vaziyetlerini, cinsiyetini, işte hareketlerini izleyen hiçbir cihaz söz konusu değilken yine bak ne buyuruyor? Min nutfetin diyor mesela. Nutfe ne? Nutfe meni değil. Min nutfetin min meniyyin yumna. Elem yekü değil miydi? Nutfeten Kıyamet suresinden okuyorum. Azıcık bir su. Neden? Min meniyyin yumna. Atılan bir meniden. Şimdi meni ne? Suyun tümü. Nutfe ne? Azıcık bir bölümü. O zaman kim biliyordu ki insan suyunun tamamından değil de içindeki azıcık bir zerreden çocuk tutuyor? Kim bilebilir? Sonra geliyor, evreleri sayıyor. Evreleri sayarken وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا tavırdan tavıra sizi halk eyledik buyuruyor. Nuh suresinde evrelerde nutfeden o bak 20 binden aşağı canlı hücre sayısı 20 binden aşağı ise kısır kabul ediliyor, çocuğu olmuyor. Canlı hücre 20 binden fazla olacak. 80 bin, 100 bin mesela. Bunların hepsi koşuyor, o suyun içinde bunlar. O kadar canlı hücre var. Koşuyor, oradan bir tane tutarsa, işte bir çocuk iki tutarsa, iki, üç tutarsa 300. Peki, o su tuttuktan sonra rahme ne oluyor? Rahmin cidarına, duvarına tutunuyor. Tutununca ne yapıyor? Sülük gibi bak, Kur'an'ın tabiriyle min nutfe mekun nutfeten. Ondan sonra ne diyor? Fekaleknel alekete muzgate. Ondan evvel fekaleknel muzgate izamen serüveni suyun anne rahmindeki serüvenini sayıyor. فَقَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَكَةً O azıcık suyu, o meninin tümünün içinden rahme ulaşıp tutunabilen azıcık suyu alaka yaptık diyor. Nutfe azıcık su. Alaka ne? Alaka donuk kan, o su bir zaman sonra ham maddesi kan oluyor, kana dönüyor. Fakat o kana Allah-u Teala dem demiyor. Arapçada dem, kan. Şimdi dem partisi kuruldu ya, onlar kandan beslendikleri için dem partisi. Yani ne partisi? Demin Türkçe çevirisi kan partisi. Kandan besleniyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bak dem demiyor, kan demiyor. Ne diyor? Alaka diyor. Şimdi alakanın içinde ne var? Demi camit. Donuk kan diyor şimdi. Dem dese sıvı da olabilir. Donuk kan olduğu için, pıhtılaşma olduğu için ona tek kelime konuşuyor. Alaka diye takıyor. Bu tek kelimede ne çıkıyor? Bir defa kan çıkıyor. İki, sıvı değil, donuk olduğu çıkıyor. Üç, o kan pıhtılaşmış halde. Dört, alaka kelimesinin aslı sülük hayvanının ismi. Bir de orada bir mana daha koyuyor. Sülük yapıştığı gibi o kan pıhtısı da rahmin cidarına, duvarına ne yapıyor? Yapışıyor. Yapışarak, tutunarak büyümesi lazım. Beslenmesi için. فَقَلَقْنَا الْعَلَكَةَ Sonra o pıhtı kanı neye çevirdik? Muzgaten, bir çiğnem et parçası. فَقَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا Sonra o çiğnem et parçasında hiç kemik yok. Şu kadar bir şey. Et parçası. Kan parçasından et parçasına döndü. Kan ete döndü. Eti ne yaptık diyor? İskelet olacak ya, kemiksiz, omurgasız et, tek başına et olsa nasıl gezeceğiz şimdi ortalıktan? Küt aşağı. Ayağa kalkamayız iskeletsiz. Onun için o etin içinde de kemikler oluşturduk diyor. Daha ananın karnında cenin. Fekesevne azame lehmen
Sonra o iskelede etleri elbise gibi giydirdik diyor. Oldu sana cenin. Fekesinler adam elhamen. Sümme daha canı yok. Kıpırdaşmaya başlamadı. Donuk, donuk varlık. Niye? Ruh yok. Sümme şeyna sonra onu yarattık. Kalkan ahara değişik bir yaratışla yarattık. Yani ne demek? Ruh verdi. Ruh ne? Ruh ne? Elle tutulmuyor. Gözle görülmüyor. Ultrasanla keşfedilmiyor. 120 günlükken geliyor. 120 güne kadar. Bir çocuğun bütün evrelerini, paran çoksa veya deney yapıyorsan, hiç eksik, anne de nasıl duracak orada? Neyse işte anne de durdu diyelim. Güzel bakımını yapıyorlar, yediriyorlar, düşürüyorlar. Sen burada dur, hiç kıpırdaşma. Ona da bağladılar cihazları. Çocuğu ilk dakikasından bekliyorlar. 120 günlük işte oldu ileri geri. Hesap şaşması da olabiliyor. Çünkü ilk evreler tek nereden başladı saniye santim tutmayabiliyor. O arada bakıyorsun hiç kıpırdadı mı? Yok. Hiç kıpırdama yok. Et, şu kadar bir şey. Kibrit kutusunun içine koymuş, adam getirdi. Efendi Hazretleri'yle, o zaman Nesefi tefsiri, işte ders okunuyor ikinden sonra, hoca efendiler kura çekiyorlar, ibare okuyorlar falan. Ders bitti, bir adam girdi odaya, Efendi Hazretleri'ne yaklaştı, bir de kibrit kutusu çıkarttı. Biz de dedik ulan, sigara mı yapacak, ne yapacak şimdi, deli midir, nedir falan. Kibriti çıkarttı. Ondan sonra dedi ki Efendi Hazretleri yahut da işte Hoca Efendi çünkü pantol ceketli bir adam. Hepimiz toplandık orada. Ben küçüktüm yani 80'den de önce. Baktım ben gözümle gördüm. Kibrit kutusundan o çocuk düşürmüş hanımı cenin halinde. Yani yanına bir tane daha sığar. Kibrit kutusuna yanına bir tane daha sığar ha. Bir kibrit kutusunu dolduramamış. Küçücük bir çocuk. Gözü belli. Kulağı belli, kaşı kirpi, tırnağı her yeri belli. Kibrit kutusunun da yarısını teşkil etti ya. Doldurabildi ya. Bunu böyle yaratıyor. Ama ona ruh gelmedi. O vaziyette anne karnında gözledin. Dururken tam hiçbir şey yok. Bir saniyelik iş birden kıpırdandı. Ulan buna ne oldu? Ruh geldi. Nereden geldi abi? Ultrason görmedi. Nereden geldi? Nereden girdi? Şimdi ruhtan da bir şey yapalım. Ya hoca diyor, ruh dediğin diyor, nedir yani? Enerji. Enerji. Ne enerjisi ya işte enerji, sinerji dediler, hapsi boyladılar değil mi şimdi işte? Ondan sonra enerjiyi görürsün sen. Sana biraz fazla enerji verirler, görürsün. Ha, bilmem ne enerjisi, sinerjisi. Ha, enerji. Ne enerjisi be? وَاسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Habibim sana ruhu soruyorlar. Bu sohbeti yapamadım. Fatih'teki sohbetlerden birinde başladım. İmam Suyuti Hazretleri'nin مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَكَدْ عَرَفَ رَبَّهُ Ruhunu bilen Rabbini bilir. Oradaki nefisten maksat ruhtur. Ruhunu bilen Rabbini bilir. Ruhunu anlayan Rabbini anlar. Ama işte o ruhun meselesinde bir ders başladım. Dedim ki bunu yapacağım ama bunu bir derse yapmak lazım. Bunu 3-5 derse sarkıtmamak lazım ama gevezelikten araya bir şeyler sokuyorum. Ondan da o bir derste 10 maddeyi yapmak zor ama onu dişim sıkacağım, yapacağım inşallah. 10 maddede ruh. Ruhun özellikleri. Ruhun o sıfatlarını anladığın anda meseleyi çözüyorsun. Nasıl şimdi mesela? Ruh bedenin içinde midir? Dışında mıdır? Bitişik midir? Ayrı mıdır? Cevap. Ne hariçtir, ne dahildir, ne muttasıl, ne munfasıl. Hadi bakalım gel de çöz sabaha kadar. Ne bitişik, ne ayrı, ne içinde, ne dışında. Uyurken adamın ruhu ne oluyor? Çıkıyor. Çünkü ruh çıkmadan
Beden uyuyabilir mi? Uyuyamaz. Çünkü neden? Ne konuşulursa kulağı duyuyor. Her tarafı gözü görüyor. Beyni çalışıyor. Beyni çalışan uyuyabilir mi? Nasıl uyuyacak? Zaten uyuyamayanların birçoğu fazla yoğunluk, düşünce sonra uyuyamıyor. Düşünceye ne demek lazım? Stop demek lazım. Hani adamın birisi sıvacılık şey yapıyormuş, kalfalık yapıyormuş yani. Devamlı ölüm sekeratına girdi. Biraz da hastalığı ağır oldu falan. Hani birden tık dedi, kriz gibi kalp krizine ölmedi. Adamın günler geçiyor, ölemiyor. Ölemiyor ama sayıklıyor. Bilinçaltı diye bir şey var tabii. Ondan sonra diyor, işte şu kadar sıva geldi, harç geldi mi, efendim, ondan sonra inşaat devam ediyor mu? Şu ne oldu, bu ne oldu ama kafası başında değil. Bilinçaltı konuşuyor komada, ölemiyor. Ölemedi. Birisine dediler, ne yapacağız arkadaş? Bazı insanlar böyle çok acı çekiyor, ızdırap çekiyor, ölmek istiyor, ölemiyor. Ne yapıyoruz? Kaf suresi okuyoruz. Birinci, ikinci okumakta ruhun teslim ediyor eceli geldiyse. Olmadı, ne suresi okuyoruz? Ra'd sure-i cellesi okuyoruz. Onu da tam bir iki okumakla falan, hani kolay vefat etsin. Adam vefat edemiyor ki. Taktı kafayı bir yere. Ha tabi eceli geldiyse alırlar götürürler. Onu demiyorum işte. Eceli de gelmedi ama ne ayılabiliyor, dünyaya dönebiliyor, ne ölebiliyor. Ne olacak şimdi? Adamın biri geldi, dur dedi, ben onun kulağına bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Dedi, harç bitti, inşaat paydos dedi. O da böyle yaptı. Ha dedi, gitti. Harç bitti dedi, inşaat paydos dedi. Beyin bir yere takar, tamam mı? Ona bir komut vereni bekler. Şimdi ruh içeride desen içeride değil, dışarıda desen dışarıda değil. Yani bizim için canlıyız ya biz. Uyurken ne oluyor? Çıkıyor. İçeride kalsa uyuyabilir misin? Ebedi uyuyamaz. Mümkünatı yok. Tamamen çıkması lazım uyuman için. Ölünce zaten kıyamete kadar gelmemek üzere çıkıyor. Seni de onun için bundan daha bir şeye fayda olmaz diyorlar. Tahta olsaydı saklardık, kaldırım falan yapardık diyorlar. Ama bu insandır, çürüyecek. Alıyorlar kabre, gömüyorlar. Şimdi bak, ruhunu bilen Rabbini bilir. Peki uyurken, ben şimdi bazı sohbet yaparken uyuduğum oldu ha geçen. İçim uyuyor. Bazı derslerde sonra arkadaşlar uğraşıyorlar şey. Ama elhamdülillah sapıtmıyorum, yanlış bir şey demiyorum da. Bir rüya bile gördüm ya. Konuşuyorum, önümde cemaat var. Kaç bin kişi dinliyor, YouTube'dan yayın yapıyorum ya. Böyle gittim, rüya bile gördüm. Bir ayıldım böyle hemen. Lan rezil olduk mu olmadık mı? Ondan sonra elhamdülillah bir rezil olsam haberiniz olurdu zaten. Çok benim rezil olmamı bekleyenler var. Haberiniz o. Kötü haber tez yayılır. Böyle bir şey olmadı. Olmadı ama ya gidiyorum ya. Konuşurken uyudum ya. Çok yorgun oluyorum. Bir şey oluyor. İlaçların yan tesiri var. Gittim öyle. Ya dalıyorsun gidiyorsun. Şimdi ne oldu? Ruh çıktı. Nasıl çıktı abi? Saniye geçiyor. Tak ayılıyorum. Bu şimdi girdi yine. Nereden girdi ya? Şimdi çocuğu bekledim. Çocuk birden hiçbir şey yok. Tak canlandı. Enerji yüklendi. Lan ne enerji yüklendi? Beyinsiz misin? Allah diyor ki size ben ruhu bilecek kadar ilim vermedim. Ruh benim kün ol emrimle var olmuştur. Sizin bildiğiniz gibi maddi sebeplerden, sudan, topraktan, çamurdan, hamurdan olmamıştır. Onun için gözünüz görmüyor. Ama o yoksa insan yok. İşte ne diyecek? Nasıl ki ruh var, yok gibi görülüyor. Allah da bütün alemleri yönetiyor. Ama ortada görünmediği için birileri yok diyor. Ama ruhum yok desin bakalım. Ölünce ruhum çıkmadı desin bakalım. Çıkmadı bu adamın ruhu desin bakalım. Peki bir dakika evvel diriyken, her şeyi işitirken, görürken, bir saniyede ruh çıkınca ne oldu da bu adam odundan beter oldu? O ister miydi, istemezdi? O istemeden böyle kendi bir anda bu hale nasıl geldi? Ya. İşte onun için ruh, hest, nist, numaz
Kayyum alem hest, nist, numas demiş İmam-ı Gazali. Ruh var, esas insan odur, konuşan dinleyen odur. Şu anda burada karşımdaki dinlerken uyusa biri benim konuştuğumu duyamaz. Çünkü duyan ruhtur, uyusa ruh çıkar, çıkınca da beni duyamaz. İstersen dene. Deneyemezsin ki. Dene desem sana, uyu desem, uyumak elinde değil. Bak şu anda bir dakika uyu desem sana, uyuyamazsın işte. Uyuyana da uyan desem, bağırıp çağırmazsan, dürtmezsen. Kimse kendi elinde değil. Ruh yönetiyor, yok gibi görünüyor. İşte alemi yöneten kayyum, Allah, kayyumu alem, bütün alemleri yöneten Allah var. Hem nasıl var? Sadece o var desen yeri var. Hakiki varlık ona mahsus. Hepimiz onun yönetmesiyle yaratması yaşıyoruz. Nefes alıyoruz, ölüyoruz. Bütün cüzlerimiz, parçalarımız, beynimizde, kılcal damarlarımız. Binlerce kilometre uzunluğunda kilometre tutuyor. Kılcal damarları birbirine eklemişler. Ondan sonra bir insandaki kılcal damarlar birbirine eklenirse ne kadar kilometre olur diye bir gazetede resmini de çekmişlerdi eskilerden gördüğümde dünyanın etrafını birkaç kere dönecek kadar diyor. Bu beyne, bu bedene, bu kadar kılcal damarla yöneten ama bir pıhtı, ufacık kan parçası atmakla da adamın ocağını söndüren, hayat difonksiyonlarını bitiren bir yaratıcı var. Ama yok gibi gözüküyor. İşte bu yok gibi gözükmesine aldanan ateist oluyor, deist oluyor vesaire. Müslümanım diyen de şuursuz oluyor, huşursuz oluyor. O da Allah var diyor ama korkmuyor. Ben şimdi Allah'tan korkuyla ilgili konuşacaktım. Taha'ya mana verecektim. Maenzeha'ya mana vermez. Hurufu mukattadır Allah-u Alem. Onu geçeceksin. Ma enzelne aleykel Kur'ane liteşka. Habibim biz bu Kur'an'ı sana zahmet çekesin diye indirmedi. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. Allah'ın korkusundan inim inim inliyor. Habibim sen hiç dinlenmiyorsun, istirahat etmiyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun. Biz bu Kur'an'ı biraz da uyku uyu, biraz da istirahat et buyuruyor. İlla tezkiraten biz Kur'an'ı niçin indirdik? Büyük bir vaaz olsun diye. Kime limen yahşa? Allah'tan gıyaben görmeden korkanlar için. Allah'a karşı derin saygı duyanlar için beni yaratan, yaşatan var, ben benim elimde değilim diye anlayanlar için bir vaaz, nasihat olsun. Tenzilen, indirilmekle indirildi. Mimmen halakal arda, bütün dün küre-i arzı yaratan ve semavatil ula, yedi kat yüce gökleri yaratan fezayı, uzayı, zaman yolundaki bütün gezegenleri, bütün yıldızları, bütün sistemleri yaratan Allah tarafından indirildi bu kitap diyor. Bütün hidayet bunda, dünya ahiret saadeti bunda, teknoloji bunda, silahı emreten ayet bunda, sade namazı emretmiyor. Bugün Müslümanlar bu Kur'an'la amel etseydiler, bugün Gazze bombalanamaz. Bugün 6 milyon Yahudi, 8 milyar dünya halkına, 2 milyar Müslümana meydan okuyamazdı. Ama Kur'ansız bir düzen, Kur'ansız bir hayat bizi getirdiği durum ortada. Hemen dönmek lazım Allah'a, Kur'an'a ve istiğfar ederek namaza başlamak. Oradan geldim. Namaz kılanlardan bahsetmiyor. Kıldığı halde tadil-i erkana riayet etmeyenlerden bahsederse, nereden geldik? Cenazede 100 kişi kılarsa, iyi biliriz derse meyit af olacak. Ama orada kılan namazı kılanları kim iyi bilecek? Namazsızsa, abdestsizse Allah'ın da şahitliği geçerli olmayacak. Peki namaz kılanlarda bile ne tehlike var? Bak kötü döller türedi, namaz zayi ettiler. Nasıl zayi ettiler? İşte tadil erken riayet etmediğinden geldi. Resulullah gördü sallallahu aleyhi ve sellem birini. Ne buyurdu ona? Sen korkmuyor musun? Sen bu namaz üzere ölsen. Yani ne demek? Tevbe edemezsen. Yeniden tadil erkanla namazlarını kaza etmeden ve düzgün kılmaya başlamadan ölürsen, istersen 50 sene namaz kılıyorum desen, sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dininin dışında ölmüş olursun diyor. Bunu namaz kılıp da tadil erkan hareket etmeyene söylüyor.
Diğer hadiste la yukalleke min ümmeti yevmel kıyam. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denilmeyecek. Buyuruyor. Denilmeyecek. Resulullah'ın ümmetinde olmadıktan sonra nasıl cennete gireceksin sen? Sen bu peygamberin ümmetisin. Başka peygamberin zamanında yaratılmadın ki. Bu kadar tehlike kıldığı halde hızlı kılana. Hızlı derken hızlının bir ölçüsü var tabii. İki secde arasında Sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmak. Rükû ile secde arasında kalktığında Sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmak. En azından en kısa bunu söylüyor. Ama şimdi Tadil-i Erken kitabını ısmarlayıp evinizde varsa mutlaka okumanız gerekiyor. Çünkü orada çok tafsilat var. İmam Birgibi'nin beyanları vecile. Tadil-i Erkensiz bir namaz kılan sevap alabilir mi? İmam Birgibi hesap yapmış. Ne kadar vacip, işte sünnet, müstahap, edep, zayiatları söylüyor. Sevap alması şöyle dursun diyor. Ne kadar günah kazandığını çarpmış, toplamış, bir hesap yapmış. Şimdi tam rakam aklımda değil, kitapta yazmışım. O da bir rekatta. Dört rekat kıldıysa onu da dörtle çarpıyor günahları. Günde beş vakit, beş vakit kaç rekat kıldıysa bir de onunla çarpıyor günahları. Bir çarpım tablosu, bir günah tablosu çıkıyor ki sevabı kenarda dursun, günahından kurtulamaz. Şimdi biz namazı cennete gitmek için mi kılıyoruz, cehenneme gitmek için mi kılıyoruz? O zaman doğru kıvam. Ya hoca zaten ben hiç kılmıyorum, demek ben daha ümitliyim yani. Tövbe estağfurullah. Sana hiç ümit yok. Allahu salate namazı terk ettiler. Vettebe'u şehvat, şehvetlerine uydular. İçki, kumar, faiz, fuhuş. Fesevve el kavne, yakında kavuşacaklar. Hayya! Cehennemin dibindeki hay kuyusuna girecekler diyor. Bunlara nasıl şimdi biz iyi döller diyelim, namazsız insanlara? Kimlerden şahit olacak? Onun için namazlı, abdestli, doğru, düzgün, ehli sünnet Müslüman olursak kendimize de faydamız var. Çoluk çocuğumuza faydamız var. Dirilere de faydamız var. Ölülere de faydamız var. Gidersin bir şahitlik yaparsın, Allah kabul eder. Siz Allah'ın yeryüzüne şahitlerisiniz. Ama namazsız adam, cemaatle kılmayan adam, tadil erkansız kılan adam, Allah indinde şahitliği geçerli olmayan adam nasıl kurtulacak, nasıl felah bulacak? Dinleyin, dinledin. Size biz elinizde bir tuş kadar yakınız. Cübbeli Ahmet Hoca kanalı canlı yayın, parasız, ücretsiz, üyeliksiz. Giriyorsun, dinliyorsun. Bunu da dinleyemiyorsan senden aciz kim olabilir be kardeşim? Ya ben sana daha nasıl hizmet edeyim? Herkesin evine gelsem, keşke teke tek ders yapsak. Ama yok o mesela, yok o vakit. İstifade edelim. Üç aylar, haram ay. Bak, minâ erbâtun hurum, 12 ayın dördü haramdır diyor. Haram ay ne demek? Hürmetli, yasaklı. Bunun bize getirisi götürüsü ne? Getirisi şu. Mekke ne? Haram şehir. Beytullah, Kâbe'deki mescit nasıl bir mescit? Mescidi haram. Değil mi? Beytullah'ı haram. Bu haramlarda ne var? Yasaklılık artıyor. Şimdi mesela Mekke'nin haremine girmeden kalbinden bir kötülük birine yapmak düşünsen ama icraata safhasına sokmasan günah yazılıyor mu? Yazılmıyor. Ama Mekke'ye girdiğin zaman Kabe'nin içine, cami mescidi harama özellikle içinden desen şu adama bir çaksaydım falan kalbinden geçse de günah yazılıyor. Şimdi ayların da haramları var, mekanların haramları var, zamanların haramları var. Zamanın haremine giriyorsun, işler değişiyor. Aklından geçene günah yazılıyor, kötü bir şey düşünürsen. Günahlar ne oluyor? Kat kat yazılıyor. Buna karşılık ne oluyor? Sevaplar da kat kat yazılıyor. Niye Mekke'de bir namaz, 100.000 namaz? Recep ayında da bir oruç kat kat. Nafile oruçtan bahsediyoruz. Kaza orucuysa, kefaret orucuysa zaten o yani Recep orucu sayılmaz, o senin borcun. Ama önce kazan varsa kazalarını tut. Kefaretin varsa 61'i tut. Çünkü onlar borçtur. Nafile niye tutmadın sorulmaz. Borçlu ölürsen sorulur. Hesabını doğru yap. Kar zarar hesabı yap. 5 dakika sonra zelzele olacak desen herkes telefona sarılır, karısını kızını falan. Çabuk çıkın dışarı. Pahaca
kıymetli, yükçe hafif olan şeyleri de unutmayın. Çünkü kasada masa altın maltın, 5 dakikamız var. Bak dakikalar işliyor. Ha, o zaman herkes canını malını

dersleri tevbeye davet ediyoruz. Sohbetleri dinlemeye davet ediyoruz. Hazırlığımızı yapalım. Tevbe-i nasuh ile Allah'a dönelim. Namaza çok önem verelim. Cemaatle kılalım. Tadil erken risalesini güzel okuyup hazmedelim. Kadını da erkeği de namaz kılıyorum derken belayı boylamayalım. Boşuna işler yapmayalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh birini gördü. Hızlı kılıyordu. Dedi ki kaç senedir böyle namaz kılıyorsun? Adam da zannetti ki 50 senedir, 60 senedir böyle namaz kılıyor. Adam da zannetti ki maşallah diyecek. Ha İslam yeni gelmiş ya o dönemler. Ebu Hureyre dedi ki 60 senedir defterine bir namaz bile yazılmamış. Sen hiç namaz kılmadın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birini mescitte gördü, ne dedi? Gel bakalım dedi. Ey musalli, irci' fe salli fe inneke lem tusalli. Dön bir daha kıl, çünkü sen kılmadın. Adam da anlamadı sahabeden. Gitti bir daha kıldı. Resulullah seyrediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıldı bitir. Gel gel. İrci' fe salli fe inneke lem tusalli. Dön kıl kıl, sen kılmadın. Üç mü oldu, iki mi oldu? Sonunda o adam akıllandı. Dedi ki ya Resulallah, beni bin kere göndersen ben bin kere böyle kılarım. Demek benim bir yanlışım var. Onun için dön diyorsun, ben daha ne kadar döneceğim? Bari bana doğrusunu öğret de bir kere doğru kılayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye ona birincide doğruyu öğretmedi? Gönderdi, kıldı geldi, bir daha gönderdi. Niye öyle yaptı acaba? Çünkü birincide öğretseydi, işin ciddiyetini o kadar kavrayamayacak. Ne zaman ki üç kere gitti, üçünde de kılmadın buyurdu. Adam da dedi ki, boşuna enayilik edip de spor hareketleri yapmayalım. Madem namaz kılmıyoruz, boşuna iniyoruz, kalkıyoruz. Dedi, o zaman iyi dinledi ve bütün tadil erkanın kavmesini, celsesini, tadilini öğrendi. Onun için muhteremler, kendimizi de kandırmayalım, milleti de avutmayalım. Kitaba müracaat, tadil erken risalesi, namaz ilmihali, namaz risalesi, bütün bunları okuyalım. Ondan sonra da gerideki yanlışlar varsa kaza edelim. Zaten borcumuz varsa kaza edelim. Ve Allah'ın huzuruna kul haklarını da ifade ederek, Mevlamızın haklarını da yerine getirerek, azapsız, hesapsız mahşere çıkmak nasip olsun diye hem icraat edelim hem dua edelim. Subhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve seyyidil murselin Muhammed ve alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi ya Erhamer Rahimin ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme inna nes'eluke'l cennet ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'eluke ridvâneke ve'l cennet ve na'ûzü bike min sehatike ve'n nâr. Allahümme inna nes'eluke'l cennet وما قرب إليها من قول أو عمل فنعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم bizleri cümlemizi bu saatte mağfurin cümlesine ilhak eyle, affeyle, mağfiret eyle, boynumuzu cehennemden azat eyle, kadın ile erkeği ile gelen, dinleyen ve sonra bu Lale Gül'de Cübbeli Ahmet Hoca kanallarında yayınlandığı zaman da dinleyen ve bu dualara mahşere kadar erişip amin diyenleri de bu dualara ilhak eyle, cümlemizi iki canda aziz eyle, gönüllerimizi mesrur eyle, yardımcılarımızı ziyade eyle, eşlerimizi hayırla ıslah eyle, evlerde, ocaklarda Kur'an, sünnet, zikir, huzuru ilka eyle, yavrularımızı terbiyeden aciz kaldık, hayırla ıslah eyle, bunca okunan ayet, hadis hürmetine, bereketine burada dinleyen cemaat Müslüminin ve Müslümanın ne müşkilleri varsa hallü asan eyle, sıkıntıları feraha tebdil eyle, günahlarımızı sevaba tebdil eyle, borçlulara ödeme kolaylıkları ihsan eyle, işsizlere hayırlı işler nasip eyle, eşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Efendi Hazretlerimizin rabıtasını muhafaza eyle, yolumuzu muhafaza eyle,
kadın erkek ihvandan rabıtayı muhafaza edenleri mahfuz

emin eyle. Bozanlara, bozduranların bereketlerini nez'a eyle. Talebelerinin naks eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle cümlemize bu dini, mübini, İslam'ı, ehl-i sünnet üzere, öğrendiğimiz üzere yaşayıp yaşayarak hüsnü afiyetle, hüsnü akıbetle, hüsnü katimeyle çene kapamak müyesser eyle. Ya Rabbi Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Gazze'yi halas eyle, Yahudi'yi kahreyle, Amerika, İngiltere aralarını, yani ya Rabbi aralarında fitne ateşini ve adavet ve bazayı, düşmanlığı ihra eyle, yaktıkları ateşleri itfa eyle. Ya Rabbi kıyamete kadar başlarına işkence yapacakları musallat eyle. Ya Rabbi Yahudinin devletini iskap eyle. Ya Rabbi bütün dünyada yeniden dağılmalarını ihsan eyle. Ya Rabbi bütün kabilelerini, kavimlerini, ailelerini, sülalelerini tefrik eyle, temzik eyle. Bir daha bir devlet üzere buluşamayacak şekilde darmadağın eyle. Ya Rabbi Gazze'deki Müslümanların şehitlerine çok yüksek dereceler ihsan eyle. Bedir şehitlerine ilhak eyle. Ya Rabbi aç açık olanları doyur ya Rabbi. Giydir ya Rabbi. Ağrı çekenlere ilaçlarını ulaştır ya Rabbi. Mısır'dan refah kapısını vesaire kapıları fethayla ya Rabbi. Yardım kapılarını fethayla ya Rabbi. Bütün Müslümanlar olarak yardım ulaştırmamızı nasip eyle ya Rabbi. Bize bu imkanı halk eyle, sebepleri halk eyle. Yardım da edemeyip canlı yayında bombalar yağdığını seyretmekten muhafaza eyle. Bizi bu hale düştük, bu rezillikten halas eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimle İslam ülkelerini ikaz eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi İslam ülkelerinin liderlerini irşad eyle, hidayet eyle. Gazze'nin derdiyle dertlenmelerini onlara da bizlerden nasip eyle. Türkiye'yi bu işte önder eyle. Bu işte fikir yürütenleri, gecelerin gündüzden uykusuz geçiren hükümetimizin, devletimizin muvazzaflerini muvaffak eyle, irşad eyle. Ve bu ateşi bir an evvel durmasın nasip eyle. Yuvalarında emin eyle. Yeniden binalarının yapılmasını nasip eyle. Gazze'nin boşalmasından muhafaza eyle. İslam yurdunu Müslümansız bırakma ya Rabbi. Mescid-i Aksa'yı namaz abdest ehlinden boş bırakma ya Rabbi. Mescid-i Aksa'mızı, Gazze'yi, Filistin'i küffarın eline düşürme ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle onların ya Rabbi en yakın zamanda belalarını başlarına inzal eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerini harcayimden azad eyle. Affeyle, mağfiret eyleyip sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Yavrularımızı da namazsız bırakma ya Rabbi. Kur'ansız, zikirsiz bırakma ya Rabbi. İçimizde günah alışkanlıkları olanlar var. Her bir Müslüman da böyle zaman zaman depreşir. Ya Rabbi amin amin. Bi hurmetullahi ve yasin. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافر أمواتنا أموات المسلمين وجماعة الحاضرين وإلى روح سيدنا علي بن حيدر الأخصر وإلى روح سيدنا خواجة محمود الأبو قدس الله أسرار bu cemaat-i müslümin de geçmişlerinden müminin-i müminat-ı ervah-ı cün ve bu Balıkesir'de çok iyi hizmet etmiş Naci Efendi Hazretleri'nin Urşah-ı Hüseyin'i Naci Efendi Hazretleri'nin de ruh-ı cün ve Gazze şühedasının da ervah-ı cün. El-Fatiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Delailül Hayrat ve Tercümesi Pazartesi Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve hasbiyallahu ve

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah bana kafidir. O ne güzel vekildir. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: وسلم امتثالا لأمرك.
1: Allah'ım, kendi güç ve kuvvetimden uzaklaşıp senin güç ve kuvvetine sığınırım. Hiçbir şeyi kendimden bilmem. Her muvaffakiyetin senden olduğunu bilirim.

0: بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين.
1: Allah'ım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeye niyet ettim. Senin emrine ittiba ederek, senin Peygamberin Muhammed aleyhisselam Efendimiz'i tasdik ederek, Efendimiz'e olan muhabbet ve iştiyakım sebebiyle onun kadru kıymetini yüceltmek için ve o salatu selama layık olduğu için salavat getirmek istiyorum. Getireceğim salavatı lütuf ve ihsanınla benden kabul buyur. Kalbimden gaflet perdesini kaldır. Beni salih kullarından eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e lütfettiğin şerefi daha da ziyadeleştir. Onun şerefine şeref kat. Ona ihsan eylediğin izzete izzet kat. Onu kendisinden yaratmış olduğun nura nur kat. Resullerin makamları içinde onun makamını yüce eyle. Nebilerin dereceleri içinde onun derecesini âli eyle. Allah'ım, senin rızanı istiyorum. Onun rızasında talep ediyorum. Ey alemlerin Rabbi! Daimi bir afiyetle birlikte bunları bana ihsan eyle.

0: Allah'ın kitap, sünnet ve cemaat üzere hiçbir bozulma ve değişiklik yapmadan kelime-i şehadetin hakikati üzere vefat etmeyi istiyorum. İrtikab ettiğim günahları lütfun, ihsanın, cömertliğin ve kereminle mağfiret eyle. Ey kerimlerin en kerimi! Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
0: Allah-u Teala Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih, kemâ salleyte ala seyyidina İbrahim.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
0: Efendimiz İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: değildi.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, ümmi nebi olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
1: Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline şefkat gösterdiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de şefkat göster. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline selam ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de selam eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline rahmet eyle.

0: değildi.
1: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bereketler ihsan eyle. Aynen Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bütün alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ذريته وأهل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Nebi-i Ekrem Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan muhtereme zevcelerine, nesillerine ve ehli beytine salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة.
1: O Resulün sallallahu teala aleyhi ve sellem, senin risalet vazifeni yüklendi. İliklerine kadar senin yüce emirlerine itaatle doldu. Daima rızanı kazanmak için koştu. Vahyini telakki edip tebliğ ve tefsir etti. Sana verdiği sözü tuttu. Emirlerini icra etmek için bütün gayretini sarf etti. Ve nihayetinde talep edenler için karanlıkları aydınlatan bir hidayet meşalesi yaktı. Allah'ın her türlü ihsan ve ikramlarına ulaşmanın sebep ve vesilelerini ehline beyan etti. Kalpler fitne ve günah bataklıklarına daldıktan sonra onun vesilesiyle hidayete erdi. O Resul sallallahu teala aleyhi ve sellem dinin alametlerini açıklayacak, ahkamını izah edecek ve İslam'ı her tarafa neşredecek gönüller yetiştirdi. O, senin güvenilir kıldığın eminin, gizli ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.
0: Allahümme fsah lehu fi adnike veczihi muza'afatil khayri min fadlike muhenna'atin lehu gayra mukadderatin min fawzi thawabikel mahlul ve cezini ata'ikel ma'lul.
1: Allah'ım, Adin cennetinde onun yerini genişlet. Lütfunla onu kat kat hayırlarla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı ve keder olmadan cennetteki lütuflarını ve ardı arkası kesilmeyen nimetlerini ona bol bol ihsan eyle.

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona katındaki has makamını ve ikramlarını ihsan eyle. Onun nurunu tamamla. Onu şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, hakkı ve adaleti konuşan, haliyle hakkı batıldan ayıran ve büyük burhan sahibi bir peygamber olarak gönderdiğin için en güzel şekilde mükafatlandır.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri Nebi-i Ekrem'e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام.
1: Allah'ım, ey Rabbim, sana itaat üzerine itaat ederek, iradene tabi olarak ve seni razı etmek için koşarak geldim Allah'ım. Buyur, emrine amadeyim. İyilik ve ihsanı çok olan, son derece merhametli Allah'ın salatı, mukarrabin makamındaki Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ın, nebilerin sonuncusu, rasullerin efendisi, takva sahibi kulların imamı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, şahit, müjdeci, senin izninle insanları sana davet eden, nur saçan bir kandil olan Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu zikredilenlerin selamı ona olsun.
0: Allahümme ec'al salavatike ve berekatike ve

0: محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة.
1: Allah'ım, en güzel salatlarını, bereketlerini, rahmetini Resullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, peygamberlerin sonuncusu olan kulun, Resulün, hayırların imamı ve kumandanı rahmet Peygamber Efendimiz Muhammed'e sayeban eyle.
0: Allahümme ba'athu meqamen mahmuden yagbiduhu fihil evvelune vel ahirun.
1: Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği makam Mahmud'a ulaştır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim'e inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına, evlatlarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, akrabalarına, ensarına, onun safında yer alanlara, ona muhabbet besleyenlere, ümmetine ve bütün bunlarla birlikte bizim hepimize de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salla aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, ona salat edenlerin adedince salat eyle.
0: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
1: Efendimiz Muhammed'e, ona salat etmeyen insanlar adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
1: Efendimiz Muhammed'e ona salat etmemizi emrettiğin keyfiyette salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
1: Ona kendisine nasıl salat edilmesini arzu ediyorsa o şekilde salat eyle.

0: كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık olduğu şekilde salat eyle.

0: Muhammed kema tuhibbu ve terdahu leh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline onun sevip razı olduğu şekilde salat eyle.

0: محمد، وأعط سيدنا محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennette yüksek dereceleri ve vesile makamını lütfeyle.

0: ve ehluhu.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat eksik kalmayacak şekilde bütün salavatlarla salat eyle.

0: Hiçbir rahmet eksik kalmayacak şekilde bütün rahmetleri Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin üzerine yağdır.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبَقَى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٍ
0: Hiçbir bereket eksik kalmayacak şekilde bütün bereketleri Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle.
1: وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبَقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٍ
0: Hiçbir selam eksik kalmayacak şekilde bütün selamlarla Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline selam eyle.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين
0: اللهم Efendimiz Muhammed'e öncekiler arasında salat eyle.
1: وصل على سيدنا محمد في الآخرين
0: Efendimiz Muhammed'e sonrakiler arasında salat eyle.
1: وصلي على سيدنا محمد في النبيين
0: Efendimiz Muhammed'e nebiler arasında salat eyle.
1: وصلي على سيدنا محمد في المرسلين
0: Efendimiz Muhammed'e rasuller arasında salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Efendimiz Muhammed'e Mele-i Ala arasında hesap gününe kadar salat eyle.
1: اللَّهُمَّ أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ
0: اللَّهُمْ Efendimiz Muhammed'e vesileyi, bütün faziletleri, şerefleri ve en yüksek dereceyi ihsan eyle.

0: وارزقني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, ben Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Ancak onu görme şerefine nail olamadım. Bari onu cennetlerde görme nimetinden beni mahrum eyleme ve beni onunla beraber olma nimetiyle rızıklandır. Bana onun getirdiği İslam dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Onun Havz-ı Kevser'inden bir daha ebediyen susamamak üzere kolayca ve afiyetle kana kana içmeyi nasip eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in ruhi şeriflerine benden bol bol hürmet, tazim ve selamlar ulaştır.
1: Allahümme ve kemâ âmentu bi seyyidina Muhammedin ve lem erahu felâ tahrimni fil cinâni rü'yeteh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim için cennetlerde onu görmekten beni mahrum eyleme.
1: Allahümme teqabbel şefaate seyyidina Muhammedinil kubra varfa' derecetehul ulya ve atihi su'lehu fil ahireti vel ula kemâ âteyte seyyidena İbrahim'e ve seyyidena Musa.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in büyük şefaatini kabul buyur. Onun âli derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz Musa'ya verdiğin gibi ona da dünyada ve ahirette bütün muratlarını ihsan eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك.
1: Allah'ım, Peygamberin ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, dostun ve seçtiğin has kulun Efendimiz İbrahim'e, kendisiyle konuştuğun ve yüce zatına iyice yaklaştırıp kimseye duyurmadan söyleştiğin Efendimiz Musa'ya, ruhundan üfleyerek ve ol emrinle babasız yarattığın Efendimiz İsa'ya, bütün meleklerine, rasullerine, nebilerine, hayırlı kullarına, yer ve sema ehlinden seçkin, has ve veli kullarına salat, selam ve bereketler ihsan eyle.
0: وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما.
1: Allah-u Teala, Efendimiz Muhammed'e yarattıkları sayısınca, yüce zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimeleri miktarınca ve Efendimizin layık olduğu şekilde ve zikredenler onu her zikrettiğinde, gafiller ondan her gafil kaldığında salat etsin. Ehl-i beytine, temiz ailesine ve nesline de aynı şekilde salat eylesin ve hepsine en güzel şekilde selam eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyetih ve ala cemii'in nebiyyine vel murseline vel melâiketi vel mukarrabine ve cemii'i ibadillahi s-salihin. عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine, zürriyetine, bütün nebilere, rasullere, meleklere, kendine yaklaştırdığın has kullarına ve bütün salih kullara, yarattığın günden beri semadan dökülen yağmur damlalara dedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مُنْذُ دَحَوْتَهَا.
1: Yaratıp döşediğin günden beri arzın bitirdiği nebatata dedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا.
1: Sayısını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ الْأَرْوَاحُ مُنْذُ خَلَقْتَهَا.
1: Yarattığın günden beri bütün canlıların alıp verdiği nefesler adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضْعَافَ ذَٰلِكَ.
1: Bugüne kadar yarattıkların, yaratmakta olduğun şeyler, yaratacakların ve ilminde mevcut olan şeyler adedince ve bütün bunların kat kat fazlasıyla Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim adede halkike ve rıdâe nefsike ve zinete arşik ve midâde kelimâtike ve meblağa ilmike ve âyâtik.
1: Allah'ım, onlara yarattığın şeyler adedince, yüce zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, ilminin ve ayetlerinin sonsuzluğu kadar salat eyle.
0: اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفطل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: Allah'ım, onlara yarattığın varlıklardan, bütün salat edenlerin salatlarından daha üstün ve faziletli bir salat ile salat eyle. Bu üstünlük tıpkı yüce zatının bütün yarattığın varlıklara üstünlüğü gibi olsun.

0: الأيام عدد كل وابل وطل.
1: Allah'ım, onlara gece ve gündüzler devam ettiği müddetçe peş peşe devam eden, gece ve gündüzlerin geçmesiyle kesintiye uğramayan ve geçip gitmeyen nihayetsiz bir salatla bütün yağmur ve şebnem tanelerince devamlı salat eyle.

0: سمائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: اللهم Peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, dostun olan Efendimiz İbrahim'e, bütün nebilerine, arz ve sema ehlinden seçtiğin halis kullarına, yarattığın şeyler adedince, yüce zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, ilminin sonsuzluğu kadar ve bütün mahlukatın ağırlığınca, ebediyen tekrar eden bir salat ile salat eyle. İlminde mevcut varlıklar adedince, İlminde mevcut olan varlıklar dolusunca, ilminde mevcut varlıkların sayısının kat kat fazlasıyla sonsuz. Mahlukatının bütün salatlarından daha ziyade ve daha faziletli bir salat ile. Hem de sen, yarattığın varlıklardan ne kadar üstün isen, o derece üstün bir salat ile salat eyle.

0: وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته.
1: Allah'ım, beni Nebi-i Ekrem'in Muhammed'in dinine sıkıca sarılan, ondan hiç ayrılmayan, onun kadrini yücelten, ona son derece tazim gösteren, getirdiği kelime-i tevhidi aziz kılan, ona verdiği sözü tutup vazifelerini ifa eden, onun tabilerine ve davasına yardım eden, onun yolundan gidenleri ve ümmetini çoğaltan, ona uyan zümreye katılan, onun yoluna ve sünnetine muhalefet etmeyen kullarından eyle.
0: Allahümme inni es'elukel istimsake bi sünnetih ve a'udhu bike minel inhirafi amma ca'e bih.
1: Allah'ım, senden Efendimizin sünneti seniyesine sımsıkı sarılmayı bana lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği dinden ayrılmaktan sana sığınıyorum.

0: Allah'ım, peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in istediği tüm hayırları senden istiyorum. Peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınıyorum.
1: Allahümme a'simni min şerril fiten.
0: Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru.
1: Ve afini min cemi'il mihan.
0: Bütün mihnet ve sıkıntılardan halas ederek afiyet ihsan eyle.
1: Ve aslih minni ma zahara ve ma batan.
0: Zahirimi ve batınımı ıslah eyle.
1: وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تِبَاعَةً لِأَحَدٍ.
0: Kalbimi kin ve hasetten temizle. Üzerimde hiçbir kul hakkı bırakma.
1: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَخْذَ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمْ وَالتَّرْكَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ التَّكَفُّلَ بِالرِّزْقُ وَالزُّهْدَ فِي الْكَفَافِ وَالْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةِ وَالْفَلَجَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةِ وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالْرِضَاءِ وَالتَّسْلِيمَ لِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءِ وَالْإِقْتِصَادَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَالتَّوَاضُعَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالصِّدْقَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ.
0: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin en güzellerini yapmak ve yine bildiğin şeylerin kötülerini terk etmek istiyorum. Rızkımı hususi olarak tekeffül etmeni, dünyaya karşı zahit davranarak kifayet miktarıyla yetinmeyi, açık delillere muttali olarak bütün şüphelerden sıyrılmayı, aleyhime delil olacak hususlarda doğruya sarılarak hakikate isabet etmeyi, öfke halinde de, rıza halinde de adaletle davranmayı, kaderin getirdiği şeylere teslim olmayı, fakirken de, zenginken de iktisatlı davranmayı, sözlerimde ve fiillerimde mütevazı olabilmeyi, ciddi konuşmalarımda da, şakalarımda da devamlı doğruyu söylemeyi senden isterim.''

0: خلقك.
1: Allah'ım, benimle senin aranda kalan günahlarım olduğu gibi bir de benimle mahlukatın arasında vuku bulan günahlarım var.
0: Allahümme ma kana leke minha fagfirh.

Allah'ım, günahlarımdan sadece sana karşı olanları mağfiret eyle. Mahlukatının haklarına taalluk eden günahlarımı da onları ihsanlarınla razı ederek benim sırtımdan al.''

0: Allah'ım, kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi sana itaat yolunda çalıştır. İç alemimi fitnelerden halas eyle. Düşüncemi tefekkür edip ibret almakla meşgul eyle. Beni şeytanın vesveselerinden koru ve beni ondan kurtar ey Rahman olan Allah'ım. Ta ki o şeytanın benim üzerimde hiçbir güç ve tesiri kalmasın.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazartesi
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Rahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Selamu ya Allah, Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah, Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah, Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah, Allah. El-Aziz ya Allah, Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: Allah. El-Cebbar ya Allah, Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: Allah. El-Halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var et.

birbirine uygun yaratan Allah. Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

olabilecek galip ve hakim olan Allah. Her türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.

0: الحكم يا الله.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah, Allah.
1: Çok adaletli olan.

hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah. Çok azametli olan Allah.

ve mağfireti pek çok olan Allah. Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah. En büyük olan Allah. Şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah. Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
1: Eşhedü ya Allah.
0: Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: Allah. El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden

kullarının dostu olan Allah. Ancak kendisine hamd

0: varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.

istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren

gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.

tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden

0: adaletiyle intikam alan Allah.
1: Allah, el-afu ya Allah. Allah,
0: çokça affeden Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Hatmi Şerif.
4: ...24. cüzü dinliyorsunuz.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Femen azlemu mimmen kezebe alallah.

نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأشرقت الأرض بنور ربها.

نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل

الذين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فأفوّل

فعمل صالحا قال إنني من المسلمين فلا تستوي الحسنة ولا السيئة

0: Hatmi Şerif.
1: ...24. cüzü dinlediniz.
0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 47. Bölüm başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İtikad derslerimizde Kavaidül Akaid'den kaldığımız nokta Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin ölümden sonra vakı olacak şeyler hakkında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin buyurduğu hadis-i şerifleriyle beyan ettiği bütün meseleler haktır ve gerçektir. Bunlara İman etmedikçe bir insanın imanı kabul edilmez buyurmuştu. Bu konularda ilk kabirdeki münker nekir sualini bildirdi. Sonra kabir azabı veya kabir nimetini bildirdi. Sonra mizandan bahsetti. Amellerin tartılacağı mizandan bahsetti. Ondan sonra Sırat Köprüsü'nden bahsetti. Geçen ders o idi. Şimdi de ben yu'mine bil havzil mevrudi havzi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yeşrabu minul mü'minun kable duhulil cenneti ve ba'de cevazi Sırat. Buyuruyor ki ve yümine iman etmedikçe, yani var olduğuna inanmadıkça imanı kabul edilmez. Bir Müslüman, bir kişi Müslüman olmak için, mümin Müslüman addedilmek için ölümden sonrasıyla ilgili hadis-i şeriflerde bildirilen şeylere inanması şarttır. Bunlardan biri de Havz-ı Kevser dediğimiz işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havzı ve yümine iman etmedikçe, yani geriye bağlı. Niye bil havzı? Havza. Havuz Türkçe, yani havuz dediğimiz şey işte. Öyle havuz gel mevrudi. Bu ümmet tarafından kendisine varid olunulacak su içmek için gelinecek. Mevrud demek su içmek için gelinecek. İşte efendim kuyudur, havuzdur. Burada havuz olduğu anlatılıyor. Kendisi beyan ediyor. Boğaz-ı Kevser'in varlığı haktır buyuruyor. O da Havz-ı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin havzıdır. Niye öyle buyuruyor? Çünkü diğer peygamberlerin de havuzları var. Her peygamberin havuzu var. Ümmetleri gelecekler. Mahşerde o havuzdan içecekler. Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam. Bütün peygamberlerin havuzları var. Bu husus diğer peygamberlerin de havuzları olduğu hususu da hadis-i şeriflerle sabittir. Fakat yani bizim Ehl-i Sünnet itikadımız hususunda zaruriyet çok ifade etmiyor. Çünkü haber-i ahad, yani tek ravilerden gelmiş hadis-i şerifler olduğu için biz inanıyoruz. Ama bir insan eğer peygamberin hafızı yok, sadece bizim Efendimizin var dese sallallahu teala aleyhi ve sellem, salavatullah aleyhi ve nebine aleyhi ve mecmain, yani el sünnet itikadına bir halel gelmiş olmaz. Ama işte onun için şimdi buna inanmadıkça imanı kabul olunmaz diye iddialı bir şey söylüyor. Onun için de Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem hafızıdır buyuruyor. Çünkü tahsis ediyor. Çünkü Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hafızı hakkında mütevatir hadis-i şerifler, yani manen mütevatir. Çok tarikten geliyor. O bakımdan konu kesinleşiyor. Zaten inna atayna kel kevser, biz sana Kevser'i verdik ayetle de sabit, ama tabii o Kevser ırmak olarak geçiyor. Cennete gibi bir ırmak olarak tefsir edilmiş hadis-i şeriflerde ve sahabe-i kiramın müfessirler tarafından. Ama bu havuz da bu mahşerde, o cennete girince, Kevser ırmağı cennete girince. Fakat bu mahşerde olan havuzun da suyu Kevser ırmağından mahşere döküldüğü için işte onu anlatacak. Ayet-i kerimenin de işareti ve cile, diğer sahih hadis-i şeriflerin sarih, açık seçik ifadeleri muacesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahşerde bir havuzu bulunduğu hususu, inanılması gereken zaruriyat-ı diniyeden, yani bir insanın imanının kabul olunması, Müslüman olmasının kabulü için şart olan konulardandır diyor. Çünkü neden? Âmentü billâhi ve melâiketi ve kütübî ve rusûlî. Âmentü ne? İman esaslarında bir maddesi nedir? Peygamberlerine iman etmek. Allah'ın Resulü'nün en büyüğü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eğer bir şey onun buyurduğu sabitse ki hadisler sahih olunca, birkaç tarikten gelen raviler, rivayetlerle tekavvi bulunca, yani kuvvetlenince, zaten manen mütevatir konumuna geliyor. Yani aynı kelimelerle olmasa da mana olarak bunun varlığın sabit olduğu inkar edilemeyecek ve yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kimseler tarafından bildirildiği için, bize nakledildiği için konu kesinlik kazanıyor, inanılması icap ediyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki peygamberlerin her birerlerine özel havuz verileceği ve kendi ümmetlerinin ondan içeceği, o da sabittir. Hadis-i şerifte varittir. Biz ona da inanıyoruz. Ama ona inanmasa bir adam ehl-i sünnetten çıkar, imanı İslam kabul edilmez diyemeyiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzının varlığına inanmadıkça imanı kabul olunmaz diyebiliriz. Çünkü İmam Gazali zaten kitabın şerhinde değil, yani şerhlerden okumuyorum, metninde bunu şart koşuyor. Yeşrabu, içecek. Yine bu ustaki malumat. Tabi hadis-i şerifler çok. Mesela Bukhari Rikak babında çıkartmış, Müslim Fezail'de beyan etmiş. Efendim hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mesela işte en sahih kaynak, hem Bukhari hem Müslim, müttefakun aleyh olan hadis-i şerifte, havzı mesiratü şehrin, benim havzım bir aylık mesafedir, yani dolaşılması, etrafını en süratli koşturan atlı bir aylık zaman diliminde ancak havzun etrafında olan bir ay koştursa. Tabii bazı hadis-i şeriflerde burada tarikler vardır. Sahide bu geçiyor. Bazı rivayette şehrani, mesiratü şehreyni, yani iki aylık mesafe. Bazı rivayetlerde mesiratü selaset şuhur, üç aylık mesafe olarak beyan edilmiş. Ve lakin bir aylık mesafe, efendim, en hızlı koşan atlı ile, atlının sürati ile ancak kat edilebilecek kadar geniş ve büyük, yani enli işte efendim boylu olduğunu ifade ediyor sahih hadis-i şerifte. Şimdi bütün Müslümanlar mı içecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havz-ı kevserinden, yoksa sadece bu ümmetin müminleri mi içecek hususuna da açıklık getirmiş oluyor. Tabii orada genel söylüyor, fakat ifadenin zahirinden bu ümmetin müminleri olduğu anlaşılmış oluyor. Yeşrabu içecek minhu, o Havz-ı Kevser'in suyundan kim el müminun, Allah'a verdikleri sözde duranlar, söz bozmayanlar, şehle sübü rabbiküm bezminde kalu bela diyerek, bela diyerek cevap verenler, bir söz vermiş idiler. Sonra dünya çıktıklarında ekseriyet bu sözü unuttular, terk ettiler ve bozdular. Ama Müslüman olanlar, imanlı yaşayıp imanlı ölenler bu sözde durmuş oldular. Hadis-i şeriflerden anlaşılan, hadis-i şeriflerin zahiri ifadelerinin beyanı beçile, sadece bu ümmetin müminleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzından içecekler. Çünkü yani gerçi bu metnin ifadesinde yani müminler deyince Adem aleyhisselam'dan beri müminler anlaşılıyor. Ama diğer hadis-i şeriflere baktığımız zaman bu ümmetin müminlerine tahsis edildiği anlaşılıyor. Çünkü her ümmet kendi peygamberinin havzına varit olacak, su içmeye gidecek mahşerde. Onun için bu netlik kazanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzının özellikle anılması, çünkü burada dediğim gibi tevatür derecesine ulaşmış çok kuvvetli hadis-i şerifler varit olduğundan, diğerleri haber-i ahad olarak kaldığından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzının kesinlikle iman edilmesi gereken hususlardandır. Şimdi müminler içecek. Bukhari Müslim hadisinde beyan eden hadis-i şeriften şimdi devam edelim. Zevaya sevaun. Dört köşesi efendim eşittir. Buradan anlaşılıyor ki yuvarlak değil de dörtgendir. Efendim yani böyle havuzlar bazen yuvarlak havuzlar oluyor, bir de dört köşe havuzlar oluyor. Zaviyeleri yani kenarları, köşeleri eşittir. Ma'u onun suyu eşeddü daha kuvvetlidir beyazdan, beyazlık bakımından minellebeni sütten. Ki süt gibi beyaz derler. Düşün ki beyazlıkta süt alem olmuş. Ama onun suyu sütten daha beyazdır. Ve ehla daha tatlıdır bel aseli baldan. Ve rihu onun kokusu attı ya, bu daha hoştur minel miski miskten. Misk tabii şimdi hakiki miskler piyasada misk diye sattıkları falan kimyasal bilmem ne. Hakiki misk de tabii yok değilse de çok az bulunuyor. Belki çoğunuz yani hemen hemen tamamınıza yakınınızdan bir tanesi hakiki miske ulaşmış mıdır, hayatında koklamış mıdır, ona bir şey diyemiyorum yani. Miskten daha hoştur. Kizanu onun yanındaki kapları, etrafına kaplar dizilmiş. Herkes alsın da oradan içsin diye. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek elinden de içecekler vardır. Kizan küzün cemidir. Küz urvesi sapı olan, kulp var ya tutulacak yeri. Bardakların mesela saplı olanı, ben mesela çaydır şudur budur. Sapsız olandan pek içmiyorum. Çünkü hem elin yanıyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Bir de bardağın tümünün kuvvetini daha fazla hissediyorsun. Onun için kulbu olanın tutulması daha kolay oluyor. İşte onun kulplu olan bardakları, içecekleri ne kadardır? Hadis-i şerifte buyuruyor. Kenucum sema, gökteki göğün yıldızları gibidir. Yani kesretten ki çokluktan. Hakikaten tabii gökte ne kadar yıldız var bilmiyoruz. Bazı kere Samanyolu'nda bir öyle yıldızlar var ki mesela bir şeyde diyelim yörüngede, gezegende işte ne diyor sonra sayısını ancak Allah Teala bilir. Bir tanesindekinin bile değil ne kadar efendim Samanyolu var, işte yörüngeler var, felekler var falan. Onların hepsini bırak. Bir tanesinde bile ne kadar yıldız olduğunu efendim şu andaki işte araştırmalar neticesinde falan hala bilinmiş değil. Yani öyle yıldızlar barındıran efendim Samanyolu'nda şeyler var. Ne diyeyim sana, böyle güzergahlar diyelim, burçlar diyelim, işte efendim güzergah demek yani izlenen yol manasına geliyor, güzergah Farsça bir kelime. Yani çünkü orada bir öyle yol gibi gidiyor ışık kümesinin içerisine. Bu ne kadar yıldız barındırıyor? Sayısını ancak Allah bilir. Bir tanesine bile ne kadar yıldız olduğunu. Göğün yıldızları gibidir. Yani sonsuz anlamına gelmiyor. Çünkü göğün yıldızlarının sonu var, nihayeti var. Ama çokluktan kinayet. Bir rakamı var mı? Var. Rakamını kim verebilir? Ancak Allah-u Teala bilir. Dolayısıyla Havz-ı Kevser'in etrafındaki efendim ibrikler, işte efendim ne diyorsun kulplu bardaklar gökteki yıldızlar kadar çoktur buyuruyor. Men şeribe femen, artık her kim şeribe içerse mini ondan bir şerbet, bir yudum, bir efendim bir bardak içerse felâ yazılmâhu, susamayacak ba'dehu, ondan sonra ebeda, sonsuza kadar. Çünkü zaten ondan cehenneme giren içemez. Ondan içerse anlaşılıyor ki cennetliktir. Cennete girince de artık sonsuza kadar yaşayacak, o belli. Sonsuza kadar da susamayacak. Niye? Hararet çekmek, susuzluk çekmek bir acı ve ızdırap verici, sıkıntı verici bir haldir. Cennete girene de hiçbir sıkıntı ve hüzün ve darlık bulunmayacağından dolayı cennette şarap ırmağı var, bal ırmağı var, süt ırmağı var, su ırmağı var. Velakin bu ırmaklardan cennete girenler içecekler ama susadıkları için, hararet oluştuğu için, yok böbreklerinde efendim taş yapmasın, kum olmasın, yok efendim şekerden böbrekler bozulmasın efendim diye böbrekleri su içinde yüzdürmek lazım diye bize şimdi nasihat ediyor bütün doktorlar, aman su için kaç litre falan. Ahirette böyle bir durum olmadığından, cennete giren için böyle bir sıkıntılar mevzu bahis olmadığından, o onlar suyu efendim tuzlu yedim, buzlu yedim, turşu yedim, hamsi yedim, ki cennette var turşusu, hamsi, hepsi var, ne istersen var da böyle bir yedikleri şeylerden dolayı işte midenin hararet yapması, işte hazmederken falan, sonra insan ağzına kuruluk geliyor, dudaklarına kuruluk geliyor. O zaman da su içmek ihtiyacı hissediyor falan. Şu anda dünyadaki durumumuz bu. Cennette böyle şeyler söz konusu olmadığına, yani yediğin yemek rahatsız etmeyeceğinden, hararet yapmayacağından, ağzın kurumayacağından dolayı ihtiyaç için, hacet ve zaruret için su içmek yok. Onun için neden? Çünkü Havz-ı Kevser'den bir kere içmek nasip olduğu vakitte o cennete girmeden evvel daha, cennete girmeden evvel senden hararet hissi veren arızalı noktalar izale ediliyor, gideriliyor. Ondan dolayı daha hararet yapmayacak ki su isteyesin. Şimdi damarın suya ihtiyacı var, beynin suya ihtiyacı var, şuranın suya, böbreğin suya ihtiyacı var. Orada hiçbir ihtiyaç yok. Sonsuz hayat diyoruz. Sonsuz hayat taşıma süren değirmen döner mi? Öyle ihtiyaçlar vuku bulsaydı cennette sonsuza kadar nasıl yaşayacaklar? Orada bir zaruret, ihtiyaç yok. Mevla Teala orada sebepleri kaldırmış. Dünya sebepler aleminde. Orası da sebepler yok. Onun için sebepsiz yaratıyor. Kurban olduğu. Bir mümin istediği yemeği efendim hemen önüne geliyor. Şimdi dünyada olsa oho 40 tane, 50 tane, bazen 200 tane, 300 tane aracı sebep girecek de efendim istediği bir şey, bir ürün gelsin önüne. Ekenden, biçenden, nakledenden, taşıyandan, getirenden, götürenden, halden, marketten, bakkaldan, kapıcıdan, yani esbab. Mahirette canı bir efendim kuzu sarması istiyor. Tak önüne geliyor. Yani orada sebepler devreden kalkmış. Onun için orada yok yedi de, yedikten sonra karnı şişti de, hararet olduğu da su ihtiyacı oldu. Böyle bir şey yok. Çünkü Havz-ı Kevser'den cennete girmeden evvel içtiği için artık susamak diye bir şey kalmıyor. Ebediyen. Çünkü neden? Cennet sonsuz ya. Sonsuza kadar hiç susamayacak buyuruyor. Bu hadis-i şerif Bukhari ve Müslim'de zikrediliyor. Yine bir hadis-i şerif okumuştum size. Herhalde o bu derste değildi, şeydeydi. Şifa Şerif'teydi. Bir iki hafta evvel yine geçtiğini hatırlıyorum. Ene feratukum alel havzı. O hadis-i şerifte yine Bukhari'de rivayet ediliyor. Müslim'de de Fazail babında rivayet ediliyor. O hadis-i şerifte de bu husus yine beyan ediliyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ben Havz-ı Kevser'e sizden önce gideceğim. Orada sizi bekleyeceğim. Ferhat ne manada geliyor? Bir kafile yolculuk yaparken işte hacca gidiyor falan veya cihada gidiyor. Onların öncüleri var. O öncüler referat deniyor. Niçin onlar önden gidiyorlar? İşte yolda işte su ihtiyaçları için nerede su varsa mola verecek kafile tabii. O zaman çöllerde zaten susuzluk var. Bir de yanlarındaki taşıyacakları su da sınırlı, insan devesine üzerine ne kadar su koyabilir. Yolda da ihtiyacı olur, o bitiyor falan. İşte bir suda duraklamalar lazım. Konaklar suya göre tabii ayarlanıyor. Ve suya önden gidiyor. Çünkü orada havuzun içinde bir pislik varsa onu çıkarıyor. İşte efendim tıkanıklık varsa onu açıyor falan. Su işlerini yoluna koymak üzere. Havuz yani kafilenin su için ihtiyaç molası vereceği noktaya önden varıp havuzu ıslah edenlere ferat deniyor. İşte o sallallahu teala aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ben Havz-ı Kevser'ime sizden önce gideceğim. Çünkü ilk mahşere dirilecek odur sallallahu aleyhi ve sellem. İlk cennete gidecek odur. Ve Havz-ı Kevser'in başına da ilk gönderilecek odur. Onun için ben önden gideceğim. Sizi orada bekleyeceğim. Ve böylece mahşerin susuzluğundan darlanmış olan ümmetlerimi elimden çileceğim buyuruyor. Burada da yine Havz-ı Kevser'in, yani havuzu diyelim burada. Havz-ı Kevser olarak da Osmanlıca'dan kalma hocalarımızdan bir tabir olarak Havz-ı Kevser olarak geçiyor. Burada da onun delili var. Şöyle ki Kevser Irmağı'ndan dökülüyor havuzun içine. Şimdi havuzu bir yerin beslemesi lazım. Havuz kaynak altında kaynak yoksa, ya su altından kaynamıyorsa havuza su dışarıdan taşınır. Burada da mahşerde altından kaynak yok. Yani su alttan kaynayan tipten cinsten değil. Ya dışarıdan nakledilen su dışarıdan taşınıyor. Dışarısı neresi? Cennet. Cennetten nereden alınıyor? Mesela dolu ırmak var. Kevser ırmağından alınıyor. İşte biz sana Kevser'i verdik ayet-i kerimesinden bundan bahsediyor. O ırmaktan tabii çok hayır kesir, çok hayırlar verdik. Altında dolu mana var da bir manası da hadis-i şeriflerle de tefsir edilen bir manası da Kevser ırmağıdır. O Kevser ırmağından bu havuza su dolduruluyor. İki tane oluğu var. Şimdi onu beyan edecek. Bu itibarla müminler ondan içecek. Yani bu ümmetin müminleri içecekler. Şimdi burada takva sahibi müminler mi içecekler? Günahkar olanlar da içebilecekler mi? Kebair sagair yani büyük küçük günahları olanlar içebilecekler mi? Burada tabii izah. Yine bir izah gerekiyor. Bir de ne vakit bu? Havuz nerede? Yani mahşerde hangi aşamadan önce, hangi aşamadan sonra meselesi var. Şimdi buyuruyor ki kabile duhul cenneti. Cennete girmeden evvel içecekler. Bu zaten belli çünkü ondan içen ebedi susamayacak buyuruyor. Cennete girdikten sonra zaten Kevser'in ırmağı akıyor. Yani o havuza suyun aktarıldığı, mahşerdeki havuza suyun aktarıldığı asıl ırmak Kevser ırmağı zaten. Cennete giren Kevser ırmağına gidiyor zaten. Bir de havuzdan içmek mahşerde özellik. Herkese nasip olmuyor. Cennete gireceklere nasip oluyor. Onun için cennete girmeden önce. Fakat burada yine bir ihtilaf varsa da İmam Gazali'nin itikadının metninde ve cennetten önce olduğu icma var. Yani cennetten önce olduğu kesin. Ama ve ba'de cevazı sırat, sıratı geçtikten sonra buyuruyor. Yani sıratı geçenlere nasıl? Zaten sıratı geçen cehennemden de kurtulmuş oluyor. Şimdi sıratı geçen cehennemden kurtulmuş oluyor. Cehennemden geçti, sıratı geçtikten sonra diyor. Şimdi burada ulema buyurmuşlar ki sıratı geçmeden önce midir, sonra mıdır? Burada ihtilaf var. Hadis-i şeriflerin metninde sırattan önce mi sonra mı beyan edilmiyor. Ama ondan dolayı bu konuyu yani sırat köprüsünden önce mi içecekler, sonra mı, geçten sonra mı içecekler? Bu konuda benim bir ilmim yok veyahut da bunu da kesin konuşamıyorum. Bu hususta belli bir itikadım yok yani bu konuda dese bir adam bunun ehl-i sünnet itikadı hususunda hiçbir zarar görmez yani. Çünkü sırattan önce midir diye midir? Ehl-i sünnetin inanmayı zaruri gördüğü ve inanmadıkça imanı kabul olunmaz buyurduğu husus mahşerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait bir havuz olduğu müminlerin onda içeceği konusudur. Sırattan önce mi sonra mı konusunda ihtilaf olduğundan ulema beyninde onu efendim zaruriyattan kesin şu şekilde inanması gerekir olarak nitelemiyoruz. Şimdi yani sayı olarak sırattan geçtikten sonra diye bildiriliyor. Fakat tabii bazı hadis-i şeriflerde de bir sıralama anlaşılıyor. Fakat orada bir tertip olarak mı zikredildi? Yoksa efendim yaşanacak hadiselerin beyanı bakımından zikredildi. Bu biraz farklı. Yine sahih hadis-i şeriflerde Tirmizi Sünen'inde rivayet etmiş. Buradan bir tertip çıkaran ulema vardır. O hadis-i şerif meşhur ben dese mana veriyordum. Tirmizi'de geçen hadis-i şerifin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes sormuş. Enes İbni Malik radıyallahu teala. Bu hadis sahih hadis. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Kıyamet günü bana şefaat etmesini kendisinden talep ettim. Hazreti Enes 10 sene hizmetinde bulunmuş yüce sahabi. Ya Resulallah ben bana ne olur şefaat et dedim. Sallallahu aleyhi ve sellem de söz verdi ona. Ene failun. Ben bunu yapacağım yani. Allah Allah. Bizim hakkımızda böyle bir hadis olsaydı yaşamıştık. Şimdi ne kadar mutlu olabilirdik, ne kadar güvende olabilirdik. Gerçi sahabe-i kiram hiç güvenmediler. Öyle olsa da korkuyu elden bırakmadılar ama yapacağım ya Enes buydu. Allah Allah. Şimdi ben o zaman diyor, ya sen garanti sözü aldın. Yine durmadım diyor. Dedim, ya Resulallah, feyni atlubuk. Dedim, ey Allah'ın Resulü, seni nerede arayayım mahşer? Bir ayak on kafanın üstüne çıkmış. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün ümmetler orada, peygamberler orada, cinler de gözükecek orada. Cinler insanların kaç katı, hepsi girmiş mi? Melekler inmiş. Yedi kat gök zaten kaldırılmış, mahşer kurulmuş. Kıyamet kopmuş. Melekler orada, bu kalabalıkta ben. Şimdi bile dünyadan efendim, bir veda haccında bile ne kadar izdiham oldu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göremez hale geldiler. 100 bin kişi, 114 bin kişi az mı? Bir kişinin etrafında yani. Yanaşmak zorlaşıyor tabii. Ben seni nerede arayayım ya Resulallah? Utlubni evvele ma tatlubuni ala sırat. Beni ararken ilk arayacağın nokta Sırat Köprüsü olsun. Sırat Köprüsü'nün başında beni bulursun. Kultu, ben yine dedi, yetinmedim. Dedim, feinlem elkaki ala sırat. Ya seni Sırat Köprüsü'nün üstünde gelip de bulamasam, bu sıratın başına gelip de sana kavuşamasam. O zaman ne yapayım? Kultu fatlubni indel mizan. O zaman beni mizanın yanında ara. Mizan işte geçen derslerde anlattığımız sevapların günahların tartılacağı. Kultu ben yine durmadım dedim. Feinde melkaki andel mizan. Ben senin mizanın yanına gelsem terazi işte bütün kulların amellerini tartıyor. Fakat acayip bir mizan tabii. Doğu batı arası kadar bir kefes falan. Büyük bir olay yani. Orada ya bulamazsam o zaman bu fatlubni andel havd. Havzu benim havzu kevserimin başına gel. Orada beni ara. Feinni la uhtu hadi selâtel mevâtine. Çünkü ben bu üç yeri şaşmam. Yani ya sıratta, ya mizanda, ya havuzda. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne işi var buralarda? Kaç kere beyan ettik bunu. Çünkü ümmetinin mahşerden cennete sevkiyatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için, şefaat için bekliyor buralarda. Sırattan geçemeyen varsa tuzayım elinden geçireyim. Mizanda günahları ağır basan, sevabı hafif kalan varsa şefaat edeyim. Sağ tarafını, hasenat kefesini ağır getireyim. Ve Havz-ı Kevser'den içemeyen varsa, kovulan varsa, harareti geçmeyen varsa onu da elimden içireyim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbim cümlemizi şefaatlerine nail etsin. Amin. Bu Tirmizi hadisine geçiyor. Şimdi bazı ulema buradan bir tertip çıkartmış. Çünkü ilk nerede ara? Bu tertibe göre ki imamı Gazali Hazretleri'nin bu itikat metninde, Kavadül Akaid'de de böyle anlaşılıyor. Ama orada mizanı önce söyledi. Buradaki metinde mizan konusunu önce yaptı. Sonra sıratı yaptı. Sonra şimdi Havz-ı Kevser'i yaptı. Fakat bazı alimler demişler ki bu hadis-i şerifteki sıralamaya bakarsanız, eğer tertip içinse tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da şu öncedir, şu sonradır gibi açık beyan olmadığından bu ihtilaf çıkıyor. Sarih ifade olsa zaten ihtilaf olmaz. Ama bazı ulema demişler ki o zaman sırat öncedir. Peşine mizan geliyor, ameller tatlıyor. Peşine de havuzdan içmek nasip oluyor. Bu durumda ihtilaf yani buradan da kaynaklanıyor. Ve lakin mühim olan şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu mahşerde kurulacak havzı haktır ve gerçektir. Bütün ümmetlerini ondan içirecektir. Ancak burada da bir izaha muhtaç yer vardır. O da şudur ki şimdi müminler, tabii münafıklar mümin geçiniyor. Onların nuru mahşerde sönüyor. Tamam, onlar mümin sınıfından değildir. Dünya itibariyle Müslümanım diye milleti kandırdıklarından sen de işte tekfir edemiyorsun. Adam camide, cemaatte, şurada burada. Şeriatın zaruri meselelerini inkar da etmiyor alenen falan. İşte ya, şüpheleniyorsun, anlıyorsun bir şeyler ama kafir diyemiyorsun yani. Bu tabii Allah'ın dinde kafirliği bellidir onun. Onun için onu konuşmuyoruz. Burada müminlerin de günahkarları var. Demin dediğin gibi kebair günahkarlar, sagair küçük günah işlemişler var. İşte fasıklar var, facirleri var, salihleri var, müttakileri var, takva sahipleri var falan. Şimdi hadis-i şeriflerin ve akaid metinlerin zahiri ifadelerinden şarihlerin, ulemanın anladığı nedir? Ne kadar günah olsa da imanını kurtarmışsa, Müslüman olarak ölmek nasip olmuşsa o içecek. Havz-ı Kevser'in içecek. Şimdi bir hadis-i şerifte tabii buyuruluyor ve yudâdu anhu İbn-i Zeyd Kayravan de meşhur işte Maliki ulemasından, o da akaid metni yazmış Er-Risale'de. Onda da var. Yine bunlar hep hadis-i şerifler alınıyor. Bazı ümmetlerim havzuma doğru yaklaşacaklar. Fakat melekler onları kovacaklar. Defolun gidin, sizin bu havuzdan içecek nasibiniz yoktur falan def edecekler. Onlar da böyle sızlanacaklar, yalvaracaklar, yakaracaklar. Ama melekler onları kovacaklar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklere müracaat edecek. Diyecek ki ey Allah'ın melekleri, bırakın gelsinler, onlar da içireyim, onlar da benim ümmetlerim. O zaman melekler diyecekler ki onlar senin ümmetlerin, tamam iman etmişler, Müslüman olmuşlar. Hani münafık değiller, yani kafir de ölmemişler, Müslüman. Ve lakin işte hel tedri ma ahdesu ba'dek, öyle bir lafız hatırlıyorum. Senden sonra neler ihdas ettiler, ne bid'atler uydurdular, dinin, senin dininde ne değişiklikler yaptılar. Sen bilmiyorsun. Onun için yani biliyor musun? Dolayısıyla onlar bu havuzdan içirilmeyecekler, kovulacaklar. İşte onun için Ehl-i Sünnet itikadlarının metinlerinde zaten Er-Risale'de de geçiyor. Ve yüzâdu anhu men beddele ve gayyara. Şeriatı, İslam'ı değiştirenler, değiştirenler de işte Ehl-i Sünnet dışında fikirlere ve itikadlara sahip olanlar o havuzdan kovulacaklar, itilecekler, uzak edilecekler. Burada tabii değiştirenler derken salih amellerini kötü amellerle değiştirenler anlamında değil. Güzel halini kötü halle değiştirenler anlamında değil. Veyahut kötü ameller yaparak işi bozanlar manasında değil. Burada çünkü o zaman ümmetin çoğunda iyi bir amelini bozar kötü amel yapmış olur. Veyahut günah işlemiş olur. Ümmetin bir kısmı, hatta çoğunluğu da kebair büyük günahlar da vakı olacaktır, olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bunların hepsi havuzdan kovulacaklar dediğin zaman da çok az kimse içebilecek. O manada değil işte. Tebdil ve tahyirin manası nedir? dinde değişiklik, itikatta. Biz niye bu itikat derslerini önemsiyoruz? Size de Allah rızası için insanlara dinletin, tebliğ edin, davet edin, adres verin. Cübbelahmetçeşte.tv sitesinde veya YouTube kanalımızda şurada burada bak. Bu dersleri dinleyin diye birbirinize haber verin diyoruz. Neden? Çünkü itikatta müsamaha yok. Amel olsa günahlar, tevbe kapısı açık. İnsan ölmeden evvel her yaptığı günahı sildirebilecek imkana sahiptir yani. Tevbe eder, abdest alır, kusreder, kul hakkı varsa helallık alır falan. Bunlar mümkün. Ama itikattaki değişiklik üzere, bozukluk üzere ölürse, yani tabii ki 72 fırkı dahilleden, sapık fırkalardan cennete girecekler var. Girecekler yok diyemeyiz. Ama ilk girenlerle giremezler. Yani azaba uğramadan giremezler. Daha doğrusu, çünkü ilk girenden herkes giremez ama yine mahşerden cehenneme uğramadan, gecikmeli de olsa, Araf'ta da kalsa cennete girer yine. Hiç cehenneme uğramayacak ya, Araf'a girenler, Araf'ta kalanlar da uğramayacak yani. Bidat ehli yani 72 fırkadan itikadını efendim zehirlemiş olan, 72 fırkadan herhangi birinden zehirlenmiş olan, itikadında onların bulaşıklığı, pisliği olan bir kişi Müslüman yani. İmanlı da öldüğünü düşünüyoruz zaten. İmansız öleni konuşmuyoruz. Ehl-i sünnetten de olsa imansız ölen konu dışında kalıyor. Onların onlardan cennete, azaba uğramadan, cehenneme uğramadan girecek bir kişi yok diyor İmam-ı Rabbani. İtikatta müştehittir. Çünkü küllüm finnâr illâ vâide. Hadis, sahih hadiste, İbn-i Mace'de vesaire kaynaklarda geçen 72 fırka dalalettedir. Bir fırka hidayettedir. Yani ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak açıkça beyan etti. 72'sinin dalalette olduğunu beyan etti. Ve onların küllüğüm, hepsi, işte orada işaret vardır dedi İmam-ı Rabbani. Hepsi deyince fert fert hepsi. Yani fert fert istediği kadar ibadetli olsun, itikadında pislik bozukluk olan da o ancak ateş paklar. Kafir olsaydı ateş de paklamazdı. Ebedi yanardı, çıkamazdı. Bu yine imanı kurtardığı için ateş paklar diyoruz. Ama 72 fırkadan, cehenneme uğramadan, azaba uğramadan cennete girecek bir kişi bile yok diyor. Buralardan da o anlaşılıyor işte. Şimdi dolayısıyla Havz-ı Kevser'den kovulanlardaki mevzu nedir? Tabii bu Sırat ve Mizan'dan sonra olduğu için bu konu, tabii ki kafir olmadıkları, münafık olmadıkları anlaşılıyor. Ama niçin Havuz'dan kovuluyor? Bu da bir ilginç mesele. Niçin Havuz'dan kovuluyor? Dinde bid'at, reform, yenilik, itikadi hususlarda dalalet, sapık görüş uydurdukları için veya uyduranlara uydukları için. Şimdi mesela Havz-ı Kevser'e mahşerde havuz mavuz yok dese bir adam, imandan çıkmaz ama ehli sünnete göre de Müslüman olamaz. İmanı kabul edilmez diyor, işte anlasana sen. Ne demek imanı kabul edilmez? Yani ehli sünnetten sayılmaz. Doğru imana malik ve sahip olamaz. Bize mizana inanmasan diyor. Zaten mizan hakkında Kur'an'da ayetler de var. Efendim imanı kabul olunmaz diyor. Sırata inanmasa imanı kabul olunmaz diyor. Kaç derstir bunları okuyoruz. Demin dediğim gibi teferruat ayrı bir şey. Hangisi önce hangisi sonra, bunlar teferruat. Ama bir insan... İşte İsa Aleyhisselam gökte yaşamıyor. Şu anda ölmüş. İsa Aleyhisselam ahir zamanda inmeyecek dese. Ehl-i sünnet olamaz. Mustafa Karataş zihniyeti. Mustafa İslamoğlu'nu hiç söylemiyorum. Onun zaten ehli İslam da olamaz. Yani öyle görüşleri var ki. Kur'an hakkında, hadis, sünnetin tümü hakkında. O zaten hiç İrab'tan mali yok. Şimdi Mehmet Okuyan mucizeleri, dünya kadar mucizeleri inkar ediyor. Efendim Miraç meselesinde Mescid-i Aksa'nın Filistin'de, Kudüs'teki Mescid-i Aksa olmayıp işte Mekke'de olabileceğinden tut, işte efendim İbrahim Aleyhisselam'ın dört kuş, Kur'an'da geçen dört kuş meselesinin ölü kuşlar olmadığından tut, işte Meryem validemizde haşa çift cinsiyet olmasından tut, yani acayip mucizeleri inkar ediyor falan yani. Öyle bir durumda ki yani bir. Şimdi bunlar ne yapıyor? Dini değiştirmiş oluyorlar. Allah ve Resulü'nden gelen İslam'ın saflığını bozmuş oluyorlar. Onun için Havuz Kevser'den bazıları kovulacak. Tabii o da Müslüman olarak ölüp de imanlı çıkabilirse, yoksa bu itikatlarından dolayı Müslüman sayılırlar mı? İmanlı ölebilirler mi? Ahirete Müslüman çıkabilen, bu ayrı bir konu. Çünkü bu kadar bozuk itikadlı adam nasıl imanını kurtaracak? Ehli sünnet adam itikadı düzgün, amel bozukluğundan bile son nefeste imanını kaybetme tehlikesi var. Nerede kaldı ki bu kadar itikat bozukluğuyla beraber? Onu amel de kurtaramaz yani. İstediği kadar namaz, oruç, hac, zekat yapsak. Bunlar çok ciddi meseleler. Onun için buradaki tebdil ve tahir, değişiklik yapmak dinle ilgili, itikatla ilgili. Yoksa namaz kılıyordu, bıraktı bir zaman. Oruç tutuyordu, tutmadı. Sonra hacca gitti, ondan sonra geldi. Yine günahlara, zinaya, içkiye düştü falan. Haccı bozdu falan, sevabını iptal ettirdi falan. Bu gibi değişiklik, ameldeki değiştirmeler, iyiyi bozup kötüyü seçmeler falan. Bunlar Havz-ı Kevser'den adamı kovdurmaz. Ama itikatta tebdil ve tahir oldu. Çünkü ma ehdesu ba'dek. Sahih hadiste böyle geçiyor. Buradaki şerhlerde de o hadisi almamış. Ne hikmetse şimdi. Ben yani kendi birikimimden onu söylüyorum. Meleklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabında onları da bırakın gelsinler içireyim. Onu bir bakıp bulabilir misin hocam? Kütüb-i Sitte'de falan bir baksın. Ma ehdesu ba'dek diye olacak da. El Havz'da olsun tabii de. Sanki Usayhabi. Usayhabi diye bir şey hatırlıyorum. Usayhabi. Onlar da benim ümmetçiklerim manasına geliyor. Yani ne kadar şey de olsalar yani benim ümmetim hani iman etmişler falan. İşte ama sen biliyor musun? Senin arkandan deyince yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında Mutezile diye bir şey çıkamadı. Hariciler çıkamadı. Vehhabi çıkamadı. Şia çıkamadı. Resulullah'tan sonra bütün bu ihtaslar. İhtas demek işte muhtes bidat demek yani. Ve küllü muhtesin bidatün. Dinde itikadi konularda sonradan çıkarılan her şey bidattır. Ve küllü bidatün dalaletü. Her bidat sonradan çıkarılan yeni fikir, yeni inanç, reform dalalettir. İtikat bazında, iman bazında, din hükümleri bazında olsa. Dalalettir, sapıklıktır, yoldan çıkmaktır. Ve küllü dalaletin finnâr. Her dalalet, felaket, ateşte sonuçlanacaktır. Cehennemin dibini boylayacaktır. Çünkü bidat elinden onun için hiçbiri cennete ilk direkt gidemiyor yani. Mutlaka finnar. Bidat ihdas ettiği için, dinde reform çıkarttığı için cehenneme uğrayacak. Evet. O kaynak? Değil mi? Evet. Buhari hadisinde çıktı. Efendim melekler ne diyecekler hocam? İnneke la tedri ma ahdesu ba'dek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin cevabı. Senin ardından onların dinde ne reformlar ne bid'atler çıkarttıklarını sen bilmiyorsun. Da onun için sahipleniyorsun. Gelsinler ümmetim diyorsun. Fekulu o zaman ben de buyuracağım ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sühkan sühkan. Uzak olsunlar o zaman. Irak olsunlar o zaman. Havzımdan kovun o zaman onları. Sahiplenmeyeceğim buyuruyor. Çünkü bid'at ehli ya. İtikadında yenilik reform olanlardan uzak dur. Aslandan kaçtığından daha fazla kaç. Aslanın zarar vermesi muhtemeldir. Ama bunların senin dinine imanına zarar vermeleri muhakkaktır. Biz size ne anlatıyoruz ya? Ömrümüz hayatımız şu ehli sünnet hassasiyetiyle geçti. Amel kurtarmaz diyorum sana ya. Dünyayı fakiri sadakaya zekata boğsan kurtulamazsın ya itikat bozuksa. Hiçbir hayrın kabul olmaz. Onun için Havz-ı Kevser'le ilgili konuda bu şekilde beyan edilmiş oluyor. Şimdi Havz-ı Kevser'e inanmak iman esaslarından zaruriyattan çünkü mütevatir hadislerle sabit olduğundan manen mütevatir olduğundan ama vel imanu bil havzı mukaddemen yekunu ev yeteekkaru buyurmuş bazı akaid metinlerinde. Yani işte efendim sırattan önceydi veya sırattan sonraydı. Bu gibi hususlar iman esaslarına taalluk etmez. Ama Havz-ı Kevser'in mutlaka mahşerde kurulacağı inanılması gereken meselelerdendir. Sırf buna inanmasa bile bir bidat ehli olur ya. Evet şimdi cennete girmeden önce onda icma var, onda kesin. Ve madde cevazına sıratı geçtikten sonra bu da ekseriyet itibariyle esahhul akval olarak zikrediliyor. Men şeribe, işte hadisi okumuştum da şimdi İmam Gazali Akaid metnini okuyorum yani. Tekrar zannetmeyin. Men şeribe, kim içerse minuğundan şerbeten, bir şerbet. Şerbet Türkçeleşmiş, bir içiş. Yani bir içimlik. İşte efendim, bir yudum, iki yudum, üç yudum, neyse işte. La yazmau, susamayacak. Badeha, o şerbete gidiyor. Ha, onun için müennes. O içişten sonra ebeda, sonsuza kadar susamayacak. Evet. Arduhu, o havzın arzı. Arzı eni yani. Ondan sonra en zaten bu kadar olursa boy ondan uzun anlamına geliyor. Anladın mı? Çünkü ekseriyetle arz ve tul meselesinde, en boy meselesinde en daha az olur, boy daha uzun olur. Değil mi? Şimdi benim enim ne kadar? Şuradan şuraya kadar. Ama boyum 1.65. Ama enim yani bir metre etmez, yarım metre anca edecek. Demek ki eni öyle olursa boyunu sen kıyas et. Anladın mı? Onun eni mesiratü şehrin. En atlı, hızlı koşan, atla giden bir aylık yol kat etse anca dolanır etrafı. Eşeddü beyadan, beyazlık bakımından daha kuvvetlidir minel lebeni, sütten. Ve ahla, daha tatlıdır minel aseli, baldan. Havlehu, bu hadis değil. Bu hadislerden alarak İmam Gazali Hazretleri'nin itikat metnini konuşuyor. Demin okuduğum hadis metniydi. Havlehu, onun etrafında vardır. Ebariku, İbrikler. İbrik Türkçeleşmiş işte. Abdest aldığımız kulplu olan. Kulbundan tutuluyor da işte abdest alınıyordu evvelce. Bu musluklar yokken. Ya bu musluklar çok akıyor zaten. Bir açıyorsun şarşur. Acayip israf oluyor. Keşke yani israfı da önlemek ve sünnete tam itibar bakımından keşke insan ibrikle hani abdest alsa. Şu anda bile musluk varken bile çok daha israftan uzak ve sünnete itibar üzere olur. Çünkü musluklar acayip bir şey. Açtığın anda bir şar bilmem ne onu şey edene kadar yani iki kolunu yıkarsın o suyla yani bir kere yıkayacak suyla. Açılıyor çok akıyor birden. Böyle bir dengesizlik var yani tazlik falan. Efendim ibrikler var. Ne kadar ibrikler? Adeden nücum. Adedü adedün nücum diye de bir şey var. Metnin biri öyle, metnin biri öyle. Adedü onun sayı adedüha. Onların sayıları adedün nücumi gökteki yıldızların adedincedir. Eğer adedüha yoksa o zaman adeden nücumi demeli. Bir adedidir. Ba hasfonda mensup olur. Yıldızların adedincedir. Sayısı o kadar çoktur. Buyuruyor. Fihi, o havuzda vardır. Mizabani, iki tane oluk. Oluk ne demek? İşte havuza ne dedim sana? Ya alttan kaynıyorsa havuz olur, göl olur, gölet olur. Alttan kaynamıyorsa havuzun içine su dışarıdan taşınarak gelir. O da işte oluklar varsa kanal. Bir kanaldan iki kanal, işte kaç kanaldan su veriyorsan, basıyorsan içine su gelir. Fihi, havuzda vardır. Mizabani, iki tane oluğu var. Yusabbani, onlar da dökülüyorlar o o havuza gelen su dökülüyor yani. Döküm işlemi yapılıyor manasına. Oluk dökülmüyor. Oluğun içine yusabbani yani oluğun içine su dökülüyor. Onun için tesniye olarak söylüyor. Yani içine yusabbani, yusabbani yani döküm yapılıyor. İçine efendim mine nereden o kanal bulmuş? Su nereden akıtılıyor? Minel Kevseri. Kevser'den. Kevser neydi? Cennetteki bir ırmağın adıdır. Kevser esasen cennetin içinde bulunan bir ırmağın adıdır. Dolayısıyla mahşerdeki havuza dolan su da cennetteki eşini, cennete girmeyecek adama cennetin suyunu dışarıda verirler mi? Onun için havuzdan içebilen cennete kesin giriyor. Onda daha bir şüphe ve tereddüt kalmıyor. Kevser'den o havza iki oluktan sular dökülüyor. Burada da görmüştüm. Olukların birisi efendim altından, işte altın oluk var ya şeyde, Kabe'de de var altın oluk. Tabii o dünya altınından, toprağın altından çıkmış kirli maden. Tabii bu cennetin altını yani. Öyle toprağın altından falan çıkmış değil. Özel kudretten yaratılmış. Halis altın. Bir şey oluğun biri altından mamul, öbürü gümüşten. Allah Allah. Bu altınla gümüş. Allah para olarak bunları yarattı. İkisini yani en değerli olarak onları yarattı. Efendim

0: Tevrat ve İncil. Tevrat'ta da İncil'de de ismini sıfatını buldukları, tarifini okudukları o Resulü zişanıma uyanlar diyor. Dolayısıyla Tevrat'ta, İncil'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, ümmetin amelleri hakkında, cennetteki makamları hakkında, işte efendim dünyada ahiretteki halleri hakkında çok malumat verilmiştir. İsa aleyhisselama gönderilenlerden birinde de ne buyurur? Lehu havdun. Benim ahir zamanda göndereceğim Ahmet isimli peygamberim, biliyorsunuz İncil'de Ahmet olarak geçiyor. Ahmet isimli peygamberimin havzı vardır. Eb'adü min Mekke'te ilâ matlı'i şems. Onun havzu ne kadar mesafededir? Mekke'yi baz al, Mekke'den tut, güneşin doğduğu noktaya git. Mekke nere? Güneşin doğduğu, yani tam doğduğu son nokta yani. O aradaki mesafe kadar, ondan da uzak. Yani ondan da uzak ne demek? Çapı ona göre, eni boyu ona göredir. Fî âniyetün misli adedi nücûm-i semâ. Gökteki yıldızlar adedince, yani sayısını ancak Allah bilecek kadar fazla kapları, çanakları var etrafında içmeleri için. Ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içirmesi için. Dört halife dört köşesine geçecek. Dört halifenin içirmesi için. Tabi bunlar ben diğer rivayetlerden söylüyorum. Ve lehu, o havuzda var. Levnü külli şerabil cenneti, cennetteki ne kadar ırmak varsa, baldır, şaraptır. Tabi sarhoş etmeyen şarap. O zaman süttür, ne kevserdir. Ne kadar cennet şarapları varsa, içecekleri. Şarap içecek demek yani. İçecekleri varsa hepsinin renginden o havuzda renk var. Ve ta'mu kulli thimari cenneti. Cennette ne kadar meyve var, yemiş var, ürün var. Oho, dünyada ne kadar var da kimse sayısını tam bilmez. Her köyde başka bir şey yetişiyor. Cennette ne kadar var? Sonsuz. Cennette ne kadar meyve var, ürün var? Hepsinin, hepsi kadar, hepsinin tadından o havuz-ı Kevser'in şerbetinde tat var. Her renkten renk var, her zevkten tat var. Diye İsa Aleyhisselam'a yaptığı vahiyler arasındadır. Bu da iman etmemiz gereken Ehl-i Sünnet itikadı hususunda inanmadan imanımızın kabul olunmayacağı, Ehl-i Sünnet sayılamayacağımız hususlardan birini de böylece İmam Gazali Hazretlerimiz beyan etmiş oldu. Allah cümlemizin akıbetini cennete iltihak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve
1: sellem. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 47. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet

0: yesevi.org.tr.
1: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
0: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz Elif Bağ dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
0: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz.
12: Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
17: Ecir
16: sunar.
17: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 49. Bölüm başlıyor.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hüccetül İslam İmam Gazali rahimeullah iman esasları ile ilgili yazdığı Kavaidül Akaid, inanç esasları ile ilgili kaideler ismini verdiği eserinde buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümden sonrasında Müslümanların işte insanların başlarına gelecek hadiselerle ilgili verdiği haberlerin tümüne inanmadıkça bir insanın imanı kabul olunmaz. Ders hep oraya bağlanıyor. Bu da hadis-i şeriflerin de vahiy olduğu, Allah Teala tarafından bildirildiği ve hadis-i şeriflerle de itikadi meselelerin sabit olduğu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu sabit olan sahih senetle isnad ile rivayet edilen hatta manen mütevatir olan yani yalan söylemekte ittifak etmeleri düşünülemeyecek kadar kesrette fazla sayıda sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in bize kadar gelen ulema silsilesinde ulema silsilesinden nakille gelen bu konuların iman şartı olduğu beyan ediliyor. Zaten amentü billahi ve melaketi ve kütübi ve rusuli. Şimdi önce Allah'a inandım diyoruz. Amentü de sonra meleklere, sonra kitaplara, sonra peygamberlere. Peygamberlere inandığımın içinde ne var? Onların buyurduklarına, duyurduklarına iman var. Onlar da ne buyurduysa, duyurduysa sahih yolla bize gelmişse, çünkü itikad konularında hadis-i şerifin sened isnadına sıhhat aranır. Bu itibarla bunlara da inanmak icap eder. Bunlara inanmayanın imanı kabul edilmez. Bunlar işte saydı. İlk başlayan konuda kabirdeki münker nekir sorgu suali, sonra kabir azabı veya nimeti, işte ondan sonra efendim mahşere çıktıktan sonra mahşere çıkılacağı zaten bütün Kur'an'la ayetlerle diriltileceğimiz o ve billiyemül ahire ahiret günde iman zaten o amentün esaslarından oradaki yaşanacak hadiseler işte mizanda amellerin tartılacağı sırattan geçmeden cennete gidilemeyeceği Havz-ı Kevser'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mahşerde havuzu bulunduğu ondan Allah-u Teala'nın izin verdiklerine içireceği gibi konuları saydı. Şimdi de geldiğimiz yer, dersimize kaldığımız nokta ve yümine iman etmedikçe imanı kabul edilmez. Neye inanacak? Bihracil müvahhidin, müvahhidlerin çıkartılacağına nereden? Minennar, cehenneme girmişse, cehenneme giren müvahhidlerin cehennemde kalmayacağına, ebedi kalmayacağına. Müvahhid demek Allah'a birliğini kabul eden. Ama bu iman için yetmez tabii. Burada müvahhidden kastı Müslüman demek istiyor. Yoksa Yahudi de müvahhid olabiliyor bu manada. Hani Hristiyanlar üç ilahtan bahsettiği için baba bu şey oğul işte efendim kutsal ruh falan den bahsettikleri için onlar şirkte diyelim ki tevhid onlarda pek konuşulamıyor. Ama şimdi mesela Yahudilerde böyle bir durum yok. Bir olan Allah'a inanıyorlar göya. Göya dediğim çünkü Allah'ın Celle Celaluhu birliğine inanıyor ama Allah-u Teala'yı noksan sıfatlarla tevsif ediyorlar. Cumartesi günü Allah yoruldu, dinlendi diyorlar. İşte efendim Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar haşa. Uzeyr'e tapmıyorlar şimdi. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a tapıyorlar. Onlar mesela Allah'ın oğlu var diyorlar ama tapmıyorlar mesela. Ve kâleti lehu Uzeyr'un ibnullah. Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur diye Kur'an'da bunu da beyan ediyor. Bu noktada yani bir olan Allah'a inanmaları onları müvahhid yapmaz. Çünkü buradaki müvahhid Allah'ın birliğine inanırsan gönderdiği peygamberlerine inanacaksın. kitaplarına inanacaksın. Buyurduklarına inanacaksın. Kur'an-ı Azim şu an Allah'ın kitabıysa sen bir olan Allah'a inanıyorsun. Nasıl kitabına inanmıyorsun? Nasıl onun peygamberine inanmıyorsun? Onun için o muteber değil tabii. Buradaki tevhid elinden maksat Allah-u Teala'yı bir olarak kabul edip iman şartlarına yani amentü esaslarına inananlar. Ama sen şimdi burada teferruatlar söylüyorsun kaç derstir. Bu teferruatlar zaten amentün içinde mündemiştir. Çünkü kitaplara inanmak deyince Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler giriyor. Rasullere iman edeceğiz. Bizimle ilgilenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman nebisi. Onun bütün buyurdukları Rasul'e imana giriyor. Yeter ki buyurduğu sabit olsun yani. Şimdi imanlı ölen cehennemden çıkartılacak. Buna bir insan inanması lazım. Bu adam çok günahı var. Bu adam ebedi cehennemden çıkamaz falan böyle şeyler konuşmamak lazım. Zaten kimse hakkında cehenneme gireceğine, çıkacağına karar verememek, cennete gireceğine falan karar veremezse. Bunlar ayrı bir konu. Ama cehenneme girse de bir Müslüman ne kadar günahkar olsa da çıkartılacağına iman edeceksin. Çünkü bu ayetlerle, hadislerle sabit olan bir akidedir, inanç meselesidir. Ba'del intikam. Ama tabii ki cehenneme sokulan kişiden intikam alınıyor. Ama hak ettiği kadar mı alınıyor? Bir kısım af mı yapılıyor? Yine düşün mü yapılıyor? Sokulup çıkarma mı yapılıyor? Çünkü hadis-i şeriflerde bunlar beyan edilmiş. Öyle insan var ki cehennemde en son kalacak, en sona kadar yanacak Müslüman müvahhidlerin birinci tabakada. Cehennem aşağı doğru tabakalar. Onlara dereke deniyor. Cennet yukarı doğru mertebeler, menzileler. Onlara derece deniyor. Yukarı doğru olana derece deniyor. Merdiven basamaklarına da Arapçada dereç denir. Aşağı doğru inenlere dereke deniyor. İnel münafıkın derkil esveli minennar. Münafıklar cehennemin en alt derekesine tabakası. Çünkü neden? İçlerinde kafirliği gizlediler. Dışarıdan Müslümanları kandırmak için Müslümanım dediler. O bakımdan. İman edenlerden cehenneme giren olacak mı? Olacak. Müslüman olarak ölenleri konuşuyoruz. Müslüman olarak ölmeyen zaten Müslüman olarak yaşadığı muteber değil. İnnevel ibratü lil hatime. İtibar sonadır. Sonun nasıl bitirdiğim mühim zaten bütün işte duamız, derdimiz, niyazımız, Allah'ımız cümlemize iman, selameti, husnü hatime nasip müessere ile amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Onun için bir insan ne kadar takva sahibi olarak yaşasa, ibadetle, zikirle yaşasa, sonunda imansız ölse artık hangi günahından Allah'a kızdırdı da imanını aldı, o ayrı bir şey. Onlar ayrı ders konuları, birçok derste bunu söylüyoruz. O noktada imansız ölene hiçbir salih amelinin faydası yok. Çünkü hapdoldu. Şirk koşarsan amelin silinir buyuruyor. Şirk koşarsan bütün iyi amellerin, yaptığın iyilikler, insanlara, hayvanlara bile yaptığın hayırlar olsa hepsi mahvolur. Öyle tekûne nemnel hâsirîn. Dünyada, ahireti de kaybedenlerden olursun mutlaka. Bu ayet-i kerimeden zaten açıkça beyan ediliyor. Şirkin hiçbir amel bırakmayacağı. Şirk bütün iyi amelleri sildirir, iptal ettirir. Ama bir insan ne kadar günahkar yaşasa da son nefeste imanını kurtararak ölmüşse bu adam adli ilahi, Allah'ın adaleti tecelli ederek, yani hak ettiği cezayı vermesi tezahür ederek cehenneme atılır. Ama burada da sen şuna da yine karar veremezsin. Bu adam içki içiyordu, kumar oynuyordu, zina diyordu, faiz diyordu, yalan diyordu veya işte adam öldürmüştü falan. Onun için mutlaka cehenneme gider. Orada mutlaka lafını koyamıyoruz. Çünkü neden? Bunun tevbesi var. Tevbesi kabul olur olmaz ayrı mesele. Ondan sonra kulaklarından istihlal, helallik almış olabilir. Ondan sonra geçmiş günahlarını sildirecek hasenata malik olabilir. Ölmeden çok hasene kazanmış olabilir. İşte ölümde, kabirde, mahşerde çektiği sıkıntılarla da Mevla onu affedebilir. Veya şefaat yetişebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati. Vesair ulemanın, evliyanın, şühedanın işte söyleyecek onları sayat işte geçtiği için metinde. Bunlar Allah-u Teala rahmeti tecelli edebilir. Onun hakkında özel falan. Bunlar ayrı konular. Bunları bilmiyoruz. Ama müşahhas olarak şu kişi şöyle günah yaptı. Onun için bu mutlaka bir cehenneme gider. İmanlı da ölse cennete direkt gidemez. Böyle bir şeye kimse karar veremez. Çünkü Allah adına karar vermiş oluyorsun. Kendin cehenneme gidersin. Çok büyük tehlikeye girersin. Onu bu konuşmuyoruz. Müşahhas yani şahıslar, özel şahıslar hakkında bu konuşulmuyor. Ama Müslüman olarak ölenlerden cehenneme girenler olacak mı? Bu kesin olacak. Çünkü birçok ayet-i kerimelerde zina ile ilgili, namazı terk etmekle ilgili vesaire bazı günahlarla ilgili cehennem tehdidi yapılmıştır. Adam öldürmek cinayetle ilgili. Bunlar kesin cehennem tehdidi var. Ama şahıs olarak bu adam namazı terk ediyor. O zaman bu cehennemliktir. Kesin bu gidecek falan. Adamın şahsına konuşamaz. Çünkü tevbe kapısı açık. Döner dönmez. Günahını affettirir. Başka bir hayır yapar falan. O adamın şahsına indirmeyeceksin olayı. Olay üst perdede genel konuşuluyor. Şahıslar hakkındaki muamele Allah-u Teala'nın kuluyla arasındaki muamele. Ama bir adam Müslüman olarak öldüyse hiç cehenneme uğramayacak. Böyle bir kaide yok. Müslüman olarak ölenlerden cehenneme giden olacak. Bunun efendim bu kesin. Çünkü ayet-i kerimelerde namazsızlığa, cinayete, zinaya vesaire daha birçok günahların peşine, işte yetim malı yemeye, işte kamu malı yemeye falan. Bütün bunlar haramlar, faizler, rüşvetler. Bütün bunlarda çok büyük azap tehdidi var. Onun için bunları yapan haram olduğuna inanarak yaparsa kafir olmaz. Ama orada da helal olarak inanarak yaparsa demiyor. Dolayısıyla amele taalluk ediyor. Bu işi yaparsa bu azap tehdidi var buna diyor. Demek ki imanlı olarak yapsa ve imanlı olarak ölse bu tehditten çıkamayabilir. Tövbe etmemiş olabilir. Etmiş de kabul edilmemiş olabilir. Vesaire. Onun için badel intikam. Yani Allah Teala murad ettiği kadar bir intikamını alacak. Adaletini tecellettirecek. Ondan sonra imanla ölenleri cehennemden çıkaracak. Buna inanmak da imanın zaruriyatındandır. Yani kesin hükme bağlı konulardandır. İhtilaf yoktur. Yani Ehl-i Sünnet'te, Maturidi'de, Eş'ari veya fıkıhta dört mezhep hiçbiri arasında ihtilaf yoktur ki imanlı ölenlerden cehenneme giren olacak ama orada ebedi kalmayacak. Nihayet cehennemden eninde sonunda kurtulacak. Bu ne kadar bir zaman yanar? Amelinin bozukluğuna göre yanar. Fakat bir cehenneme sokulup çıkarılıp kömür gibi bak bir anda böyle hani sokup çıkaracaklar. Ama kömür gibi çıkacak çünkü cehennem öyle bir ateş ki onun bir anlığı ne demek ya? Dünyada başından sonuna kadar yansan cehenneme bir girip çıkmak kadar acımaz yani. Kömür gibi çıkacaklar. Bunlar en azı. Öbürü bir dakika kalır, beş dakika kalır, bir saat kalır, bir gün kalır, bir yıl kalır, 10 yıl kalır. Nereye kadar? 7000 seneye kadar cehennemde yanacak var. 7000. Bu İmam Gazali Hazretleri'nin diğer eserlerinde sabit. Dolayısıyla cehenneme giriş başladıktan sonra 7000 sene geçince cehennemin üst tabakası, en üst tabaka, yani birinci tabaka Müslümanlar en üstte. Tabi oradan ikinci tabakadan kafirler başlıyor ama kafirin de zalimi var. Kafirin merhametlisi var. Yani şimdi her kafir bir değil. Zorbası var. Hem kafir hem katil, hem kafir hem zani, hem kafir hem işte efendim bağı. İşte yol kesen eşkıya terörist. Şimdi bir bu var. Ama kafir, ama nasıl kafir? Millete iyilik etmiş, şunu yapmış, bunu yapmış ama imansız ölmüş. Ha şimdi ondan da o bir yerde değil. Azapları da aynı ayarda değil. İşte en son 7 derecesi var. Bu 7. en son, yani cehennemin en dibi, Allah'ım ya Rabbi cümlemizi muhafaza eylesin. Oraya münafıklar gidiyor. İşte münafık da öyle bir şey ki camide, cemaatta, hacda, Mekke'de, tavafta, Ravza-i Mutahara'da falan görüştüğümüz adamlardan, buluştuğumuz adamlardan veyahut da tekkede, cemaatin arasında falan. Ama adam içinde imanı değil de şirki, küfrü gizlemiş ama artık ya ajanlık göreviyle ya işte nedir Müslümanları kandırmak için veya menfaat temini de olabilir. Herkes ajan olacak hali yok.
18: Yani öyle görünüyor. Ama içinde iman yok. İşte bu tehlikelidir. Bu kafirden de beter olduğu için Allah Teala onlara en dipte, 7. derecede yer ayırmış. Nauzu billahi teala. Min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Hatta la yebka, neticede kalmayacaktır. Nerede? Fi cehenneme, cehennemin en üst tabakasında günahkar ve asi müminlerin bulunduğu yani tabakada, tabaka yani katman katman. Sonunda kalmayacak. Kim kalmayacak? Müvehhidün, tevhid ehli, iman ehli. Allah-u Teala'ya inanmış, Kur'an'a, işte Kitabullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberler işte amentü esaslarına inanmış ve bu tevhid ile, iman ile çene kapamak nasip olmuş. Ölünceye kadar imanını çaldırmamış, kaptırmamış ve mümin Müslüman olarak ölebilmiş ise, bu noktaya geldiğinde cehenneme de girse, suçu kadar, günah kadar da yansa, onların azabı devam etmeyecek. Allah-u Teala miktarını belirledi. İşte en fazlasını 7000 sene olduğu beyan ediliyor. Ama orada dediğim gibi bir dakikadan başlıyor. Bir saatten, 5 saatten neyse, bir günden, 5 günden, bir seneden, 5 seneden, ondan sonra 5000 seneden, yani 7000'e kadar kalabilir. Allah-u Teala'nın miktarını belirlediği sürede efendim yanacaklar ve sonunda cehennemde kalmayacak. Kim? Müvehhidün. Hiçbir tevhid ehli, iman ehli, iman ile ölmüş bir kimse kalmayacaktır. Allah Teala fazl-ı keremiyle, lütfu keremiyle, bi fazlillahi teala. Allah Teala yine lütufta bulunacak. Kurban olduğum ihsan ikramda bulunacak ve böylece bir Müslümanı bırakmayacak. Zaten kafirlerle Müslümanlar cehennemde yanarken onlar üst tabakada, onlar alt tabakada ama Allah Teala arada aralarında görüşme sağlayacak. Birbirini görecekler, azaplarını müşahede edecekler. Zaten Müslümanın cehennemdeki azapları da farklı olacak. Kafir gibi yüzüstü imanının şerefinden dolayı zerre kadar da imanı kalsa efendim yüzüstü cehennemde sürütülmeyecek. Selasil ve ahlalden yani zincirlerden, bukavlardan, tasmalardan azat olacaklar. Hiçbir Müslümana cehennemde tasma takılmayacak. Çünkü köpeğe takıldığı gibi boynuna, boğazına. Zincirler, eline, ayağına prangalar vurulmayacak. Ve yüzüstü böyle hayvan gibi sürtülmeyecek, çekilmeyecek, süründürülmeyecek. Bunlar hep imanın zerre kadar da olsa, amel ne kadar da bozuk olsa imanı kurtardığı için onun şerefine binaen mümine bir ikram olacak. Dolayısıyla Allah-u Teala imanın bereketine tabii bu sadece bizim ümmete mahsus bir şey değil. Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinden de, Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden, İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden kendi peygamberine, şeriatına, kitabına bağlı olarak ölmüş ama günahkarlar vardır. Her ümmette var. Onlar da cehenneme girecek. Onlar da kalmayacak. Sadece bizim ümmetten bahsetmiyoruz burada. Adem Aleyhisselam'dan bizim ümmetin sonuna kadar genel bir kaide bu. Günahkarlardan azaba düşenler olacak. İyiyim. Bak günahkarlar diyoruz. Bu ne demektir? Müslüman demektir. Zaten Müslüman olsa kafirler deriz. Kafirlere bile günahkarlar kategorisi yoktur. Kafirse zaten tulum çıkartmış günahkar zaten. İnne şirke lazım bir azim. En büyük zulüm Allah'a yapılan haksızlık, şirk, ortak koşmak. Dolayısıyla imansız tabii Kur'an'a inanmamak şirk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine inanmamak şirk. Amentüle gibi bir esas inanmamak şirk bu tabii. Sadece Allah'a ortak koştum demekle olmuyor. Peygamberine de inanmayınca o da şirk oluyor. Çünkü Allah inandım dediğine inanmadıma dönüyor. Esna'ma dönüyor. Esna. Ben sana inandım ama bu sözüne inanmıyorum. Yani veyahut da bunu yalan konuşuyorsun. Buna böyle bir inanma olabilir mi? Siz kendi aranızda böyle bir kişiye yapsanız gülünç duruma düşmez misiniz yani? Senin her dediğine inanıyorum ama bu lafın yalan. Ya bu ne saçma bir yaklaşım değil mi? O zaman zaten her dediğine inanmıyorum de baştan. Baştan öyle konuşursan o onu bozmaz. Ama sen şimdi Allah'a de bakalım. Allah'ın her buyurduğuna inanmıyorum. baştan zaten gidiyorsun gümrüteye. Kafir oluyorsun. E kafir olduktan sonra bir de günahkar demenin anlamı yok. Tabii ki kafirin zalimi var, katili var, merhametlisi var. O tasnifi konuşmuyorum. Ama kafirse günahkardır zaten. Zaten en büyük günah

şirk. Dolayısıyla Müslümanlardan innettiğini indallahu aleyhisselam, tek din İslam olduğuna göre Adem aleyhisselam da Müslümandı, İbrahim aleyhisselam da Müslümandı. Bütün peygamberler Müslümandı ve ümmetleri onlara inanmış bütün ümmetleri Müslümandır. Ne kadar da günahkar olsalar, fasık olsalar, facir olsalar kafir başka bir şey. Onun için imanını kurtararak ölmüş olanlar hangi ümmetten olursa olsun cehennemde ebedi kalmayacak. Fela yuhalledu muhallet, işte Türkçeleşmiş muhallet, müebbet. Şimdi bile hapishane cezalarında şurada burada FETÖ'cülere şuna mı gidebilir? Efendim müebbet verildi diyor. İşte 10 tane müebbet, 20 tane müebbet. Ya müebbet zaten sonsuz demek. Adam ölene kadar hapiste demek. Onun 10 tane müebbet ne oluyorsa işte ne bileyim ben 10 kere müebbet verildi. 20 kere bir şeyler konuşuyorlar yani. Müebbetse zaten çıkamaz manasına geliyor. Ama biz de 10 tane müebbet alıp çıkana da rastlanabilir. Yani o da ayrı bir şey. Don lastiği gibi ne tarafa çekersen. Allah'ın dini değil ki bu. فَلَا يُخَلَّدُ muhallet kılınmaz. Yani ebedi bırakılmaz. Finnari ateşin içerisinde müvahhidün. Tevhid ehli iman ile, İslam ile Allah'a kavuşan وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقُبَلَ مِنْ ayette nas var açık. İslam'dan başka bir din ile Allah'a gelen asla dini diyaneti kabul edilmez. وَوْا فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ dünyada belki kiliseden para aldı, Mossad'dan bir CIA'den bilmem ne aldı. Belki dünyada gavurluktan kar da etti. Menfaat da temin etti. Ama ahirette ebedi nimetleri kaçıracak. En büyük zarara uğrayacak. Cehennemi boylayacak. Ebedi de çıkamayacak. İslam'dan başkası. Ama İslam ile Allah'a gelen müvahhid olarak, tevhid ehli, İslam ehli, Kur'an ehli olarak. Şimdi Kur'an ehli olma şartı da yok tabii. Şimdi Kur'an ehli bizim ümmet için geçerli. İslam ehli bütün ümmetler için geçerli. Ama Kur'an bize indirilmiş kitap. Orada da Tevrat ehli ise, İncil ehli ise, Tevrat yürürlükteyken, Musa Aleyhisselam dönemini konuşuyoruz. Şu anda Tevrat ehli olan kurtulamaz. Şu anda çünkü nesk edildiğini bildiriyor Kur'an-ı Kerim. İncil ehli şu anda kurtulamaz. Zaten İncil ile Tevrat Allah'ın indirdiğini bozdular, tarif ettiler. Dolayısıyla kendi dönemlerinde, Musa Aleyhisselam zamanında, ondan sonra gelen Yuşa Aleyhisselam sahir, Enbiya Beni İsrail zamanında, İsa Aleyhisselam zamanında, onların Davut Aleyhisselam zamanında, Süleyman Aleyhisselam, hangi Nebi Zişan döneminde veya 13 şeriatın üstüne yeni bir şeriat, Nebi gönderilmedikten sonra ondan bir öncekine tabi olmak zorunda. Onların hepsinde bu hüküm vardır. İman ile ölenler, İslam ile ölenler cehennemde ebedi bırakılmayacak. Bu ustada efendim açık ve sarih beyanlar vardır. Zaten ayet ne diyor? İnna Allah la yaghfiru yushrake bihi. Kur'an söylüyor. Bunu birkaç yerde var Kur'an-ı Kerim'de. Nisa suresinde var. Efendim, şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bağışlayamaz diye bir şey yok. Allah her şeyi bağışlayabilir. Ama şirki bağışlamamaya karar vermiş. İnna Allah la yuhliful miat. Allah vaadine hulfetmez. Sözünü bozmaz. Kararına takipçi çıkmaz. Yani temize verelim, üst mahkeme müracaat falan bozduralım. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bu karar kesindir. Ama وَيَخْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ şirkin altında kalan insan öldürmek de şirkin altındadır. Zinada, içkide, kumar hiçbiri şirkle bir olur mu? Onları bağışlar. Kime bağışlar? لِمَنْ يَشَاءَ diledikleri için. Yani onun için ben kesin bağışlandım, tevbe ettim, kabul olundu. Ondan garantin yok. Ama tabii tevbe kapısı açıktır. Tevbe edin, mağfiret edeyim buyuruyor. Ama özel yine bir şahsa indiremezsin. İndirgeyemezsin. Yani bu adam bu kadar günah yaptı ama tevbe etti, bu kesin af olmuştur. Kesin af olmuştur konuşamazsın. O senin işin değil. Ama Allah-u Teala umumi bir kaydı olarak şirkin dışında gelenlerde mağfiretim tahakkuk eder, tecelli eder buyuruyor. Dilediklerim. Kimi diler? Kimi diler? Tevbe edeni diler. Bir hayır yapanı diler. Kırdığı çanakları tamir edeni, döktüğü sütleri temizleyen, yani bir telafi mekanizmasında çalıştırması lazım. Nasıl olsa Allah affeder deyip bütün günahları yapıp ondan sonra hiç tevbe de etmeden ölürse buna da ehl-i sünnet akidesine göre buna da kesin cehenneme girer diyemeyiz. İmanlı ölürse. Ehl-i sünnet böyle bir şey. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهْ فَاَمْرُهُ مُفَوَّضُ لِرَبِّهِ kim günahından hiç tevbe etmeden
bütün günahlarıyla birlikte ölüp Allah'ın huzuruna giderse onun kararı, hükmü Rabbine ısmarlanmış. Yine diyemiyorsun ki kesin cehenneme gider. Şahıs olarak. Ama genel manada içki içenlere, kumar oynayanlara, zina edenlere, adam öldürenlere, namaz zayi edenlere, namazı terk edenlere, beş vakit ve bir vakit bile olsa kasten kaza bırakanlar falan. Bunlar hep ayetlerde, hadislerde kesinlikle azap tehdidi var. Umumi olarak ama özele indirgediğinde bu adamın durumu ne olur o zaman? Bunların hepsini bu yapmış. İşte o adamın, özel bir adamın, efendim bizim mahalledeki bilmem ne efendi. Ha, özel bir adama indirdiğin zaman ehl-i sünnet akidesi devreye girer. Günahından hiç tevbe etmeden bile ölmüş olsa, tabii imanı kurtarmışsa, Müslüman ölebilmişse, işi Allah'a ısmarlanmış. Yani ne demek? Hüküm Allah'a aittir. Başka bir iyiliğini bilir, iyi niyetini bilir, kimsenin görmediği, bilmediği başka bir hayır yapmıştır. Oradan Allah'ı sevindirmiştir. İşte Beni İsrail'deki fahişe kadının ömrü fuhuşta geçmiş ama bir köpeği görüp de efendim, susadığını, onun için ayağıyla yeri toprağa eşeleyip de dilini, biraz toprağın üstü tabii çöl sıcağı, çok yanıyor kumlar, şeyler, topraklar. İşte ayağıyla eşeliyor da yerin altı biraz daha serin olur, hani üstü daha ısınır diye. O serinliğe dilini yaslayıp da böyle diliyle oradan bir su şeyi bekliyor. Efendim, bir serinlik talep ediyor. Bu köpeği görünce başında da başörtüsü varmış, onu çıkartmış, ayağında da nalını varmış, onu çıkartmış, onu ona bağlamış. De çünkü kuyudan direkt eliyle alacak kadar su üstte değil. Ve bu köpeğe o suyu içermiş, içirmiş, o köpeği su varmış. Ne buyuruyor? Buhari hadisi. Feşekerallahu lehu fegafarallahu lehu. Bu eski ümmette olduğuna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari gibi en sahih kaynakta beyan ediyor. Ama bu o kadına mahsus bir şey de değil. Allah ona teşekkür etti ve onu bağışladı diyor. E şimdi büyük bir günah zina, hem de defaatle tekerrürat var. Ama burada da pek önemsenmeyecek, tamam, bir köpeğe su vermiş, köpeği ölümden kurtarmış. Bir hayattır, bir candır. Hem de mesela köpek, ki hani zannederler ki İslam'da efendim tamam köpek evde beslenmez, bu caiz değil. Veyahut da işte kucağına alınmaz, şudur budur. Bunlar ayrı bir şey. Ayrı bir şey ama can olarak İslamiyet onun, ona su vermeyi aynı bir ölecek insana su vermekle eşdeğer görüyor. Oradaki bir insana su verip de hayatını kurtarsan da nasıl af oluyorsan, burada da bir köpeğe o kadının su vermesine af olduğu zikrediliyor sahih hadis-i şerifte. O zaman burada şahsi konuşulmaz. Genel kaideler konuşulur. Allah-u Teala neden affeder? Kimse ona sual edemez. La yüselü amma yafalü ve müselüm. Yaptığından sorulmayacak tek Allah var. Herkese sual soracak Allah-u Teala. Neye yaptın? Ama Mevla kim soracak? Bunun bu kadar günahı var, bu kadar az bir amelle niye bunu affettin diye. Senin haddine mi düşmüş ya? Veyahut da bir adam bu kadar ibadet yapmış, takvalık yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Ama idrarı üzerine sıçratıyormuş. Bilmem, ona kabir azabı yapmış. Veya cehennemde biraz yanda. Anla bakalım şu tarihsizliği. Efendim, bevil, idrar sıçratmayı. Diye onu atmış, atar. Sen buradan nasıl diyebilirsin ki? Bu adamın hiç büyük günahı yok, kebair günahı yok. Üzerine idrar sıçratmak da tabii ki zinaya göre, içkiye, kumara göre, yani faize göre hafif. Yani küçük günah tasnifine tabi oluyor. Şimdi bu, burada büyük günahı olan adamı, kadını affettin. Burada kalktın, adam idrarın üzerine sıçratıyormuş da temizliğe riayet etmiyormuş diye. Biraz yanda gör bakalım diye attın bunu cehenneme. Bu nasıl iştir? Nasıl sorayabilirsin? Sen sorma hattın mı önüne? Bu da ehl-i sünnet itikadının metnidir. Akaid-i Nesefiye'nin metninde geçiyor. Ve yecuzul ikabu ale's-sahireti vel afu ale'l-kebireti. Allah-u Teala en küçük bir günah, bir miktar azap edip de başka birinin veya o kişinin en büyük günahlarından birini affedebilir mi bunun? Affedebilir mi? Haşa, bizden izin mi alacak? Affettiği ne dair inanmamız, düşünmemiz ehl-i sünnete uygun mudur, değil midir? Buradaki yecüzü o demek. Yecüzü, Allah'a yecüzü, yecibi olur mu yani şimdi? Bizim böyle bir şey düşünmemiz, bu fikriyata sahip olmamız efendim ehl-i sünnete muvafık mıdır, muhalif midir? Evet, en küçük bir günahtan azap yapabilir. Efendim, en büyük bir günahta, bu günahı da sildim, senin bu günahını da geç diyebilir. İstediği her şeyi yapabilir, onu konuşmuyorum. Ama
şirki bağışlamayacağına karar verdiği için şirki bağışlayabilir mi? Daha o konu kapandı. Bağışlamaz. Çünkü onun kararını bildirdi. Ama burada ne yaptı? وَغْفِرُ مَا دُونَ دَعْقِلِ مَنْ يَشَى Dilediklerimi, çünkü şirkin dışındakileri, imansızlığın dışındakileri bağışlarım. Burada işte dilediklerinden olabilmek meselesi. Bunun için tevbe-i nasuh istiyordum. Bunun için faziletli ameller, bunun için istiğfarlar, bunun için dünya kadar nafile namazlar, ibadetler, beş vakit farz namazlar, umreler, haçlar, zekatlar, zikirler, bütün faziletli amellerin birçoğunda ne vaat ediyor? Şunu yaparsa günahlar af olur. Şunu yaparsa denizlerin köpüklerinden çok günah af olur. İşte şunu yaparsa büyük günahları da af olur. Mesela tesbih namazında ne diyor? Amcası Abbas Efendimiz'e. Allah Teala senin bütün günahlarını mağfiret eder diyor. Gafarallahu leke zunubeke külla. Kadime ve hadise. Eskisini yenisini. Sagira ve kebira. Küçüğünü büyüğün. Bak beş vakit namazın farzında bile İzeştün betil kebair. Büyük günahlardan sakınılırsa iki namaz kendi arasındaki küçükleri sildirir diyor. Bu da sahih hadise. Ama tesbih namazında o da sahih Tirmizi hadise. Onda da diyor ki büyüğünü de affederiz. Şimdi elde olan beyde olmaz. Yani bir nafileye bir müjdet bağlamıştır. O farzda bile o müjde olmayabilir. İşte ikisini de okuduğum hadis sahih. Birini Bukhari'den okuyorum, öbürünü Tirmizi'den okuyorum yani. Hepsi kütüb-ü sitte. Kitip kalkıp da zayıf hadisi sahih hadisle çarpıştırmıyorum aşağı. Anladın mı? Eskisinde, yenisinde, küçüğünde, büyüğünü de. Sırra ve alaniyete, gizlisini de, açığını da. Ondan sonra. Hata ve amda, hata ile olanında, kasıtlı yapılanını da. Mesela tesbih namazında böyle bir şey koymuş. Biz size bu kadar faziletli amel anlatıyoruz. Oruçlar, şunlar, bunlar, Recep-i Şerif falan filan. E niye bu kadar faziletli amel anlatıyorsun? Kardeşim işte. Hepimizin günahlarımız var. Buna karşılık mizanda sevap tarafını teskil edecek, ağır getirecek salih ameller lazımdır. Veya bu günahlar lazımdır. Veya bu günahları buradan sildirecek. Fazla salih amel yapmıyorsan da, hani ki mizanda dengeyi değiştirecek kadar hayratı, hasenatın yoksa da, o zaman burayı sildir. E çünkü o da aynı hesaba gelir. Yani günah kefesinden indirim yapmak, sildirme yapmak, o da bu sefer ne yapar? Az amelde kurtarabilir. Ne dedi? Ya Muaz, ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Muaz, ehlis dineke yekfikel amelul kalil. İhlasını düzgün yap, huzurunu huşunu temin et. Sırf Allah için riyasız, kibirsiz, gurursuz, ucubsuz. Allah için ihlaslı amel yap, az amel de sana yeter. Bazı kere çok amel yetmez. Neden? Kulakları, onu dövmüş, bunu sövmüş, bu kadar günah etmiş. Burada da bu kadar da ibadet koymuş oraya ama haçlar, umreler, bilmem neler. Belki de bir adamın parasını gasp ettiğine hepsi gitse açığı kalır. Efendim, onun için tevhid elinden hiçbiri cehennemde ebedi kalmayacak. Ama cehenneme girer mi? Girenler olacak. Bukhari ve Müslim müttefekun aleyh hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediliyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hatta idâ feragallahu minel kazâ beynel ibad. Allah Teala kullar arasında vereceği hükmü bitirdiği zaman işte kim cennetli, kim cehennemlik, kim temelli cehennemlik, kim muvakkat cehenneme girip de çıkacak. Ve erade en yuhrici bir rahmeti men erade min ehlin nar. Cehennemde yananlardan, tabi imanlı olanlardan, birinci tabakada bulunanlardan bazılarını rahmetiyle acıyarak çıkartmak murad ettiği vakit hepsini çıkaracak eninde sonunda. Ama tabii kimi önce çıkarır, kimi sonra çıkarır, kimden ne kadar intikam alır, ona kalmış. Rahmetiyle çıkartmak istediği zaman emeral melâike en yuhricu minen nâr men kâne lâ şirkû billâh şey'en mimmen erâde en yerhammehu mimmen yekûlu lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah. Tabii ki Muhammedur Resulullah tarafı bizim ümmete mahsus. Diğer ümmetlerde Nuh, Neciyullah, Adem, Safiyullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, Davud Halifetullah aleyhissalatu vesselam. Yani işte la ilahe illallah değişmez. Her ümmetin kendi peygamberi kimse o oraya gelir. Biz de Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz risaletine iman zikredilmiş olacak. Hal böyle olunca Allah-u Teala kelime-i tevhid ehlinden, iman, İslam ile ölmüşlerden acımak istedik, merhamet etmek istediklerinden Allah'a şirk koşmamış.
İşte Kur'an'ın bir ayetini inkar etse şirk koşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerini, mütevatir hadislerini inkar etse şirk koşuyor. Çünkü o nedir? Amentü de kitaplara imanı bozuyor, rasullere imanı bozuyor. Onun için şirk diyoruz ona. Amentü bölünmez. Altı esas tecezi, yani cüzlenme kabul etmez. Şirk koşmamış olanların cehennemden çıkartılması için meleklere Allah-u Teala emir verecek. Evvelce tabii kafirlerle müminler, cehennemde yanan Müslümanlar, kafirlerle, cehennemde yanan kafirlerle cennetteki Müslümanların da görüşmesi sağlanacak ara ara. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresine geçiyor. Yani o kendisini saptırmak isteyen insana hitabı var ya. Tallâ inkittele turdîn. Velevlâ ni'metu rabbî lekuntü minel muhtarîn. Bunlar cennettekini cehennemdekine söyledi. O ayrı bir şey. Bir de cehennemdekiler kendi aralarındaki konuşmalar da oluyor. Aynı tabakada olmasalar da Allah Teala istediğinde istediğini ona gösteriyor, üşüttürüyor. Siz canlı yayın yapıyorsunuz. Dünyanın bir tarafından da Allah Teala mı gösteremeyecek? Ondan sonra kafirler Müslümanlara yine orada laf sokuyor. Ya yanmak, işte akrep dedi, huyumdur, sokarım ya. Hani adam akrebi dereden geçirmek için müracaat etmiş de adam da söz almış ondan ya. Bak beni sokmazsan ben seni geçiririm sana. Tam derenin ortasında gitmiş sokmuş. Ya hani sözünü vermiştin bana, ben seni dereden karşıya geçiriyorum ya. Sudan geçemezsin, boğulacaksın. Ondan sonra akrep ne demiş? Huyumdur, sokarım. O da demiş ben de huyumdur, dalarım demiş. Bir dalmış akrep, gitmiş sellere. Şimdi kafir kafirliğini bırakır mı? Orada Müslümanlara ne diyecek biliyor musun? Hani siz Müslümandınız, arada namaz da kılıyordunuz. Ya şunu da yapıyordunuz, bunu da yapıyordunuz, Müslümanız diye geçiniyordunuz. Hani bak cehennemde yanıyorsunuz. Siz de yanıyorsunuz, biz de yanıyoruz. Ne farkı var? Ne farkı var oğlum? Çok büyük tabaka farkı var ama işte laf sokmak olsun. İşte bunun üzerine Allah Teala gayretullah dokunacak. Mevla Teala meleklere, işte bu Buhari Müslüm hadisinde geçen rivayet üzere, çıkarın cehennemde. Ehricu minen nar men kâne fî kalbi miskâlu. Burrati min imam var. Buğday ağırlığı kadar imandan nasip olan, sonra buyuracak hardal tanesi kadar ağırlığı olan, sonra buyuracak ehricu minen nar men kâne fî kalbi miskâlu habbetin min hardeli min iman. Sonra buyuracak ehricu minen nar men kâne fî kalbi miskâlu zerratin min iman. Zerre kadar. Zerre görünmez artık. Buğday görünür, arpa görünür. O sonra hardal görünür. Zerre görünmez. Şu anda şurada dolu zerrecikler var. Güneş ışığı falan vurursa böyle bakarsın uzaydaki yollar gibi içinde dolu şey geziyor. Toz duman. Ama şu anda görünmez mesela. Zerre o kadar ufak. Zerre kadar iman. Zerre kadar iman ne demek? İman bölünmez. Zerre kadar iman olmaz. Buradaki mana nedir? İmanının nuru zerre kadar. Çünkü imanın nuru neyle kazanılıyor? Salih amellerle. Ama adam abdest yok, namaz yok, şu yok, bu yok. Bir de günah, günah, günah, günah. Üst üste karanlık, günah karanlıkları biriktiği için, birleştiği için adamın böyle gözle görülemeyecek kadar, seçilemeyecek kadar azıcık bir imanının nuru var. Ama imanı bütün. Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh imanıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanıyla benim imanım arasında inandığım meseleler bakımından fark olmamalı. Yok zaten. Allah ve Resulü Ebu Sıddık en eftal, bu ümmetin en faziletlisi Hazreti Sıddık. Nelere inanıyorsa ben aynı şeylere inanıyorum. Zaten Ebu Bekir Sıddık'ın inandıklarından birine ben inanmasam zaten dinden çıkarım. Onun için müminin bir, yani kendisine inanılan, iman edilen konular açısından en günahkar adamla en büyük evliyanın, sahabenin imanı arasında fark yok. Zerre kadar iman nedir? Bunu defaatle açıklamışız ama yeri gelmişken mecburuz. Bu itikat dersidir. Esas yeri burasıdır. Zerre kadar manası Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh levüzine iman Ebu Bekir ma iman ümmetiyle rutca. Ebu Bekir'in imanını bir kefeye koysalar bütün ümmetimin imanı, bütün ümmetin içinde kim var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber zaten, o ümmetten değil. Bütün ümmetin içinde kim var? Ömer radıyallahu anh var. Ömer ne demek Ömer? Hazreti Sıddık'tan sonra bu ümmetin en faziletlisi. Bütün ümmeti Hazreti Ömer'le tartsanız, ki tartıldı. Meleklere tarttırdı Allah-u Teala. Sahih hadiste geçiyor. Hazreti Ömer bütün ümmetten ağır geldi. Ama o ümmetin içinde Ebu Bekir var mı? Yok. Ebu Bekir hariç diğer ümmetin tümüyle tartısı Hazreti Ömer'e ağır geliyor. Ama Ebu Bekir Sıddık diğer ümmetin hepsiyle, Hazreti Ömer de içinde var. Anladın mı sen?
Ebu Bekir Sıddık imanı ağır geliyor. Peki ya Ebu Bekir Sıddık'ın inandığı şeylerle Hazreti Ömer'in inandığı arasında fark var mı? Enes İbni Malik'in inandığı arasında fark var mı? Edna sahabeyi konuşalım. Hazreti Vahşi'nin inandığı arasında fark var mı? İman bir bütündür. Müslüman olmak için o hepsi aynı şeye inanıyor. Ama burada kuvvet bakımından, nur bakımından, kuvvet ve nur neyle? İşte velakim şeyin ve karafiyo sadri, kalbinde yerleşmiş bir manevi hal var. Hazreti Sıddık'ın kalbinde olan o tecelli Hazreti Ömer'de bile yok. Onun için burada zerre kadar iman olan demek imanı bir bütün. Müslüman olarak öldüğüne göre bu adam bütün inanılan şeylere inanmış. Amentünün bir şeyine inanmasa zaten zerre kadar değil. Hiç imanı yok. Zerre kadar imanı olan da altı esasa inanıyor. Kürre, kubbe kadar imanı olan da yine altı esasa inanıyor. İnanılacak şeyler değişmiyor. Ama onun imanı ona Allah için can verdirebiliyor, mal verdirebiliyor, bütün çoluğunu feda ettirebiliyor, gece teheccüde kaldırabiliyor, uykusundan fedakarlık ettirebiliyor. Benim imanım beni sabah namazına zor kaldırıyor, gece namazına kaldıramıyor. İşte efendim namereme bakmaktan gözümü geri aldıramıyor. İşte bir karı elini uzattığında tokalaşmaktan elini geri tutturamıyor. Ha, demek ki öbürü beş vakit namaz kıldıramıyor. Arada kaza bıraktırıyor. Ama adam Müslüman diyor ve inanıyor. Ama adam namazı göz göre göre kaçırıyor. Tembelliğinden veya şundan veya buyundan. Bu nasıl bir şeydir? 80 sene cehennemde yanacak bir vakit namaza buna inanıyor. Ama o 80 sene yanmayı göze alıyor. Böyle bir şey. Bununki de iman. Ebu Sıddık'ın da aradığı Allah'ın iman. Malını canını feda etmiş Allah'ın yoluna. Ha, o zaman işte herkesin imanı aynı işlevi görmüyor. Aynı amelleri insanlara yaptıramıyor. Bu kadar Müslüman var. Hepsinin ameli aynı mı? Hepsi haramdan sakınıyor mu? Hepsi takva sahibi mi? Çoğu değil. O zaman işte zerre kadar ondan anlayın. Nuru zerre kadar yani. Ameli çok az. Ama zerre kadar da olsa çıkarın. Buyuracak. Melekler de gelecekler. Evvela ismi peygamber ismine muvafık düşenler çıkarılacak. Cehennemde yanıyor. Adı Ahmet. Onu koluna vuracak. Gerçi hadis-i şerifler var. Adı Ahmet olan, Muhammed olan hakkını vermişse tabii şey ne? Cehennemde yanmaz çıkar. İsmine ikramen veyahut da hiç girmez. Bu Ahmet Muhammed ismini çocuklara takmanın faziletleri hakkında bayağı bir uzun bir kitap hazırladım. Zaten o ortada kaç tane hadis-i şerif de var. Efendim. Ama velev girdi. Nuh. Adı Nuh. Peygamber adı. Adı Musa. Peygamber adı. Adı İsa. Peygamber adı. Adı Lut, peygamber adı. Adı Salih, peygamber adı. Adı Şuayb, peygamber. Adı Davud. Diğer de 224 peygamber var. Yuşa aleyhisselam, el-Yesa'a falan. Şimdi bunlar, evvela bunların sırtına vuracak. Adam işte beklemediği bir anda, hadi çıkıyorsun. Sonra, cehennemde adı peygamber adına muvafık düşen hiç kimse kalmadığı vakitte, Allah-u Teala buyuracak ki, benim adım mümin. El müminül müheyminül azizül cebbar diyor ya Levenze. Benim adım mümin. Bunlar da mümin. Allah'ın müminliği azaptan emin kılan. Bizim müminliğimiz Allah'a iman eden. Kur'an'a, İslam'a iman eden. Benim adım selam. Bunlar da müslim. Aynı kökten geliyor. Onun için rahmetimle bunları da çıkarın. Ve 7000 senenin de dolmasıyla cehennemin üst tabakası bomboş kalacak. Bir kişi bile kalmayacak orada. Bomboş. O tabaka boşalacak. Tabi bunların kimisi önce çıkar, kimisi sonra çıkar ama 7000'den sonra Müslüman yok. İşte o zaman kafirler diyecekler ki Rubema yeveddüllediğine keferu levkânü müslümin. O zaman kafirler çok kere böyle arzu edecekler, temenni edecekler. Bakınca ki Müslümanların sırtına vuruluyor. Hadi çıkıyorsun tahliye. Onu görünce ah keşke bunları beğenmiyorduk, bunları hakaret ediyorduk ama siz de hepçi Müslümansınız, bizimle cehennemde yanıyorsunuz, imanınızın ne faydasını gördünüz falan. Böyle diyorduk ama ah keşke bunlar kadar, bunlar da en bozuk adamlar. Cehennemden en son çıkan adam en bozuk adamdır. Ama bunlar kadar bile bir imanımız olsaydı şimdi çıkmıştık. Ama biz müebbet kalacağız. Onun için derhum ye'külü ve temettavu ve yüleyim ulemul. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Habibim o imansızları, Kur'an'a, şu şerata, sünnete inanmayanlar. Bırak yesinler, içsinler. Biraz daha yaşasınlar, zevklensinler, keyiflensinler.
Uzun kuruntular onları eğlensin, oyalasın. Yakında hakikati anlayacaklar. Cehennemi boylayacaklar. Ve zerre kadar imanla bile gidemeyince hiç çıkamayacaklar. O zaman ne kadar

pisliği kadar, öbüründe amelinin bozukluğu kadar. Bunda da itikadının pisliği kadar yanmak durumu vardır. Bu da sahih hadis-i şerif ile sabittir. Küllüm finnâr illâ vâhide. Ehl-i sünnet dışında hepsi cehennemdedir. Peki ehl-i sünnetten de cehenneme bir uğrayan olur mu? Olur günah miktarınca. Olabilir. Ama ehl-i bidattan 72 fırkadan cennete direkt giren bir kişi bile olmayacak. Ama ehl-i sünnet öyle mi? Onun için bu farkları mülahaza edelim. Bu Buhari hadis-i şerif ile de sabittir. Müslüm hadis-i şerif ile de sabittir. Ayet-i kerimede de işte şirkin dışındakileri dilediklerim için bağışlayabilirim. Bu ne demek? Zaten dilediğim için bağışlarım. E bağışlarsa zaten cehenneme niye atsın bir daha? Anladın mı? Cehennemde yandıktan sonra bağışlama mı olur? Bağışlama demek ona azap vermeme demek. Bağışladım ne demek? Seni cezalandırmıyorum. İşte cehenneme gitmeyeceği anlaşılıyor. Dilediklerim için. Şirkin dışında dediğine göre büyük günah da şirkin dışında. Ya büyük günahlar şirkin dışında. Ya büyük günahlar da şirk değil ki. Adam içki içse, faiz etse, zina etse şirke düşmez ki. Yaptığı işi haram olduğuna inanırsa Müslümandır. Dolayısıyla şirkin dışında deyince büyük küçük hepsi giriyor. Ümidi kesmemek lazım. Bu yüzden Allah-u Teala işte لَا تَقْنَطُونَ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ Kendi nefislerin aleyhine haddi aşmış, sınırı geçmiş. Yine de benim kullarım. Müslümanlara söylüyor. Ama yapmadıkları günah yok. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Bunu kime hitaben indirdi bu ayeti? Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit edip 70 parçaya bölenler Hazreti Vahşi radıyallahu anh Efendimiz işte sahabeden oldu sonra. Hazreti Vahşiler bunun bu ayetin muhatabında. Daha yapmadığına kalmış. Ama Müslüman olmuş. İslam gerisini kesip atar. El-İslam ve Cübb makablu. Müslüman olan bir adam 90 senelik gavurlu olsa kesip atar, siler atar. Ama tevbe tüte cübbü makabla. Tevbe de kendinden önce geçenleri kesip atar. Kulakları ayrı helallaşılacak, ödeşilecek. Onu konuşmuyoruz. O tevbede o şart da var tabii. Ama Allah'la arandaki günahlarda zina yapmışsın. Ama kul hakkı değil. Yani evli bir adamın karısıyla değil. Veyahut efendim saldırarak değil, tecavüz ederek değil, tahdit yaparak değil, şantaj yaparak değil. Rızasıyla, alan razı, veren razı usulüyle zina yapmışsın. Burada şimdi efendim kocası olsaydı, şu olsaydı, bu olsaydı üstüne bir de kul hakkı gelmiş olacaktı. Bir de komşunun anımıysa Allah Allah Allah komşuluk hakkı da binecekti. Hak hak hak hak gidecekti. Ama efendim karşılıklı rıza üzere yapılan zina çok büyük kebair günah. Esam kuyusu cehennemde tehdit ediliyor. Ama Allah yani Allah'ın affedebileceği bir şey. Efendim öbürü de Allah'ın affedebileceği, her şey Allah'ın affedebileceği. Her şey Allah'ın affedebileceği ama sen şimdi evli adamın karşısına zina edersen kocasının hakkına giriyor. Komşu karısına, komşunun hakkına giriyor. İşte efendim adamın parasını gasp ettiysen Allah bunu affetmez, ben tevbe ettim, Allah affetti. Tamam da parayı geri vereceksin. O adam hakkını helal etmesi Allah affetmiyor. İşte böyle durumlar var. Onun için kendi nefisleri aleyhine her türlü günah işlemiş olan yine de benim kullarım. La teknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kesmeyin. Kulaklar ile ilgili de şimdi bir kitap hazırlıyorum. Yani kurtulmanın yolları, sıyrılmanın yolları bunları denenecek. Hiç imkanım yok. Adamdan aldım 100 bin lira. Şimdi benim 1000 liram bile yok. Açlıktan öleceğim. Ben şimdi nasıl efendim buna ödeyebilirim? Adam da helal etmiyor. Ben de ödeyemiyorum. Mutlaka bir cehenneme gireyim. Ya işte bak yine ümidi kesmeyin. Çünkü neden? Sen iyi niyetteysen, ödeme peşindeysen, hakikaten helallik alma derdindeysen falan bir çaresi var bunları. Yazdım işte yazıyorum. İnne Allah yaghfiru zunube cemia. Allah bütün günahları affeder. İnnehu'l gafurur rahim. Ama tabii şirkten İslam'a gelecek. Amentü esaslarına tam inanacak. Öbür türlü büyük günahım yok, küçük günahım yok diye geçiniyor. Ama o taraftan evrim teorisine inanıyor. Kur'an inkar etti. İsa aleyhisselam yaşamıyor, gökten inmeyecek. Deccal diye bir şey yok bu emre. Mütevatir hadisleri sahasını inkar etti. Ne oldu? Verusülü'yü bozuldu. Hiç günahım yok diyor. Halbuki imansız. Öbürün her günahı var ama adam Allah ve Resulü ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Ama ne o sattak ne diyor. Şimdi onun için ehl-i sünnetin bakış açısını iyi anlayalım. Biz amellere takılıyoruz. Günahlarda takılıp kalıyoruz. İnsanları günahlarına göre yargılıyoruz, sorguluyoruz. Halbuki ilk mesele beyinde biten, kalpte biten, akılda biten iman esaslarına ehl-i

0: sünnet itikadına sahip olmak. Amel ondan sonra geliyor. Önümüzdeki derste inşallah şefaatle ilgili konu vardır. Peygamberler şefaat edecek, alimler şefaat edecek, şehitler şefaat edecek. Bu şefaate inanmanın da şart olduğu, böylece bu şefaatin geçerli olduğuna dair çok önemli ilimler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 türlü şefaati vardır. Bakalım biz hangi türlü şefaatine nail olacağız inşallah. Her türlü şefaatine Rabbim nail ve dahil eylesin. Min o sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 49. bölüm sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
8: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
5: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
12: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
14: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
15: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
16: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
17: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz Elif Bağ dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
18: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
19: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
20: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
21: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
24: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
25: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
26: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
27: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 12. bölüm başlıyor.
28: Euzü billahi semiul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Vasbiru innallâhe ma'assâbirîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm. Mübârik lenâ fîh. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve estağfirullâhel hayyel kayyûm. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 54 farzın 11.'si şükür hakkındaydı. Şimdi 12.'si de yine ben şükürün arasında da kutsi vaazlarda da sabır konusu yakında geçti. Fakat hikmet-i ilahiye yine bu 12. ders yani farz olarak sabır geçiyor. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde bize sabrı emrediyor. Sabır neye olur? Canının istemediği şeye olur. İnsan istediği şeye sabredebilir mi? Yani istediğin şeye sabret denir mi? Denmez. Baklava yemeye sabret. Bir şey yok. Uyumaya sabret. Bir şey yok. Efendim, lezzet aldığın, zevk aldığın şeylere sabret diye bir tavsiye olabilir mi? Olamaz. Sabır neye olur? İstenmedik şeylere olur. Ama Allah'ımız bunu emrediyor. Enfal suresinde kaç surede, kaç yerde geçiyor? Ne buyuruyor? Estaizu billahi vasbiru, sabredin. Ben size sabrın müteallakatını anlattım. Yakın derslerde anlattım. Onu bir iki evvelki derste bulursunuz. İnsan hastalıklara sabreder. Efendim, katlanır. İmtihan. Bak dün adam mesela çıkmış. Felç olmuş. Boğazın boynundan aşağısı, işte omurilik mi diyorsunuz, tutmuyorsa, vücudun hiçbir tarafı tutmuyor ama akıl başında, konuşabiliyor. Allah şifa versin. Amin. Bizi de muhafaza etsin. Amin. Ama adam diyor ki ben ötenazi istiyorum. Yani ne demek ötenazi? Ne demekmiş yani? Ben de gavurca bilmiyorum bu lafları. İlersinden mevzunu anlıyorum. Yani diyor ki ben kendimi öldürme özgürlüğü istiyorum. Kanunen de suçmuş bu. Yani bu kanun kalksa da ben kendimi öldürebilsem diyor mesela. Olmaz. Sabredin diyor. Şimdi burada itikat devreye giriyor. Burada iman devreye giriyor. Hani ağrısı sancısı da mesela icabında yok. Bir de ağrılı sancılılar var. Bizim mesela bir kardeşimiz, Allah selamet versin, Yeni Bosna'da sohbetlerde de çok hizmet ederdi cemaatin işlerine. İş güç sahibi, variyetli bir kardeşimiz. Bilmiyorum şimdi belki de dinliyordur. O bir kaza geçirdi 15 sene kadar evvel. Aynı durumda boyundan aşağısı tutmuyor. Felç oldu mesela. O 15 senedir sandalyede duruyor. Ama zikrediyor. Efendim vazifelerini yapıyor. Sohbetleri dinliyor. Kitaplar okuyor. Böylece cennet hayatı yaşıyor. Cennet hayatı. Maşallah. Ya yine de Allah'ımız şifa versin. Acil şifalar versin. Ama şimdi namazdan, zikirden, ibadetten mahrum olan ne yapıyor? Bir ağrısı sancısı olmadığı halde ben işte efendim millete muhtaç kaldım. Kendim yürüyemiyorum. Oturamıyorum. Sandalyede oturuyor da oturtuyorlar beni diyor. Yani diyor 5 sene oldu diyor. Ben bu vaziyette hiçbir işimi kendim göremiyorum. Onun için yani intihar etme serbestliği istiyorum diyor. Öbürü orada 15 sene, 25 sene, 50 sene aynı vaziyette kalsa huzur üzere, zikir üzere devam ediyor. Çünkü burada Allah'ımıza inanmak lazım. Bizi yaradan Allah'ımız sabredin buyuruyor. Bu sabredin emrinden amel ediyor Müslümanlar. Ama öte taraftan işte inanmazsa, itikadı da olmazsa bu adam efendim intiharın da cehennemle sonuçlanacağını, Allah muhafaza, büyük bir günah olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muharebede birisi çok kuvvetli kılıç sallıyordu kafirlerle cihad ederken, bayağı da sahabenin dikkatini çekti onun gayretli efendim çarpışması da. Ne dediler? Dediler ki ne mübarek adam bu. Ne kadar gayretli bir mücahit. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben onun simasında cehennemlik görüyorum. Halbuki Resulullah'ın ordusunda sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin arasında. Fakat buyurdu ki ben simasında cehennemlik görüyorum. O sahabe-i kiram da şaşırdılar. Harbin ortası yani. Harp kızışmış. O en nihayetinde o yaralandı. Ağır bir yara aldı. Sahabe-i kiramdan birisi de takip edeyim dedi. Yani Resulullah niye böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bu adamda cehennemlik siması var. Bir takip edeyim dedi. Gitti. O da ağır yara alınca işte yaranın acısına dayanamayarak efendim kendi kılıcına kendini sapladı. Böylece intihar etti. O sahabi de bunu uzaktan takip etti. Onun intihar ettiğini görünce geldi. Resulullah Efendimiz dedi. Eşhedü enneke Resulullah. Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem zaten yani iman tazelemek bakımından. Dedi nereden icap etti? Yani sen zaten Müslümansın. Yani dedi ki sen böyle buyurmuştunuz. Şimdi takip ettim. Adam intihar etti. Görünce sizin risaletinize bir kat daha imanım arttı. Yani Allah size önceden gösteriyor insanların ne mal olduğunu. Tabii o zat intihar etmesi meselesi de var ama Allahu alem, bazı rivayetlerde de zikredildiği üzere onda bir de münafıklık var. Yani ikiyüzlülük var. İçinde bir kafirliği gizleme durumu da olabilir. Resulullah'ın ordusuna sallallahu aleyhi ve sellem böyle katılanlar oluyordu. Kambersiz düğün olmaz. Böyle katılanlar olduğu için herhalde o yine eğer ki münafık ise ebedi cehennemlik olur. Çünkü münafık içinde kafirliği gizleyen demektir. O vakit hiç cennete gidemez. Eğer ki intihar etme suçundan günahkar ise cehenneme girse de sonunda cennete çıkar. Yani bir insan intihar etmekle kafir olmaz. Eğer ki intiharın haram olduğunu bilerek bu iş haramdır ama ben çektiğim ağrıya sancıya dayanamıyorum diye intihar etse buna kafir demiyoruz. Ve efendim cenaze namazının kılınma meselesinde ihtilaf var ama onda da neye niyet ediyoruz? Bu adam aklı başındayken bu işi yapmamıştır. Cinnet geçirmiş olabilir. Cinnet geçirince de mesul olmaz. Onun için hüsnü zanne binaen cenazesinde kılıyoruz. Şu andaki fetvamız bu. Başımıza gelse Allah muhafaza yani böyle bir tanıdıklarımızın başına geldi yani. Ama cenazesinde kıldık. Çünkü namazlı abdestli adam demek ki cinnet geçirdi. O akıl gidiyor. Akıl gidince de mesuliyet gidiyor falan. O ayrı bir şey. Hep iyi düşünmeliyiz. Hep hüsnü zan yapmalıyız insanlar hakkında. Çünkü adam intihar etse kafir olmaz. Velakin azap var. Onun için Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? O kendini kılıcına saplayan kişi hakkında hadisi kutsi. Şimdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu ortamda devamlı vahiy geliyor. Çünkü ne diyorum size? Hadisler de vahiydir. Hadislerle ayetlerin vahiy olmak bakımından hiçbir farkı yoktur. Ama şimdi geçen çocuklar diyor ki sosyal hocası diyor, geldi okulda diyor bize ki hadislere ne gerek var hiç yahu sen. Bir de sosyal hocası, sen git Himalayalar kaç metre onu söyle yahu sen. Ne işin var burada şimdi girdin buraya bu konuya ama girer çıkamaz işte öyle bilir bilmeden konuşuyorlar. Şimdi ilahiyatçı adam kalkıp hadislere ne lüzum var derse sosyalci daha efendim desteksiz atar. Bu sefer çoluk çocuğun kafasına hadisler yok işte lüzum yok bilmem ne. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ortamdaki her hadisede, her olayda, vuku bulan her meselede hemen devreye Cibril aleyhisselam giriyor. Ama illa Cebrail aleyhisselam gelmekle de olmaz. Bazı kere rüyada da gelir. O da vahidir peygamberler hakkında. Rüyel enbiya-i vahyun. Bazı kere de kalbine ilham şeklinde gelir. Onun kalbi bizim kalbimize benzemez. Oraya da yine şeytanın yaklaşması söz konusu değil. Masum olduğu için peygamberler salavatullahi aleyhi ve sellem ecmaîn o da vahye dahil olur. Vahyin birkaç çeşidi var. Ne buyuruyor? Baderani abdi bi nefsi haramtu aleyhi'l cenne. Şimdi bu sizin işte ne icat ediyor diye övdüğünüz, beğendiğiniz adam hakkında Allah ne buyurdu biliyor musunuz? Bak şimdi. Hemen oradaki mesele hakkında Rabbimiz buyurdu bir şey. Ama Resulullah olmasa sallallahu aleyhi ve sellem kimse bir yorum yapamayacak. Ne buyurdu? Kulum bana gelmekte acele etti. Ben ona verdiğim efendim canı kendi sebep oldu alınmasına. Yine canını ben aldım ama o sebep oldu. Ben de ona cenneti haram ettim diyor. Mesela şimdi. Bunları insan düşünmesi lazım. Burada birkaç günlük hayat insan hakikaten bunalır. Yani bir de bunalma sebeplerine baksana. Sevgilisi terk etmiş. Allah! Bundan sebep adam intihar eder mi? Deli misin sen ya? Rabbin terk etmesini. Rabbin terk etmesini. Nedir bu? Bu kadını çok seviyorum. İşte bu kızı çok seviyorum. Yok şu oğlan çok seviyorum. Zaten nikahsız olan sevgiler tamam. Sevgi gönül işidir. O elde değil ama halvet olursalar vesaire birleşmeler olsa o zaman harama girerler. Ama insan kalbinde bir sevgi olur. Onu def edemez yani kovamaz. Elinde değil. Kapısı yok ki açasın da çıkarasın, süpüresin falan. Zikirlen, dua ile yine Mevla Teala hayırlıysa Allah aranızı birleştirir, evlenirsiniz. Hayırlı değilse Allah Teala herkese hayırlısını nasip eder. Ha böyle dualar edilir. Ama şimdi bakıyorsun ne kadar ufak meselelerden efendim borçlardan efendim kredi borcudur, şudur budur. İnsan intihar etmek hiçbir zaman için ne değil? Çözüm değil. Şimdi Allah-u Teala ölmeyi bizim elimize verseydi, yani istediğiniz zaman öldüreyim sizi buyursaydı, tabi insanın canına tak eden çok olaylar olduğunda hemen al beni diyebilir. Ama sonra bakıyorsun ki o hadiselerin birçoğunu atlatan kişilerden biri olarak bakıyorsun, bir hadise geçiyor, bir sıkıntı geçiyor. Sonra bakıyorsun ne kadar hayırlar olmuş, ilimler olmuş, faydalar olmuş. Yani ben o anda ölmek isteseydim, ölseydim ne faydası var? Onun için hadis-i şerifte ne bu? لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتِ لِضُرِّ النَّزَلَوِ. Başınıza bir bela gelse, bir sıkıntı gelse sakın ölüm istemeyin. Sakın ölüm istemeyin. Yani duada da istemeyin. Niye istemeyin? Çünkü durumunuz iki şeyden hali değildir. Ya Allah'ın huzuruna gitmeye layık amel üzeresinizdir ya da Allah'ın huzurunda rezil olacak durumdasınızdır. İnsanlar iki türlüdür. Eğer iyi amel üzereyseniz yine yaşarsanız iyiliğiniz artar. Eğer kötü amel üzereyseniz o zaman hiç ölmeye yüzünüz yok, yani ahirette ne yapacaksınız? Ölünce telafisi de kalmaz. O zaman da yaşamanızda tevbe etme fırsatı doğar. Geçmiş kazaya bıraktığınız farzları, vacipleri telafi etme imkanı doğar. Onun için iyi de olsanız ölüm istemeyin, kötü de olsanız ölüm istemeyin. İlla yine hayatta ne var? Fayda var. Yani bir kere Allah demek ne demek? Celle Şanuhu. Şurada bir sohbete gelmek ne demek? Şimdi şu kazanç ne demek? Şu cuma gecesi buraya gelmek. Yani ben cenaze gibi geldim ama tabii o şeker biraz yükseliyor. Efendim, zamanla biraz yükselince biraz daha rahat ediyorum ama o çarpıntısı devam ediyor. Ama öyle böyle kendimi, canımı buraya atıyorum. Bir şekilde sizin aranıza Allah ayırmasın sizden. Siz bizi Allah için seviyorsunuz. Evet. Şimdi Ebu Zer Hazretleri, Gıfari, büyük sahabi, Ebu Hureyre radıyallahu anh, bunlar en çok hadis rivayet eden iki sahabe bunlar. Sahabeden iki kişi. Ne diyor? Babun minel ilim. İlimden bir mevzu. Mesela biz burada ilimden kaç tane konu duyuyoruz. Neteallemuhu. Biz onu öğreniyoruz. Ehabbu ileyna min miyeti rekatin tetavva. 100 rekat nafile namaz kılmaktan bizim için daha sevgilidir. Yani cuma gecesi fazileti çok, insan da heves ediyor, çok ibadet edeyim falan ama işte 100 rekat da bayağı bir meseledir. Bir de patküt kılana göre bir şey değil de hakkını vereyim diyene 100 rekat bayağı bir vakit alır. Ama diyor bir ilmi mesele duysak, öğrensek 100 rekat nafileden bize daha sevgilidir. Ve babu minel ilmi nuallimu, ilimden bir mesele öğretsek, insanlara öğretsek, bir mesele öğretsek, umile bi evlem yu'mel, adam onunla amel etse de etmese de, bak buraya, yani adam dinlediğini yaptı, tatbik etti veya yapmadı ama sen onu öğrettin, duyurdun, tebliğ etsin. Ehabbu ileyna min miyeti rekatin tetavva. Bu da diyor ne diyor efendim, 100 rekat nafile namaz kılmaktan daha sevgilidir. Yani onlar için sevgili olması ne demek? Allah katında değerli olduğuna işaretleri. Şu sahabe-i kiram niye bir şeyi tercih etsinler? Allah katındaki eftaliyetini bildiklerine göre tercih ediyorlar. Onun için burada Allah için toplanılıyor. Efendim, bir meclise gelmek, bir ilim meclisine gelmek için bile insan yaşasa değer. Bir cuma gecesi ihya için yaşasa değer. Efendim, sabır, bütün bu nereden gelir? İnsan ayet bilse, hadis bilse, efendim bu rivayetleri bilse, sabrın faziletine dair daha çok rivayetler var. Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki, efendim bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi bir günaha düşmemek için sabretmektir. Yani içkiye alışkanlığı olan adam, kumara merakı olan adam, zinaya düşkün bir adam, o harama düşmemek için verdiği mücadele ve sabır o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır. Namaz gibi ibadetlere 5 vakit devam etmek, efendim, abdeste, gusle, bunlar da sıralı devreye giriyor. Bunlar bir kere, iki kere olacak şeyler değil. Hayat boyunca devam eden ibadetler, bunlara devam 600 derece kazandırıyor. Hastalıklar bunlara göre tabii 300 derecede kalıyor ama o da nedendir? Zaten Allah-u Teala bir musibet verdiği zaman da sen onu istesen de istemesen de
0: katlanmak durumunda kalıyorsun. Burada fark eden nedir? Razı mısın, değil misin? Razı mısın, değil misin? O ona bakıyor Mevlamız. Razı olandan razı oluyorum diyor. Men radıya felehu rıda. Ve men sekata felehu sekat. Kim benim hastalığımdan, fakirliğimden, hakirliğimden, verdiğim dertten, kederden razıyım diyorsa Allah'a, ona rızam var, helal olsun diyor. Kim kızgınsa, niye oldu, niye olmamış, ona da gazabım var Allah buyuruyor. Çünkü rıza çok önemlidir. Efendim, bu bir rıza lokmasıdır. Ne diyor? Yiyemezsin demedim mi diyor. Ne diyor? Şair söylüyor, Allah dostlarını söylenir. Onlar hep şimdi kaside yapıyorlar, def dümbelek gidiyorlar ama sen ona bakma, o Evliyaullah'ın sözleridir onlar, değil mi? Bu bir rıza lokmasıdır. Evladım diyor, geldim bu yola giriyorsun. Efendim işte ben de zikir alayım, tasavvuf öğreneyim, şudur budur, tekkeye kayıt olayım. Tamam da burada başına ne var? Gelecekler var, imtihanlar var. Efendim, Allah-u Teala'yı seviyorum diyene Mevla'nın da imtihanları var. Bu sevmek kolay olmaz, laflar olmaz. Dava delil ister, ispat ister. Onun için sahabeden birisi dedi, ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Öyle mi? Tamam. O zaman dedi, belalara hazırlan dedi. Niçin? Çünkü beni sevenlere dedi, bela ne kadar çabuk gelir, efendim, sel geldiği vakitte dere yatağına ne kadar çabuk iner dedi, bela o adam başına ondan çabuk iner dedi. Dağdan bir sel geliyor, kaçana kadar 5 dakika durmaz, bir de bakarsın indi şey, denize kavuştu yani. Her tarafı alır götürüyor. İşte belalar öyle yağar diyor beni sevenlere. Onun için Bektaşi ne dedi? Ben Allah'ı severim ama Allah beni sevmesin dedi. Dedi ne biçim konuşuyorsun ya? Yahu dedi sevdiğine çok bela verilmiş de dedi. O beni sevmesin. İşte böyle bir lafları da var. Bektaşilerin lafları biraz antikadır. Şimdi onu anlamak meselesidir. Artık haline göre değişir. Manasına göre değişir. Ne demek istediğine göre değişir. Allah herkesin niyetini bilir. Celle şanuhu celle celaluhu. Sabredeceksiniz. Mevla buyuruyor ki kullu ma fa'alel habibu habibun. Beni seviyor musunuz? Seviyoruz. Ne kadar? Ne kadar seviyoruz Allah? Her şeyden çok. Her şeyden çok. Yani her şey derken zaten başta bu canımız var ya. Bundan çok sevdim mi her şeyden çok olur. Çünkü bütün mesele düğümleniyor canda. İnsan anasını bile sevse yine nefsi için. Babasını sevse, eşini sevse, çocuğunu sevse yine ne için? Nefsine döner diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Sebep nedir? Çünkü nefsine hoş gelmeyen bir şey yapsa anası da kızar. Hanımına da kızar. Çocuk evden halıları çalsa, götürse, satsa, oho! Bu benim çocuğum demez. Basar bedduayı yani. Etmemesi lazım ama yani kendine yarayan kısmıyla sever. Kendine zararlı olmaya başlayan her şeye kızar. Onun için insanın en başta sevdiği canıdır yani, nefsi diyelim. Hepimiz hakkında bu geçerli. Canından ileri sevmek o yüksek bir makam. Allah'a ne kadar seviyorsun? Efendim canımızdan çok seviyoruz. Zaten şimdi başka da bir şey diyemiyor ki, canımı fazla seviyorum desek gavur olacak. Gavur olmayayım diye tabii. Herkese sorsan Allah'a en çok Allah'ı seviyoruz, öyle değil mi? Başka bir şey de göreyim yani diyemiyorsun ki. Ama yaşantıda durum nedir? Zevken durum nedir? Halen durum nedir? Tatma bakımından meseleyi. İşte kullu ma fa'alel habibu habibun. Madem Allah'ı Celle Celal canından çok seviyorsun, o sevgilinin her yaptığı sevgili gelmesi gerekiyor. Hatta ne diyor? Bu yatırsa diyor, boğazına bıçağı dayatsa diyor. Hocam ben de ne alakası var? İsmail Aleyhisselam'a yaptı. İsmail Aleyhisselam'a yaptı işte. Ne olması lazım diyor? Zevk alması lazım diyor. Niye? Sevgilim bana bu işi yapıyor, reva gördü diye. Yani bunlar lafla konuşulacak, konuşulmakla hasıl olacak makamlar değil. Ama en azından kendimizi yüksek makamlarda görmememiz için ne adamlar varmış. Biz efendim zoraki, bütün işlerimiz zoraki diye kendimizi, noksanlığımızı anlamak bakımından konuşmakta fayda var. Ama bizim kendi halimiz olarak konuşamayız bu makamlar. Evet, şimdi Rabbimiz sabrı emrediyor. Sabrı tavsiye edenleri methediyor. Vasbiru sabredin, şimdi sabredin, dayanın, tahammül edin. Tabi bunun içinde ne var? Razı gelin, benden bilin. Ya Rabbi senden razıyız, sen de bizden razı ol Allah'ım diye deyin. Ne getirisi var? Yani bunun ne kazancı var size? hiçbir kazancı olmasa şu yetmez mi diyor. İnnallâhe me'as sabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ama bu beraberlik Allah herkesle beraberdir. Dağlarla da, taşlarla da, kuşlarla da, hayvanlarla da, canlılarla da, cansızlarla da. Me'iyyet-i ilahiye, yani Allah'ın birlikteliği, beraberliği her yer, her şeyle beraberdir. Kendisi mekansızdır. Ama niye Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor? Özel bir beraberlikten bahsediyor. Yoksa genel bir beraberlik olduktan sonra canlı cansız, hayvan insan fark etmez. Ama ben sabredenlerle beraberim. Başına gelen bir derde, bir musibete, bir hastalığa, bir sıkıntıya, bir ağrıya, bir sancıya veya eş dostun ayrılığına, neyse yani her türlü insanın istemediği şeye karşı sabrederken ne düşünecek? Rabbim özel olarak benle hususi beraberliği var. Ya bu sevgilimizin, bu Allah'ımızın efendim bu şekilde bizimle beraber olması bize ne yapmalı? Efendim sabrı kolay getirmeli. Hatta bundan da lezzet bile aldırmalı. Niye ki Rabbim benimle beraberdir? Bu düşünce çok önemli ama işte başına gelen de bu iş zor. Ne diyordum? Geçen bir kere de yine anlatmıştım. Adamı bir kıza aşık olmuş artık. Ne olmuş aralarında? Mesele değil de onu bırak diye mi nedir? Sopa atıyorlar ona. 100 tane falan kamçı attılar. Yani İslami ceza değil bu. Rastgele işler yani. Aşiret işleri gibi falan. Bırak bunu diye falan. O da hiç gık demiyor yani. Gık demiyor. Sonra 99 sopa yedi falan. Çıt yok. Bir tanesinde ah etti. Ya dediler bu kadar kamçıya dayanında sonuncuda ne değişti de bir tane de ah etti. Dedi ki hangi kızdan sebep sopa yiyordum ya, o 99'da o bakıyordu bana dedi. Nasıl dedi onun ondan sebep sopa yerken ah edeyim ya, ayıp. Böyle sevgi olur mu dedi, böyle aşk olur mu dedi. Ne zaman dedi o çekildi gitti, o vakit acısı içime işledi dedi yani. Anladın mı? Şimdi Allah ki ben sabredenlerle beraberim buyuruyor. İnsan çok iyi düşünmesi lazım. Rabbim beni görüyor, benimle beraber. Bana özel bir beraberlik vaat ediyor. Hususi maiyet vaat ediyor. Ben onun için razı geleyim, zevk alayım. Feryat figan etmeyeyim. Ama bazı dayanılmayan haller olur. İşte vücut zahiren o başka tabii. Ah eder, o eder. Ama yine de hasta ziyaretine gelen veya derdini sorana çok şikayetlenmemek lazımdır. Acizlik belirtisi olarak bir ah olur yani. Ama tabii mesele beni mi bulduğu meselesi, fikri, o çok büyük bir dalalettir, felakettir. Ama Müslüman zaten devamlı elhamdülillah ala külli hal, her halükarda hamde devam eder. Yani Müslümana yakışan da budur. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hadis-i kutsidir bu da. Evet. İdâ emraztu abdi, kulumu hasta ettiğim zaman felem yeşkuni ilâ uvvâdihi, hasta ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse diyor. Allah Allah. Görüyor. Senin ne diyeceğini biliyor. Ebdeltu lehmen hayran min lehmi ve demen hayran min demi. Ona diyor öyle bir et veririm ki o taşıdığı vücudundaki hasta etlerden daha hayırlı olur. Kanını da değiştiririm diyor. O hasta kandan daha, zaten bütün hastalıklarda illa kan kirliliği vardır. Kanla vücuttu biliyorsunuz. Bütün hücreler kanla çalıştığı için. Şimdi tabii ki vücut kanla çalışıyor ama Allah Teala adamı kansız da yaşatabilir mi? Yaşatabilir. Oksijensiz yaşatıyor ya İsa Aleyhisselam bu mesela. İşte öbür türlü ilahiyatçılar gibi oksijeni ölçerek burada yaşayabilir. Burada oksijen var. Öbür tarafı ölçer. Burada oksijen yok. Burada yaşayamaz. Ayet var, hadis var desen adam diyor oksijen yok diyor yani. Ha o başka bir şey. Allah adamı kansız da yaşatır. Onu söylemiyorum. Ama diyor ki Rabbim hastalığını diyor ziyaretine gelenlere şikayet etmezse beni etinden daha hayırlı yeni et, taze et, kanından daha iyi taze kan, temiz kan değiştiririm diyor. Yani sen uğraşıyorsun kaç türlü efendim kaç kova kan lazım. Bilmem ne şudur budur. Halbuki Mevlana buyuruyor kan benim elimde diyor. Şikayet etmesin diyor. Kanını değiştireceğim diyor yani. Bu hadisi kutsidir ya. Ama hala tabii kürsüden konuşuyoruz. Aşağıdan dinliyoruz. Başımıza geldiğinde bu şuurda olamıyoruz. Hep sohbet lazım yani. Devamlı sohbet lazım. Hele ki bu kaset, hani bunların sohbetlerin kaseti olsa da bunlar devamlı insanın yanında olsa da böyle zamanda dinlese daha fayda ediyor ama bazısında hepten damarına basmaya gör. O da diyor kapat şimdi diyor ya ben burada bas bas bağırıyorum canım. Ya sabır sen sabret diyor nasıl sabredeyim dayanamıyorum şudur budur. Öyle de raydan çıkartmamak lazım biliyor musun? Adam orada bas bas bağırıyor cübbeli hoca dedi ki falan. Adamı da bana sövdüreceğim mübarek adam sen. Adam öyle de yapma yani. Gidip de adama da bir geçmiş olsun de yani. Nasılsın geçmiş olsun Allah şifa versin kardeşim şudur budur. Hepten öyle ne bağırıyorsun be sabretsene. Ayet var hadis var öyle olmaz ki adam inkar ede gavur olur ya. Öyle yapma kardeşim bak yaklaşımlarınız doğru düzgün olsun. Biz de hastaneye gidiyoruz. Biz de dertliye gidiyoruz. Kanserden inleyene gittik. Bu kadar insan ziyaret ediyoruz. Hiçbirine ya sen ne biçim şuursuz musun? Nesin ya? Gafil misin kardeşim? Falan ayet var, hadis var. Bağır. Böyle denmez ki ya. Ama bu kadar fazileti var, bu kadar fazileti. Öyle mi değil mi şimdi? Birisinin çocuğu öldü mesela. Gittim o zaman çok evvel. Orada toplanmıştı kalabalık insanlar. Ne yapacak şimdi? Tabii ki başsağlığı dilemek çok sevap. Ama ona bir hadis-i şerif rivayet ettim. Ev sahibine mesela. Adam da sakallı, namazlı, abdestli bir kardeşimizi. Var 20 sene. Dedim ona ki mesela bir hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ kabadallâhu veled-i abdi. Allah bir kulunun çocuğunun ruhunu aldığı zaman o kulunun ne yaptığına bakar. Eğer o elhamdülillah ala kulli hal inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın malıyız, onun mülküyüz. O verdi, o aldı. İnne lillahi ve ahade ve lehu ma ata. Resulullah Efendimizin çocuğu vefat ettiğinde sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim oğlu veren o, alan o. Verdiği onun, aldı onun. Ve kullun indehu bi ecelin müsemma. Her şeyin eceli var, vakti, saati var. Ha, bu denmesi gereken bu. Böyle bir istircada bulunursa işte, inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek istirca demektir. Efendim Allah-u Teala meleklerine sorar. Tabi Allah-u Teala her şeyi yapandır, yaratandır ama böyle şahitli, ispatlı, yazışmalı işler yapar. Rabbimizin ahlakıdır bu, sünnetidir bu. Ekabazdum veled-i abdi. Kulumun çocuğunun canını aldınız mı? Soruyor meleklere. Ne kâlû ne'am? Aldık ya Rabbi. Emir kulu melekler. Acısalar da bir şey yapamazlar. Ekabazdum semerate fuâdi. Kulumun gönlünün meyvasını aldınız mı? Yani çocuk gönül meyvasıdır. Hakikaten zor. Allah imtihan etmesin. Evlat acısı çekenler biliyorlar. Anlatıyorlar. Bize böyle bir şey nasip olmadı. Elhamdülillah. Afiyetinden dolayı Allah'ımıza hamd ederiz. Gönlünün meyvesini aldınız mı? Kâlû ne'am aldık derler. Peki Mevla sorar. Kâle mâdâ kâle abdî? Peki kulum nasıl karşıladı bu işi? Halbuki görmüyor mu? Görüyor ama sorması usulü var. Cilvesi. Hamideke ve estercaa. Sana hamd etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'a aitiz. Ona döneceğiz. Rıza gösterdi. Teslimiyet gösterdi. Derler. Mevla da buyurur. İbnu li abdi beyten fil cenneti ve semmu beytel hamd. Bu kuluma cennette bir köşk bina edin. Ve o köşkün adını da hamd köşkü takın. Köşkün adı hamd köşkü. O çocuk da hele ki buluğa ermeden ölmüşse zaten babasının feratıdır. Cennette bekleyicisidir, günahlarını affettiricisidir, şefaatçisidir. Böylece Allah'ımız kuluna bir şer yapmış olmaz. Hep hayır yapar. Bu hadisi okudum mesela. Dinlediler, ferahlendiler değil mi? Şimdi iyi olmuş ya senin çocuğunun öldüğün, iyi ki ölmüş denmez ki adama. Ama şimdi bak bu hadis-i şerife göre sen de Müslüman adamsın elhamdülillah dedin, inna lillah dedin bak kazandın. İnşallah cennette hamd köşkün var falan. Böyle konuşmak lazımdır. Bizim her konuştuğumuzu alıp da her yerde konuşulmaz. Yerine göre konuştuğumuzu konuşmak lazımdır. Adam da memnun oldu, şudur budur. Bir başkası bizim akrabadan öyle çocuğu öldü. Ona da gitmiştim bir kere. Ona da biraz bir şey ayet hadis okuyayım dedim. Kadıncağız kalktı bana. İşte dedi böyle konuşuyorsun onun için hapse atıyorlar seni dedi işte. Ben de ne diyeyim şaşırttım kaldım yani ben onun iyiliğine ayet hadis okuyorum ama belki ben de yanlış konuşmuş olabilirim. Yani yaklaşım tarzı olarak ayet hadisi yanlış okumam da. Mesele ne? Kellimun nase ala kaderi ukulihim. İnsanlara akılları havsalelerinin aldığı ölçüde nisbette söz söyleyin. Bu hadis-i şeriftir. Yani Ayet hadisi anlamayacak adama da ayet hadis okumak da o da iyi bir şey değildir. Alay konusu olur. Ama ben teke teke çıktım. Ben orada herkese göre konuştum. Kimisi alay eder, o başka. Ama ben iki kişi alay edecek diye 2000 kişi hidayet bulacak olan bir konuyu gizleyemem ki. Öyle bir yer olduğu zaman doğru bildiklerimizi konuşuruz. Onun için şimdi elhamdülillah herkes diyorlar ki aa bu terörist değilmiş. Paranoyalarımız silindi. Bundan korkulacak bir şey yok. Bu da bizim gibi normal adam, vatandaş. Elhamdülillah bizim de istediğimiz oydu zaten. Bizi öcü gibi görmeyin. Vatandaş olarak kabul ederseniz teşekkür ederiz. Öyle değil miydi mesele? Mesele sadede geldik yani değil mi? Maksat hasıl oldu mu? Hasıl oldu. Adam inanır inanmaz. O onun bileceği. Kimisi alay eder, kimisi dalga geçer. Şimdi Allah bir özgürlük vermiş kullarına. Adam kalkıp Allah'a da sövüyor haşa. Şimdi Allah onun da hemen kıtlağını sıkmıyor görüyorsunuz. Allah-u Teala böyle imkanlar tanımış kullarına. Şimdi biz ona bakamayız. O genel bir durum olur. Buradaki konuştuğum gibi orada tabii ki efendim gereken konuşulur. Ama özelde yani teke tek ilişkilerde bunlar çok önemli. Hasta ziyaretine gittiniz, kız istemeye gittiniz vesaire. Böyle bir meclislerde o meclisin ortamına göre konuşmakta fayda vardır. Aksi takdirde yani neye benzer? Hadis-i şerifte de buyuruluyor. Çok değerli bir mücevheri kalkıp da bir insan gidip de efendim hınzırın boynuna takar mı diyor. Takmaz. Onun için diyor ehli olmayana ayet hadis okuyanlar da diyor efendim bu gibi mücevheri altını pırlantayı kalkıp da efendim ahırdaki hayvanın boynuna takmaya benzer. O da İslam'a hakaret olur. Niye karşı taraftaki adamı ayete hadise güldüreceksen? Hususi olarak özelde konuşuyorum. O zaman da bunu yapmamak lazımdır. Onun için hasta ziyaretine gittiğin zaman veya ölüye cenaze taziyeye gittiğin zaman buralarda tabii ki sabrı tavsiye vardır. Ama adama da sevinir gibi işte sen çok kazandın işte efendim şudur budur o denir. Ama iyi oldu gibi de denmez. Sabredin. Allah sabredenlerle beraber. Allah Teala hakkı tavsiye edenleri, sabrı tavsiye edenleri husrandan istisna ediyor. Ne buyuruyor? Vel asr. Asra yemin ederim. Her sahabe-i kiram her meclis dağılmadan bu sureyi okumadan kalkmazlardı değil mi? Asra yemin ederim. Yani ikindi namazıdır, 100 senelik zaman dilimidir. Asrın birkaç manası var. İnnel insane lefî husr. İnsan cinsi, bütün insanlar elbette mutlaka zarar ve ziyandadır. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Ancak ehli sünnete göre doğru inananlar, ondan sonra İslam'ın vazifeleri, İslam şartları olan salih amelleri yerine getirenler ve tevâsav bil hak, hakkı birbirine tavsiye edenler, doğruyu birbiriyle vasiyetleşenler ve tevâsav bis sabri, sabırı birbirine vasiyet edenler, tavsiye edenler bunlar müstesnadır. Yani bu ne demek? Adamın başına bir sıkıntı geldiğinde sen ona işte bu gibi ayet hadislerle, müjdelerle yaklaşırsan adamı sabra teşvik etmiş olursun. Sabrı tavsiye edenler. Ama öbür türlü nedir? Sabırsızlık tavsiyesi, feryat figan tavsiyesi. Ben senin yerinde olsam böyle sabretmezdim. Bak şimdi bak. Görüyor musun şimdi? Şeytana lüzum yok. Şeytan emekli, istirahata ayrılmış. Adam geliyor diyor ki ben senin yerinde olsam böyle sabretmezdim. Ne yapardın? Kırar geçirirdim ortalığı. Numara ha! Kendisine bir şey yapacak hali yoktu. Adamı gaza getiriyor. Yahu kardeşim Allah-u Teala buyuruyor ki ancak birbirine sabrı tavsiye edenler zarardan kurtulurlar. Öbür türlü sen diyorsun ki adama bağırsana, çağırsana, vursana, kırsana. Ya bu olur mu? Sen zarardasın. Ahirette husrandasın. Perişan olsun ahirette ya. 4 tane madde koymuş. İman, ameli salih. Hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. Mutlaka sabredeceğiz. Birbirine de sabrı tavsiye edeceğiz. Bağır, feryat et, kır geçir. Böyle bir şey yok. İslam bunu istemiyor. Başka ayet kerimesinde اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ. Allah kimleri sever? Sabredenleri sever. Allah'ın sevmesi ne demek? Celle şanu, Celle celaluhu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kimleri sevdiğine dair bazı ayetler vardır. O da özel bir konudur. Yani Allah Teala Kur'an'da kaç yerde şunları severim buyuruyor mesela. O kullardan Allah yuhibbul muhsinin. Allah iyilik sahiplerini sever diyor mesela. Sabredenleri sever. Sabrın hiçbir mükafatı olmasa, ya ben bu işe sabredeyim, Rabbim beni sevecek. Böyle düşünsen, bu bile insanı sabra teşvik eder. Allah-u Teala'nın özel muhabbetini, sevgisini kazanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sabru nisful iman. Sabır nedir? İmanın yarısıdır. Çünkü iman, el iman, nisfan iki parçadır. Bu hadis çok geçiyor. Fe nisfun fi sabri ve nisfun fi şükür. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Çünkü insan yaşadığı sürece iki şeyle karşılaşır. Ya istediği şeylerle ya istemediği şeylerle. İstendik şeylere şükür gerekir. İstenmedik şeylere sabır, hamd de beraber tabii. Hamd zaten sabırla beraber. Ama nimete şükür olur, belaya sabır olur, belaya şükür olmaz. Çünkü len şekertüm lezidennekum. Şükrederseniz artırırım diyor ya. Ya Rabbi belamı artır demek olur. Onun için hastayım da şükür olsun, yani ağrım daha mı artsın istiyorsun. Onun tabii ifade değişikliğidir ama belaya karşı hamd tabirini kullanmak lazımdır. Nimete karşı şükür tabirini kullanmak lazımdır. Yani bunlar ilmi istilahlardır. Bilmekte fayda vardır. İnsan ne zaman ne isteyecek, ne dua edecek, Allah'ına ne şekil efendim Celle Şanuhu Celle Celaluhu mukabelede bulunacak. Yine bir hadis-i şerif. Ha, iman işte iki parçadır dedik. Ya şükürdür ya. Mesela zekat nedir? Yani bir taraftan sabır var, her sene onu hesap edip vermek meselesi. Bir taraftan da verilen mal ve nisap nimetine şükürdür. Yani bazısı iç içedir. Hac, beden sağlığın varsa gidebiliyorsun. O hem bedenin sağlığına şükürdür. Hacda hem beden çalışıyor. Hem de para harcıyorsun orada. O da mesela mal nimetine şükürdür. Herkese farz değil mesela. Bir yandan da ne var orada? Sabır var çünkü. Çekişmeyeceksin, sinirlenmeyeceksin, bağırmayacaksın, ihram yasağına girmeyeceksin. Yani bütün ibadetleri bir düşünürseniz içinde mutlaka hem bir Allah'a karşı ibadet, kulluk ve şükür ifa edilirken bir yandan mutlaka her vazifede de bir sabır vardır. Yani bir namaza duruyorsun, sabır değil mi? Ya kaç dakika zaten kılıyorsun? 4 rekatı 4 dakikada. Bazısı da 3.5'a da düşürüyor onu, hepten namaz da gidiyor. Ya bir rekat 1 dakikadan aşağı olmaz zaten de. Ama yani 40 dakika oturuyor, bir şey yok. Namaza durur durmaz telefon çalıyor ya. O da hemen düşünüyor ki ya biraz keşke geç dursaydım, telefona cevap verirdim. E ne var? O anda duruyorsun, duruyorsun, konuşuyorsun, bir şey yok. Namaza duruyor, kapı çalıyor. Ha şimdi yasak olmasa gidecek kapıyı açacak. Ama şimdi namaza girdin mi ihram tekbiri haram etti sana. Aynı ihrama girmek gibi. Namazında iftitah tekbirinin bir adı nedir? İhram tekbiridir. İhram ne demek? Haram etmek demek. Şimdi konuşmak helal. Namaza dursam şimdi konuşmak ne oldu? Haram oldu. E şimdi yemeğimde bu su var. Susadım, içebilirim. Şimdi helal, namaza dursam ne oldu? Haram oldu. Şimdi o kadar boş zamanda aklına gelmedik şeyler. İhram tekbirini getiri getirmez hemen ağzım kurudu, kapı çaldı, şöyle karnım ağrıdı. Ya dur be, 4 dakika zaten kılacağın namaz. 40 tane mesele çıktı ya. Ha işte o hep sabır zorlanıyor yani. Ya şeytan zaten kaçıyor kaçıyor. Ezandan kaçıyor, kâhmetten kaçıyor. وَلَوُ الظُّرَاتٌ Yellene yellene kaçar diyor Buhari hadisinde. Zorundan. Hiç istemez ezanı kâhmeti duymayı da. Ama adam namaza başlarken diyor, gelir diyor. Üzgür keze, üzgür. Şunu hatırla, bunu hatırla. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu falan. Zaten selamı zor verirler. Fark eder misiniz? Sizde de olur. Bu da selamun aleyküm der hemen. Ya şu ne oldu? Çünkü neden? O namazda aklına geldi ya, unutuyor ki de bir. O anca namazda geliyor öyle şeyler. Onun için selam verivermez ya, unutmadan söyleyeyim. Şu mesele ne oldu? Çok böyle rastlıyorsun. Namaz biter bitmez hemen adam konuşmaya başlıyor. Halbuki namazdan sonra feyda feragte fensab elem neşrahte ne geçiyor? Namazını bitirdin, biraz dua ve zikirle kendini yor diyor. Yor. İşte Sübhanallah, elhamdülillah, onlar niçin? Namazın peşine zikir lazım, dua lazım. Ama hemen selam verivermez. Bazısı yarım yamalak verivermez hemen efendim. İmamdan evvel bile veren var. İmamlar da mübarek. Çok uzatıyorlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyene kadar adam boynu koptu, sağda kaldı adam. E şimdi adam zaten bir dakikada dedi. Biz esselamu aleyküm ve rahmetullah diye imam uzatıyor. Onun için diyorum sünnet uzatmamaktır selamda. Hadis-i şerifte sünnette nedir? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Böyle demek lazım. Çünkü adam senden önce sola da verdi. Adam sağda kaldı imam. Yani sabır sabır, anlatabiliyor muyum? Duramaz yani ha. Ve boynu öyle kalıyor, döndürmek istiyor, döndüremiyor. İmam uzatıyor. Böyle yapmamak lazım. He, imam da sünnet üzere yapsa da cemaatta bu sıkıntı olmaz ama. Ne yapacak? Rükudan kalktı mı bir Rabbena lekel hamd diyecek.

0: Lastikli gibi sanki aşağıdan çeken var. Yani hemen eğiliyor ya mübarek adam. Tadil erken, o tadil erken ne sabır işidir biliyor musun? Hani bir kere yapar, iki kere yapar, oho yine koy verecek. Bir sıkıntısı var, acelesi var, telaşı var. Ya olmaz. Efendim benim telaşım var, ne olacak o zaman? E ne yapalım işte 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat öğleni farz, 2 rekat son sünnet. Hatta bazısı da sofuluğu tutar, 4'te son sünneti kılacak. E tamam kıl, Allah cevabını versin. Ama vaktim yok, işim var, ne olacak? Patküt kılacağım. Ya patküt kılacağına bari 4 rekat farzı kurtar ya. 4 rekat farzı doğru kıl da bari borçtan kurtul. 2 sünnet, 4 sünnet kılayım derken hepsini efendim çabukluktan, aceleden, sabırsızlıktan ne yapıyor? Reddettiriyor. Reddettiriyor. Hep bunlar her gün başımızda. Her gün başımızda. Onun için Allah'ım Celle Celaluhu belalara, musibetlere karşı demiyorum çünkü bela musibet bize vermesin. Amin. Yani belaya sabır ver demek iyi değil. Niye? Bela verme diyeceksin. Şimdi Allah'tan sabır isterken dikkat edelim. Sahabeden birisi sabır istiyordu. Allah'ım neyselüke sabır. Ya Rabbi senden sabır isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen başında bir bela var mı? Dedi yok. Niye sabır istiyorsun dedi. Yani gelirse bela sabır. Dedi ki sen Allah'tan bela istiyorsun dedi. Bak şimdi duayı da dikkat edin. Öyle bir şey yokken durup dururken ya Rabbi bana sabır ver. E ne bir şey yok ki? O zaman ne isteyeceksiniz? Hadi bakayım söyleyin. Afiyet. Dünyada ve ahirette Allah'tan istenenlerin en eftali afiyettir. Afiyet ne demek? Belasızlık. Allahümme yes'elükel afiyete fid dünya vel ahir. Dünyada da ahirette de afiyet isterim. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada iyilik güzellik, ahirette iyilik güzellik. Bela istemenin bir lüzumu var mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birini gördü sahabeden böyle yolunmuş şeye dönmüş. Güvercine, kuşa dönmüş, civcive dönmüş, yolunmuş. Tiri tiri titriyor, her türlü hastalık vurmuş ona yani. Dedi ona ki, sen dedi bir dua ettin mi dedi Allah'a. Bir şey yok mevzu. He ettim ya Resulallah. Ne ettin? Dedim ki ya Rab ahirette ne bela vereceksen hepsini burada peşin ver. Be adam dedi Allah zengin. İlla sana burada bela vererek mi seni kurtaracak? Afiyet isteyemez miydin dedi. Yani belasızlık isteseydin Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirette hasene. Orada vereceğini burada ver deyip de titremenin bir lüzumu yok. Onun için en büyük dua sabah akşam terk edilmeyecek dua. Allahümme yeselükel afiyete fid dünya vel ahir. Arapça bilmiyorum hoca efendi. Allah Türkçe de anlar. Deksin ya Rabbi ben senden afiyet istiyorum. Bana bela verme. Ha bela gelirse o zaman sabır iste. Ama bir bela yokken sabır istemenin de manası yok. Evet. Belasızlık. Allah dostlarından birisi.
1: 12. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 900

0: 1-923-923-923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950 başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
8: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
4: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
10: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz.
12: Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
17: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
20: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam ediyor. 12. bölüm devam ediyor.
10: Ya Rabbi bir saat afiyet isterim. Bari bir saat ömrümde hayat, ölmeden bana bir saat afiyet falan. Dediler ki Efendi Hazretleri ne var? Ya bu kadar dediler, başında bir bela yok. Rahat rahat oturuyorsun, yatıyorsun yani. Ama bir saat bari bir afiyet istiyorsun. Bunun manasını anlayamadık dediler. Tabii tasavvuf ehlinin konuşma şekli farklıdır. O zat da dedi ki evladım dedi, bir saat istiyorum ki Allah'tan başka hiçbir derdim olmasın. Sırf Allah'ın huzurunda olayım böyle bir. Devamlı dedi aklımıza bir şeyler geliyor. Onun için dedi, bir saat olsa ki Rabbimden gayrisini düşünmesem ona afiyet sayacağım dedi. Esas manevi afiyet başka bir şey. O günahsızlık afiyeti, basivadan kurtuluş afiyeti o başka bir şey. Ama zahiren afiyet bildiğimiz belasızlık. Yine hadis-i şerifte sabru kenzun min kunuzil cennet. Sabır nedir? Cennet hazinelerinden bir hazineleri. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah.
22: اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
10: Herkese ecri, sevabı verilecek. Efendim, hesap edilecek, verilecek. Ne amel etmiş bunu, ne alacağı var bu? 1'e 10, 1'e 100 katla ver. Fakat sabredenler getirilecek. Mevla buyuracak ki bunlara tartı, mizan kurmayın. Bunları böyle koyun. Bunlar dünyada çok sabrettiler. Ne olacak? Bunların başından aşağı sevapları, mükafatları, dereceleri akıtın. Onlara öyle bir yani bir gayri hesap, bak hesapsız sabredenlere hesapsız cevap verilecek. O zaman dünyada bela, başlarına bela gelmeyenler, yani belli dereceler kazansalar da onlara imrenecekler. Başlarına bela gelenler de ne diyecekler? Keşke dünyada diyecekler bu derilerimiz, etlerimiz lime lime kesilseydi, makaslarla doğransaydı da daha fazla sevap alsaydık diyecekler. Çünkü ahiretinki sonsuz, buranınki geçici. İnlemesi de geçer, efendim gülmesi de geçer, ağlaması da geçer. Sultanlar da mezarda, yoksullar da mezarda, ağalar da, zalimler de, mazlumlar da, hepsi mezarda. Hepsi bitti, hesap başladı. Tamam, hesap başladı, amel bitti, hesap başladı. Onun için sonuna bakalım, sonu muteber. Rabbimizin rızası üzere gittikten sonra sabredene işte hesapsız mükafat verilecek ayet-i kerimesi hiçbir amele karşı vaat edilmemiş. Hesapsızlık. Sevap bakımından. Onun için cennet hazinelerinden bir hazine. Yine bir hadis-i şerifte. فِالصَّبْرِ عَلَى مَا يُقْرَوْ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَعَلَمَنَّ فِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَقْرَوْ خَيْرًا كَثِيرًا diğer rivayetinde var. Şunu bil ki diyor, istemediğin şeye tahammül etmende çok büyük hayırlar olacak. Hepiniz hakkında geçerlidir bu. Şer görürsünüz hayır olur. Hayır görürsünüz şer olur. Siz Allah'ın yazısına rıza gösterin. Ama bu, o hastalıktan kurtulmak için ilacına başvurmayın demek değil. Ben fakirim, Allah böyle yazdı da ben onun için gidip ekmek de kazanmayayım, çalışmayayım da böyle sabredelim. Biri belki bize bir şey getirir. Bu değil. Bunlar yanlış meseleler. Sen elinden gelen sebebe sarılarak, tedbirini alarak Mevla ne yazdıysa zaten o olacak. Ona rıza göstermek meselesidir. Yoksa ben akşama kadar canım çıktı çalışıyorum, öbürü yatıyor oradan benden daha zengin. Bu kadere itiraz meselesidir. Allah muhafaza. Yine bir hadis-i şerifte لَوْ كَانَ الصَّبْرُ رَجُلًا لَكَانَ اسْمُهُ كَر۪يمًا Sabır diyor, insan şekline girip de ortalıkta aramızda şimdi sabır mefhumu bir adam olarak gelseydi elbette adı Kerim olurdu diyor. Kerim ne demek? Çok iyi insan demektir yani. Sabırda hiç şer yok yani. Sabırda hiç şer yok. وَاللّٰهُ يُحِبُّ السَّابِر۪ينَ Allah ki sabredenleri seviyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanın tarifi soruldu. İmanın şubeleri demektir bu. Yoksa iman biliyorsunuz kaç şeye inanmaktır? 6 esasa inanmaktır. Bazıları kadere lüzum yok diyorlar. Onlara lüzum yok hiç. Onlara hiç inanmaya lüzum yok. Şimdi iman 6 şeye inanmaktır. Ama imanın neleri vardır? Şubeleri vardır. İman efendim 70 küsur şubedir. Yani faziletli ameller imandandır. Bir parçadır. Mesela imatatül ede anit tarik. Şubetü minel iman. Yolda bir taş görsen, birinin ayağına çatar veya bir ama gelir, gözü görmeyen birinin dikkati dağılır, gelir vurur taşa düşer, bir yeri kırılır. O taşı kenara çeksen, bu da imandan bir şubedir mesela. İman sorulunca ne buyurdu? Sabru ve semaha. İman nedir? İmanın bir parçası sabırdır. Bir de cömertlik. Müsamahalı olmak. Yani ne diyorsunuz şimdi? Tolerans, molerans diyorsunuz ama o da Türkçe bir laf değil fakat yani müsamaha Arapçadır ama Türkçeleşmiştir. Yani tahammüllü olmak, insanların efendim yaptığı hareketlere, davranışlara karşı geniş olmak, hemen parlamamak, bağırıp çağırmamak, idareli olmak, değil mi? Evet. Bunlar imanın şubelerindendir. Bir de Hazreti Ömer Efendimizin bir kelamı var. Onunla 12. farz bitmiş oluyor ha? İnşallah. Allah'ım amele muvaffak eyle.
0: Amin.
10: Evet. فَاَمَّ الْاِنْسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَاَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ Ben insanı imtihan ederken diyor, iki türlü imtihan ederim. Ya zenginlik, mal, sıhhat veririm, ya da başına bela veririm, kıtlık, fakirlik veririm. İkisi de imtihandır. اَرَّجُّ عِنْدَ الْاِمْتِحَانِ يُكْرَمَهُ يُهَانِ İmtihan olunacak adam Allah tarafından ya değeri artırılarak imtihana tabi tutulur, ya değeri alçaltılarak. İkisi de imtihan. Ben adama diyor, bolluk, nimet verdiğim zaman فَيَكُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ Kalkıp der ki, Rabbim bana değer verdi. Ama bunu şükür manasında demez. Ya ne der? Sana niye vermedi de bana verdi? Çünkü ben hak ettim. İşte burada batırır. Burada batırır. Hafız Efendi okuduğu haşırda bu da var. Bu da buraya uygun, bu derse uygun bir yer mesela. Rabbim bana değer verdi. Niye? Allah bilmez mi kime değer vereceğini? Allah senin gibi adama zenginlik verir mi? Diye kalkıyor, adama hakaret ediyor. Halbuki yanlış yapıyor. Öbürü de وَمَّا اِذَا مَبْتَلَا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ Ben adamı imtihan edeceğim diye Fecir suresinin ayetlerini okuyorum. Hafız Efendi okudu surenin tamamını. Rızkını dar edersem diyor فَقُولُ رَبِّ اِحَانَنْ Adam da der ki Allah bana ihanet etti. Yani Allah beni ihanet biraz Türkçe'de yanlış konuşuluyor. Hıyanet yerine ihanet deniyor. İhanet alçak etmek demek. Rabbim beni alçak etti. Halbuki Mevla buyuruyor kella iki anlayışınız da yanlış. Mal mülk sağlık sıhhat verdiğime benim katımda şerefli olduğu için değer vermiş değilim. Hastalık fakirlik verdiğime de benim katımda değersiz olduğu için bu şekilde muamele etmiş değilim. Ya ikisi de imtihandır. Bir hadis-i kutsi vardır. Bunun tefsirinde orayı açıyor.
0: Kelle la ukrimu men ekremtu bi ketretid dünya. Ben değer vereceğim adama dünya malını çok vererek değer vermem. Değer verdiğimi göstermem. Ve la uhinu men entu bi kıllet ya. Ben alçak edeceğim adamı da fakirlikle, dünya azlığıyla alçak etmem. İnnemâ ukrimu men ekremtu bi ta'ati ve uhinu men entu bi ma'siyeti. Ben kime namaz, abdest, ibadet, zikir, Kur'an, sohbet, ilim, fıkıh nasip edersem ona değer verdiğimi göstermiş olurum. Ben kime günah takdir ettiysem adam içki, kumar, faiz, fuhuş vesaire haramlar efendim müptela olursa onun değersizliğini göstermiş olurum. Benim katımdaki değersizliğini göstermiş olurum. Onun için kardeşler devamlı imtihan. Nimetle de imtihan, belayla da imtihan, hastalıkla da imtihan, sağlıkla da imtihan. Evet. Mevla bizi böylece imtihan ediyor. Allah'ım kazananlardan eylesin. İnna vecedna hayra aishina fi sabr. Hazreti Ömer Efendimiz, biz en hayırlı yaşamayı, hayatın en hayırlı kısmını sabırda bulduk diyor. Ve cemiu gayril mümin fi sabri saatin, bir müminin diyor hayatında kazanacağı bütün hayırların tamamı diyor bir anlık sabra değer diyor. Yani insan bir an sabreder. Yani sabır da lütfen burayı da güzel anlayalım. Mesela çocuğu ölen bir adam kalkıp işte dövündü, bağırdı, çağırdı, bu sabrı bozar. Ağlamak serbest. Gözden yaş akmak serbesttir. Buna bir misal olarak veriyorum. Bu illa çocuğun ölmek diye olmayabilir. Evin yanar, dükkanın yıkılır vesaire, sel olur, yel olur, zelzel olur, afet olur. Allah muhafaza eylesin. Bütün vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Ama sabrın da bir tarifi vardır. Bu bir defa ilk anda olmalıdır. İkincisi de efendim Allah'a teslimiyet inna lillah diyerek olmalıdır. Yoksa mesela bir hadis-i şerif bunu beyan eder. Kadının birinin çocuğu ölüyor. O da gitmiş mezarının başında çocuğun ağlıyor, dövünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları nehyetmiştir. Leyse minna men latamel hudude ve şakkal cübe ve dea bi da'vel cahili. Başına bir bela geldiği zaman yanağına tokat atan, böyle vururlar. Yakasını yıpratan, böyle bütün birden yıpratırlar. Bir de cahiliyet lafı yapan, yani beni mi buldu? Bunlar bizden değildir hadis-i şerifte. Hadis-i şerif Buhari'dir. O zaman ne yapmak? Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ağlamıştır. Sahabe-i kiram dediler, ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, innemâ hadi rahmetün. Bu bir merhamet eseridir. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdir ruhamâ. Allah kullarından ancak merhametlilere merhamet eder. Acıyanlara acır. Hepten ağlamamak, taş gibi olmak da merhametsizlik göstergesidir. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil müminine raufur rahim. Allah'ın rauf rahim isimlerini almıştır. Esirgeyen, acıyan sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamaz olur mu? Ağlamıştır. Efendim merhamet. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torununu Hazreti Hasan-ı Hüseyin'i öperdi mesela. Birisi gördü. Aa, torununu mu öpüyorsun? Benim şu kadar çocuğum var, şu kadar seni. Birini öpmedim. Resulullah innallah yenzi'u rahmete ve la yenzi'u rahme illa min kalbi şakî. Allah merhameti ancak dedi, bedbaht, eşkıya adamların kalbinden acıma, sevme duygusunu alır. Sen bedbahtsan ben ne yapayım? Ben rahmet peygamberiyim. Dolayısıyla Nebiyur Rahme. Ben öperim torunumu. Severim. Öldü mü ağlarım. İnnel ayne tedma vel kalbe yahzen. Gözden yaş akar, kalp de üzülür. Ve inna bi firakike ya İbrahim le mahzunun. Oğlum ey İbrahim dedi, senden ayrıldığımıza üzgünüz çok. Amma ve la nekul illa ma yerda anu rabbuna. Biz ancak Rabbimiz neden razıysa o sözleri söyleriz. Rabbimizin razı olmadığı bir kelam etmeyiz. Yani işte demin dediğim sabrın tarifi bu. Yoksa ağlamak sabra zıt değil. İnsan ağlayabilir. Ama bağırmak, niyahat diyoruz, ağıt yakmak, böyle ölünün ardından ağıtlar yakmak, onun mehasinini güzel işte hallerini anlatar, ağıt yakarken bağırıp çağırmak, bunlar yasaklamıştır. O kadın da çocuğunun mezarının başında ağlarken sesli ağlamak yasak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken buyurdu ki ona, ittakillâh vasbiri. Ey hanım, Allah'tan kork, sabret. Yani ağlama demedi ona. Buyurdu ki bağırıp çağırma. İçin için ağlayabilirsin. Ama Allah'tan kork, sabret. Kadın da tanımadı Efendimizin Resulullah olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem, o kendisine o söz söyleyenin. Dedi ki, işine git dedi ya, senin başına geldi mi dedi benim başıma gelen. Böyle bir laf etti kadıncağız. Sonra geldiler ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, lafa lafla mukabele etmez, kötülüğe kötülükle mukabele etmez. La yezîb-i seyyiyeti seyye ve lakin ya'fû ve yasfah. Ahlak-ı Nebi kitabında baktınız. Efendimizin ahlakını yazdık, o kitabı yutun, ezberleyin yani. Orada neler var? Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affeder görmezden gelir. Hiç cevap vermedi. Devam etti. Geldiler kadına dedi, ya sen ne yaptın? Ne yaptım dedi. E dediler, Resulullah idi sallallahu aleyhi ve sellem sana bu vasiyeti yapan. Aa, görüyor musun dedi, ben Resulullah'a ne laf ettim şimdi? Çocuğum ölmüşten beter oldum dedi ya. Çocuğum ölmüşlüğünü unuttum dedi şimdi ben. Peygamber'e kalktı, git işine diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bak, imtihan. Doğru gitti ya Resulallah. İşte ben tanıyamadım sen olduğunu, işte şudur budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bana göre bir şey yok. Yani ben seni affederim, benim sana bir kızgınlığım olmasına. Ama sen sabrın çok sevapları vardı, cennette dereceleri vardı, çocuğu ölene büyük müjdeler vardı, işte hamd köşkleri neler neler, hepsini kaybettin. Bütün yan gelirleri kaybettin dedi. Niye kaybettin? E ben size sabrediyorum, tamam, daha tamam, işte bağırmayacağım. İnnemu sabru inde sadmetil ula. Sen dedi, sabır ne zaman olur? Darbeyi ilk yediğin anda olur. Darbeyi ilk yediğin anda inna lillah diyebildinse, bu inna lillah meselesi öyle büyük bir duadır ki, bu geçmiş ümmetlerin hiçbirine nasip olmadı. Yakup aleyhisselam bile bilmiyordu diyor. Eğer Yakup aleyhisselam inna lillah duasını bilseydi, Yusuf aleyhisselam efendim kayboldu, kurt yediği meselelerinde onu derdi. Ya sefa ala Yusuf, vay Yusuf'un başına gelenler dedi mesela. İnna lillah demedi, Kur'an'da geçmiyor. Onun için Allah bu ümmete çok büyük sevap verdi. Hatta diyor ki, başına bir musibet gelen, her hatırına geldiğinde o eski geçmiş de olsa inna lillah dese sevabı tekrarlanıyor. Mesela ben insülin iğnesini yaparken böyle arada bir inna lillah diye batırıyorum, biliyor musun? 25 senedir sevap devam ediyor yani. Çünkü hatırlıyorum, ilk vurdu bana 25 sene evvel. O zaman diyordum, ben nasıl iğne vuracağım, ölmem lazım diyordum. Sonra alıştık şimdi, 6-7 ne bulursak her tarafımızdan iğne yapabiliyoruz. Ama ne lazım? Şuur lazım. Sen orada iğneyi sokarken inna lillah ve inna ileyhi raciun, biz Allah'ın mülküyüz, bize bu derdi ver. Ha, o zaman ne oldu? İlk vurduğu zamandaki sevap tekrar ediyor. Ama öbür türlü 50 sene çekersin, karavanaya gider yani. Boşuna. Niye ki? İnna lillah yok. Allah'tan geldiği şuuru yok. Zikir yok. Bir şey, hamd yok. Bir şey yok. Ha, ben de çoğu kere unutuyorum. Bazı kere hele acırsa bile, bazen acıyor. Acıdı mı tam inna lillah çekiyorum yani. Ha, inna lillah, biz Allah'a aitiz. Onun mülküyüz. O sahibidir. Sahibi mülkü. Burası bir adamın olsa, burada gelse şu direğe kırsa, başkası da gelse niye kırıyorsun diyebilir mi? Adam der ki, sana ne ki, sen ki dükkanına karış, bura benim. Ama şimdi burada olmaz çünkü üstte apartman var. Adam der, aşağıdan direğe kırıyorsun, bizi devireceksin hoca der. O başka. Ama adam kendi mülkündeyse istediği tarafı keser yani. Anladın? Şimdi bu da bunun gibi. Bu büyük müjdedir. Bir de Allah'ım ve cürni fi musibeti var. O ya Rabbi, bu musibetimden sebep bana sevap ver. Ve ahlifli hayran minâ. Bunu da yazmadık. Yani bizim dua kitabında falan yok ama tefsirde var. Bana daha hayırlısını nasip et. Bunu da derse diyor, mutlaka o başına gelen beladan daha iyisi ona mutlaka verilecektir. İşte Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ailelerinden birisi böyle oldu. Kocası harpte şehit oldu. Şehit olma haberini alır almaz inna lillahi ve inna ileyhi raciun, Allahümme ecurni, bu duayı okudu. Diyor ki, Allah bana diyor peygamberi nasip etti diyor. Dul kaldı, Resulullah onu aldı. Bak, görüyor musun, kocasından efendim Ebu Seleme, Ümmü Seleme olabilir belki, Ebu Seleme'den çok daha hayırlısı bana nasip oldu. Niye? Resulullah'a eş oldum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar denenmiş şeyler mesela. Ama başına o bela geldiği anda bu nasip olma meselesi. Yoksa falan, ondan sonra 5-10 dakika geçti. Sabredelim arkadaşlar, inna lillah falan. O geçti. Geçti. Kadına ne dedi? Sabır darbe ilk geldiğinde olur. Allah rızası için şuurlu olalım. Allah'ın kulu olduğumuzun farkında olalım. Rabbimizin bizimle beraber olduğunu murakabesinde olalım. Allah'ımız devamlı bizi görüyor, gözetiyor, bunu bilelim. Adam mı sevdiği kız görüyor diye ah etmiyor bak. Sen Rabbin gördüğü yerdesin. Devamlı Rabbinin gözetimi altındasın. Sabır lazım arkadaşlar. Sabır. Müslüman efendim sabırlı olur. Allah'ın sevdiği kullarından olur. Allah'ım Celle Şanuhu Celle Celaluhu sabrı gerektirecek belalardan muhafaza eylesin. Biz Allah'tan şu anda sabır istemiyoruz. Allah'ımızdan afiyet istiyoruz. Allah'ım cümlemizin başımızdan belaları kaldırsın. Ve gelmemiş belaları da bizden uzak etsin. Allah'ım belasız bir hayat nasip etsin. Dinimize de bela vurdurmasın. Dünyamıza da bela vurdurmasın. Ahiretimize de bela vurdurmasın. Ama en mühim mesele nedir? Dinimize vurdurmasın. Şimdi vallahi billahi tallahi yemin ediyorum. Hani o hocalardan biri diyor ya kadere inanmak lazım değil. Şimdi onun sağlığı, onun imkanları bende olacak olsa veyahut da efendim bütün dünyadaki kadere inanmayanların, kader yok diyenlerin bütün nimetleri bana verilecek olsa benim de onlar gibi inanmam karşılığında döndürülecek olsa ben ne derim? Ya Rabbi imanıma bela vurdurma, ben kadere inanıyorum. Benim amentümü bozma. Bunların hiçbir şeyi lazım değil. Anladınız mı? Yani bela nereye gelecek? Evvela dinimize gelmesin. Çünkü bir adamın imanına, itikadına şüphe girerse artık o onun dünyalık ne nimeti olursa olsun büyük bir beladadır. Çünkü ebedi ahireti mahvolmuştur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا Ya Rabbi belamızı dinimize vurdurma diyor. Bu çok büyük bir duadır. Siz Arapça bilmiyorsanız Türkçe'de Allah'ım evvela imanımda afiyet istiyorum. Benim imanıma bir zarar zeval gelmesin. Bu iman üzere, ehli sünnet itikadı üzere ölmek nasip olsun. Amin. Bunlar amin denecek duadır. Bu gecenin karı, mübarek cuma gecesinde karları var. Bu derslerin, bu zikirlerin inşallah Rabbim istifade edenlerden eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neseluke el cenneh ne'udu bike minen nar. Allahümme inna neseluke ridâke vel cenneh ne'udu bike min sekatike vel nar. Allahümme inna neseluke el cenneh ve mâ qarrabe ileyha min kavli ve amel ve ne'udu bike minen nar ve mâ qarrabe ileyha min kavli ve amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Muhammed Mustafa'mızın Ravza-i Pâki Tayyibelerine hediyelerimiz arz olunmak üzere Cuma gecesi salavatı çok yapın buyuruyor. Bana salatlarınız gösteriliyor. Babanızın adıyla, kendinin adıyla, hatta kendi kulağımla Cuma gecesi duyarım buyuruyor. Şimdi burada bu kadar cemaat, dinleyenler de katıldı. Hepsi birden okuduğumuz toptan bir kişi okumuş gibi yazılıyor inşallah. Binlerce, on binlerce salavat-ı şerife. Herkese tek tek Allah nasip eder cemaatin bereketiyle. Cemaatla olan zikirlerin faydeleri katlanmış olur. Onun için Resulullah Efendimiz'e hitap ederek, sena olsun diyerek, çünkü o bizi duyuyor, o bizim şahidimizdir. Buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا روح روحنا إمام تركتنا فنبوهم خاصة أمواتنا أموات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين الفاتحة

0: 12. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
4: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1-923 Ahmet Yesevi Ork.tr
7: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
8: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. olacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
12: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: İcir
1: sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: Veye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri ne bakımından fi kesratiha, çokluk bakımından, çokluğu itibariyle la yuhitu, kavrayamaz, çevreleyemez biha onları. Ne zaptun, hiçbir zapt. Zapt Türkçeleşmiş yani. Zapt Arapça rapt, Arapça zaptu, rapt altına aldı derler. Zaptın manasını lügat manası elle tutmak aslında. Kimse bunu bilmiyor. Bile zannediyor şey, kayda geçirmek. Efendim, elle tutmak ve korumak manasına geliyor. Anladın mı? Ondan dolayı hiçbir zapt yani onu hata demez. Yani ne demek? Mana olarak elle tutulacak gibi bir şey değil. Yani sayıya girmez, adet belirtilemez. Çünkü sahabe-i kiramdan herkes kendine göre bir mucize görmüştür. On binlerce, yüz bin aşkın sahabe hazaratı var şimdi. Bunları kendinde kalan var, naklettiği var, etmediği var, özeli var, güzeli var. Ya bir Mahmud Efendi Hazretleri'nin ben kaç tane kerametini gördüm ki böyle her önüne gelende keramet demem, öyle hurafe kafalı değilim. Çünkü kafam az çok çalışır. Halen görme şimdi bazı 10 sene sonra çıkan var, 20 sene, 25 sene çıkıyor. Ama ben şimdi Efendimiz'in gösterdiği keramet ben kaç tane mesela çok ciddi manada buldum? Diyelim 8. Ben şimdi diyemem ki Mahmud Efendi 8 keramet gösterdi. Neden? Hepsine ben vakıf mıyım? Şimdi bakıyorum öbür İhvan kardeş veya bir hoca kardeş, hafız geliyor. Bir şey anlatıyor, efendim gittim şöyle dedim, o bana şöyle dedi, kalbimi okudu. İşte efendim bana şunu yapma dedi, ben yaptım belamı buldum. Şunu yap dedi, yapmadım belamı buldum. Yani o kendine göre keramet anlatıyor, öbürü anlatıyor, bir iki anlatıyor. Daha şurada Mahmud Efendi Hazretlerimiz yani şurada derken ahirete efendim uğurladık. Rabbim şefaatine nail eylesin. Onun kerametleri bile bu kadar teknoloji, şey, kayıt altına alma var, şu var, görüntü bile işte icabına çekebilirsin bilmem ne. Onu bile şu anda hiçbir kimse, zaten dünya kadar 50 sene, 60-70 sene şeyhlik yapmış, ihvanlarından bu kadar ölen olmuş. Belki şu anda yaşayanlardan fazla ölen olmuştur yani. Şimdi sen onları nasıl kavrayacaksın? Onlar da kaldı gitti, belki de kimseye anlatmadığı şeyler var herkesin. Hal böyle olursa Mahmud Efendi Hazretlerimize, ya Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke dönem yani nübüvvetten bir hasetten sonra diyelim Mekke Medine'nin 23 sene devamlı yanında cemaat ve sahabe bulun. Devam. Ya cemaatsiz namaz kılmaz zaten Medine'de hiç. Yani Mekke döneminde bir gizlilik vardı falan bazen birkaç kişi kılabiliyorlardı. Efendim gizlenir vardı Medine'de 10 küsur sene bütün ümmetin önünde göz önünde namazlardan sonra alenen ne kerametler, ne mucizeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için ona mucize diyorum. Ne mucizeler, peygamberlerin ki mucize. Zuhur etmiş. Onun için onları kimse diyor, hiçbir zabıt, yani hasır, sınırlama, adet, sayı, hıfız, korudum, zapt ettim falan, hata edemez diyor. Mesela, neden bunu söylüyor? Feinne vahiden, çünkü şüphesiz bir tanesi bile minha. O mucizelerden bir tanesi. Şimdi bak, binlerce mucize, 4000-5000 kitaplarda adet gördüm. Delalü'n nübüvve kitapları. Yani peygamber olduğunun delillerine dair yazılmış. Onlardan da Delalü'n nübüvve deniyor. İmam Beyhaki 8 cilt. Ebu Nuaym İspani var. O da yani bir ciltte basılmış ama çok sayfası var. 2-3 ciltte var. Ondan sonra daha neler, neler, neler. Bir de onlar müstakil peygamberliğin delilleri. Diğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini beyan sadedinde yazılmış. 10 bin, 100 bin haddi hesabı yok. Çoğu kitabın adını bile bize ulaşmadı. Bırak kendini. Şeref-ül Mustafa var İmam Karkürşi'nin, Şeney Saburi'nin. Onda kaç cilt? 8-10 cilt. Ondan sonra efendim İmtihâ-ül Esma, İmtihâ-ül Esma, Makrizi'nin. Ondan sonra Sübülül Hüdâ ve Reşat var, Salihî'nin. Yani benim bile elimden onlarca bu usta kitap geçmiştir. Onlarca, belki yüzlerce. Kütüphanemde de var. Bazıları 10 cilt. 5 cilt, 10 cilt. Hal böyle. Zaten hadis kitapları ve şerhlerine kıyarsak bende bile 10 binden fazla kitap vardır. Sırf o konuda. Sırf o konuda yani. Belki de 5-10 bin vardır. Ha, bu karşı kütüphaneler, buralar hepsi işte siyer. Siyer dediğimin menakıb Fezail, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fezaili. Bunların hepsinde içinde özel bablar vardır. İşte babun, faslun fi mucizati sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsinde vardır. Ama sırf bu konuda yazılanlar delal-i nübüvve deniyor. Molla Cami Hazretleri'nin bile var. Şevahid-i nübüvve. Onun adı da Şevahid-i nübüvve. Mesela diğerlerinde olmayan bir şey, Hazreti Cabir'in iki oğlu öldü. O iki oğlunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diritti. Evine misafir gitmişti. Molla Cami Hazretleri'nin Şevahid-i nübüvvede geçiyor. Yani peygamberliğin şahitleri, delili işte. Delail, şevahid aynı manada geliyor. Mesela onun için elde olan belli olmaz. Bakıyorsun ufak bir risale, ya diyorsun ben de bu hususta onlarca, binlerce ciddi kitap var. Öyle deme. Değil mi? Öyle deme demiş. Deme yani. İşte bizim Trabzon'dan öyle deme der. Niye? İşte bak, bir Hazreti Cabir'in oğlanı ihya etmesi, İmam-ı Azam da bunu kasidesinde alıyor. Ondan sonra onun kaynak olarak bakıyorsun, ediyorsun. Molla Cami Şevadesi'nde çıkıyor. Halbuki kısa bir eser. Bu bakımdan bunu kim zapt edebilir? Şimdi bu kadar binlerce, 5000 belki fazla yani bilineni konuşuyoruz. Tamamı demen için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi 5000'dir, 5001 olmaz diye bir şey yok. Bunu kimse iddia edemez. Biz 3000'ine ulaştık, 4000'ine ulaştık, 5000'ine ulaştık rivayetleri, senetleri, isnatları inceledik. Buraya ulaştık. Onu diyebilirsin. Başka mucizesi yok. Haşa. Öyle bir şey dediğin anda helak olursun çünkü. Müddai müfteri olursun sen, ne biliyorsun? Bu kadar şahitleri var bu işi. Hep kitapların çoğu bize ulaşmadı ki. Ama tabii ki ekseriyeti şu anda alemde mevcuttur. Kimisi mahduttur. Ekseriyetine bu konuda mesela ekseriyeti demeyelim. Ekseriyeti mahduttur belki de. Mefkuttur bir de. Mefkut kayıp. Çoğu da mefkuttur. Ama birbirinden alıntı yaptıkları için, ondaki ilim zayi olmamış, bu da ondan nakil yaptığı için, birbirinden nakil yapmanın berekatıyla, senet ve isnat berekatıyla, efendim, sünnetleri tamamı şu anda ulaşılabilir ilim ehli için kitaplardadır. Sünnetlerin tamam. Ama hadis-i şerifler, mucizeleri ve bazı mı gören kişi anlatmamış da olabilir. Onu rivayet etmeyince o da onda mahfuz kalır ve vefat etmiş gider o sahabe hazretleri. Rıdvanullahi aleyhi mecmain. O bakımdan burada iddia asla geçerli değildir. Onun mucize fe inne vaide mine, onun mucizelerinden bir tanesi bile ve bu da nedir? El Kur'an'u Kur'an-ı Kerim'dir. Tamam sen. O bir mucize bile efendim nedir? O mucize, bir mucize. 5000'den bir tane mucize söylüyor. O da Kur'an. Ama Kur'an kendi içinde kaç mucize? Birdir ama bir değil işte. Ondan bir tanesi olan Kur'an o cümlesiyle mucizedir. Toptan kendisi mucizedir. Ayetleri ayrı ayrı mucizedir. Ne oluyor zaten? 6600 küsura gidiyor. 6000 küsura gidiyor yani. Efendim o kadar ayetler tek tek 6000 küsur mucizedir. Sureleri 114, surenin kendisi müstakil olarak mucizedir. Sen daha ne konuşursun ya? İmam Mecduddin Rahimullah, Nihayetül Ukul isimli eseri var. Çok kıymetli bir eser, bende de var. O eserde ayet-i kerimeleri toplamış, çok da güzel toplamış yani, iyi bir cem yapmış. Buyurur ki, efendim, Allah-u Teala Kur'an'da tehaddi yapmış. Yani meydan okuma yapmış. Bazen bir ayette, İsra Suresi'nin ayeti bu mesela, onda Kur'an'ın tümüyle tehaddi yapmış, meydan okumuş. Ne buyurmuş Estaizu Billah? قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا اَتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Habibim söyle ki, insanlar ve cinler içtima etselerdi, hepsi Kur'an'ın bir mislini meydana getirmek üzere, bütün insanlar ve cinler, ki cinler insanların 10 katı fazla, insanlar cinlerin onda biri diyelim yani. Diğer bir ifade. Hepsi toplansa, hepsinde ne hünerler var, ne uyanıklar var, ne başarılı insanlar. Adam, efendim, yapay zeka yaptı ya insanlar. Robot yapıyor, konuşan yapıyor, yürüyen yapıyor hepsi. Tabii Allah'ın yaratması gibi yaratamıyor. Ama işte şarjlı, marzlı, pilli, milli, zilli bir şeyler böyle meydana çıkarır. Yani hakikaten teknolojide bir ilerleme var mı? Var. Şimdi biz o ilerlemeyi de inkar edemeyiz. Peki toplanın o zaman bir araya, Kur'an'ın bir mislini getirin. Getiremezler burada. Velev bazısı diğerlerine sırt çıksın, arka çıksın, muayen olsun, muzahir olsun, destekçi olsun. Yapamazlar. Yapabildiler. 1400 küsur sene oldu. Bir şey yok. Hud suresinde ne buyurur? قُلْ فَاَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ Habibim söyle ki madem Kur'an kabul etmiyorlar o müşrikler, bu Allah'tan gelmedi diyorlar, bunu sen yazdın diyorlar, uydurdun diyorlar. O zaman sen dedi ki, bunu ben yazdımsa haşa, ben bir beşer.

Orada 10'a indirdi işi. 10 sure ama 10 ayet değil. 10 sure. Bütün Kur'an'ın mislini getirin. Yok. 10 sure getirin. En kısa olsun. İnne atayna en kısası. Onun gibi 10 sure getir. Yani hani uzun sure Bakara suresi 50 sayfa. Nereden becerirsin bir ayet? Bir harf yapamıyorsun. فَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Gücünüz yettiği kadar Allah'tan başka herkesi de çağırın. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer siz Kur'an'ı peygamber uydurdu aşağı diye konuşuyorsunuz ya, doğru konuşuyorsanız ispat edin davanızı, 10 sure getirin. Peşine ne buyuruyor? فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ Habibim madem size cevap veremiyorlar, ki veremeyecekler, ben biliyorum Mevla buyuruyor. Yapabilecekleri kabilden bir iş gibi görünüyor. Ama ben mani oluyorum. İşte Kur'an mucizesi, Resulullah'ın mucizesi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah düşmanlarına engel oldu. فَعَلَمُوا O zaman bilin ki اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَلَّا اِلٰهِ اللّٰهُ Demek Allah'ın bilgisi dahilinde ve onun vahyiyle bu indirilmiştir ki siz yapamıyorsunuz. İnsandan olsaydı siz de insansınız. Arap'tan olsaydı siz de Arap'sınız. Fasih, belih konuşabiliyor olsaydı, siz daha fesahata, belagata ders çalışmışsınız, edebiyatçısınız. Hadi yapın. Demek ki Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka peygamber gönderen yok. Allah'tan başka vahiy indiren yok. Onun için siz de yapamıyorsunuz işte. Çünkü siz mahluksunuz. Allah Halik, Yaratan tek. Fe'len tüm Müslümun. Hadi artık Müslüman olmayacak mısınız? Müslüman'a girin de. Davanız çöktü. Bu ayette de 10 sureyle tehaddi ve meydan okuma yapıyor. Sonra Bekara suresinin ayet-i kerimesinde 23. ayette ne buyuruyor? Fe'tü bi suratin min misli. Habibim yine onlara meydan oku şöyle ki madem bütün Kur'an'ın mislini getiremediniz, 10 sure de getiremediniz, Kur'an'ın benzerinden bir sure getirin. Onu da getiremediler. Sonra Allah Teala bir ayete kadar bu işi düşürdü. Tur suresinin 34. ayette ne buyuruyor? فَلْيَتُوا بِحَد۪يثٍ مِسْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Eğer Habibim senin peygamber olmadığını söylüyorlar, Kur'an'ın senin yazdığını söylüyorlar haşa, beşerin öğretisi olduğunu söylüyorlar. Doğru söylüyorlarsa, bunun misli bir hadis. Hadis yani haber. Bu da bir sure olması gerekmiyor. Çünkü bir ayette ne kadar önemli haber veriliyor. Bir haber getirsinler yani bir ayet demek istiyor. Bir ayet getirsinler. Artık meydan okuma zirveye ulaşmış ya. Mesela bir adam bir adama karşı meydan okursan, hadi diyor benim ailem gibi bir aile bul da getir. Olmadı. Yarısı kadar getir. Olmadı. Ama sonra hatike rubu'im. Dörtte biri kadar getir. En son nereye iniyor? Hatike vadimunum. Bizim ailenin gibi efendim bir kişi gibiye benzer bir şey bul getir bakalım. Anladın mı? Ama yok. Şimdi ibareye geldim. Feyne vahiden minha. Feyne vahiden şüphesiz bir tanesi bile minha. O mucizelerden ki hangisi ama ve o da nedir? El Kur'an, Kur'an olan ki tümü mucize olan Kur'an. O var ya şimdi innenin haberi geliyor. Araya muhterize ve Kur'an girdi. Adedü mucizati işte o müpteda oluyor. Efendim bir elfin la yuhsa adedü mucizati o cümle innenin haberi olur. Tek Kur'an'ı ele alsan la yuhsa sayılamaz. Anladın mı? Ne adedü mucizati, Kur'an'ın mucizelerin adedi ve sayısı. Neyle sayılamaz? Bir elfin, binle sayılamaz. Ve la elfeyni, 2000'le de sayılamaz. Çünkü neden? Her ayette i'caz var. İ'caz, aciz bırakmak. Yani mucize. Her ayetin mucizelik sıfatı var. Çünkü neden? Bir ayet getirin buyurulmuş, getirememiş. Demek ki bütün insanlığı, yani tabii Arap, Acemi, bütün insanlığı aciz bırakmış. Aciz bırakmış. Çok iyi Arapça öyle adam Arap olması şart yok ki. Kur'an'ın mislini getirebilmek için. Araplardan iyi Arapçayı bilen ve yazan ve Arapça kitap yazan Türkler var. Molla Hüsrev Arap mıydı? Bir müratül usul yazdı. Araplar anlamaktan aciz kaldı. Ebu Suud Arap mıydı? Ebu Suud bir tefsir yazdı. Bütün Arap alemi, İslam alemi aciz kaldı yani. Öyle ibareleri fasih. Onun için yani burada sade Araplara değil, bütün alemlere, bütün insanlara, cinlere meydan okunuyor. Zaten insanlarla, cinlerle de birleşiyor. Hepsine meydan okunuyor. Mislini getir, bir ayet getiremiyorsa, o zaman Kur'an mucizelerden sade bir, 5000 mucize var diyelim. Aşağı yukarı. Bundan bir tanesini ele alalım, o da

0: sade Kur'an, öbürlerine hepsi farklı farklı şeyler. Kimini mübarek, gözü akmıştı, gözünü yerine taktı eskisinden, güzel gördü. Kiminin eli kırılmıştı, Bismillah dedi, tükürdü, sıvazladı. Kolu öbüründen sağlam oldu. An meseli. Böyle mucizeleri biz anlatıyoruz 5000. Peki bunlardan bir tanesi de Kur'an mucizesi. Kur'an'ın kendi içine kaç mucize var? Onu sen 1000 veya 2000'den sınırlayabilir misin? 6000 küsur ayet-i kerime var. Peki bunların hepsinde i'caz vasfı var. Karşı tarafı aciz bırakmış çünkü mislini getirememişler. O zaman mucizelerin sayısı 10.000'i geçiyor. Bu da bizim bildiğimiz. Vela ekthera. Bundan daha fazlasıyla da, hadi diyelim 1000 değil, 2000 değil, D3000 yine olmaz, D4000 yine olmaz. Lennen nebiye, çünkü Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme hatta muhakkak tehaddide bulundu, yani meydan okudu kafirlere. Neyle? Bir suratın, bir sureyle. Minhu, efendim o Kur'an'ın benzerinden Kureyş'in fasih belih adamlarına, belagatlı adamlarından bunun mislini talep et. Bir sure. Yani ayetlerde tabii Kur'an'ın tamamı var. 10 sure var, bir sure var. Öbüründe فَلْيَتُوا بِحَد۪يثِمِ bunun misli bir haber olduğu için onu ayet olarak da ele alan olur. Ama en azından diyelim bir sure. Bir surenin en kısası 3 ayet-i kerimeyle. Kevser suresi mesela. Ne olacak o zaman? Yapabildiler mi? Yapamadılar. فَعُجِزَ aciz kalındı. Neden? Anha, o sureden, ha, sure müennesi olduğu için lafzen, onun ha gidiyor. Fe'ucize, aciz kalındı herkes tarafından. Neden? Anha, bir sure benzeri yapılmaktan dahi bütün alemler tarafından aciziyet gösterilmiştir. O zaman her ayet bir mucizedir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç mucizesi var? Senin bütün kitaplarda topladığın 4000-5000 ama sadece burada Kur'an'da var 6500. Misal 6600. Küsuratlarda tabii farklar çıkıyor. Kale dedi ki mehlül ilmi. İlim ehli zatlar, Kur'an'ı iyi bilen zatlar dediler ki ve eksaru suretin, Kur'an'daki surelerin en kısası nedir? Efendim inna a'taynâkel kevsera. İnna muhakkak bize atayna verdik ki Habibim sana ne el kevsera, çok hayır verdik, ahirette avzu kevser verdik vesaire, çok manaları var. İşte en kısa sure, çünkü kaç ayet? 3 ayet. Fasalli li rabbike enhar. 2. İnne şaniyeke hölebteru. 3. Kur'an'da en kısa sure 3 ayet. Şey de 3 ayet, Nasr suresi de 3 ayet. Bazı alimlere göre İhlas da 3 ayet. Çünkü neden? İşte şimdi bak. Kulü Allah'at 1, Allah'u somet 2, lem yelid ve lem yulet 3, ve lem yekullu kufuven ahad 4. Şimdi sen bunu nasıl, hani demin dedim ya, ayet rakamlarında 6200 diyen var, 6666 diyen var. Nasıl olur ya, Kur'an'da eksik olur mu? Hepsi, abi, muhterem onu demedik sana. Şimdi kulü Allah'at 1, ben saydım sana bak, 4 ayet. Şimdi sayım 3 ayet olacak. Kulü Allah'at 1, bazı kıraatler öyle. Kulü Allah'at 1, Allah'u somet 2, lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. Tümü bir ayet sayıyor. Ayette harf bile oynamıyor, nokta oynamıyor ama işte ona göre 3 oluyor. Bazı alimler diyor. Ama bizim musaflarımızda şu andaki bizim kabul ettiğimiz kabul göre de İhlas 4 ayet. Ama izâ câ'e nasrullah 3 ayet. Yani sadece Kevser suresi 3 ayet değil. Onun muadili 3 ayet. Nasr suresi de var. Ama onun kelime ve harfi fazla. Onun için en kısa sure dediği kelime ve harf bakımından. Ayet bakımından bakarsan Kevser de 3 ayet, Nasr da 3 ayet. Ama harf ve kelime sayarsan en kısası Kevser. Çünkü Kevser 1 satır, Nasr 2 satır. Anladın mı? Oradan bile kabaca anlarsın. Bu işlerde kabalık olmaz. Gerçi de kabalıktan gerek. Geçip Hakk'a gidelim. Cemal-i ba kemale seyri gidelim. Yani bu işler ince elenmesi gereken ilimlerdir hani ha. Şimdi Kevser suresi ne gelince feküllü ayetin, her bir ayet, yani Kur'an-ı Kerim'den harfleri ve miktarı nispetinde uzun olsun, kısa olsun. Feküllü ayetin, ev ayatin veyahut da ayetler, her bir ayet, tek ayet. İnne a'tayna kel-kevser mesela. Ev ayatin veyahut da ayetler, işte ilerideki iki ayette okusun mesela. Bu her surede geçerli. Minhu, neden olan ayetler? Minhu, Kur'an'dan. Peki, Ne olmuş oluyor? Bi'adediha Kevser suresinin ayetlerinin efendim harflerinin ve kelimelerinin adedine göre daha ve kadriha ve onun miktarına göre ne olmuş oluyor? Mucizetün büyük bir mucize olmuş oluyor. Çünkü Kevser diyelim, inatına kel Kevser bir ayet veya en kısa sureden baz alalım. Hani çünkü ayette açık olarak bir sure getirin diyor hani bir sure. Onun için adam 3 ayetlik ya yani 3 ayet derken hani nasır kadar harfleri kelimeleri fazla olmasa da neye göre olsa bir adet ya. Kevser suresinin ayet sayısıyla olsa mesela 3 olsa ve kadir ya onun miktarıyla olsa onun miktarı şu demek 3 ayet olur ama 30 sayfa sürebilir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bakara suresinin son sayfasından bir evveli yani Amene Resul'den bir evveli bir ayet var. Bir sayfa. Kur'an'da da başka öyle bir ayet yok. Ya اَلَّذِينَ اَمَنُوا اِذَا تَدَاَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَا جَلِمْ سَمَّنْ فَكْتُبُوا Müdâine ayeti yani orada borç alıp vermekte, senet tertipleme meselesini, şahitleri falan beyan ediyor. O ayet bir sayfa. Onun için diyor ki bir adet ya, Kevser'in adediyle mesela, adedi yani sure, şey, ayet sayısı 3. Tamam 3 olacak. Peki, وَقَدِرْ ya onun miktarıyla. Şimdi 3 ama, şimdi bir ayet bir sayfa olsa o zaman 3 sayfa 3 ayette olur. Onu demiyoruz ve kadir miktar da onun miktarı. Yani kelime ve harf sayısıyla aşağı yukarı inne atayna kel kefser kaç kelime var onda say işte. İnne bir kelime, na'nın zamiri inna çekiyor biz diye. İki kelime, atayna bir kelime fiil, ke bir kelime etti 4. El kefser işte onu ayırırsan el harfi tarif işte o bir kelime sen kefser bir kelime 6. Yani mesela 6 kelimeyle bir de harfi de sayabiliriz. Yani hem ayet sayısıyla hem de Kevser'in miktarıyla yani en kısa demek istiyor. Yoksa müdayene ayetinin miktarıyla 3 ayet getir bakalım demiyor. Bir sure diyor. Bir surenin en kısası Kevser. Yani ayet bakımından da 3 olması hasebiyle. Nasır da öyle ama kelime ve harf adedi itibariyle en kısası Kevser. Surelerin diyoruz. Ayetlerin demiyoruz ha. Ayette o. Nun tek harf bile bir ayet olur. Elif, lam, mim, üç harf bile bir ayet olur. Onu konuşmuyoruz. Sureyi konuşuyoruz. Sure olarak en kısa sure Kevser. O zaman 3 ayet bir sure eder en azından. Bir sure olması için en az 3 lazım. Ama o 3 ayet de hangi 3 ayet? Kur'an'ın en uzun ayetinden mi, ortasından mı, kısasından mı? Değil. Kadir ya Kevser'in işte tazammun ettiği, ihtiva ettiği ayetlerinin içinde bulunan kelime ve harflerin miktarı da ona göre en kısasıyla beraber efendim nedir? Mucizetün müstakil bir mucizedir. Hani feliyetü bir hadisin bir haber getirin bunun benzeri. Orayı ayete sarf etmezsen de çünkü ayet demiyor hadis diyor ya hadis de haber demek Arapçada bir haber. Dolayısıyla biz burada 4 dedik de 3'e indirelim. Bütün Kur'an'ı getiremediler. 10 sure istedi getiremediler. Bakara suresinde bir sure diyor. Min misli onun mislinden. Sen de gidip de en büyüğünden efendim alamazsan adam dedi kaç sene Arapçada kaldım işte işçi çalışıyor gitti döndü. Dedi sen Arapça öğrendin herhalde mutlaka. Oho dedi. Araplardan su gibi serler gibi. Ondan sonra deveye ne derler dedi. Dedi o kadar büyüğünü bilmiyorum dedi ya. Fare ne der dedi. Ya o kadar küçük şeylere de yani tenezzül etmedim dedi ben. Ortasında koyuna ne derler dedi. Anam anam çağırıyorlardı dedi. Halbuki ghanem. Halbuki ghanem ya. İşte o kadar Arapça öğrenmiş işte. Anam anam çağırıyorlar dedi. Ghanem ghanem diyorlarsa. Yani şimdi bütün Kur'an getir getiremiyorsun. 10 sure getiririm. O kadar büyüğünü yapamam. O kadar küçüğünü yapamam. O kadar ortasını yapamam. 10 sure getir ortalamam da yapamıyorsun. Tamam bir ayet getir. Ya o da çok kısa şimdi. Onda zorlanırım. Bir sure getir ortalama. Ortasını bul. Onu da işte elfilu, melfilu, madrake, melfilu. Evelehu hurtumun tavilun ve zenebun kasirun. Fil nedir? Sana bildirdi mi kim fil nedir? İşte onun uzun hortumu vardır, kısa kuyruğu vardır falan filan. Sonra kendi aralarında mağarada kaldılar. Düşündüler, taşındılar. Kaç günlerce bunu kurdular, uydurdular. Ondan sonra şehre indiler. İşte Panayır'da veya işte Kabe'de toplayacaklar milleti bir ilan. Herkes de bir müşrik çok o zaman. Gelecekler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dalga gidecekler aşağı. Sonra kendi aralarında dediler ki arkadaşlar biz bunu şey yapmayalım, piyasaya çıkartmayalım. Çünkü en azından böyle olursa Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı bir cevap verirse, bir bindirirse ondan sonra millete maskara oluruz. Hepten bütün gavurlarımızı kaybederiz, gavurcuklarımız Müslüman olur. Onun için ne yapmayalım? Hiç karıştırmayalım. Adam ne der? Yani fil nedir? Sana bildiren nedir? Kifil nedir? Uzun hortumu var, kısa kuyruğu var. Gözü gören herkes filin hortumunun uzun olduğunu, kuyruğun kısa olduğunu biliyor. Bir de yaratan sen misin? Onu ben yaptım diye biliyor musun? Yok. Onun bir kimsenin bilmediği bir özelliğini açıklayabiliyor musun? Yok. Şimdi Allah Teala bunu ben yarattım diye açıklıyor. Sen bunu ne yapacaksın? Ben müşahedelerime göre. Müşahedelerine göre koca karı nene de aynı şeyi müşahede ediyor. O da diyor. Sorsa hortumu uzun bu uzun diyor. Yani ne hüner ne burada? Kur'an-ı Kerim'de sana yağmurların nasıl yağdığını anlatıyor. Ana rahminden şeyin de şu anda ultrasanın bile çözemediği. Yani şu anda ultrasanlar bilmem nedir. Her şey izlenim altında, müşahede altında çocuğun kalp şeylerini bile sayıyor artık yani. Makineye bağlamış, ana babasını kulağına veriyorlar, dinletiyorlar çocuğun içerideki kalp atışlarının nabzını bilmem nesini ya. Teknoloji o kadar gelişmiş. 1400 küsur sene evvel kimsenin bir şey bilmediği zaman cenin, yani yavrunun anne rahmindeki tatavuratını, gelişmelerini, şekillerini, hallerini, ayetler tafsilatıyla beyan ettiği zaman sen buna ne diyeceksin şimdi? Hala da buyuruyor ki sen onun erkek mi dişi mi olacağını bilemezsin. Yok ben bilirim. Bilemezsin diyor. Ve alem mafiler ham. Rahimlerindekini ben bilirim. Sen ne diyorsun ben de bilirim. Nasıl bizi ultrasona koysun bilmem ne. Sonra efendim diyorsun ki kız diyorsun. Bir de bak ne erkek çıktı. Ya doktor bey niye böyle oldu ya? Ne bileyim ya ben bilmem ne senin önüne elleri gelmişti de efendim işte şeyini kapatmıştı. Zekerini yani. Rezillik. Yok ya öyle değil. Biz onu deşeriz, bakarız, inceleriz. Elini açmayacak mı oradan ya? Bir şeysi var mı yok mu bilmem nece. Ha o ayrı bir dava. O zaman da ne oluyor? Mevla Teala buyuruyor ki ben onu su halindeyken bile erkek mi dişim biliyorum. Ben onu babasının sulbündeyken, anasının rahmindeyken ta ana babanın suları birleşmeden de ne yaratacağımı biliyorum. Ondan sonra sen 120 günlük olana kadar onun şekli belirliyor mu? Cinsiyeti, erkekliği, dişiliği anne rahmine suların düştüğü günde mi belirleniyor? Kaç gün sonra, ay sonra belirleniyor? E sen o zaman biliyor musun? Peki şimdi erkek mi dişi mi biliyorsun? Peki kaç sene yaşayacak doğarsa biliyor musun? Peki anasının karnında ölmeyeceğini de biliyorsun? Trafik kazası anası da gitti, kendisi de gitti. Yaşayacağını biliyor musun? Yaşayacaksa mutlu bahtiyar mı yaşayacak, sıkıntı mı yaşayacak? Zengin mi olacak, fakir mi olacak? Uzun mu olacak, kısa mı olacak? Güzel mi olacak, çirkin mi olacak? Bahtı nasıl olacak? Kaç gün, kaç sene, kaç saat yaşayacak? Nerede ne yiyecek, ne alacak, ne satacak, kiminle evlenecek? Milyonlar, milyarlara giden taaddüt yani bila nihaya sonsuz bir adamın benim senin başıma gelecek gelen geçmiş olaylar var. İçimizdeki damarların da olanları biliyor muyuz yani? Bir günde, bir dakikada içimizde ne dolaplar dönüyor, beynimizden tırnağımıza içeride neler oluyor. Adamın damarı tıkanmış haberi yok, kalp krizinden ölüyor gidiyor. Haber olsa önden gidip açtırmaz mı, ölür mü? İçindeki damarı bilmiyorsun ya. Sen ne konuşuyorsun? Mevla ayetlerinde bunları anlatıyor. Sen ne anlatıyorsun? Filin uzun hortumu varmış, kısa kuyruğu varmış. Rezil olmayalım arkadaşlar dediler. Bıraktı gittiler yani. Bu itibarla efendim Kur'an-ı Kerim'in sırf bu 5000 mucizeden bir tanesi Kur'an. Kur'an'ın içinde her ayette i'caz vasfı var. O da ediyor 6000 küsur mucize. Bu ayrı. Sümme ondan sonra fiha Kur'an'ın kendinde, yani ayetlerin, surelerin kendinde. Yani nefsiha, onun nefsinde, içinde, kendinde. Mesela sadece Kevser suresinde bir var, onun misli ayet, harf, kelime getirememesi. O mucize, orada üç tane mucize çıkıyor. Bir de onun manaları var. Sana bir Kevser verdik diyor. Kevser çok hayır verdik. Bu o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verilen hayırlar, bak 1400 küsur sene daha kıyamete, bu kadar hayır, bu da dünyada görülen. Bir de bunun ahiret tarafı var. Kim biliyordu o hayırları? Mevla bildirdi ki çok hayır verdik. E verdiği görüldü şimdi işte. Ondan sonra namaz kıl emri var, kurban kesme emri var. Mesela orada inne şâniyeke velebta. Habibim sana buğz eden, yani kızan, oğulları vefat etti Mekke döneminde. Oğulların vefat edince sana Ebu Cehil ne dedi? Bu Ebter dedi. Bırakın şunu ya. Niye? Nesli kesik hani. Oğlu yaşamadı, kızı yaşadı. Yaşayan kızlarından Fatıma annemizden dünya ehli beş şehitler doldu. Bütün her taraf şehit oldu. Hayrı yürüdü, yolu yürüdü. vekilleriyle, halifeleriyle, ümmetiyle, alimleriyle, varisleriyle. Aha bütün dünya İslam toplu. Hani hayrı kesik, sonu kesikti. Hiç anılmaz. Çünkü adamın oğlu olmaz, kızı olmaz, çocuğu olmaz, torunu olmaz. Onu da anan olmaz, ya deden olmaz. Arkasını soran olmaz, bir Fatiha okuyanı kalmaz. Hani ebter o, çoluk çocuğu olmayan. Efendimizin oğulları yaşamadı. Ebter mi oldu aşağı? Ekser oldu. En büyük hayırlar ona nasip oldu. Bütün alemler onu konuşuyor kıyamete kadar. Geçmiş peygamberler bile o doğmadan ondan bahsediyor bütün kitapları, ayetleri, vahiyleri. Ama Ebu Cehil ne oldu? Efendim, çocuğu vardı da, şu vardı da, buyu vardı da, hayırla mı yad ediliyor şu anda yani? Ki oğlu da Müslüman oldu, Ekrime İbni Ebi Cehil. Radıyallahu anh, Hazreti Ekrime Müslüman oldu mesela. Ama Müslüman olsa da babası kafir öldüğü için Hazreti Ekrime babasına bir rahmet okuyabildi mi? Okuyamaz. İnnallâhe lânel kâfirîn. Allah kâfirlere lanet etmiş. Lanetse Allah'ın lanet ettiğine rahmet okursan sen de kâfir olursun. Onun için çocuğu var, Müslüman olmuş, hayır sahibi, sahabeden olmuş, cennete gireceği kesin mesela Hazreti İkrime'nin. Tabi ayetle sabit, hani bütün sahabe, küllem vaadallâhu hüsnâ, Allah herke, bütün sahabeye cenneti söz verdi. Tamam da, o bile babasının adını anamadı. Hiçbir insan, kızı var, Ebu Leheb'in kızı vardı ki Müslüman, Medine döneminde. Babasının aleyhine konuşuyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Resulullah dedi, zaten Ebu Leheb amcasıydı, o da amcasının kızıydı. Yani bana da çok hakaret ediyorlar. Ondan sonra işte Ebu Leheb'in kızı, cehennem odununun kızı, bilmem ne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La tüzül ahya bi sebebi levmat. Ya ölülerden sebep dirilere eziyet etmeyin. Bu kızının veya Ebu Cehil'in oğlunun, babasının, anasının yaptığından mesuliyeti yok ki. Kendisi Müslüman olmuş, sahabeden olmuş. Niye siz böyle insanları babasını, anasıyla zemmedecek şekilde hakarete tabi tutuyorsunuz buyurdu. Caiz değil tabii ki ya canım. Adam babası Firavun olsa, sen vay Firavun'un oğlu bilmem ne, İslam'da caizdir. O müstakil kendi bir bireydir, bir neferdir. Müslümansa Müslümandır yani. Alim de olabilir, sahabe de olabilir. Babası ne alakadar eder? İbrahim Aleyhisselam'ın babası ne duruma düştü yani? Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan, yani kafir oldu bir peygamberin. Oğlu bile, karısı bile kafir olabiliyor. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafireydi mesela. Dolayısıyla İslam herkesi kendinden, kendi amelinden mesul durmuştur. Nesebinden, genetiğinden dolayı ırkçılık, kafatasçılık İslam'da yoktur yani. Ondan dolayı şu böyledir, senin bütün hepimizin milletin böyledir. Haşa böyle şeyler olmaz yani. Onun için bak orada ne oldu? Orada bir mucize var. Habibim sana bu zaten Ebu Cehil var, sana ebter diyor. Asıl o ebterdir buyurdu. Şimdi geldik 1400 sene sonra ya. Ebu Cehil nasıl anılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anılıyor? وَرَفَانِ عَلَكَ زِكْرَكْ Şanını yücelttik buyuruyor. Bütün minarelerde, ezanlarda, dünyanın her tarafında nerede Allah deniyor? Orada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zikrediliyor. Ezanda da o var, kâmette de, ikamette de o var, minberde de o var, kürsüde de o var. Ebu Cehil nerede var? Cehennemin dibinde var. Onun için bak hep mucize buyurduklar. Sen şimdi Kevser suresi 3 ayetten bir sure, en kısa sure harfleri adedi bakımından. Tamam. Oradan mucizeden 3 tane çıktı. Peki manalarında kaç mucize çıkıyor? Bir de mana verdim şimdi. O da çok kısa bir mana verdim. Bir Kevser suresinin manasında ne var? Sümme fiha. Kevser suresinde nefsiha. Onun kendi içinde bir geri ileri surelere geçmesen sırf onda kal. Tamam mı? Mucizatün. Onun içinde de dolu mucize var. Sadir. Lafız bakımından, 3 ayet bakımından, tehaddi bakımından misli yapılamamış mucize. Ama mana ihtivati manalarda neler var? Mucizatün, onda üçte bile sınırlayamazsın. Çok mucizeler var. Alama, nitekim alama senüfassilu, yakında tafsil edeceğiz. Yani tafsilat, Türkçeleşmiş, halbuki Türkçe değil de. Tafsilat, yani detaylandıracağız. Neyhu, bu konuyu efendim, nerelerde? Fima, o mevzular içerisindeki intava, İhtiva etti aleyhi o efendim intava ihtiva etti yani, yani Kur'an'a gidiyor. Hüvesi Kur'an. Fima o ayetler içerisindeki mucizeler içerisindeki intava ihtimal etti, ihtiva etti Kur'an. Ne üzerine aleyhi o şeyleri içine aldı yani. Onlar da ne kabildendir? Minel mucizati mucizeler babından sayısız, sınırsız ne kadar mucize varsa Kur'an-ı Kerim'in manalarının ihtiva ettiği konular hakkında yakında tafsilatlı beyanda bulunacağız buyuruyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona
1: erdi. Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-hamdülillahi'l-lezi hedana lihada. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ حَضْرَتُهُ مُبَارَكَ eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Malumunuz bütün dünya gündemi Filistin'de yaşananlar, Filistin'deki o hadiseler bütün dünyanın gündemine oturmuş durumda. Dolayısıyla bu sohbetimizde inşallah bu Filistin meselesinden biraz bahsedelim. Bu yaşananlardan, bu hadiselerden. Çünkü yani şu anda tabii bütün dünyayı ilgilendiren bir durum var ama yani Filistin meselesi özelde zaten Müslümanları ilgilendiren bir konudur. Zira Mescid-i Aksa oradadır. Mescid-i Aksa malumunuz bizim ilk kıblemizdir. İkinci mescittir ve üçüncü haremdir. Bu münasebetle de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de ne buyurdu? Estağfirullah. Subhanellezi esra bi amdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece ne yaptı? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar enteresan ki Miraç'a oradan çıkması bütün Müslümanları ne yapıyor? Çok yakından ilgilendiriyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa'yı zikretmesi. Arada demek bir irtibat var, bir bağlantı var değil mi? Bir yakınlık var, bir köprü var. Dolayısıyla orası da harem, burası da harem ve böylece bütün Müslümanları ilgilendiren efendim bir konu haline zaten gelmiş oluyor. Ve Mevla Kur'an-ı Kerim'de "Bârekna havlehu" buyurarak etrafını mübarek kıldığımız, yani maddi manevi bereketlerin olduğu yer olması hasebiyle dolayısıyla bütün Filistin toprakları hatta o bölgeleri hep ne yapıyor? Kapsayan bir durum oluyor ayeti kerimenin ifadesiyle. Dolayısıyla tabii yıllardır Müslümanlar tabii hep ne yapıyoruz? Yani Filistin bir efendim gözümüz, bir kulağımız, yüreğimizin bir kenarı hep nerede? Filistin'de. Ve Filistin'de yaşanan katliamları, oradaki insanlık dramını bütün dünya aslında biliyor, görüyor ve seyrediyordu. Evet, yani Filistin dendiği zaman akla ne geliyor? Siyonistlerin saldırıları gelmiyor mu? Değil mi? Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar gelmiyor mu? Yani Siyonistlerin krizi tuttuğu zaman tabiri caizse hemen gidiyorlar Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'yi bombalıyor birkaç gün. Efendim yakıyor, yıkıyor, hayalet şehir haline getiriyor. Misket bombalarını yağdırıyor. Ondan sonra efendim barış süreci vesaire güya çekiliyor. Ya hangi barış süreci? Ya kendi kendine kızıyorsun, kendi kendine köpürüyorsun, kendi kendine barışıyorsun. O insanların elinde ne silah var, ne efendime söyleyeyim tankları var, ne uçakları var, ne bir şeyleri vardı. Değil mi? Yani taşla, sapanla ya kendini koruyor. Kediyi bile köşeye sıkıştırdığı zaman yani seni tırmalar. Sen şimdi yani bu kadar zulüm, bu kadar vahşet, bu kadar ambargo, efendim ilaç yok, ekmek yok, su yok, elektrik yok. İstediğin zaman suyu açıyorsun, istediğin zaman elektriği kesiyorsun. Dolayısıyla yani insanca bir yaşamayı bile reva görmedikleri bir Gazze halkı var, bir Filistin halkı var. Yani oraya turist olarak gittiğin bile seni iğneden ipliğe kadar ne yapıyorlar? Adeta kontrolden geçiriyorlar. Gidiyorsun Mescid-i Aksa'ya gireceksin kapısında. İsrail askeri bekliyor. Onların denetiminde giriyorsun yani. Efendim, peygamberlerin kabirlerini ziyaret edeceksin. Peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam. Bak İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete gittik El-Halil'de mesela. Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ı, orada kabirleri. Ya girerken kaç tane kapıdan giriyorsun? Sanki böyle hapishaneye girer gibi şeylerden, turnikelerden geçerek giriyorsun ve gene onların gözetiminde. Yani bir peygamberin kabrini bile ziyarete girerken bir Müslüman olarak şimdi böyle muamelelere
5: turist olarak bile ne yapıyorsun? Maruz kalıyorsun. Şimdi oradaki insanların durumunu sen düşün. Yani böyle bir Filistin dramı vardı. Böyle bir insanlık dramı vardı. Katledilen, öldürülen, he? O hep gözlerimizin önünde, yani o feryat eden, ey dünya halkları, ey Müslümanlar, ey Müslüman liderler, görmüyor musunuz halimizi diyerek feryat edip katliamda yaralanan veya ölen bebeğini böyle havaya kaldırmış. Ne resimler ne videolar. Hep bunlarla büyüdük yani. 30 yaşında ol, 40 yaşında ol, 50 yaşında ol. Yani hep bu manzaralara şahit olarak büyümedik mi? Ve bunlar hep kafamızda kazınıyor. Kazındı. He? Küçücük yavruların kurşuna dizildiği, çarşılarda, pazarlarda kadınların, çocukların kafasını gözünün yarıldığı, tekme tokat dövüldüğü, peçesini açmadı diye kadınların öldürüldüğü, he? Zorla istediğini tutukluyor, istediğini dövüyor, istediğini yaka paça, karga tulumba polis arabalarına tıkıp nereye götürdüğü belli olmayan zindanlara götürüldüğü videolar, fotoğraflar hep hafızalarımızda. Yani böyle bir katliam yıllardır var, yıllardır, 50 yıldır var. Ha, şimdi ne oldu? Ne oldu da bütün dünyanın gündemine oturdu? Yani bu kadar bebekler katledilirken, bu kadar kadınlar dul bırakılırken, bu kadar bombalanırken, misket bombaları atılırken, kıyametler kopuyor, hayalet şehirler haline geliyorken, kimsenin dönüp bakmadığı Filistin nasıl oluyor da bütün dünyanın gündemine oturuyor? Evet, onu konuşacağız. Nasıl oturuyor? 7 Ekim'de hakikaten kimsenin beklemediği bir olayla karşılaştık. Bir hadiseyle karşılaştık. Değil mi? Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı bir operasyon başlatıyor. Aksa Tufanı ismini vermişler. Böyle bir operasyon başlatıyor ve İsrail tarafına geçiyor. Neyle geçiyorlar peki? Paramotor paraşütlerle ebabil kuşları gibi 20 küsur noktadan ne yapıyorlar? İsrail'e sızıyorlar adeta. Şimdi tabii dünya şaşırıyor. Biz de şaşırıyoruz. İsrail dediğin zaman akla güvenlik geliyor. Son teknolojiler geliyor. Yani oraya sızmak, girmek mümkün mü? Kuş uçmaz. Misal. Duvarlar. Efendim etrafı utanç duvarlarla çevrilmiş. Teller var. Elektrikli teller var. He? Oradan çıkmak için bilmem kaç tane kapıyı geçmen lazım. Kaç tane kontrol aşamasını aşman lazım. İken bir de bakıyorsun hop üstten bunların uçakları yok, helikopterleri yok. Ne uçak helikopter? Ekmeği zor sokuyorsun. Makas sokamazsın. Oraya kim efendim paramotor paraşüt sokacak da kim onları yapacak da nasıl olacak, nasıl bitecek? Şimdi böyle düşünüyorken durum, hal, ahval böyleyken bir de bakıyorsun paraşütlerle öbür tarafa geçiyorlar. Adeta sızıyorlar ve binlerce roket atıyorlar. 5000 tane roket. Kaç? 20 dakikada mı ne yani? Kısa zamanda. Geçilmez denilen İsrail'e geçildi. O övdükleri çelik, kubbe, hava sistemleri delik deşik oldu, kevgire döndü. Yani bunların karizması yerle bir oldu. Şimdi tabii bu herkesi şaşırttı. Bizi de şaşırttı. Değil mi? Bugüne kadar bütün saldırıları hep Siyonistler yapmışlar. Saldırıların, operasyonların hepsi nerede? Filistin'de, Gazze'de, yani Batı Şeria'da, efendim Ramallah'ta, şurada burada. Ama İsrail tarafında, Tel Aviv'de böyle bir şey hiç yaşanmamış. Şimdi savaş İsrail'in kalbine taşınmış. Şimdi Tel Aviv yanıyor. Bir takım Aşkalon mu bazı şehirler, çatışmalar olduğu haberleri geliyor. Yani böyle bir durum. Tabii insanlar kaçışıyor. Niye kaçışıyorlar? Böyle bir şey görmemişler. Böyle bir şey görmemişler. Çünkü o insanlar Gazze bombalanırken tepeye oturmuşlar, çekirdek çitleyerek, gülerek seyreden insanlar. O Gazze'de insanlar ablukadayken, yiyecek ekmek bulamıyorken güya onun karşısında festival yapıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar, dans ediyorlar, müzikler çalıyorlar. Festivalin adı ne? Barış Festivali. Bak bak bak. Yani hem maddi bir saldırı var, taarruz var, hem psikolojik bir baskı var. Tamamen her türlü bitirmek için her türlü şey yapılıyor yani. Ama şimdi iş değişti. Öyle ya, bombardımanı çekirdek çitleyerek izleyenler, umursamayanlar, şimdi bomba kendi şehirlerine düştü. Roketler kendi şehirlerine düştü. Siz rahat yatın, çelik kubbeler onları avlar diye telkin verenler, onlar da abondane oldular. Kaçışmalar başladı işte havaalanlarına, şuralara. Bakıyorsun askerler kaçışıyor yani. Kaçarken bile eli ayağına dolaşmış düşüyor. Çöp konteynerlarına girmişler, saklanmışlar. Bazı askeri üslere saldırılar görüyoruz işte. Adamlar tuvaletlere kaçışmışlar. Kendileri çekiyorlar yani. Ha, dolayısıyla böyle bir acayip bir durum dünya yaşadı, şaşırdı. Biz de şaşırdık. Şaşırtıcı bir şey hakikaten. Ama Allah yardım etti mi olur mu? Olur. Allah yardım etti mi? Olmaz. Olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Rabbim yardım eylesin. Kendi vatanlarını savunuyor adamlar. Kendi yaşam haklarını savunuyorlar. Çünkü yaşam hakları yok. Yaşam hakkını savunmuyor. Aslında yaşamaya çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Böyle bir esirlere bile reva görülmeyecek muamelelere maruz kalmışlar yani. Evet kıymetli kardeşler. Mevlana buyurdu bak. Haşr suresi 14. ayet. Estağfirullah. Tahsebuhum cemi'an ve kulubuhum şetta. Sen onları toplu birlik içinde görürsün ya. Oysa kalpleri dağınıktır. Kalpleri dağınıktır. Korku var. Kendi işlerinde de aslında. Ya şimdi bile bakıyorsun. Bazı Yahudilere bakıyorsun. İnsaflı, vicdanlı. Onlardan da var. Ne yapıyor? Bu katliamı kınıyor. Yani Siyonistlerin yaptığı katliamı kınıyor. Adamlar haklı diyor. 1967 sınırlarına geri çekilmemiz lazım diyor. Ya bazı insaflı Yahudiler böyle ama bizim burada Müslüman geçinen bazı birkaç yüzlü, 200'lü de değil bazı kimseler, onların tuttuğu safa bakın yani. Onların tuttuklarına bakın. Mazlumun, mağdurun yanında değiller. Hele mazlum Müslümansa savunmazlar. Yani korku ve panik hakim. Çünkü 50 yıldır böyle bir şey görmemişler. Şoktalar. İlk defa Tel Aviv'de savaş var. İlk defa İsrail tarafında çatışmalar var. Tabii kayıpları da hakikaten çok fazla. Ve bakın İsrail sözcüsü şöyle bir şey söylemişti. Ne dedi? Bunlar kesinlikle İsrail tarihinin en kötü günleri. Daha önce tek bir olayda hiç bu kadar İsrailli hayatını kaybetmemişti diyor. Yani binden fazla efendim kimsenin öldüğü söyleniyor. Tabii bunun içerisinde bazı generalleri, bazı üst düzey bürokratları vesaireleri de esir aldıkları. Tabii karşısına çıkan bir takım kimseleri de ne yapmışlar? Esir aldıkları. Çünkü yani İsrail'in zindanlarında binlerce mazlum Müslüman orada yatıyor. He? O hapishanelerde masum binlerce insan var. İşte onlara karşılık olmak üzere, rehine olmak üzere onların çıkması için ne yapmışlar? Bunlar da efendim bazı esirler almışlar. Tabii şimdi bu olaylar olurken ama şunu da söyleyelim. Demek ki korku imparatorluğu inşa eden yani katliam yapan bu Siyonistler ne yapıyorlar? İşgalci Siyonistler şimdi ağlıyorlar. Ha, onlarla beraber ağlayanlar da var. Evet yani bir zulüm olduğu zaman mazlum olan, mağdur olan, masum olan kimselere evet hep beraber ağlayalım ama masum olan herkes için ağlayacaksanız ağlayın. Evet kıymetli kardeşlerim, bu kadar zulümler olmuş, bu kadar sıkıntılar olmuş, katliamlar olmuş. Yani uluslararası anlaşmalara göre yasak olan bombalar kullanılmış. Nice haberler duymadık mı yani Gazze'de misket bombaları atılmış, şimdi fosfor bombası atıyorlarmış. Ya bunlar plastiği eritir gibi vücudu eritiyor, yakıyor yani. Vücuda değdi mi böyle her tarafı erite erite yiye yiye sarıyor. Kimyasal. Yasak bunlar. Ha, uluslararası kanunu takıyor mu Siyonist İsrail? Kanun neymiş? İnsan hakkı neymiş? Bunları takıyorlar mı? Bakın şimdi bu olaylar olunca sosyal medya ne gördük? Ben merak ettim. Bakalım şimdi ne denecek? Ne söylenecek? Çünkü öyle bir şey oldu ki herkes tarafını belli edecek. Evet, taraflar belli oluyor. Ortada kimse yok. Ya oradasın ya buradasın. Ya aksın ya karasın. Ha, şimdi bazı görüntüler tabii yayılıyor. Şimdi Hamas'ın askerleri öbür tarafa geçince tabiri caizse bir takım çatışmalar olunca Tel Aviv'de işte İsrail tarafında bazı görüntüler geldi. Çok da fazla değil, birkaç tane görüntü. Burada tabii o görüntülerin altına, ha bu görüntüler hangi maksatla çekildi, kim çekti, niye gönderdiler, niye koyuldu? Çünkü şunları da gördük. He? Bir çocuk yatırmışlar çocuğu, üzerinde de kamera var, birkaç kişi de çekiyor. Bunu da bir TikTok fenomeni, efendim kamera arkasını çekip koyduğu için internete oradan meydana çıkıyor. Yani profesyonel bir çekim yapıyor biliyor musun İsrail'de? Ekibi kurmuşlar, tiyatro yapıyorlar. Çocuk orada diyor ayağını şöyle uzat, kolunu şöyle yap diyor. Ve onu ne yapacaklar biliyor musun? Sosyal medyaya koyacaklar ve diyecekler ki Filistinliler İsrail'de çocukları katlediyor diye algı yapmak için. Anlıyor musun? Algı yapacak. Niye algı yapacak? He? Niye algı yapacak biliyor musun? Topyekün Gazze'ye saldıracak, katliam yapacak, bebek demeyecek, çocuk demeyecek, kadın demeyecek, yaşlı demeyecek, cami demeyecek, hastane demeyecek, okul demeyecek, bombalayacak ya, taş taş üstünde bırakmayacak ya. Yani şöyle densin, hak ettiler ama onlar da hak ettiler. Bunu kim diyecek işte? O resimlerin altına yorum yapan kiralık kalemler. Evet, tweetler atılıyor, sosyal medyadan mesajlar yazılıyor. Ne diyorlar işte? Yok efendim siviller katlediliyor diye ağıtlar yakıldı. Yok esirlere kötü muamele yapılıyor. Yok masumlar öldürülüyor diyerek algı yapıyorlar. Hatta bir de diyor ki Müslümanlık böyle mi olur? Bunların yaptıkları yanlış. Hatta bir takım yazarlar bile ne diyorlar? Ya bunlar da böyle yapıyor ama haklı davanı haksız duruma düşürüyorsun kardeşim. Niye böyle yapıyorsun? Tam da İsrail'in, tam da Siyonistlerin söylemeni istediği şeyi söylüyorsun. Aferin sana. Aferin, kocaman bir aferin sana. Onu sonra tartış sen. O konuyu sonra tartış. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Hem o olay, bak bir mizansen yapılıyor. Bir tiyatro yapılıyor. Üç tane resime bunu söylüyorsun. Şimdi Gazze alev alev. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne konuşuyorsun şimdi? Söyle bakalım şimdi. Adam ne diyor? Onlar hak ettiler diyor. Kökünün kazınması lazım diyor. Ama biz o zaman da bunu diyemeyiz. Hak etmeyene hak etmediği şekilde muamele etmek zulümdür ya. Şimdi bak hayalet şehir haline geliyor. Yani bazı ulusal medya kanallarına bakıyorsun. Hep algı. Ne yazmış biliyor musun? Altında ne geçiyor? Filistinlilerin Hamas'ın efendim öldürdüğü sayısı 1000. İsrail'in öldürdükleri 700. 800. Bak bak bak. Niye yazıyor bunu? Basit gibi geliyor. Ama bir düşünün. Ha demek ki bak Filistinler daha çok öldürmüşler. Daha çok kimseyi katletmişler. Katliam yapmışlar ya baksana. Ya adamların bir saldırısında belki Filistin'de 700 kişi ölüyor. Sen ne diyorsun ya? He? Bir açın bakın. Gazze'deki duruma bir bakın bakalım. Sivil binalar diyorlar mı? Ya sabah namazında namaz kılarken millet camiyi vurmuşlar. Kiliseyi vurmuşlar. Okulları vurmuşlar. Hastaneleri vuruyorlar. He? Ne diyorsunuz? Hangi 700? Hangi 700? Evet, bunlar bile algı. Anlıyor musun? Bunlar bile algı. Ve bütün dünya bakıyorsun, Filistin'i kınıyor. Biz şaşırıyoruz, şaşırıyoruz. Artık şaşırmaktan şaşıramaz hale geliyoruz yani. Herkes Filistin'i kınıyor. Kınayın bakalım. Evet kıymetli kardeşlerim, bir algı var. 30 yıldır bu katliamlar yapılırken neredeydiniz? Hümanistler. Bu kadar hümanistsiniz, bu kadar insan, bu kadar vicdan, bu kadar merhamet. Neredeydiniz siz ya? Hiç sizin sesinizi duymadık. Binlerce insan yıllardır katlediliyor, çıt çıkarmayanlar. Bugün İsrail'den birkaç kişi öldü diye kıyamet koparıyorlar. Peki Gazze bombalanırken çekirdek çitleyerek seyredenlere bir şey söyledin mi? He? O zulümleri kınadın mı? Şimdi vicdan diye duyar kasıyorsunuz. Ölen İsraillilere ağıtlar yakıyorsunuz. Masumlara yakın tabii ki ama işte dinliyorsunuz. İsrail'de kadın, erkek, sivil yok. Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'de askeri bir üs yok. Neyi bombalıyorsun? He? Ama Hamas böyle yaptı. Diyelim Hamas suçlu. Diyelim Hamas suçlu. Peki Hamas'ın suçunu? He? Suçlu ya madem diyorsunuz. Bütün Gazze'yi niye çektiriyorsunuz? Bütün Gazze'yi niye bombalıyorsunuz? Orası savaş alanı değil ki. Madem Tel Aviv'e girdiler, madem Aşkalon'a girdiler, madem falan bölgeye girdiler, girenleri paketle, çatışmaya gir, yakala, esir et, hesabını sor. Ne işin var senin Gazze'de? 2,5 milyon insanı engelli demeden, yaşlı demeden, bebek demeden katlediyorsun, vahşet yapıyorsun. Böyle şey olur mu ya? Bir de diyor ki savaş. Ne savaşı? Ne savaşı? Şartlar eşit mi? Savaş iki devlet arasında olur. Sen bunların devlet kurma hakkını bile tanımıyorsun. Uçakları yok, helikopterleri yok. Girecek giremiyor. Gazze'ye hazırlık, kara harekatı filan. Giremiyor bak. Çünkü daha önce girdi, çıkamadı. Uçağı gönderiyor, bombalıyor. Düğmeye basıyor, bombalıyor. Yerine yeksan edecek, bakacak. Bir tane canlı kalmadı mı acaba? Heh, artık girelim diyecek. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorsunuz. Zalimsiniz. Bu zalimliktir. Suçlu kimse onları cezalandırın. Kim girdi, kim bombaladı, kim ne yaptı? Gazze halkıyla derdiniz ne? Filistin halkıyla derdiniz ne? Hatta bakın bu Gazze'den daha dışarılara bile bu işi taşırma derdindeler. Amerika şimdi savaş uçağı efendim gemisi gönderiyor. Abisi var çünkü. İsrail'in abisi var. Filistin'in abisi var mı? Var ama ortada yok. Filistin'in abileri ortada yok. Bütün bakıyorsun Batı hepsi Filistin'i kınıyor. Hepsi İsrail'in yaptığı bu katliama göz yumuyor. Onların savunma hakkı var diyor. Ve ellerinden geleni de yapıyorlar. Bak uçak gemisi gönderiyor. Ne iş var savaş gemisinin orada? He? Utanmıyor musunuz? Bir avuç Gazze.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Şimdi reklamlar.
8: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
11: Haydar, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
13: nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
14: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
15: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
16: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
16: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
17: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı. Çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
18: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
19: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
20: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
21: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı tüzeyak hatbi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
22: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Reklamları dinlediniz.
23: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Seferlerde yani uzun yollarda İnsanlar yorgun oluyor, sahabe-i kiram falan. O zamanlar zaten geceleri ışık yok. Bazı suikastlar bu şekilde vuku bulmuştur yani. Onlardan birinde bir adam getirildi. Denildi ki yani yakalandı demek ki. Sa'd ibn-i Vakkas radıyallahu anh korumalık yapardı. Sonra Ebu Ayyub el-Ensari korumalık yapardı. Efendim, çadır kuruluyordu tabii vesaire. Çadırın kapısını bekliyorlardı. Demek ki yakaladılar. Ve getirilip dendi ki ya Resulallah bu adam seni öldürmek istiyordu. Biz de bunu yakaladık. Tabi adam titriyordu. Panik olmuştu. Fekale dedi lehu ona ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem len tura'a len tura'a. Yani len la manasına burada la tekaf manasına geliyor yani. Rav'a korku demektir. Len tura'a yani asla korkutulmayacaksın. Yani korkma demektir. Len tura'a tekrar etti yani. Korkma korkma. Niye kendini yani yoruyorsun? Tık nefes tabii o halde yakalandığın bir insan öldürüleceğine kesin gözüyle bakıyor tabii ki o da. Ondan dolayı böyle titriyordu. Yok yok korkma korkma. Ve levarat de sen isteseydin bile zelke bunu. Yani beni öldürmeyi. Lem tüsellat musallat kılınmayacaktın aleyye bana. Yani öldüremeyecektin ki zaten de. Kaderimde yok. Çünkü Allah-u Teala bana bildirdi.

yani koruyun beni şeklindeki emirleri kaldırmıştı. Yat kapıda biri dursun falan, bunlar kalkmıştı. Çünkü Rabbim bana teminat verdi. Beni insanların şerrinden muhafaza edeceğine dair. Onun için bana koruma lazım değil buyuruyor. İşte efendim, başına da bundan dolayı hiçbir şey gelmedi. Hiçbir suikast başarılı olmadı. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatağında şehit oldu tabi, ayrı dava. Tabi zehirlenme neticesi, Yahudi kızının zehirinden, Hayber'deki zehirden, ama yatağındaki şehitlerin efendisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse ona musallat kılınmamıştır. Kılınmayacağını da Mevla bildirmiştir. Şimdi onun için peygamber kaybı bilmez. Nasıl bilmez? Allah bildirmezse bilmez, tamam. Şimdi fiten hadisleri, melahim hadisleri. Yine şimdi televizyonda konuşuyorlar. Efendim, adam ilahiyatçı diye bir şey değil. Ondan sonra işte efendim, Tabuk'ta savaş olacakmış de. Bunu kullanıyor. Onun için bu hadis uydurmadır falan. Öbürü çıkmış, din afyondur. Din afyon olduğu gibi ırkçılık da afyondur. Ula din ne zaman afyon oldu? Efendim, IŞİD buradan besleniyor. Ya IŞİD hadis-i şerife yanlış mana veriyorsa o ne zaman olacak? لَا تَكُمُ سَعَتُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّمُ بِلَعْمَقْ. Rumlar, yani Avrupa Birliği, Amerika, İngiliz, neyse, hepsi Rum ırkıdır. Rumlar Amikovası'na, yani işte Armageddon dedikleri şimdi gavurların, Amikovası'na, efendim, Merci Dabık'a, Dabık diye de hadis-i şerifte geçiyor. İnmeden kıyamet kopmaz, orada büyük savaş olacak. İşte 12 bin, efendim, 12 sancakla gelecekler, her sancağın altında 80 bin askerleri olacak diye bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif sahiptir. Şimdi IŞİD bunu öyle yormuş da, IŞİD'in şimdi yaptığı ne? IŞİD Müslümanları kesiyor. Yani bu hadisi onlar alet ediyorlar diyebiliriz. Alet ediyorlar kendi batıl davalarına. Onlar haricidirler. Sapıktırlar. Şimdi bir adam bir şeyi istismar etti, bir hadisi, bir şeyi alet etti. O zaman bu hadis yok. O zaman vaktülüm haysa kıftümü, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayeti var. Bir adam da gidiyor Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de geldi işte Sultanahmet'te Alman turistleri öldürüyor. Veya Nişantaşı'nda Yahudilerden bir grup giderken bomba mı patlattılar, ne ettiler orada? Yahudileri öldürdü. Caiz mi bu? Değil. O Yahudi vatandaş veya turist İsrail'den gelmiş. Bu adam devletten cevaz alıyor, işte izin alıyor, müsaadeli geliyor. Oldu zimmi statüsünde. Zimmiyi öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Sen adam müşrik diye, gavur diye öldürebilir misin? Öldüremezsin. Peki bu ayet neyle alakalıdır? O Mekke müşriklerinin Efendimiz Aleyhisselam'a eziyet ettikleri dönemdeki, efendim, Ebu Cehiller dönemindeki, harem ve civarındaki, o bölgedeki özel bir hükme binaendir. Şu onlarla, şu şartlarla anlaşın, işte şöyle anlaşmayın. Burada Tevbe suresinin başında geçiyor. Şimdi sen önüne gelen Müslümanların zimmet verdiği adamı müşrik diye öldüremezsin ki. O başka ayetlerde de, efendim, sözlerinizde durun. Efendim, misaklarınızı bozmayın. Onlar bozmadıkça siz bozmayın. Böyle ayetler de var. Sen şimdi o zaman müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayeti var Kur'an'da. IŞİD de bunu istismar etti. Sultanahmet'te turist öldürdü. Nişantaşı'da Yahudi öldürdü. Ayeti Kur'an'dan kaldıralım. Yani bir ayet istismar ediliyor diye, yanlış manaya biri çekti de, bir sapıklık yaptı diye, sen bu ayeti zayıftır, uydurmadır, bu ayet silinmelidir diyebilir misin? Diyemezsin. Bukhari'de, Müslim'de, Sünen'de, Sahih'te bir hadis geçiyorsa, bak sahih hadis şartı koyuyorum. Ben demiyorum sana Nüzetül Mecalis'te, Dürretül Nasih'inde. Çünkü hükümle ilgili konularda konuştuğumuz zaman sıhhat şartı ararız. Fazale amal değil ki bu. O zaman sahih bir hadis-i şerif diyorsa ki kıyamet kopmadan evvel Rumlar, bu bir ihbari bir hadistir. Yani şöyle yapın, böyle yapın diye hüküm ihtiva etmiyor. Olacağı bildiriyor. Peki peygamber olacağı nereden biliyor? O iki profesörden daha iyi konuştu. Yani dedi ki Allah bildirmedikçe gaybı bilmez. Peygamber de olsa bilmez. Doğru laf bu. Ama Allah bildirmedikçe kaydını koyman gerekiyor. Çünkü Allah bildirebilir mi? Bildirebilir. Sen Allah'ın bildirebileceğini nereden biliyorsun? Yine Allah'tan biliyorum. Cin suresi, estağfirullah. Ve la yuzharu ala gaybi ahada. Allah gaybına, gelecekte olacaklara dair bilgilerine kimseyi vakıf etmez. İlla müstesnadır. Ayet bu ya Cin suresine.
Men yertaza min Resul.

0: Kul. Seçtiği, sevdiği, razı olduğu rasuller müstesna. Peygamberlere bildirir. Hepsini bildirir mi? Ya hepsini bildirmez. Ve la yuhutune bir şey min ilmihi diyor Ayet-el Kürsi'de. İlminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. İlla bima şaa. Ancak onun dilediği kadarını kavrayabilirler. Dilemediğini peygamber de bilemez. Ama peygambere bildireceğine, peygamberin senin benim gibi adam olmadığına, peygamberlerin diyelim. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahsus diyor ki, Musa aleyhisselam'a da bildiriyor yarın ne olacak, öbür gün ne olacak. İsa aleyhisselam'a da bildiriyor. İnsanlar evinde ne yemiş, ne gizlemiş, yarına ne stok etmiş. Sohbette okudu, Kur'an'da geçiyor. Ben size diyor gizlediğiniz şeyleri bildiririm diyor İsa aleyhisselam. Ya sen burada daha nasıl diyorsun ki? Musa aleyhisselam'ın annesine bile bildiriyor. Bırak peygambere, velilere bile bildiriyor. Çünkü Musa aleyhisselam'ın annesi peygamber olamaz. Kadından peygamber olamaz. Ve merselnâ min kablike illâ ricâlen. Senden önce gönderdiğimiz her peygamberi erkeklerden gönderdik. E peki Musa aleyhisselam'ın annesine ne bildiriyor? Sen merak etme, at onu diyor şey, koy sandığa bebeği, Musa oğlunu at ırmağa, Nil ırmağına gitsin. Ya nereye gidecek bu ırmak, denize mi gidecek? Nerede, kimin eline geçecek bu çocuk? Boğulacak, on sonra derede bir dalga gelecek. Yok diyor, inna râdû ileyki. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Ve ce'alû minel murselin. Musa aleyhisselam 40 yaşında peygamber oldu. Daha o zaman bebekken onu peygamber yapacağız diye annesine bildirdik diyor. E bu Kur'an'dır yani. Sen nasıl Allah'a bağlıyorsun da Allah bildiremez? Nasıl bildiremez? Sen şunu diyebilirsin. Allah bildirmedikçe kimse bir şey bilemez. Bunu diyebilirsin. Allah bildiremez. Sen Allah'ı sınırlama hakkına sahip değilsin. Allah kendini bildirdiğini bildiriyor sana. Musa'nın annesine vahyettik. Ve vahayna ilâ ummi Musa. Musa'nın annesine vahyettik. Bu vahiy evliyaya gelen ilhamı anlatıyor. Çünkü kadından peygamber olmadığına göre ikinci şık nedir? Keramet şıkkıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl burada buyurdu ki korkma korkma, sen zaten beni öldüremeyecektin. Nasıl biliyor öldürülmeyeceğini? Ve diyor ki sen zaten diyor bana musallat edilmeyecektin. Yani adam gelmiş, sebepler alemindeyiz, kılıcını çekmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boynuna dayamış, kimse de ortada yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki sen beni kesemezsin ki diyor. Nasıl kesemez? Hiçbir engel yok. Ben biliyorum diyor. E nereden biliyorsun? E nereden biliyorsun? Çünkü diyor Allah bana beni koruyacağına dair bildirmiş. E bildirdiğinden garanti alıyor. Bana da şimdi bildirse, kurban olduğum, sen 90 yaşında ecelinle yatağında çocukların, torunların başında okuyor okuyor maşallah öleceksin diye bildirse ben neler yaparım ya? Ne lazım koruma? Ne lazım efendim arkadaşların beni himayesi? Ne lazım araba, ne lazım bilmem ne. Çıkarım ortalığa. Var mı lan bana yan bakan derim. Hadi lan sapıkların tümüne. Girerim yani. Ama tabii ki benim böyle bir garantim yok yani. Onun için sükut sükut oturuyorum. Çok da sükut oturmuyorum gerçi ama. Oturuyorum yani. Çünkü gaybı bilmem, bana bildirilmemiş ki ben kaç sene yaşayacağım da kimse bana tokat atamayacak falan falan. Kurşun atamayacak. Ne biliyorum ki? Onun için tedbir almak sünnettir. Ben de tedbir almak hudûhid rakım. Tedbirinizi alın ayetinden tedbir almaya çalışıyorum. Kendime göre bir tedbirler neyse ya. Yani. İşte ikisi icazından insanlar geçiyor da işte üstü aranıyor da falan falan. Çünkü Bayram Hoca'yı bıçakladılar. İşte Hızır Hoca'yı camide şehit ettiler. Ya bunlar yaşandı tabii. Biz de evhamlı insanlar değiliz. Yaşandı bunlar. Yine de evham da etmiyoruz. Yine de benim kadar rahat da kimse yoktur yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen zaten diyor korkma korkma diyor. E zaten beni öldüremeyecektin ki diyor. Ben de seni affettim hadi gitsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzellikleri, güzel ahlak, üstün ahlak. Yahu adam seni öldürmeye geldi ya Resulullah diyorlar. Aha öldürecekti ya seni. Bıraksak öldürüyordu ya. Ne diyor? Korkma korkma. Bir de adama acıyor ya. Adam da tık nefes böyle korkuyor, panik. Beni öldürecekler. Korkma korkma diyor. İstesen de yapamazdın. Allah bana bildirdi ben ölmeyeceğim şimdi. Bir de kimse beni öldüremeyecek. Ayet var. Dolayısıyla böyle bir ahlak. Yani beni öldürmeye gelmiş. Şu anda öldürecektim. Ben de biraz bazı öyle şeyler oluyor merhametler. Sonradan ama biraz sonra oluyor. Yani o anda biraz sinirlenirim. Böyle biraz soyulunca soğuyorum hafif. Ama diyorum Allah canım bağışlamış bununla mı uğraşayım? Şimdi böyle birkaç bir şeyler oldu. Yani çok bana zarar verenler hakkında. Sonra biraz soğuyorum şey diyorum ama mühim olan o andaki şeydir, reflekstir yani. Çünkü innemâ sabrû inde sadmetil ulâ. Hilim, yumuşak huyluluk, sabır falan. Bunlar felaketin ilk dakikalarında ortaya çıkacak. Şimdi ondan sonra zaten başına gelen gelmiş. Oturdun ağla ağla bir şey yok. Ölen geri gelmiyor. Ben bari sabredeyim dedin. Bunun sevabı yok. Bela ilk geldiğinde razıyım Allah'ım senden geldi demek meselesi. Yani ekseriyetimiz zaten bu ilk anlarda bu refleksi veremiyoruz. Sabırsızlık, rızasızlık, tahammülsüzlük gösteriyoruz. Sinirleniyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, etrafı kırıp geçiriyoruz. Ondan sonra zaten yapacak bir şey yok, oturuyoruz. Ondan sonra bu adam da ne kadar sabırlı deniyorsa bize, bu da saçmalık olur yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, adam şu anda seni öldürecekti getirin. Bir de adama korkma, korkma diyor. Sen yapamazdın zaten bunu diyor yani. Allah nasip etmeyecekti sana ama diyor, korkma diyor. Ne telaş ediyorsun, hadi git. Bunun kadar üstün ahlak daha kimsede yok. Hiçbir peygamberde de olamaz yani. فَاَقَ النَّبِيِّينَ ف۪ي خَلْقٍ وَف۪ي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوا ف۪ي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ Kaynak aradım ayetten, hadisten. Hemen takkas, tebürdeden kaynak geldi aklıma yani. Şimdi peygamberlerde de yok demek için kaynak lazım. Fiziki özelliklerinde de, mübarek suretinde de, ahlakında da bütün peygamberlere üstün gelmiştir. Ne ilminde, ne kereminde, ne iyiliğinde, ne cömertliğinde ona yakına bile gelememişlerdir diyor peygamberler yani. Bu da bize yeter. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillah rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi. Hüsamettin Mallıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Okumuş olduğumuz ayeti kerimede yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Teala buyuruyor ki cinleri ve insanları sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Yani bizim yeryüzündeki varlık gayemiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır. Her daim söyleriz. Allah Teala'nın bizlere en büyük ikramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü biz dünya hayatında bulunduğumuz süre içerisinde Allah Teala'ya hakkıyla kul olabilmeyi sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından getirmiş olduğu ahkam ile sağlayabiliriz. Bunun başka yolu yoktur. Hem dünyada huzur hem ahirette ebedi cennet isteyen kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm tavsiyelerini kabul etmesi ve tüm gayretiyle yapmış olduğu şeyleri yapmaya çalışmasıyla mümkündür. Yani bizim yarın ahirette cennet ve cemalullah'a nail olmamız, dünya hayatında huzuru bulmamızın tek bir yolu var. İkinci bir yolu yok. Kim arıyorsa yanlış arıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Tek bir yol var. Nedir o? İslam. İslam nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala katından getirmiş olduğu ahkamdır. Allah Teala ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında? Ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim. Peygamber inananlara kendilerinden daha layıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için asla vazgeçilmez olmalı ve hayatımızın en üst baş köşesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala katından getirmiş olduğu ahkam bulunmalı. Onun dışında hiçbir şey bizi bağlamamalı. beşerin ürettiği ahkam bizi bağlamamalı. Niye? Yahu tüm insanları yoktan var eden Allah değil mi? Şu dünya hayatına getiren Allah değil mi? Celle Celaluhu. Dünya hayatında var oldukları süre içerisinde yaşantılarını devam ettirmelerini sağlayan, bunun için gerekli olan şeyleri ikram eden Allah Teala değil mi Allah aşkına? Öyleyse bize düşen vazife öncelikle iman, sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşamaktır. Onun için Allah Teala ne buyuruyor dedik okuduğumuz ayette? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları sadece bana kul olsunlar diye yarattım diyor Allah Teala. Bizim varlık gayemiz bu. Bunun ötesinde yol arayanlar yanlışa düşenlerdir. Dünyasını da kahreden, ahiretini de kendisine zehreden kişilerdir. Allah muhafaza eylesin. Bizim dünyadaki varlık gayemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı yaşamaktır. Şu an dünyaya bakınız Allah aşkına. Müslümanlar dinlerine hakkıyla sahip çıkmadıklarından dolayı küffar Müslümanlara galebe çalmakta. Bunun sebebi bu. Kendimizi kandırmayalım. Kendimizi aldatmayalım. Bir insan için en büyük tehlike kendisini kandırmasıdır. Birbirimizi kandırmayalım. Eğer Müslümanlar şeriat-ı garrayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu şekilde ashab-ı kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin yaşamış olduğu şekilde yaşama gayretinde olup hayatlarına uygulayacak olsalardı şeriat-ı garrayı, bugün dünyada mahkum konumunda değil, hakim konumunda olurlardı. Nitekim tarihe bakınız, bunu görürsünüz. Ne zaman Müslümanlar dinlerine, İslam'a gerekli önemi ve değeri verir, hayatlarına onu uygular, ahkamı, yani şeriat-ı garra'nın ahkamı hayatlarına hakim olursa, o zaman Müslümanlar kafirlere galebe çalarlar. O zaman Müslümanlar, sadece Müslümanlar değil, yeryüzündeki diğer milletler de adaletle buluşurlar. Şu anda yeryüzünün hiçbir yerinde adalet yok. Sadece Müslümanlara saldırı yok, küffara da saldırı var. Kafirler kafirlere saldırıyorlar. Bu nasıl iştir demeyin. Çünkü onların, Allah Teala buyuruyor bunu Kur'an-ı Kerim'de. Bismillahirrahmanirrahim. Tahsebuhum cemi'an ve kulubuhum şetta. Ey Habibim, sen o kafirleri, o inansız kişileri topyekun zannedersin. Halbuki onların kalpleri farklı farklıdır. Her birinin kalbi kendi menfaatini çeker ve o menfaatı elde etmek için diğerini düşünmez, ona zulmeder. Bunu Osmanlı döneminde görüyoruz zaten. Yani bir Hristiyan devlet diğer bir Hristiyan devlete zulmettiği zaman da yardımı Osmanlı'dan istiyorlardı. Niye? Biliyorlar ki Osmanlı adaleti sağlayan, adaletten şaşmayan kişilerdi. Onun için şu anda suçu ötekine berikine atmaya gerek yok. Suç bizde. Yaşadığımız şu dönem itibarıyla Müslümanlar zulüm altında ise suç bizde. Biz şeriat-ı garrayı hakkıyla yaşamıyoruz. Ne diyor Allah Teala bize? Bismillahirrahmanirrahim. وَاَعِدُّوا مَسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَّ Gücünüz yettiğince onlara karşı, onlara karşı kuvvet hazırlayın diyor Allah Teala. Bakınız şu an bunu yaşıyor dünyada insanlar. Kimin gücü, kuvveti, kudreti varsa ona kimse dokunamıyor. Sen Müslüman olarak neden gücünü, kudretini hazırlamıyorsun? Hazırlayacaksın. Bunun kaçışı yoktur. Bunun kurtarışı yoktur. Çünkü kafirler güçsüz gördükleri kişileri ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun istila etmek isterler. Ediyorlar da zaten. Ediyorlar da zaten. Mevla Teala uyandırsın bizleri. Demek ki biz şu dünya hayatında Allah'a hakkıyla kul olmak için bulunuyoruz. Bakınız Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde bize ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allahu Ekber. O Allah hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. Bizim yaşantımız ve ölümümüz niçindir? Allah'a hakkıyla kulluk yaptık mı yapmadık mı? Onun içindir. Allah Teala bize hayat sıhhat verdi. Niçin? Allah'a hakkıyla kul olmak için. Mevla Teala bizi imtihan ediyor. Şu dünya hayatında hepimiz imtihandayız. Unutmayalım. Hep söylüyoruz, ayet-i kerime söylüyor bunu. Bismillahirrahmanirrahim. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَتَأْخِرُونَ سَاَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İnsanların ölüm vakti, ecel ölüm vaktidir. Geldiğinde ne bir an tehir edilir, ne bir an evvele çekilir. O an, o ölüm gerçekleşir. Ne zaman? Onu Allah takdir etmiş, biz bilemeyiz. Kimine uzun, kimine kısa. Ama ölüm, ecel geldiğinde kişi illa ruhunu teslim edecektir. Mesele nedir öyleyse? Mesele kişinin yaşadığı şu dünya hayatını Allah Teala'nın kendisinden istediği şekilde yaşamasıdır. Şu dünya hayatını Allah Resulü, ona tabi olanlar, bizim zamanımız itibarıyla Allah'ın veli kulları, ehli sünnet çizgisinde olan veli kulları şu hayatı ne şekilde yaşadılarsa o şekilde yaşayanlar kurtulanlar olacaktır. Eğer dünya hayatını siz, biz, hepimiz İslam'a uygun bir şekilde geçirecek olursak, yani ehli sünnet vel cemaat mezhebi doğrultusunda, gerek itikadi gerek ameli ahkamı doğrultusunda hayatımızı devam ettirecek olursak kazananlardan olacağız. Ne demek kazananlardan olacağız? Dünya hayatında huzuru, ahiret hayatında ebedi cenneti elde edeceğiz. Şu ebediliği hakkıyla anlasa insan, inanın Efendi Hazretleri Kuddisesir Ruhu gibi olur. Ebediliği hakkıyla anlasak, ahiret hayatı ebedi yahu, sonsuz, orada ölüm yok, ölüm dünyada, ruhun bedenden ayrılması dünyada. Dolayısıyla dünyada ruh bedenden ayrıldığı zaman önce bedeni kabre koyarlar. İlk mahal orası ahiret için. Sonra da haşir var. Allah Teala tüm insanları huzuruna toplayacak. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Firavunlar, daha nice dinsizler, Müslümanlara zulmedenler, Müslümanlar da hepsi Allah'ın huzurunda toplanacak. Mahşer dediğimiz şey budur. Allah Teala soracak. Ayet-i kerime bu. Bismillahirrahmanirrahim. Limenil mulkul yevm diyecek Allah Teala. Bugün hakimiyet kimin? Allahu Ekber. Ses yok. O dünyada hakimiyeti bir türlü Allah'ın peygamberine göndermiş olduğu ahkama vermeyenler, onun karşısına hükümler koyarak insanları yoldan saptıranlar, hepsi orada, Firavun orada, Ebu Cehil orada, Ebu Leheb orada, hepsi orada. Çıt yok, ses yok, cevabı Allah Teala veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Her şey üzerinde yegane hakimiyeti olan Allah'ın, soru şu. Orada Allah Teala böyle diyor da, şu yeryüzünde hakimiyet kimin ya? Allah'ın. Eğer o hakimiyet Allah'a ait olan, ya her şeyi yoktan var eden o, bizi dünyaya getiren o, dünyada kaldığımız süre içerisinde hayatımızı devam ettirmemiz için gereken şeyleri bize ikram eden o, şu havayı Allah Teala 10 dakikalığına yeryüzünden oksijeni kaldıracak olsa tüm insanlar ölür. Şu güneşi yeryüzüne biraz uzaklaştıracak olsa insanların hepsi donarak, tüm canlılar donarak ölür. Daha yaklaştıracak olsa yanarak ölür. Tüm bunları sağlayan kim? Allah Teala. Allah Teala sana bunları sağlayacak ve dünyada kaldığın süre içerisinde sana gereken şeyleri sağlayacak, ikram edecek, rızkı herkese takdir edip verecek. Sen Allah'ın göndermiş olduğu peygamberle sana iletmiş olduğu ahkam, O sistemi, o şeriat-ı garrayı, şeriat-ı garrayı yaşama yerine akıllarını nefislerine tabi kılanların ortaya koyduğu ahkam altında yaşayacaksın. Bu ne büyük bir zulümdür yahu. Bu ne büyük bir zulümdür. Onun için biz inananların birinci vazifesi Allah'a hakkıyla kul olmaktır. Allah'a hakkıyla kul olmanın manası da şeriat-ı garrayı yaşamaktır. O ahkamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına uygulamış olduğu o ahkamı bizim hayatımıza uygulamamızdır. Bunun için çalışmamız, bunun için gayret sarf etmemizdir. Allah Teala bu noktada hepimizi uyandırsın. Ne diyor Allah Teala? اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için, denemek için, imtihan için ölümü ve hayatı yaratan Allah Teala. Mevla bizim için hayatı yarattı ve ölümü yarattı. Vakti geldiğinde öleceğiz. Niçin? Sınamak için. Kim daha güzel amelde bulunuyor? Ne demek o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı kim hakkıyla daha iyi yaşıyor? Ah gidi ah be kardeşlerim. Bu kardeşiniz elhamdülillah 47 sene Efendi Hasan'ın yanında kaldı. Kuddise sırru. 47 sene ne gördün diye bana sorsanız inanın 2-3 kelimeyle söylerim. Nedir o? Şeriat. Şeriat, şeriat. Ona uymayan bir şeyi asla kabul etmesi söz konusu değildir. Yeni bir şey çıkıyorsa hemen hocaları toplar, bakın bu İslam'a göre hükmü nedir? Hemen ortaya koyun, kitaplardan okuyun derdi. Allahu Ekber ya. Yani bizim zaten önderimizin bize gösterdiği bu. Kaldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı zaten ashaba bunları anlatmakla geçmiştir. Şeriat-ı garrayı anlatmakla geçmiştir. Çağırdılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehiller ve arkadaşlar yani. Ey Muhammed, ne istiyorsun? Baktılar ki getirmiş olduğu ahkama tabi olanlar artıyor, kendi sistemleri yıkılacak. Bunu anladılar. Ne istiyorsun? Makam mı? En üst makam senin olsun. Kadın mı? En güzeli senin olsun. Mal mülk mü? Hepsini sana verelim. Ama senden bir tek şey istiyoruz. Nedir o? Bizim koyduğumuz hükümlere aykırı hüküm koyma. Söyleme. Anlatma. Aktarma bu insanlara. Bunu istiyorlar. Aynı şeyi yaşıyoruz be. Aynı şeyi yaşıyoruz. Kıyamete kadar da bu yaşanacak. Yani bizden istenen nedir? Bizden istenen siz şeriat-ı garrayı, onun içerdiği ahkamı hayatınıza uygulamayı istiyorsunuz. Yapmayın bunu. Mevcut zaten ahkam var. O ahkam altında yaşayın, devam edin. Karışmayın hiçbir şeye. Bizden istenen bu. Allah'ın bizden istediği nedir? Allah'ın bizden istediği, göndermiş olduğu peygamberle bize ikram ettiği o ahkamı yaşamamızdır. Onun için imtihan da budur. Dünya kurulandan beri imtihan budur. Bunu hep söylüyorum. Allah Teala şeytan aleyhi lâneye ne diyordu? Bismillahirrahmanirrahim. Mâ mena'ake lâ tescüde iz emartuk. Sana Adem'e secde etmeyi emrettiğimizde seni bundan alıkoyan neydi? Ne diyor şeytan aleyhisselam? Kâlene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım diyordu. Halakteni min nârin ve halaktehu min tîn. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan, topraktan. Ateş topraktan daha hayırlı, ben daha hayırlıyım. Ben niye secde edeyim? Secde edecek biri varsa o bana secde etsin demek istiyor. Haşa ve kella. Ne bu? Bu önemli ha. Dünyadaki mücadelenin altında bu var, başka bir şey yok. Müslümanlarla kafirler arasındaki mücadelenin altında bu var. Kafirler neyi istiyorlar? Şeytan aleyhillanenin söylediğini. Şeytan aleyhillanenin söylediğine aklım bana ne diyorsa ben onu yaparım. Şeriat o benim umurumda değil. Allah'ın vahyi benim umurumda değil. Şeytanın yaptığı o iti. Onun için Allah Teala soruyor ona, seni bunu yapmaya sevk eden neydi? Ne diyor? Aklıyla cevap veriyor. Çünkü Allah Teala secde emrini vahyetti. hepsinin secde etmesi, tüm melekler ve onlar içerisinde olan şeytanı da kapsayan o hükmü yerine getirmelerini istedi. Peki yerine getirdi mi şeytan aleyhillâne? فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Tüm melekler secde ettiler. İlla iblis. Şeytan aleyhillâne demişti. Ne yaptı şeytan? İstekbara ve kâne millel kafirin. Kibrine kapıldı ve inkar edenlerden oldu. Kibir, insanı mahveden kibirdir, kibir. Farkında değil insanoğlu ama insanı mahveden kibirdir. Allah'ın vahyi karşısında kimsenin kibir gösterme yetkisi yoktur. Allah'ın vahyi derken neyi kastediyorum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu, vahiy yoluyla göndermiş olduğu ahkamın karşısına kibredip kimse hüküm koyamaz. Koyarsa şeytanın yaveri olur. Onun yolunda olur. Allah muhafaza eylesin. Mevla Teala o kibirden Müslümanları demiyorum, tüm insanları kurtarsın. Yanlışa düşenlerin, yanlışa düşme sebeplerinden en büyüğü budur. Şeytan aleyhillanenin o kibridir. Allah'ın ahkamı varken, peygamberiyle göndermiş olduğu ahkam varken, vahiy var iken, vahyin karşısına, aklıyla, onun zıttına hüküm koymasıdır. Şu anda dünyadaki huzursuzluğun tek sebebi budur. Çünkü dünyada şeriat-ı garra'nın hakimiyeti maalesef yok. İnanın olsa gayrimüslimler de rahat edecekler. Çünkü İslam adaleti onları da huzura kavuşturacak. Onlar da dünyada huzuru bulacaklar. Ama maalesef hakimiyet küffar elinde olduğundan dolayı Müslümanlar da zulüm altında. İnanın kafirlerin birçoğu da zulüm altında şu anda dünyada. Mevla Teala bu halden bizleri kurtarsın. Mevla Teala bu konuda Müslümanları uyandırsın. Allah hakikaten şu dünya hayatının ne için vaz edildiğini, ne için konulduğunu cidden anlama kabiliyetini bizlere versin. Ya Ankebut suresinde Allah Teala bakın bize ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Allahu Ekber ya. Bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah diyor buna. Bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdudur. Yani biz şu dünya hayatını ahiret yurdu için kullanarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkama, Allah katından getirmiş olduğu ahkama tabi olarak geçirecek olursak o zaman dünya hayatını doğru kullanmış oluruz. Yoksa oyun eğlence bu ya. Gelip geçici bu. Gelip geçici. Umre'deydim. Bir kardeşim vardı. Benden belki bir iki yaş büyüktü ya. Ölüm haberini aldım. Dükkanda otururken vefat etmiş. Buyur. Hayat bu yahu. Hayat bu. Ama insanoğlu zannediyor ki hep başkaları ölecek. Biz değil. Hep başkaları musallaya gelecek. Biz cenaze namazlarını kılacağız. Biz devamlı yaşayacağız. Yok be ya. Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği an musallada biz olacağız. Aksi olmayacak bunun. Onun için dünya hayatı nedir diyor Allah Teala? Lehvun ve laib, oyun ve eğlence ya. Aldanma buna. Kapılma buna. Dünya hayatına kapılıp da ahiret asıl yurt olan ahiret yurdunu perişan etme. Ahiret hayatını perişan etme. Dünyaya bir daha geliş de yoktur ha. Tüm dünya, hatta onun mislini vermeye razı olacaklar. Ya Rabbi bizi dünyaya gönder, senin istediğin gibi yaşayalım diyecekler yarın ahirette o kafirler. Ama yok. Dünyaya bir daha dönüş ahiretten yok. Onun için dünyadayız. Dünya hayatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne şekilde yaşadıysa Allah Teala'nın bizden istediği dünya yaşantısı odur. Başka bir şey değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onun için göndermiştir Allah Teala. Yani kullarıma dünya hayatını ne şekilde yaşayacaklarını anlat, aktar diye gönderdi. O da o vazifesini yaptı zaten. Bismillah. Ve ma'alel rasul illel belag. Resul üzerine olan sadece size tebliğ etmesidir. Allah'tan aldığı vahyi size iletmesidir. Yaşantısıyla size yaşayacağınız hayatı göstermesidir. Hanımlarının yaşadığı hayatla da hayatı hanım kardeşlerimize göstermesidir. Dolayısıyla peygamberin vazifesi bu idi, bunu yaptı, yaşadı, gösterdi. Her şey ortada. Kimse öteye beriye kıvırmasın. Şeriat-ı karra ne ise hayatımız o olmak zorundadır. Eğer yarın ahirette cenneti ve cennetteki cemalullah'a nail olmak istiyorsak, bunun başka yolu yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ne diyor? İnnemel amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir sadece. Ve innema likullim rim maneva. Her kişi için sadece niyet ettiği vardır. Niyetimizi güzel yapalım ya. Yaratılış gayesine uygun bir niyetle hayatımızı devam ettirelim. Aksi takdirde kaybedenlerden oluruz. Pişman olacağız ama fayda vermeyecek. Ne derdi Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu? Ya şu dünyada oturacağın bir ev için o kadar araştırıyorsun sağını solunu şurasını burasını. Ya senin kalıcı olduğun yer değil burası. Ahirette cennet senin kalacak olduğun yer. Orası için ne kadar çalışıyorsun, ne kadar gayret gösteriyorsun derdi. Ya bir kıyas yaptığın zaman bakıyorsun ki hakikaten sanki dünyada ebedi kalacakmışız gibi dünya için her işte araştırma yapıyoruz. Ahirete geldi mi? Allah affeder. Elbette Allah affeder. Ama ya Allah sana sağlık, sıhhat, akıl verdi, peygamber gönderdi. O peygamberin ahkamını sana anlatan, peygamber gittikten sonra alimler gönderdi. Yani sana şeriat-ı karrayı anlatıyorlar. Ne şekilde bir hayat yaşaman gerektiğini aktarıyorlar. Sen hiç oralı olmadın ama. O zaman Allah muhafaza kaybedersin. Ne diyor yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kun fid dünya ke enneke garibun. Yahu dünyada bir garip gibi ol. Garip adam. Yurdundan, yerinden, çoluk çocuğundan uzak olan kişiye garip derler. Dünyada öyle olsan ya. Garipsin dünyada. Garip. Niye? Ya biz cennet için yaratıldık be. İnananlar cennet için yaratıldı. Dolayısıyla dünya hayatı bizim için cennetten uzak olduğumuz, garip olduğumuz bir yurttur burası. Garibiz burada. Burada garibiz biz. Evabiru sebil veya yolcu gibi ol. Dünyada garip veya yolcu ol diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz dünyada sanki ebedi kalacak olanlar gibi oluyoruz. Yanlış da burada zaten. Allah Teala bizleri hakikaten dinini hakkıyla yaşayan ve bütün varlığını ahiret hayatı için kullanan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısını hayatına uygulayan, kendisi Efendimizin ve ashabı gibi olmayı nasip eylesin. Onun için dünya hayatında bulunduğumuz süre içerisinde gerçekten bu hayatı sadece ahiret için bize bahşedilmiş olan bir hayat olarak görelim ve tüm yaşantımızı ona göre düzenleyelim. O öyle olmuş, bu böyle olmuş, şu şöyle gitmiş, o buraya kaçmış, bu buradan çıkmış, bilmem oraya o gitmiş. Bırakalım bu işleri ya. Bırakalım. Yarın bize fayda verecek olan nedir? Allah'ın dinini hakkıyla yaşamaktır. Onunla uğraşalım ya. Bütün maksadımız bu olsun. Ve insanlara faydalı olalım. Bakınız yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَحَبُّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ اَنْفَعُمْ لِلنَّاسِ. Allah'a karşı en sevimli olan kul kimdir? İnsanlara en çok faydası olan kuldur. Dolayısıyla biz kendimizi devreden çıkaralım. Ah bir de ah. Bu Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun ahlakıydı. Kendisi yoktu be. Kendisi yoktu. Ne vardı? Davası. Ve o davasına hizmet. Ona hizmet edenin kölesi olurdu be. Onun için biz gerçekten sorumluluklarımızın bilincinde olarak hayatımızı devam ettirmeye çalışalım. Allah'ın dinine sımsıkı sarılalım. Mevla Teala hiç şüphe yok. Hayatımızı bu şekilde devam ettirecek olursak İşte o zaman biz şu dünya hayatını hakkıyla yaşamış oluruz. Biraz önce değindim. Allah Teala buyuruyor ki, وَاِذْقُلْنَا Çünkü meselenin temeli oraya dayanıyor. Şu dünya hayatındaki mücadelenin temeli şeytan aleyhillâneye dayanıyor. Çünkü şeytan aleyhillâne Mevla Teala'ya diyor ki, ben senin kullarına sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşacağım. Onları hak yoldan çevireceğim. Tüm hayatım ki kıyamete kadardır hayatı bunu yapacağım. Ve ona esir olursa bir insan, vay onun haline. Onun için diyor ki Allah Teala, وَاِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Biz Adem Aleyhisselam'a dedik ki, estağfurullah, meleklere dedik ki, Adem'e secde ediniz. İçlerinde şeytan aleyhillâne de var, onun da secde etmesine. O secdeden maksat namazdaki gibi secde değil. Ya eğilip onun büyüklüğünü kabullenme. Bunu yapınız. فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Secde ettiler. İblis şeytan aleyhillâne yapmadı bunu. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ diyor Allah Teala. Meleklerin hepsi topyekün secde ettiler. İlla iblis, iblis müstesna, istekbara ve kâne minel kafir. Bak kibirlendi ve kafirlerden oldu. Demek ki Allah'ın ahkamı varken, o ahkamı kabullenip yaşamak varken, bir insanın o ahkamı yaşayıp kabullenmiyorsa, yaşamıyorsa o insan aynen şeytan aleyhillâne gibi yoldan çıkmıştır. Allah muhafaza eylesin. Onun için bu konuda çok dikkatli olalım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş gayesi budur. Şeriat-ı garradır. Onun içerdiği ahkamdır. Biz Müslümanların hayatı o ahkam doğrultusunda olmak zorundadır. Onun için Allah Teala bizlere bu konuda gerçekten kabiliyetler ikram eylesin, ihsan eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım size inşallah. Böylece tamamlayacağız bunu. Hakikaten Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'nun çokça okumuş olduğu bir hadis-i şerifti bu. Ama gerçekten bizim şu anki, yani dünya üzerindeki Müslümanların şu anki halini anlatıyor bu hadis-i şerif. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Acayip bir şeydir bu ya. Şu an Müslümanlar bu halde gerçekten. İzâ azzamet ümmeti dünya nüc'at minha heybetül İslam. Allahu Ekber. Ümmetim dünyaya tazim ederse. Gözünü açıyor dünya, kapatıyor dünya, yatıyor dünya, kalkıyor dünya. Her şey dünya olmuş. En ümmetin böyle olduğu zaman ondan diyor, o ümmetten İslam heybeti çekilip alınır. İslam heybeti onlarda kalmaz. Daha önce söylemiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hiçbir peygambere verilmeyen, bana verilen özellikle 5 özellik var. Bir tanesi nedir? Bir tanesi 1 aylık mesafeden kafirlerin kalbine korku salmaktır. Benim adım anıldığı yerde kafirlerin kalbine korku gelir. Müslümanlardan korkarlar. Ama bu özellik ümmette de var. Ama ümmet böyle olursa bu özellik onda kalır mı? Nasıl olursa? La azamet ümmeti eddünya nüc'at minha heybetül İslam. Ya... Dolayısıyla ümmetim tazim ederse dünyaya, kıymet verirse, değer verirse, bütün arzu ve isteği dünya olursa o ümmetimden ne olur? İslam heybeti çekilip alınır. Kafir senden artık korkmaz. Sen de çünkü İslam'ın heybeti kalmadı maalesef. Niye korksun senden ya? Şu anda yaşıyoruz onu zaten. Kafirler Müslümanlardan korksaydı Osmanlı döneminde olduğu gibi Müslümanlara ilişebilirler miydi Allah aşkına? Asla. Ama Müslüman heybetini kaybetti. Müslümanın heybetini kaybetmesinin sebebi nedir? Dünyaya olan düşkünlüğüdür. Dünyaya olan tazimidir. Biz ahiret için yaratıldık yahu. Dünya hayatı bizim için imtihan yurdu. Onun dışında bir şey değil. Bu bir. İkincisi, وَاِذَا تَرَكَتْ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حَرُمَتْ مِنْ بَرَكَةِ الْوَحْيِ Ümmetim, emri bil maruf, iyi emretme. Nehyi anil münker, kötüden sakındırma. Bunu terk ederlerse, insanlara bu noktada aydınlatacak bilgiler vermeyi terk ederlerse ne olur? Harumet min bereketil vahyi, vahyin bereketinden mahrum olurlar. Ya vahiy Kur'an'dır ha. Kur'an'ın bereketinden mahrum olurlar. Bir ümmet Kur'an'ın bereketinden mahrum oluyorsa o ümmet acınacak haldedir. Şu anda Müslümanlar bu hali yaşamaktadır. Başımıza gelen belalar bundan dolayıdır. Ya bir şey daha var hadis-i şerifte. O da acayip bir şeydir. Şu an dünya üzerindeki Müslümanlar arasındaki durumu anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Reza tesabbet. Allahu Ekber. Ümmetim birbirlerine sövmeye, ağır laflar söylemeye başlarlarsa ne olur? Sakatat min aynillahi teala. Allah'ın gözünden düşerler. Mevla Teala'nın değer vermediği kişiler konumuna inerler. Allah Teala o insanlara, o Müslümanlara değer vermez. Allah'ın gözünden düştük biz. Biz Müslüman kardeşimizi, kardeşimize karşı vazifelerimizi unuttuk. Müslüman kardeşlerimize karşı iftira ne varsa her şeyleri savurmaya başladık. Allah muhafaza eylesin. Nedir bu hal yahu? Müslümanlar birbirine selam vermiyorlar yahu. Verilen selamı almıyorlar yahu. Bu durum nedir? Bu durum o insanların Müslümandırlar. Allah'ın gözünden düşmeleridir. Yani Allah'ın değer verdiği kişiler olmaktan çıkmalarıdır. Uyanık olalım be. Uyanık olalım. Biz ahireti kazanmak için dünyada varız. Bizim başka varlık sebebimiz yok. Bunu bilmeliyiz. Ve şunu da çok iyi bilmeliyiz. Ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin, hesabını ahirette verecek. Müslüman kardeşinden bahsediyorum. Ne yaparsa yapsın, hesabını ahirette verecek. Ama sen ona karşı kafir muamelesinde bulunma ya. Müslümana ne şekilde muamelede bulunman gerekiyorsa o şekilde muamelede bulun. Affet diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde. Affet kardeşini yahu sana karşı kusuru varsa. Helalleş hatta diyor. Dolayısıyla biz eğer dünya hayatını benimseyen kişiler olursak işte burada anlatılanları yapan kişiler oluruz ki o zaman Allah Teala'nın değer verdiği insanlar zümresinden, Müslümanlar zümresinden çıkarız. Allah Teala bizleri korusun, muhafaza eylesin. Nerede duracağımız da belli olmaz. Allah muhafaza eylesin. Onun için gerçekten çok ama çok dikkatli olalım. Müslüman kardeşlerimize karşı sevgi ve muhabbetimizde eksiklik göstermeyelim. Herkes senin gibi düşünecek diye bir şey yok. Farklı düşünebilir. Allah Teala tüm inananları hak ve hakikatten ayırmasın. Onları yanlışlara saptırmasın. Yanlış işlerde daim kılmasın. Kurtarsın Rabbim ya. Böyle dua edelim biz. Bizim duamız bu olsun. Müslümanların tek bir yerde buluşması en güzelidir. Müslümanların Allah'ın dininde, şeriat-ı karrada, onu hayatlarına uygulamada buluşmaları şarttır. Yanlışlara saparak Müslümanları bölmeye çalışan kafirlere paye vererek dünya üzerindeki Müslümanlar bölük pörçük ya paramparça destekleyeceğinin Müslüman olduğunu unutmuş vaziyette. Allahu Ekber ya. Allah Teala uyandırsın bizleri. İnanın başa gelen felaketler bu noktada uyarıcıdır. Bir felaket, bir bela bin nasihattan iyidir derler. Çünkü bela geldi mi Allah muhafaza etsin. İnsan ayırmaz. Sana da bana da hepimize de dokunur. O gelmesin diye biz Müslümanlar olarak kendimize çeki düzen verelim. Allah Teala bizleri korusun. Mevla Teala Müslümanları korusun. Mevla Teala ahirette bize fayda verecek olan her şeyi yapmayı nasip eylesin. Bize fayda sağlamayacak olan şeylerden de bizleri uzak eylesin. Müslüman kardeşlerimize karşı sevgi ve muhabbetimizi en zirve noktaya çıkarsın. İlla herkes senin gibi olmayacak. İlla ki farklılıklar olacak. Ama o farklılıklar iman dairesinden çıkarmıyorsa sen Müslüman kardeşine karşı son derece sevgi ve hoşgörülü ol. Senden istenen budur. Sana bunun aksini telkin eden varsa ondan uzak ol. Mevla Teala hepimizi korusun. Allah Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. Onlara merhamet eylesin. Varsa taksiratları affeylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hatta seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin. O hal ile hallendiğimiz ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı hepimize nasip eylesin. Şu an dünyanın dört bir yanında Müslümanlara karşı zulüm var. Özellikle Gazze'de ve başka bölgelerde hep zulüm var. Ya Rabbi bu zulümleri kaldır. Bu zulümleri Müslümanlara reva görenlere gökten indireceğin azabı bir an önce indir ya Rabbi. Özellikle şu Yahudileri yeryüzünden külliyen kaldır ya Rabbi. Çünkü bunların olduğu yerde huzur olmaz. Yahudinin bulunduğu yerde huzur olmaz. Olması mümkün değil. Nitekim bugün bunu dünya üzerindeki tüm devletlerde anlamışlar. Halklar da anlamışlar. Onun için Rabbim bizleri tüm dünya insanların özellikle öncelikle Müslümanları şu Yahudinin zulmünden muhafaza eylesin. Ona destek çıkan Amerika'nın zulmünden de muhafaza eylesin. Mevla Teala onlara gökten ateşini indirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Hüsamettin Mannoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi.
1: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
8: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Haydar olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
3: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan

0: eldir bir insana sohbet götürmek.
1: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
2: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
6: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
7: Ceddidu imanekum, eksiru min kavli la ilahe illallah. Zikirle ilgili hadisi şerifler, bakın hadisi okuyayım. Ceddidu, tazeleyin imanekum, imanınızı. Ve eksiru, çoğaltın, çok yapın. Neyi? Min kavli la ilahe illallah. Zikrini çok yapın. Bu zikir ve tasavvuf işine en çok isim vereceğim. Karşı çıkan yapı, bu selefi dediğimiz bir yapı. Karşı çıkıyorlar. La ilahe illallah diyorsun. 3000 defa, 5000 defa söyleyebildiğin kadar. Karşı çıkıyor. Tasavvuf yok. Daha da ileri gidiyor. Yani derken daralıyorum. Şirk falan kelimeleri kullanıyor. Sen nesin? Ben Hanbeliyim diyor. Peki bu hadisi şerife bakalım. İmanınızı tazeleyin ve la ilahe illallah sözünü çoğaltın. Nerede geçiyor? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Ya Allah aşkına. Yani üstadım diyorsun, üstadını dinlemiyorsun. Bu neye benziyor? Hristiyanlığa benziyor. Ne demek istiyorum? Adam diyor ki Hristiyanım. Kimi kutsuyorsun? İsa'yı. Ben aleyhisselam diyorum da İsa'yı. İsa ne diyor? Benden sonra peygamber, son peygamber Hazreti Muhammed gelecek diyor. Madem İsa'ya inandığını söylüyorsun, sözünü de kabul et. Benden bu kadar diyor. Ben buraya kadar kabul ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunlar gavurlukta da dürüst değiller yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tasavvuf dediğimiz şey nedir? Konu açıldı. Netleştireyim. Biz ahkam-ı Kur'an, iman esasları vardır. İman esasları nasıl inanırsan kamil Müslüman olursun. Ne şekilde söylersen Allah muhafaza dinden çıkarsın. Bunu şu anda yeryüzünde bunu doğru bir şekilde ortaya koyacak bir tane müçtehit alim yok. 8 milyarda yok. Geriye doğru gittiğimizde önceki asırlarda o büyük üstadları anlayacak ulema vardı. Ama onlar da bu işi net ortaya koyabilecek ulema yoktu. Bu işin üstadları İmam-ı Azamlar gibi, İmam Maturidiler gibi o işin başındalar. Yani mesela Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın mübarek hadisleri. Bunların tamamını şöyle efendim avucunun içine bakar gibi bakıp bu haram, bu farz, bu helal, efendim bu haram diye net hükümleri ortaya koyabilecek İslam'ın ilk 300 yıl içerisinde Mevla Teala büyük ulemayı orada nasip etti. Zaten din anlaşılmayacak bir şey değil. Orada kurallar konuldu. Ehl-i sünnet dediğimiz bu. Şimdi iman esasları, fıkıh meseleleri, edep ahlak meseleleri, bir de zikir yani tasavvuf, yani tarikat. Ya bu kelimelere takılmayalım. Allah'ı zikir meselesi. Allah'ı zikredelim. Nasıl zikredelim? Hangi saatte? Ne şekilde? Usulü nedir? Burada ne diyor? İmanınızı tazeleyin ve la ilahe illallah sözünü çok söyleyin. Nasıl söyleyeyim? Bunun bir usulü olmalı. Fasulyeyi pişir. Nasıl pişireyim? Yani sıcak suyun içerisine fasulyeyi atsam, kaynatsam bu fasulye olur mu? Olur. Yağı yok, tuzu yok, salçası yok, soğanı yok. Fasulye oldu. Oldu ama bir lahana gibi bir şey oldu yani. Lahana da olmadı. Ha, lahanaya hakaret etmeyelim. Severim yani. Onu da söyleyeyim. Geçen birkaç ay evveldi. Demek duymuşlar öyle lahanayı severim diye. Sabahtı. Adam kahvaltıda lahana yapmış bize. Hocam lahana seviyormuşsun. Getir dedim yiyelim. Vallahi

0: güzeldi yani. He, yeriz yani ha. Allah nimetini şifa eylesin inşallah. Hocanın biri dedi ya, kabak güzeldir dedi. Peygamber severdi falan. Hep yat kalk kabak kabak. Dedi ya, Allah'ın mülkünde başka nimet yok mu dedi ya. Kabağı severiz dedik de. Evet. Ceddidu imanekum. Burada güzel bir kıssa var. O da şu. Memleketlerde bilirsiniz. Efendim köyün girişinde veya güzel yerlerde kuyular vardır. Kuyunun suyu durgun kalırsa 3 ay 5 ay 1 sene. O su tazeleşir mi yoksa ne olur? Cevap verin. Bozulur değil mi? Yosun bağlar. Her gün kovayla su çekildiğinde o su ne olur? Tazelenir. Bunu ulema kalbe misal veriyor. Sedat. Nasıl? La ilahe illallah, la ilahe illallah dedikçe kalpteki iman pırıl pırıl parlıyor. Ben Müslümanım diyor adam. Kur'an yok, zikir yok, tesbih yok, tahmid yok. Kalp yosun bağlıyor. Onun için bak burada ne dedi? Ceddidu. Tazeleyin. Ne güzel misaller vermişler böyle. İmanınızı efendim la ilahe illallah zikri. Buhari'de hadis-i şerifte geçer. Resulullah buyurdu ki insanlar mahşerde hesaba çekilirken sicillat diyor. Dosyalar açılır. Haram, günah, yanlış, yanlış, yanlış, hata, kusur. Bir gün içerisinde insan ne kadar yanlış yapıyor. Allah cümlemizi affeylesin. Orada diyor tuğde valel mizan teraziye konulur. Bunları özgür keza bunlar yaptım hepsini. Şunu yaptım. Nasıl itiraz edeceksin? Allah'a nasıl itiraz edeceksin? Yaptın işte. Helak oldum diyecek diyor kul. Oradan diyor bir tane bir sicillat küçük bir dosya çıkartılır. Artık ona dosya diyoruz. Bildiğimiz gibi bir şey değil. Diğer kefeye konulur. Aa, o küçük gördüğümüz şey dünyanın bir ucundan bir ucu kadar sicillat dediğimiz siciller onlardan ağır basıyor. Ya bu neydi bu? Ara ara böyle hata ve kusur olduğunda aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hani bazı insanlar böyle gönülden la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah böyle kalben söyler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bir iş yaparken veya efendim bir gönlün ciğerlerinin doldura doldura böyle ciğerini eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed abduhu ve resulü. O teraziye konulduğunda Mevla buyuracak ki benim ismimden ağır gelecek bir şey yok. Sen beni yad ediyordun. İşte zikir. Ve le zikrullahi Allah'ı zikir ekber diyor. Her şeyden büyüktür diyor. Adam buna karşı çıkıyor. İtiraz ediyor. Niye itiraz ediyorsun? Ondan sonra orada diyor Şahin Akşibent diyorsun diyor. E Şahin Akşibent diyorum. Yok diyor tapıyorsun diyor. İftira ediyorsun. Ya bir insan bir insana tapar mı? Ahirete gitmiş bir Allah'ın kulu. Rahmeti Rahman'a tevdi edin. Bir Allah'a taparız biz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ona uyarız. Peygamberin cenneti yok. La tehdi men ahbebte. Habibim sen sevdiğine hidayet edemezsin diyor Allah. Bunların farkında değil miyiz yani? Kalkıyor bunları söylüyor vesaire. Ondan sonra ya tevhid mevhid bir şeyler. Ya de git oradan ya. Allah böyle sefihlerden de bu ümmeti kurtarsın ya. Bunlara da dikkatli olun yani. Kalkmışlar böyle. Efendim, ayet bilmez, hadis bilmez. Ahkam kesmeye çalışıyorlar. Efendim ilim ehline hakaretler ediyorlar. Zannediyorlar ki bir şey. Neyse o da bir proje yani. 1800 yıllarında İngilizler tarafından kurulmuş Necran taraflarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu konu açılmışken Medine-i Münevvere'de Allahümme barik fi Yemenine ve Şamina. Hadisin aslı bu. Allahümme ey Allah'ım barik, bereketli kıl, mübarek eyle fi Yemenine ve Şamina. Şam'ı, Şam ve Yemen'i. İşte Şam'dan çok büyük alimler çıkmış. Şam-ı Şerife, bereket. Şam dediğimiz, onu da söyleyeyim, şu anda anladığınız Şam değil. Yani bu 50 senede bu bölmeler oldu. Yani Irak'tır, Ürdün'dür, Beyrut'tur, Lübnan'dır, Mescid-i Aksa'nın tamamıdır. İsrail diye bir şey yok. Yani Şam denildiği zaman ellezî bârekna havlehu. Yani o mıntıkanın, Orta Doğu'nun tamamı yani. Şimdi anlatabildim herhalde. Yani Şam dediğimiz zaman o bölgenin tamamı olmuş oluyor. Allah'ım baba barik. Allah'ım bereketli kıl. Fî Şamina. Mesela İmam-ı Azam Bağdat'lıdır mübarek. Bağdat. Oradan çıkmıyor. İmam Şafii orada. Ahmet bin Hanbel orada. Yani büyük Mevlana Halid Ziyauddinler orada. Acayip bir şey. Ve Yemen. Resulullah'ımız Yemen'den iman nuru, imanın kokusu geliyor orada. Veysel Karani değil mi? Bereketli kıl. Oradan biri dedi ki ve fi necdina. Necide de dua et ya Resulallah. Bir daha Allahümme barik fi Yemen'le ve Şam. Hakimu Tirmizi'de bu. Yemen'e efendim Şam'a. Ve fi necdina. Necide de dua et. Söyleyeceğim şimdi necid ne? O zaman anlayacaksınız. Resulullah Efendimiz buyurdu ki ezzelazülü vel fiten. O necidden depremler, fitneler ve biha oradan yahurucu çıkacak. Karnuş şeytan. Şeytanın boynuzu oradan çıkacak dedi. Neresi? Riyad. hayat. Bu selefiliğin kökü orası. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Darun Nedve'de öldürmek için ve idiyem kurubi kellediğine keferu. Kafirler toplandılar efendim öldürmek için, yakalamak için veya sürgün etmek için. Ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Şeytan geldi orada. Dedi bunu sürgünde falan uğraşmayın. Öldürün dedi. Ebu Cehil de öldürelim dedi. Bak Ebu Cehil de aynısını düşünüyor dedi. Bu adam tam kafama göre konuşuyor dedi yani. Şeytan. Ne dedi? Necid'den geliyorum dedi. Necid. Hacıları soyan hep eşkıyaların olduğu bir yerdir orası. Tarih boyunca öyledir. Mesela bazı bölgeler vardır. Türkiye'de de öyle. Hep kötü insanlar hep aynı o bölgeden çıkar. Şimdi ismini vereceğim de anlayın biraz da. Yani hep böyle efendim böyle kötülerin, dinsizlerin, teröristlerin olduğu bölgeler vardır böyle. Hep tarihte de öyledir. 1600'lü yıllarda Celali isyanlarında da hep aynı bölgelerden çıkmışlar. Onu özelde söylerim. Tüzelde söylemeyelim. Boşver. Ama Resulullah'ımız bildiriyor. Necid diyor. Necid. Oradan şeytanın boynuzu çıkacak. Bu Muhammed bin Suud. Arabistan'a efendim Suudi Arabistan demeyin. O Suud dediğimiz kendi halkına kurşun sıkan ve efendim orada hacıları 45 bin 50 bin hacıyı katleden efendim bu adamlar. Kardeşi ona dedi ki peygamberin bahsettiği şeytanın boynuzu sensin dedi. İngilizlerle ittifak ettin dedi. Buraları perişan ettin dedi. Yüzüne söyledi onu. Neler var neler. Şimdi ülkemizde de ihtilal edenler var. Orada da onu yapıyor. Böyle şeyler olur mu? Ya arkadaş deveye dediler boynun eri nerem doğru. Yani sanki sen çok mu hillasın yani? 6 defa ihtilal oldu bu memlekette. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu ya? Rusya mı yaptı? Burada yerliler yaptı bunu. Allah o ihtilalcilere fırsat vermesin.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soruyoruz. Sizler de yine sorularınızı bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda yine Lale Gül TV'nin YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
4: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
3: Rabbim iyilikler versin hocam cümlemizden. Benim 5 yıllık kaza namazım var. Nasıl hesaplamam gerektiğini bilmiyorum. Nasıl niyet edip kılmam gerektiğini de bilmiyorum. Bilgi verirseniz sevinirim demişler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabii her şeyden önce böyle bir sualle muhatap olmak aslında kişilerin daha öncesinden yapmış olduğu yanlışın yanlış olduğunun farkına varılması ve bu yanlıştan dönmenin bir göstergesidir. Ki insan ölmedikçe, dünyada nefes almaya devam ettikçe, diğer bir ifadeyle perde gözünden kalkmadıkça tövbe kapısı kapanmamış, hangi günah işlenmiş olursa olsun ki şirk de dahil olmak suretiyle samimi anlamda bir tövbe edildiğinde bu tövbenin kabul olunacağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açık net bir şekilde ifadesi ve bu ifadenin altına Allahu Azimüşşan'ın imzası ve ümmetin bu konudaki ittifakıyla icmasıyla sabittir. Evet. Yeter ki samimi anlamda tövbe edelim, tövbe etmekten geç kalmayalım. Tabii her günahın kendine has bir tövbesi vardır. Günahın boyutuna göre, günahın mahiyetine göre tövbe de ona göre şekillenecektir. Namaz bir borçtur. Allah'ın kullarına yüklemiş olduğu bir vazifedir. Bunu yapmamış olması bir günahtır. Yapamamış olması değil de yapmamış olması. Ama bu günahtan tövbe etmek yeterli midir? Evet, belki bunu zamanında kılmadığı için bu manada nasuh tövbesi yeterli ama o namaz borcunu düşürmez. Bunun için ayrıyetten kaza etmeli. Evet. Ve bu kaza konusunda da azimli olmalı. Ya Rabbi bundan sonra ben bu kazalarımı tez zamanda bitireceğim ve bu konuda gayret sarf edeceğim. Ve en kısa zamanda borçsuz bir şekilde ibadetlerimi devam etmeye gayret edeceğim. Bu azimle olmalıdır ki gerçek anlamda bir tövbe. Peki bunun fıkhı nasıldır? Yani ben bunu nasıl yapacağım? Çünkü sual eden kardeşimiz diyor ki benim şu kadar yıllık bir kazağım var. Yani ben bu dönemlerde namaz kılmadım. Şöyle veya bu nedenlerden dolayı. Şimdi kılacağım bunları nasıl yapabilirim? Namaz ibadeti vakitte olan bir ibadettir. Vakitte olması hasebiyle bunun edası ve kazası vardır. Vakti bittiğinde bu namaz artık kazaya intikal etmiş. Ama kazaya intikal eden namazda belli bir namaz olması hasebiyle tayin şartı vardır. Yani hangi namazın kazasını ifa ediyorsanız bunu niyetinize belirtmeniz gerekecektir. Peki ben bunu nasıl belirteceğim, nasıl hesap edeceğim? Yani pazartesinin şu namazı, perşembenin şu namazı bunu yapamam.
3: İşte Ocak ayının
4: veya şu 2000, tarihin şu evet. tarihin şu. Burada tabii bunun bir kolay yolu vardır. Nedir o? İşte söz gelimi bir günlük kaza kılacaksınız. Sabah namazından başlayıp bitir namazından çıkacaksınız. İşte en son üzerimde var olup da kılmadığım sabah namazının kazası şeklinde. En son veya ilk önce şeklinde demek suretiyle bunu ifade ettiğimizde kalbimizde bu kastımız olduğunda bu zaten sıralaması bir şekilde kendi kendine yerli yerine gelecektir. Bu şekilde kazalarımızı kılmaya gayret edelim ve en azından günlük olarak bir günlük kazadan da aşağı düşmeyelim ki samimiyetin bir nevi göstergesi olsun. Burada ama dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Yani bu vesileyle bunu da duyurmak isterim. Kaza namazında cemaat yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Ancak cemaatte Hanefi mezhebine göre, Hanefi fıkhına göre imam ile cemaat arasında bir uyum olması gerekir. Evet. Ya da cemaatin imamın halinin cemaatin halinden daha kavi, daha üst mertebede olması gerekir. Bu Hanefi fıkhında böyledir. Özellikle Şafii mezhebine baktığınız zaman bu şartı yoktur. Çünkü herkes kendi Fatiha'sını okuduğundan dolayı evet bir cemaat vardır ama bu cemaat adeta sembolik gibi imam farklı bir namazı kıldığı halde cemaat farklı bir namaza niyetle imama iktida edebiliyor Şafii fıkhına göre. Ama Hanefi mezhebinde bu olmaz. İmamın namazı ile cemaatin namazı aynı olmalı ya da imamın namazı cemaatin namazından daha kavi olmalıdır. Peki ikisi de kaza kılıyor. O zaman mukavemetleri aynı ama hangi kaza kılıyor? Yani örneğin siz iki gün önceki öğle namazının kazasını kılarken ben işte bir gün öncesindeki öğle namazının kazasını niyetle size iktida etmem olmaz. Evet. Dolayısıyla hani senin de kazan var, benim de kazan var. Günlerini de bilmiyoruz. O zaman gel cemaatle yapalım. En son kılamadığım öğleye niyet edeyim. Sen de en son kılamadığım öğleye niyet et. Ben sana iktida edeyim. Olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü senin en son kılamadığın ile benim en son kılamadığım aynı namaz değilse ki muhtemelen aynı olmayacaktır. O zaman bir uyumsuzluk. Bundan dolayı kazan namazlarımızı eğer biliyorsak İmam Efendi ile cemaat yapacaksak o zaman onun kılacağı kazayla benim kılacağım kaza aynı günün kazası olması gerekir.
3: Mesela bugün öğle namazını beraber kılamadık.
4: Beraber kılamadık.
3: Cemaatle beraber kaza yapabiliriz.
4: O zaman cemaatle beraber yapabiliriz. Ama dediğimiz gibi geçmişe yönelik ise onu da bilme imkanımız olmayacağı için burada bireysel olarak bunu yapmamız gerekecektir.
3: Sünnetleri kılmamız gerekecek mi hocam? Öğle namazı mesela 10 rekat kılıyoruz.
4: Şöyle söyleyeyim. Kaza namazı yani vakti geçtikten sonra farzları kazası olur, vacibin kazası olur. Sünnetlerin kazası sadece ve sadece sabah namazında vardır. Ancak sabah namazında ise o günün kazası ile alakalı. Ve o günün kazası da öğle vaktine kadar, kaba kuşluk vaktine kadardır. Bu konuda da farz ile beraber olmalı mıdır yoksa münferiden kılınır mı? Hanefi fıkhında bu da tartışmalı konulardan bir tanesidir. Yani söz gelimi siz bugün sabah namazının farzını kılamadınız, vaktini geçirdiniz. Yani tulul fecir ile tulul şems arasındaki olan bir vakittir. İmsak vakti ile güneş vakti. Bu zaman zarfında sabah namazının sünnetini ve farzını uyuyakaldığınız için bir şekilde kılamadınız. Güneş doğduktan sonra ve kerahat vakti de çıktıktan sonra bu farzı kaza edeceksiniz. Evet. İşte bu noktada sünneti de kaza etmeniz gerekir. Ta ki kaba kuşluk vaktine kadar. Ama kaba kuşluk vaktinden sonra İşte öğle vaktinden sonra söz gelimi kaza edecekseniz artık daha sünnetin kazası yok. Sadece farzın kazası
3: geçmiş
4: var.
3: Geçmiş dönemdekiler de aynı şekilde.
4: Aynı şekildedir. Burada peki sabah namazının siz farzını kıldınız ama sünnetini kılamadınız. Bunun kazası var mıdır? Bu noktada İmam Muhammed Rahimullah Hanefi fıkhında kaba kuşluk vaktine kadar yine bunun kazasının olabileceğinden bahseder. Mezhepte kahir ekseriyet çoğunluk bunun kazasının olmadığından bahsetse de ihtiyat gereği yapılmaktadır. Olması kötü bir şey değil, güzel bir şeydir, yapılabilir. Ama bunun haricinde gün bitmişse veya geçen günler ise bunlarda sünnetlerin kazası yoktur. Farzların kazası vardır, vitir namazının kazası vardır. Peki ya bu sünnetlerin telafisi yok mudur? Bunların telafisi an itibariyle mevcut vakitlerdeki ravatip sünnetlerine riayet etmek, kuşluk namazlarına, evvabin namazlarına, teheccüd namazlarına, abdest şükür namazlarına, tahiyyetül mescid namazı gibi nevafille buradaki noksanlıklarımızı tamamlamaya gayret etmemiz gerekecektir.
3: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam, 100 bin lira mirasımız kaldı demişler. 3 erkek 1 kız miras paylaşımı nasıl olmalı demişler hocam.
4: Şimdi tabii sualde bir rakamdan bahsediliyor ve mirasçı olarak da sadece kardeşlerden bahsediliyor. Acaba vefat eden kimsenin hanımı hayatta mı? Vefat eden kimsenin babası ya da annesi hayatta mı? Çünkü miras da bunlara göre şekillenecektir. Ama biz soruyu sorudaki gibi algılayalım. Evet. Yani nedir? Vefat eden kimsenin sadece ve sadece işte 3 erkek evladı, öyle diyor değil mi?
3: Evet,
4: bir de kız evladı olduğunu düşünecek olursak ve başka kimsesi de yoksa bu durumda bunlara miras ne kadar düşecektir? Burada 3 erkek evladı bir kızda 2, 4, 6, 7'ye bölünecek. Yani malın tamamı, bırakılan malın tamamı 7'ye bölünecek. 7 hisseden 2'şer hisse 3 erkeğe tek tek verilecek. Geri kalan tek hisse ise kıza verilecektir. Bu normalde miras hükmü itibariyle. He, ama kendi aralarında işte erkekler ben kız kardeşimize kendi hissemden fazla vermek istiyorum. Hiçbir mahsur lazım gelmez. Ya da kız kardeş olur. Ben işte kendim abime vermek istiyorum. Bir baskı yoksa, mahalle baskısı yoksa, bu konuda bir icbar, bir cebir yoksa hiçbir mani yoktur. Yeter ki onun hakkı ona verilsin. O onu alsın. Aldıktan sonra ne yapmak istiyorsa yapabilir.
3: Baskı altında kalmadan.
4: Baskı altında olmadan. Evet. Çünkü bazen özellikle bizim Karadeniz'de maalesef bu noktada ciddi bir zafiyet var. İşte kardeşim hakkından vazgeçti. Ama nasıl vazgeçti? Verdiğinde mi vazgeçti? Yoksa onun istemesine imkan vermediğin için mi vazgeçti? Mecbur kaldı diye mi vazgeçti? Evet. O yüzden burada uygun olan özellikle bizim o Karadeniz bölgesi ki doğuda da bu maalesef böyledir. Orada ne olursa olsun verilmeli. Verildikten sonra sen ne yaparsan yap. Kime vermek istiyorsan ver. Ki zaten %99 verildikten sonra da kimse tekrardan ya ben bunu abi sana vermek istiyorum şeklinde pek bir ameliyatla
3: karşılaşmadık, görmedik. Evet hocam. Miras ilgili hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi anne babadan veya dededen işte miras kalıyor. Miras helaldir. Yani ananın ak sütü gibi helaldir gibi tabirler var.
4: Evet.
3: Ama bu paranın işte haram yoldan mı kazanılmış, işte faizden mi gelmiş, içki satılarak mı kazanılmış falan. Yani bunlar hiç kurcalanmıyor. Çünkü diyorlar miras helaldir diyorlar. Bununla alakalı ne söylersiniz?
4: Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Miras helaldir. Tıpkı ticaretin helal olması gibi. Tıpkı bir hediyenin alınmasının helal olması gibi. Ancak ticaretin helal olması, alınan ürünün haram olması durumunda onu helal yapmaz.
3: Evet.
4: Mirasın helal olması mülk edinme yollarındandır bu cebri olarak. Ama miras olarak intikal eden maldaki haramlılığı kaldırmaz. Hediyenin helal olması hediye edilen maldaki haramlılığı kaldırmaz. Dolayısıyla işte müverris olan kimse onu haram yolla temin ettiğini biliyorsak, kazancının haram yolla yaptığını biliyorsak ya o onun problemi beni ilgilendirmez bana bu helaldir diyemezsin. Burada zaten yerine göre o haramlık boyutuna göre yani yapılan muamelenin batıl olması, fasit olması, mekruh olması bu boyutlara göre mirasçının o malı malı kendisine intikal etmemesi bile söz konusudur. Veya direktmen onu kendi mülkünden çıkartır. Belki bazen mülkiyetin intikal etse de habis olan bir mülkiyet, kabih olan bir mülkiyet, haram olan bir mülkiyet olduğundan dolayı bunu kendinden çıkartıp tasadduk etmesinin gerekliliğinden bahsedilebilir. O yüzden yani miras helaldir. Evet, mülk edinme yolu itibariyle helaldir. Ama mülk edinilecek olan şeydeki helallilik ve haramlık o ayrı bir şekilde göz önünde tutulmalıdır. Evet. Yani babanız helal yoldan kazandığı bir malsa o tabii ki helal olarak size intikal eder. Ama haram yoldan onu kazanmış, temin etmişse o zaman o babamın problemi benim problemim değil. Onu sen intikal ettirip de aldığın zaman bundan sonra senin problemin olur. Baban orada onun hesabını vereceği gibi sen de yarın öbür gün ahirete intikal ettiğinde, gözünü kapattığında, kontağı kapattığında, son nefesini verdiğinde, kabre defnedilip üzerine toprak atıldığında sen de onun hesabını vereceksin.
3: Allah muhafaza eylesin hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Adaklık kurbanı kesmek yerine parasını bir vakfa bağışlayabilir miyim?
4: Şimdi burada adaklık kurban dediğimiz zaman nasıl adanmış bu önemlidir. Mesela kişi söz gelimi falan işim olduğu zaman ben Allah için kurban keseceğim diye bir adakta bulunmuşsa, adakta İslam fıkhına göre adanan şeyin ibadet olması gerekir ve o şeyin maksut olan ibadetlerden olması gerekir ve üçüncü şartta maksut olan ibadetlerden olduğu halde onun cinsinden farz ya da vacip bir ibadet olması gerekir.
3: Evet.
4: Mesela şu kitaplarımızda der ki bir insan hayvan kesmeyi adayacak olsa bu adak geçerli değildir. Niye? Çünkü kesme ameliyesi, yani hayvanı bıçaklama ameliyesi hattı zatında ibadet olan bir ameliye değildir. Bu karıştırılan mevzulardan bir tanesi. Çünkü fıkıh kitaplarımızın çevirisinin olması, tercüme yapılması ve avam olan kimselerin o tercümeleri okuyarak oradan kendince bir takım çıkarımlar veya anladığını sanılarak bu manada amel etmesinin yansıdığı bazı sıkıntılardan bir tanesidir. Çünkü hayvan kesmeyi adamakla hayvan kurban etmeyi adamak aynı şey değildir. Hatta şöyle denir, işte bir adam dese ki ben bir hayvan keseceğim, etini fakirlere dağıtacağım. Böyle bir adakta hayvan kesme zorunluluğu var mıdır? El cevap yoktur. O hayvan bedenini fakirlere dağıtması yeterlidir. Niye? Çünkü bu adak kesme ameliyesi üzerine değil, tasadduk üzerine bir adaktır. Evet. Tasadduk da maksut ibadetlerdendir ve o cinsten farz bir ibadet olan zekat vardır. O zaman zekat mahiyetinde bu adam o bedeli, yani bir hayvan bedenini tasadduku nezzetmiş, adamış demektir. İster bunu keser, etini fakirlere verir, ister bu parayla gider kasaptan et alır, o eti fakirlere dağıtır veyahut da kasaptan et almayıp direktmen o fakirlere o parayı dağıtabilir. Ama dediğimiz gibi ben hayvan kesip onu fakirlere dağıtacağım. Ama günümüzde kullanım bu şekilde değil. Genel günümüzdeki kullanım ben Allah için kurban keseceğim ifadesi kullanıyor. Kurban Türkçedeki karşılığına baktığımız zaman fıkıh literatüründeki irakatüt dem. Yani Allah için kan akıtmaktır. Allah için kan akıtmak o zaman bu hattı zatında bir ibadettir. Çünkü bu cinsten vacip olan bir ibadet vardır ki kurban bayramında Müslümanların kestiği kurban ameliyesi bunun bir göstergesidir. O yüzden kişi adarken, nezlederken ben kurban nezlediyorum, kurban keseceğim, bunu adıyorum tabirini kullanmışsa bu onun bedenini vermesi caiz değil. Bizatihi o ameliye icra edilmesi, Allah için bir kurbanın boğazlanması, tabii kurban olmaya elverişli, liyakatlı bir hayvan olmakla beraber. Ama kişinin adağı ben işte falan işim olursa işte bir hayvan keseceğim, onun etini fakirlere dağıtacağım, kurban olarak değil. Eti dağıtmak olarak bakılırsa o zaman dediğimiz gibi bir hayvan alıp kesip de dağıtabilir veya kasaptan onun parasıyla et alıp onu da dağıtabilir veya direktmen parayı fakir fukaraya vererek bunu da yapabilir.
3: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Eşim 3 yıldır odasını ayırdı. Bu nikahımıza zeval verim demişler. Nikahımız düşer mi diye sormuşlar.
4: Şimdi şöyle ifade edelim. İslam fıkhına göre nikah akdi akdedildikten sonra, yani eşler, taraflar birbirleriyle evlendikten sonra bu evliliği nihayete erdiren erkeğin hanımına karşı ifade kullanması, ya da nahoş bir takım ameliyelerin erkek ya da kadın tarafından icra edilmesi. Yani nikahı bitirmeye yönelik bir takım ameliyeler. Bunlar gerçekleşmedikçe bunların birbirlerinden ayrı kalması nikah bağını zedeleyen, nikah bağını ortadan kaldıran bir işlem değildir. Bu çokça karşılaştığımız mevzulardan, suallerdendir. İşte eşim yurt dışında çalışıyor veyahut da işte denizde yolculuk yapıyor, çalışıyor. Şu kadar ay beraber olamıyoruz, görüşemiyoruz. Bu nikahımıza zarar verir mi? Nikah akdine zarar vermez. Ne kadar birliktelik olmasa da yeter ki boşama gibi bir ifade kullanılmasın. Yeter ki nikahı zedeleyecek taraflar açısından bir ameliye sergilenmiş olmasın. Evet. Dolayısıyla burada o ayrılığın olması, yani ayrılıktan maksat aynı yatağı paylaşmış olmamaları, karı kocalık münasebetinde bulunmuş olmamaları nikah akdine zarar veren bir durum değildir. Ama tabii meselenin fıkhi tarafı bu olmakla beraber hani içtimai olarak meseleye baktığımız zaman bu hoş bir şey de değildir. Çünkü eşlerin arasında birbirine karşı bir ünsiyetin olması, bir sevginin, bir muhabbetin olması, bunlar bugün odalarına ayrıldığı zaman birbirlerine karşı ünsiyeti yavaş yavaş nihayete erer ve bu daha sonraki farklı bir alana da intikal edebilir. Bu bağlamda eğer bir hastalıktır, bir sıkıntı gibi bir maruz yoksa eşlerde uygun olan ilk günkü evliliklerinde nasıl ki aynı odayı, aynı yatağı paylaşıyorlarsa son günlerine kadar da bunun devam ettirilmesidir. Evet. Ki böyle olursa da huzurlu, mutlu bir yuva ve böyle bir mutlu yuvadan mutlu bireyler, sağlıklı bireyler ve toplumda sağlıklı, mutlu, huzurlu, İslami ahlaka sahip olan bireylerin yetişmesine sebebiyet verir.
3: İnşallah.
4: Rabbim böyle aileleri şualsın.
3: Amin. Allah razı olsun hocam. Bir diğer sualimiz de hocam. Peygamber'e söven kimsenin tevbesinin kabul edilmeyeceğine dair birkaç rivayetler var. Bunu nasıl anlamak lazım? Az bir ihtimal bile olsa tövbe edenin tekrar Müslüman olamama ihtimali var mı demiş. Evet.
4: Şimdi her şeyden önce şunu net bir şekilde ifade edelim. Aslında dersimizin başında nebzeten konuştuk. İnsan hayatta olduğu müddetçe, nefes aldığı müddetçe, perde gözünden kalkmadığı müddetçe tövbe kapısı kapanmaz. Evet. Her daim tövbe edebilir. Yeter ki samimi bir tövbe etsin ve tövbe ettiğinde bu tövbesi de karşılıksız kalmaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ettaibu mine denbi kemen la denbele. Günahından tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir. Hangi günah işlemişse işlemiş olsun yeter ki samimi bir tövbe etsin. Tabii her günahın kendine has bir tövbesi de olabilir. Yeter ki perde gözünden kalkmamış, ruh bedende olsun, ahiret alemine intikal etmiş olmasın. Evet. Dolayısıyla bu alanda net olarak şunu ifade edelim ki günahın sınırı ne olursa olsun, ne işlenilmiş olsa olsun ki en büyük günah Allah'a şirk koşmaktır, Allah'a ortak koşmaktır, imansızlık en büyük günahtır. Ama buna rağmen bundan tövbe de makbuldür. Evet. Bundan tövbe de geçerlidir ve bu işlenmemiş gibidir. Yeni bir sayfa açılır, yeni bir beyaz sayfa açılır ve ondan sonra hayatına devam eder. Peki kardeşimizin ifadesinde işte peygambere sövmek tövbe kabul edilmiyor diye bazı rivayetlerden bahsediyor. Evet, bazı kitaplarımızda bu tarzda ifadeler, bu tarzda rivayetlere yer veriliyor. Ama bu konu bizim anladığımız tarzda veyahut da sual eden kardeşimizin anladığı şekilde bir tövbenin kabul olmaması şeklinde değil. Bu daha fazla hukuki anlamda İslam otoritesinde, İslam fıkhında, İslam otoritesinin hakim olduğu İslami bir devlette bir insan, bir Müslüman irtidat ettiğinde Allah muhafaza buyursun. Yani dinden çıktığında ona bir takım müeyyideler uygulanır. Ancak bu müeyyidelerden önce, yani bu cezalardan önce bu kişinin iman dairesinden çıkmasına sebebiyet veren nedenin ne olduğu irdelenir. Yani senin ne konuda bir şüphen var? Hangi konuda acaban var? Bu acabalarını gidermeye çalışalım. Buna göre o alanda uzman olan kişilerle görüştürülür, edilir. O şüpheleri bertaraf edilsin. İmandan çıkmasına sebebiyet veren o etki neyse o etki bertaraf edilsin. Bu şekilde bir mühlet tanınır. Bu zaman zarfında görüşmeler yapılır. Ha, bu zaman zarfından sonra ya ben yanlış yaptım deyip tekrardan imana girerse Ne güzel, din kardeşimizdir. Kaldığımız yerden devam ederiz. Ama yok, ben buna rağmen yine hala küfrümde ısrar ediyorum derse ona uygulanacak olan ceza uygulanır. Evet. Neyse. Şimdi bu geneldir. Ancak kişi peygambere sövdüğünde, peygambere küfrettiğinde haşa, bu kişiye böyle bir mühlet verilir mi? Kitaplarımıza geçen mesele bu. Hmm. Yoksa tövbe etmesi için, yani tövbe etse yok kardeşim, senin tövbeni kabul etmiyoruz, sana yine ceza uygulayacağız anlamında değil. Ne Allah katında ne de kullar katında gerçekten tövbe ettiyse biz hatta kullar katında gerçekten tövbe edip etmediğini anlayamayacağımız için tövbe ettim demesi yeterlidir. Evet. Hazreti Ali'nin meşhur meselesi, hani kalbini mi yardım? Evet. Dolayısıyla buradaki mesele, yani bu bahse konu olan mesele bununla alakalıdır. Peki niye peygambere, yani adam Allah'a küfrettiği zaman, dine küfrettiği zaman, irtidat ettiği zaman ona mühlet tanınıyor da ona işte şüphelerinin bertaraf edilmesi konusunda işte onunla belli bir zaman ile konuşuluyor, diyalog kuruluyor da ondan sonra ona ne ceza veriliyorsa veriliyor da peki peygambere küfreden kişiye bu niye yapılmıyor? Kitaplarımızda bu şu şekilde izah ediliyor. Hani insanların bu konuda galyana gelmesi, toplumun bu konuda galyana gelmesi ve daha büyük bir takım felaketlerin oluşmasını önleyebilmek adına seninki artık şekle, şüphe ile alakalı bir mevzu değil, akli bir takım gerekçelerle alakalı değil, seninki tamamıyla bir düşmanlık, toplumun inancına küfretmek, topluma hakaret etmek, bu manada onun cezasının uygulanması konusunda onu ikna metotları yapılmayıp direktmen ceza neyse onun uygulanması. Evet. Ama bu zaman zarfında ben tövbe ettim, ben yanlış yaptım derse ne olur? Elbette tövbesi kabul olunur. Kullar katında ceza ona uygulanmaz. Ha, samimiyse Allah katında da ona bu günah hiç işlememiş gibi değerlendirilir. O yüzden hangi günah işlemiş olursa olsun, bin kez tövbe edip tövbesini bozmuş dahi olsun, o perde kalkmadıkça, nefes alma devam ettiği müddetçe bu kimsenin tövbesi kabul olunur ki yeter ki samimi tövbe etsin, yeter ki canı gönülden şartlarına riayet ederek tövbe etsin ki tövbe bu bağlamda önemlidir ve bu ümmet için büyük bir nimettir. Nimet. Yani bunu daha önceki programlarımızda söylemiştik. Mesela şöyle düşünelim. Biz şu anda sizinle bir program yapıyoruz. Bu program canlı yayın değil, bir kayıttır. Burada cevvel kalem yanlış bir şey konuşacak olsak, sürçülisan yapsak deriz ki işte arka plandaki arkadaşlara işte o bölümü silin derin. Bu bir nevi tövbedir. Evet. Bakın toplumun nezdinde bizim o ayıbımız, o kusurumuz ortaya çıkıyor. Ama bir de düşünün ki bu bir canlı yayın olsa ve konuştuklarımız an itibariyle milyonlara tahallük etse, bakın orada tövbe etme imkanımız yok. Yaptığımız yanlış, yanlış olarak kalacak ve toplum bizi o halde görecek. Evet. İşte biz dünya hayatındaki bu hayatımız sanki Mevla Teala Hazretleri her ne kadar hep canlı yayında olsa bir nevi kayıt gibi görüyor. Hı-hı. Yani diyor ki kulum diyor, ben bunu kayda alıyorum ama diyor kaydı kapatmadan istediğin yeri montajlayabilirsin. Evet,
3: sizin tabirinizde kontak kapanmadan o tövbeyi yapın.
4: Ben istediğin yeri cımbızlarım. Yeter ki sen bu konuda bu kaydı kapatmadığımız müddetçe hangi yerde tövbe mi etmek istiyorsun? Şu bölümü çıkarmak mı istiyorsun? Hemen o bölümü oradan alırız. Hiç yaşanmamış gibi birleştiririz. Tamam. Devam eder. Aslında şu içinde bulunduğumuz bu programı bu manada örneklendirmemize uygun olur.
3: Rahmetli Metin Hocam öyle diyordu. 80 yıllık kafir bir la ilahe illallah tertemiz oluyor diyordu. Evet, evet. Yani siz bir de Müslümansınız. Yani doğma bir anadan babadan Müslümansınız. Elbette ki günahlarınız olacak. Tövbe kapısı açık. Tövbe edin derdi rahmeti. Rahmet olsun ona da. Bu soruyla da hocam programımızın nihayetine erdirmiş olalım. Son olarak neler söylersiniz? Hocam
4: madem son sorumuz tövbe oldu. Hani bir tefayülde bulunmak adına bu bir silgidir. Yaptığımız hatalarımıza bir silgidir. Rabbim samimi anlamda tövbe edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. İhlaslı olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Kuldur, her bir kulun hatası vardır ki ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere. Yani sizin duanız olmasa ne işe yararsınız? Tabii ki biz yanlış yapacağız. Yapıyoruz, kuluz. El cerahatü min şemi sigar, suç işlemek ufaklık alamettir. Biz ufağız, biz küçüğüz. Tabii ki günah işliyoruz ama bunu bilelim ve bu bağlamda samimi anlamda yönelelim. Ya Rabbi ben yanlış yaptım, ya Rabbi ben pişmanım diyerek o kimsenin olmadığı bir ortamda gözümüzden o yaşı akıtmak suretiyle samimi anlamda tövbe edersek o hiç işlenmemiş gibi olacak ama dediğimiz gibi tövbenin şartlarına riayet etmek kaydıyla. Ki onu da isterseniz nebzeten bahsedelim. Daha önceki programlarda bunu çokça dillendirdik. İmam Gazali Rahimullah bundan bahsediyor. Yani bir tövbenin kabul olabilmesi, makbul olabilmesi, nasuh tövbesi olabilmesi nasıldır? Esker kitabının mukaddimesinde bundan anlatıyor. İmam Nevevi'den bahsediyoruz. Gazali'den değil. Yanlış telaffuz ettim. Diyor ki öncelikli olarak bu tövbenin makbul olabilmesi için işlenilen günaha göre kul hakkı mı yoksa Allah hakkı mı? Allah hakkı ise 3 tane şartı vardır. Birincisi o günahı o anda bırakmak. Günaha devam ederken tövbe etmek aslında bu samimiyetsizliktir. Evet. Bu tövbe değildir. Birinci olarak günahı bırakacağız. İkinci olarak bir daha o günaha dönmeme azminde olacağız. Yani bugün bıraktım ama yarın kaldığım yerden devam edeceğim. Bugün bitti, yarın fırsatını bulduğumda yine yapacağım ama bu arada tövbe edeyim. Bu tövbe değildir. Tövbe de gerçek pişmanlık. Üçüncü şart olarak da o günahı kimseye ifşa etmeyeceğiz. O günahı kimseyle paylaşmayacağız. Ki bu maalesef birçoğumuzun sınıfta kaldığı noktalardan bir tanesi. Hani bazen olur işte ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim ama ben şimdilik tövbeliyim. Yok kardeşim sen tövbeli değilsin. Çünkü nasıl ki yüz kızartıcı bir ameliyete bulunsak bunu hiç söyler miyiz? Bunu ifşa eder miyiz? Allah'a karşı işlenilen bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Evet. Ve biz bunları ketmetmemiz, gizlememiz gerekir. O yüzden daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. İşte benim cahiliye dönemimde bir takım resimlerim var, vesairelerim var. Bunlar ne yapalım? Tövbe ediyorsan onları yırtman gerekir. Onları imha etmen gerekir. Onlara dair karineleri yani delilleri yok etmek gerekir tabiri caizse. Niye? Çünkü ben gerçekten pişmansam şahit de tutmayacağım. Bu bağlamda samimi bir tövbe makbuldür. Kul hakkı ise dördüncü şart olarak da okulun hakkını ifa etmek, okulun hakkını ödemek. Maddi ise maddi olarak, manevi ise ondan bir şekilde helallik almaktır. Evet. Rabbim hakiki anlamda tövbe eden kullardan olmayı, tövbe etmeden de son nefesimizi vermemeyi bize nasip etsin.
3: Amin hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz sizler de yine suallerinizi bizlere ilmihaletdaregültv.com.tr ve yine WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
5: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programını dinlediniz.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
7: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1-923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
9: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz.
12: Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
16: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
17: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Reklamları dinlediniz.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
16: Allah Teala cennetle cehennem elinin arasından perdeyi peçeyi kaldırıyor. İşte cehennem de 7000 seneye kadar Müslümanlar da yananlar yanıyor. Ondan sonra son çıkan, en son çıkan da çıkıyor. Artık cehennemin derekelerinde bir Müslüman ve imanlı kalmıyor. Çünkü zerre kadar imanlı olanı da çıkarın Allah buyuruyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şefaatiyle tabii. Yine onun şefaatiyle çıkarılıyor. O zaman ölüm getiriliyor ve cennetle cehennem ehlinin her birinin gördüğü tam orta bir yerde ölüm surete sokuluyor. Ahirette ameller suretlere sokulacak. Mesela zina günahı sana geliyor diyelim akrep suretinde. İçki geliyor efendim yılan suretine girmiş. Ama küçücük akrep değil, katır kadar. Katır kadar büyük akrepler var efendim. Bazı ameller de domuz suretine girmişler. Hepsi senin sırtına yükleniyor. Sen de onları taşımakla mükellefsin. Niye? Dünyada taşırdın ya. Şimdi de burada taşı. Ne buyuruyor Estaizu billah? Men a'rada anhu. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse, tarafına bakmazsa, tefsirini okumazsa, Kur'an ayetlerini anlatan alimlerin sohbetini dinlemezse ve Kur'an'la amel etmezse fe innehu şübesiz o yahmilu yüklenecektir. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde vizra, ağır yük. İşte o ağır yükün tefsirinde hadis-i şeriflerde izah ediyor. İyi ameller, güzel suretlerde, burak suretinde, kestiğin kurbanlar, en hızlı giden merkepler suretinde gel diyecek, beni sırtıma bin. Sen kabirden kalkarken mahşer nereye kadar yürüyeceksin? 50 bin sene sürüneceksin. Orada burak bekliyor. Veyahut inek bekliyor. Bu nereden geldi? Buranın vasıtası budur. Ama oho, dünyanın ineğine benzer mi? Sinekten hızlı gidiyor. Vın! Niye? Sen dünyada kurban kestin. O burada gel. Ne bu Estağfirullah? يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَى. Biz takva sahibi kulları, Meryem suresinin ayetidir, Rahman Teala'nın hesap yurduna, Allah mekandan münezzeh, mahşerdeki hesap yurduna haşredeceğiz. Yani toplayacağız, sevk edeceğiz. Ama nasıl? Vefda, binekli heyetler halinde. Bak şimdi kabirden kalktın, İnşallah Efendimiz'in yanında yatmak bana nasip olur. Oradan Edirne Kapı sakız ağacından çıktık. Kimsenin benim şeyime, kim kalmış? Babam mı kalmış, anam mı kalmış, oğlum mu kalmış, torun mu? Herkes mezardan çıkmış, başının derdine bakıyor. Kim benim altıma böyle güzel bir binek getirecek? Ay işte babacığımın, dedeciğimin ayakları çok ağrıyordu. İşte yorulmasın. Kim takar seni ya? Yanında torunun yatsa, hey yavrum şurada bir bana şey yapsan. Sen kimsin der ya? Sen kimsin? Kimse tanımıyor ki birbirini. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ Tanısan olacak kişi o gün kaçacak. مِنْ اَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ Kardeşinden ve ümmi annesinden ve ebi babasından ve sahibeti eşinden. Değil mi? Ve beni oğullarından. Hanım! Hiç tanımıyor böyle bak. Hani diyordun bana canım? Ne oldu burada şimdi? Ya, ya git işine ya. Cehenneme mi gideceğiz, nereye gideceğiz belli değil şimdi. Karı kocalık mı kalmış ya? Rezilliğe bak. Niye? لِكُلِّ اِمْرِيمْ مِنْهُمْ Çünkü onlardan her birinin nesi var? Şe'nün. Çok önemli bir işi var. Ne yapıyor o iş? يُغْنِي meşgul ediyor hi onu. Çünkü adam cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıyayken teşrifat, teşerrufatın zamanı mı ya? Aa, çok senedir görünmüyoruz. 2000 sene evvel ölmüşler. Mahşerde de birbiriyle görüşmüşler. Öyle ya şimdi Adem Aleyhisselam'dan beri 5-6 bin senedir yatan var. Ya şurada bile anam öldü, kaç seneyi geçti. Ben ne kadar sonra öleceğim bilmem. Evde mahşere kadar mezardayız. Mahşerden çıktık, kaç yüz sene sonra diyelim. Kaç yüz sene anamı görmemişim. Anamı görüyorum, kaçıyorum. Böyle bir şey dünyada düşünülebilir mi? Ama öyle bir yer. Öyle bir yer olduğu için herkes derdine düşmüş. Ölümü de koç suretine getiriyorlar. Yani koyun suretinde. Her şey bir surete girmiş. İyi ameller, iyi suretlere. Bak takva sahiplerini Rahman Teala'nın hesap yurduna binekli heyetler. Veft kelimesi Arapça'da heyet ama binekli heyet. Onlara zahmet olmasın diye. Ama وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ virda. mücrimleri, müşrikleri, kâfirleri, fasıkları, onları da cehenneme sevk edeceğiz ama onları susuz vaziyette, sürüne sürüne, susuzluk hastalığına tutulmuş deve, develerde bir hastalık var. O hastalık, susuzluk hissetme hastalığı. Dolayısıyla, deve biliyorsunuz 10 gün su içmeyecek kadar suyu içip depo yapabilecek bir deposu var. Çöl hayvanı olduğu için Allah Teala onu orada yaşamaya müsait yaratmış. Ne gibi? Kazlar, ördekler suda yaşayacaklar için onların da ayaklarını palet gibi yaratmış ya. Ona da öyle bir depo yaratmış. Depo vermiş. 10 gün su içmese durur. Ama tabii ki bir yere kadar. Ondan sonra ne yapması lazım? Onun da su ihtiyacını görmesi lazım. Ama bazı develere susuzluk hastalığı isabet ediyor, yani susuzluk hissi veriyor. Çok acayip bir şey. Şu anda bize de verse, ne kadar su içersen içsen, susuzluk hissi olsa çatlayana kadar içersin. Sonunda da patlarsın. Deveye de bu oluyor. Bazı develerde susuzluk hissediyor, Allah-u Teala'nın verdiği bir hastalık neticesinde. İçiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Tamam, deposu da çok. Çok içme zaten durumu var. 10 gün su yetecek kadar suyu zaten içebiliyor. Ama o da dolduğu halde yine susuzluk hissediyor. Ondan sonra çat diye çatlıyor. Bu hakikaten olan bir şey. İşte cehennemde yananlarda böyle bir durum da söz konusu olacak. Biz diyor, müttaki kulları, takva sahiplerini, haramlardan sakınanları mezardan çıkar çıkmaz buraklara, kestikleri kurbanlara veya fakir adamdı, kurban kesemedi, mesele değil. Onun da namazı var, zikri var vesaire. Salih amelleri güzel suretlere bürünüyor. Geliyor, onu huzur ilahiyedeki hesaba, muhasebeye götürüyor. Mahşerde duracakları yer, o da kaç bin senelik yol. Ama binekli, uçak gibi gidiyor, jetten hızlı gidiyor. Ama mücrimleri, susuzluk hastalığına yakalanmış, ne kadar su içse suya kanamayan, çatlamak üzere olan kimseler halinde sevk edeceğiz cehenneme buyuruyor. Onun için ahiret aleminde temessül vardır. Temessül demek, misal aleminde görünme

veterinere alıp götürmeni gibi her amele bir şekil ahirette çıkıyor. Zaten alimler şu konuda ihtilaf ediyorlar. Vel veznü yevmeydin hakku, amelleri tartılması ahirette haktır. Hak olan mizan o gün kurulacaktır. Vel meznü, terazi tartmak, onu yanlış anlıyorlar. Yevmeydin hakku nedir zannediyorlar. Öyle olmaz. Vel veznü, amelleri tartmak veya mizanla tartı. Öyle tartı ki ileri geçeceksin. El hakku sıfatı. El hakku, hak olan tartı. Dünyadaki gibi yanlış tartmaz. Hak olan tartı. Ne zaman kurulacak? Yevmeyiz'in haberidir. O gün kurulacak. O manası zordur oranın. Peki, şimdi ameller nasıl tartılacak? Şimdi adamı tartıya koyacaklar. Yani beni, seni tartıya koyacaklar. İhsan Efendi hocamız, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun, Ulu Cami'de girdi. Bir de baktı, abdest alırken yaşlı bir dede var. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedi. Dede dedi, tabii o kendi o zaman tabii genç. Nasılsın dedi. Halin nasıldır dedi. O da hani bizim adet veci üzere elhamdülillah afiyetteyiz. Yavrum siz nasılsınız? Allah sana da afiyet versin falan. O dede öyle demedi. Dede ne dedi? Kantarda belli olur dedi. İhsan Efendi o zaman o tabiri pek yadırgamış. Dedi ne dedi bu şimdi kantar neresi ya? Kantar o şeyleri tartıyor, tırları. Kantarlar var ya, tırı tartıyor, tırı. Ha, tonlarca şey, kantarda belli olur evladım dedi. İhsan Efendi hocamız bunu çok söylerdi. E şimdi o zaman kantarda belli olur. Yani seni mi koyacaklar tartıya? Kaç kilo geliyorsun? E ben geliyorum, işte bilmiyorum şimdi 70'lerde falanım. Ne çıkacak buradan? Benim şimdi amelim ne çıkacak buradan bu kilodan? Böyle bir şey çıkmaz ki bu kilodan. Ha. Bazı alimler Allah-u Teala o kişinin kendisini tartıya koyduğu zaman onda ne kadar miktar, miskal, ağırlık birimi olarak salih amel varsa onu ona yükleterek adamı tartıya koyduğunda terazide onun bütün salih amellerinin kiloya vurulsaydı kaç kilo gelirdiyse o meblağı yükseltecek diyorlar. Doğru bir görüştür. Ama bazı alimler de diyorlar ki adamın kendisi teraziye konmayacak. Ne konacak? Amelleri konacak ki bu daha sahih görüştür. Amelleri konacak. E amellerimiz ne? Oruç tuttuk. E oruç ne? İmsakta ağzımızı bağladık. Efendim, iftara kadar bir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Kiloya gelen, grama gelen bir iş var mı bunda? Bunun neresi grama gelecek? Zaten yeme yok, içmek yok, bilmem ne yok. Namaz kıldık. Yatsıyı kıldınız. E şimdi yatsıyı kıldınız, Allah kabul eylesin. Şimdi yatsıyı nasıl tartabiliriz? Hepinizin namazını nasıl tartabiliriz? Kaç gram gelir? Gramajı olan bir şey değil ki. Amel, araz. Kendi başına duramaz. Mutlaka bir ellen, ayaklan, bir hareketten, bir canlıyla ortada görünebilen bir şey. Ama gramajı olmaz. İşte Allah-u Teala ne yapacak? Amelleri surete büründürecek. Senin namazın ihlaslıysa, senin namazın kaç kilo gelir? Diyelim ki Uhud dağı kadar. Tonaj, tonaj. Zaten mizanın bir kefesi ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Uzunluğu, eni, boyu ona göre. Kefe, kefe. Terazi iki kefesi var. Bir kefesi hasenat kefesi, sevaplar tartacak. Ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Bütün feza içinde. E bunu nasıl olacak şimdi bu? Nasıl olacak? Bunu sevapla dolduracaksın. E kimsenin ameli yetmez. Ama öyle değil işte. Namaz kıldın ya yatsıyı. Gösteriş için mi kıldın? Allah rızası için mi kıldın? Tadil-i erkana riayet ederek mi kıldın? Harfleri mahraçlarından doğru çıkararak mı kıldın? Namazın içindeki dışındaki şartları ne kadar ifa ettin? Ne kadar ihlal ettin? Ona göre senin namazının Allah Teala bir şekle bürüyecek. O şekle de o kadar ağırlık verecek. Kiminin namazı Uhud'da kadar, kiminin namazı ne bileyim elma çekirdeği. Kimininki aleyhine. Daha beden namaz kılmış azam.

0: tabak etmiş. Abdesti doğru almamış. Abdestsiz kılmış. İstibra yapmamış. Ondan sonra abdest almış hemen. Abdestten sonra namaza gelene kadar idrar damlatmış. Veya azıcık iğne kafası kadar idrar çıkmış. Adam da kendini abdestli sanmış. Sanmışsa ne haberi var? Ne demek ne haberi var? Affedersin bilmem neresinden. Niye haberi olmuyor? Ne yapacak? 40 adım atacaktı. Pamuk kullanacaktı. Ondan sonra abdest alacaktı. Öksürecekti, aksıracaktı, tıksıracaktı. İstibra diye bir şey var. Okudunuz mu benim ilmihalimde bu konuyu? Teferruatıyla yazdık. Okumadım. Nasıl abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun? Babamdan gördüğüm gibi. Git o zaman babana sor. Babandan gördüğün gibi. Baban da yanlış yaptıysa ne olacak? İlmihal farz. İmandan sonra ilk iş abdest, gusül, taharet, namaz, ilmihal bilgisini almak farz. Ondan sonra mizana geldi. Ya Rabbi benim namazlarım vardı. Bizim defterde yanlış mı var? Eksik mi var? Yoksa bizim defter karışmış ya. 60 sene namaz kılmış adam. Mahşerde çıkacak. Defteri amalinin sağ kefesinde bir namaz yok. Ya İmam-ı Rabbani böyle buyuruyor mektuba. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh bir adam gördü namaz kılıyor. Ama tadil erkan rahat etmiyor. Bunlar tadil erkan. Müstakil tadili erkan hakkında size kitap yazdım. İlmihal büyük de tadili erkan çok değil herhalde. 200 sayfa var mı yok mu? Tadili erkan. Bunsuz namaz olmaz. He kılıyorum diyen de kendini ölçüye vuracak oraya. Yarın mizanda seni tartmadan Allah'ın melekleri bugün siz tartın diyor amellerinizi. Hadis-i şerifte değil mi? Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel siz kendinizi hesaba çekin. Ve zinuha kablen tuzenu. Allah'ın terazisine, mizana sizi koymadan, melekler tartmadan siz tartın kendiniz. Kıyas yap ya. Kıyas yap. Bu namazım doğru mu değil mi? Fatiha okuyorsun. Kulüvallahine hatayine bağlamışsınız otomatiğe zaten. Hep onu okuyorsunuz. Güzel. Onu da doğru okuyorsanız çok maşallah. Ama kardeşim git de bir Hafız Efendi'ye, bir Hoca Efendi'ye bir okuyayım da de. Dinle beni. En azından hafız değilim, şey değilim, kıraat. Dersi alacak vaktim yok, halim yok. Şu namazım caiz olacak kadar iki sure falan kurtaracak kadar ya bir dinle beni. Dediniz mi hiç? Çoğunuz demediniz. Nasıl namaz kılıyorsunuz siz? Ondan bundan öğrendiğimle. Olmaz. Baktı Ebu Hureyre radıyallahu anh, adam bir kalktı rükûdan küt aşağı. Ondan sonra secde arasında durmuyor vesaire. Selam verdi. Dedi ki, sen dedi kaç senedir namaz kılıyorsun? O kim olmuş oluyor o zaman Ebu Hureyre'nin gördüğü? Tabiinden oluyor. Düşün sahabeden sonraki en hayırlı tabaka normalde. Ama tabii bu her ferde şamil olmaz ama asrın umumu itibariyle en hayırlı. Adam da şey yaptı yani, tabii 40 senedir dedi. 40 senedir böyle namaz kılıyorum. Yani sevinerek. Zannetti ki Ebu Hureyre dedi ki maşallah diyecek. Dedi ki sen inneke ma salleyti erbainesin. Sen 40 sene hiçbir namaz kılmamışsın. Ahirette defterinde bir namaz çıkmaz dedi. Çünkü Allah tadil erkansız namazı kabul etmez. Onun için namaz bir şekle sokulacak, bir kiloya tabi tutulacak, bir tonaj. Namaz, oruç, hac, zekat, zikir, sadaka, zekat. Bunların hepsine ihlasına göre, amelin durumuna göre ne verilecek? Bir şekil ve o şeklin de nesi olacak? Bir ağırlığı, tonajı olacak. İşte mizana onlar konacak. Kaç paralık adam olduğun amellerinin tonajına göre meydana çıkacak. Günahların da sol tarafta aynı şekillere büründürülerek, kilolandırılarak sol tarafa konacak. Burası geldi. 6 ton diyelim, işte 500 kilo, 500 gram. Günahlar da geldi. 6 ton, 500 kilo, 100 gram. Hatta 490 gram. 10 gramdan değil, 1 gram bile sağ taraf fazla gelse, فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ sevap tarafındaki tartılanları ağır gelirse, ağır neyle geliyor? Azıcık bir şeyle. Şimdi Cumhurbaşkanı ne şaşırıyor? 50 artı? 1. Bu kadar basit. 1. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak onlar felah bulacaklar. Ameller böyle.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin. Ve âli ve sahbihi ecma'in. Bu dersleri tarihe kayıt olarak düşüyoruz. Biz öleceğiz, gideceğiz. Bu ilimler kalacak. Ve herkes bunlardan müstefit olacak. Faydalanacak. Yani sohbetlerin çok önemi var. Tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan. Bugün vize için bir konsolosluğa gitmiştim yani. Biraz da orta yaşlı, daha yani yaşlıya yakın bir hanım. Açık yani, başı falan da açık tamamen. Böyle çok kişi geliyor tabii resim çektirmeye yanıma, çok gelen oluyor da. O arkamdan doğru, hocam hocam falan, buyurun dedim. Ya dedim, ben sizden çok istifade ettim. Ben de maşallah dedim, sohbetleri dinleyin, Allah istifade nasip etsin falan. Ben de şeye çağırmışlar, imzaya çağırdılar yani. Vaktim yok hani böyle emlarif yapma da. Hemen gitmem gerekiyor çünkü böyle yol üstü geldi peşime. Biz dedi, ben dedi faizde çok param var dedi. Yani çok demedi de faizde param var dedi, bankalarda dedi. Onların hepsini dondurdum dedi, oradan aldırdım dedi, oradan dedi. İşte finans katılım hani faiz olmayan şeylere yatırdım dedi. Sonra namaza başladım dedi. Eşim namaza başladı. Biz senden çok faydalandık dedi falan. Yani şaşırıyorum, kalıyorum. Buradan bakıyoruz derslerin takibinde çok bir şey anlaşılmıyor tabii yani. Özellikle bu dersler, öbür dersler biraz 6.000, 7.000 oluyor. Kadir geceleri 14.000, 20.000, 30.000 olduğu da oldu da. Tabii televizyon, radyon hesabı bilinmez. Onu bilmiyorum tabii. Her eve giriyor tabii. Falan diğer yayın organları da var. Yani nasıl iş etmiş, oradan faizi bırakmış, namaza başlamış. İnşallah tesettüre de girmesi nasip olur. Ama normalde bu dersler, işte mektubat, şifa-i şerif falan çok şey gözükmüyor. Yani aşırı bir talep patlaması görmüyor. Diğerlerine göre, diğerlerinin zirvesi. Zirvesi bizim şeye yetişemiyor ama nisbi göreceli. Ve lakin bizim anlattığımız ilimlere göre ve verdiğimiz faydalı bilgilere göre yani bu takip çok az. Çok az. Bu kadar insana mı lazım bu kadar ilim? Yani başka hocaların çoğu bunları zaten konuşmuyor, anlatmıyor. Akaid mektupları, ne haberi var adamın, itikad mektupları, efendim işte ne bileyim kavadül akaid falan, bir şeyden haberi yok. Hocaların bir şeyden haberi yok. Nerede kaldı cahillerin? Onun için insanlar nereden ilim olacağını biliyor, seçiyor, seçicidirler ama tebliğ etmekte çok fayda var. Bak nice insanlar namaza başlıyor, haramdan kurtuluyor, işte günahlardan kurtuluyor. Ben bugün açık örnek. Şimdi onun için bu dersleri biz eser bırakmak üzere yapıyoruz yani. Kitap yazmak zor. Ne ilimler, ne ilme, Kur'an'da ne dualar var, kimse haberi yok. Bir de ne için okunur? Mesela bu dua ne zaman okunur? Süs eşyası aldığın zaman bunu okunur diyor. İşte göğe baktığın zaman bu dua okunur diyor. İşte Rabbena ma halakta azâ batıla. Sübhaneke fekine azâbinler. Yıldızlara bakınca bu dua okunur diyor. İşte efendim ne bir Rabbena la tuzigh kulubena. Bu kadar senede bildiğimiz bir şey. Ama onu bilmiyorduk mesela. Bidat ehlini gördüğün zaman diyor Rabbena la tuzigh kulubena. Hiç daha benim siftam yok. Yeni şey ettim yani. Tercüme edince. Halis Aydemir'i gördüğün hemen Rabbena la tuzigh kulubena. Mehmet Okuyan'ı gördüğün Rabbena la tuzigh kulubena ba'de izhedeytena. Aman ya Rabbi kalplerimizi kaydırma adamlar. Ne hale gelmiş ya. Hafız adamlar, muhaddis adamlar, hoca adamlar. Dinden çıkmış. Ayeti inkar ediyor, hadis inkar ediyor, sahih hadis inkar ediyor. O Halis Aydemir Allah, Allah, Allah, Allah. Sahih hadislerde diyor çok işe yaramayan şeyler bazı var. Hadise sahih diyor. E bari de ki bana göre sahih değil. Sahih ise Resulullah bunu buyurdu demek. Kendi de hadisçi İbn-i Hibban'ı tahkik etmiş. İbn-i Hibban'ın sahihini. Sahih hadislerde de diyor işe yaramayan şeyler var. Bu laf adamı kıpkızıl kafir eder. Ne demek biliyor musun? Şu demek. Sahih demek, Resulullah bunu buyurdu demek. Ya sahih hadis dediğine göre buyurdu diyor. Sahih hadiste de diyor. Ha sahih olmayan hadiste demiyor bak. Sahih hadiste işe yaramayan şeyler var. Kendi ses kaydı ya. Atayım isterseniz göstereyim size. Bu adam ya Rabbel alemin ya. Şimdi bunları gördüm. Rabbena la tuzigh kulubena. Çalışıyorum. Sizin için çalışıyorum, çabalıyorum. Arada kaçamak bir çorba içiyorum, bilmem ne içiyorum. Biraz bir saat uyuyorum, kalkıyorum. Yarım saat uyuyorum, kalkıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Öleceğim, gideceğim. Eşek ölür, semeri demiş. Adam ölür, eseri demiş. Ben de bu derslerle kaim olacağım inşallah. Arkamdan çok okursunuz inşallah. Kabrimi ziyaret edersiniz inşallah. Ben size emek ediyorum. Ve boşuna emek etmiyorum. Mutlaka bu emeklerin karşılığında bana dua eden, benim günahlarım için istiğfar eden, benim cennete gitmem için, azaptan kurtulmam için duacı olan zürriyetlerimden de gelir inşallah ama zürriyetim olmasa da ben zürriyetlerimden çok, torunlarımdan, çocuklarımdan çok, ben cemaatime, beni Allah için sevenlere, beni Allah için dinleyenlere kendime emanet ediyorum. Çünkü ilim hakkı büyüktür, bir harf öğretenin. Kölesi ölüm buyurmuş Hazreti Ali Efendimiz. Men allemeni harfen fakat sayarani abden. Bu kadar ilim istifademiz var birbirimizden. Birbirimizi unutmayalım inşallah. Rahman. Ben şu anda hangi kitabdan okuyorum? İmam Suyuti Hazretleri'nin muteber eserinden okuyorum size. El-Mu'teli kitabın adı. El-Mu'teli fi taaddüdi suveril veli. İmam Suyuti Hazretleri Evliya Allah'ın reislerinden, muhaddislerin de hatimesi. Son noktası yani. Onun tabi El-Münceli'si de var. Fi tetavurul veli var. Tenvirul Halek, fi ruhiyeti nebi vel melek. Bunlar çok önemli eserler yani. El-Havili'l Fetavası'nın zımnında var. Şimdi tabii 20, belki de 25 cilt Mecmu Resali çıktı, basıldı. Burada da 32. Risale, yani o yeni çıkan 20-30 ciltlik şeyde, külliyatta, 32. Risale'nin adı El-Mu'teli. Fî teaddüdü suveril veli, evliyaullah'ın suretlerinin tekerrür etmesi, birkaç yerde görünmesi, vefatlarından sonra tasarrufun devam etmesi, vefatından sonra görünmesi, yakasadan uyanıkken görüşülmesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten çok vesaire. Bunları konuşuyordum. Dersimi takip edenler bilecekler. Şimdi kaldığımız yerden sizinle ilgili, yani sizi çok ilgilendirenlere tercüme ediyordum, ettim. Meleklerin alemi kaplaması, işte ışığın efendim kendi içinde bulunduğu evden başka yerlere ulaşması, bir merkezden fitilin ateşlenmesi ve lambanın yanması ama ışığın birçok yere ulaşması vesaire. Bunlardan bayağı bir şeyler konuştum. Geçen, yani son kalan, bu konuda son kalan. Bu konuya dönemedik. Hatırlayacaksınız. Beni takip edenler hatırlayacaklar. Şimdi bu da çok büyük bir ilim yani. Sonra diyor İmam Suyuti Hazretleri Şeyh Tacuddin İbni Atayla'nın tercümesine gördüm diyor. Bazı talebeleri toplamış onun menkıbeleri hakkında. İbni Atayla İskenderi'dir. Yani çok büyük veli biliyor. Hikem-i Atay'a sahibi. Ebu'l-Hasan Şazeli Hazretleri'nin halifesinin halifesi yani. Onun talebesi Şemsüddin İbn-i Daniyal Kudüs-i Sürü Hazretleri. O da onu toplamış. Orada birçok şeyler nakletmiş. İbn-i Atali Aliskender Hazretleri'nin Hikem-i Hatayesi Halid-i Bağdadi Hazretleri de ondan nakil yapıyor. Bütün meşayih ondan nakil yapıyor. Kendisinden sonra gelen bütün meşayih ondan nakil yapıyor. Yani Allah'ın vahyinden sonra gelen evliyaya en büyük ilhamlardan biri, yani birincisi desek yeri var. Hikem-i Hatayedir yani. Az kalsın Kur'an olacaktı, ne demek? Allah vahyetseydi Kur'an olacaktı da kalbinin, evliyanın kalbine ilham etti yani. Onun için çok önemli. O kitabın sahibi İbn-i Atâli İskender Hazretleri, biliyorsunuz İbn-i Humam, Hanefi fıkhında Fethül Kadir diye en muteber bir eser var. İbn-i Humam öyle muktedir bir fıkıh alimi idi ki, Sivaslı, Sivasi. Ondan sonra Mısır'da tabii yaşadı, vefat etti, hizmetlerini orada gördü. Hanefi ile Şafii'yi cem edecekti. Yani Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebini birleştirecek ilme sahip olan, şu anda da dünyada öyle bir adam yok da, o zaman sonra yani ya Resulullah gördü sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi tam şey yapmayayım, rüyasında dedi yapma bu işi dedi. Mezheplerin hani ihtilafında rahmet var. Başı sıkışan öbür mezhebi taklit edebiliyor zarurette falan. O kadar muktedir alim yani. İbn-i Hümam, İbn-i Hümam bir gün Kur'an okuyarak İbn-i Atâli İskenderi'nin kabrine gitti. Karafe'de, Mısır'da Karafe'de ben de ziyaret ettim elhamdülillah. Karşısında İbn-i Ebi Cemre var, şey var. Orası bir acayip. Bütün evliya meşayih orada. O hazirede yani. Bir caminin içinde İbn-i Atâli Hazretleri'nin kabri şerifinde İbn-i Hümam hayattayken yani tabii İbn-i Atâli önce vefat etmiş. İbn-i Umam da okuya okuya gelmiş, biraz da sesli okuyor zaten, kimse de yok, kıraat yapıyor da ruhuna ihtiya edecek yani. İbn-i Atâli Hazretleri'nin kabrinde geldiği sırada okuduğu şey Hud suresi olacak. Es-Sa'idu billah. Cevemmellezine su'idu fil cenneti haline fiyat. Onlar okumuş. Fe'emmellezine şakû. Şakilere gelince yani eşkıya, bedbaht işte cehennemlikler. Ayet-i Kerime'yi sıralı okuyor o. Cüzünü okuyor, virdini okuyor yani. Femre şakû derken kabrinden ses geldi. Femmâ nehnü leyse fînâ şakî. Bizim aramızda şakî olmaz. Allah Allah. Sağa baktı kimse yok, sola baktı kimse yok. Şok oldu yani. Ondan sonra dedi ki bu ne büyük bir veli-i zişan, ne büyük tasarruf sahibi kabrinden Kur'an'a cevap veriyor. Sesli. İbn-i Humam gördü bunu, İbn-i Humam. Sen ne konuşuyorsun? Kağıthaneli, Şişhaneli, İsmail Han'ın efendim ehli bidat hocaları. Bidat o ehli olmuşlar, her şeyi inkar ediyorlar. Kabirden tasarruf olmaz, kabirden konuşamaz, kabirden ses çıkmaz, kabirden görülmez. Sen ne diyorsun ya? Bütün tasavvufu inkar ediyorsun sen. İsmail Han şu anda tamamen tasavvuf yolundan çıktı. Tamamen. Vahabi yoluna girdi. Siyasi şeyde, ticari şeyde FETÖ'cülerle irtibatlar çok var arka planda. FETÖ'cü zenginler oraya çok ilgileniyor şu anda, çok yardım ediyorlar. Bir yandan FETÖ'cü zenginler akını var. Bir yandan da Vahabilerle kırıştırma var. Allah ıslah etsin, durumlar hiç iyi değil. Onun için şimdi böyle deyince İbn-i Umam Hazretleri yanındaki işte talebelerin, müritleri onda var, vasiyet etti. Dedi ki bu öyle büyük bir veli-i zişan, biz biliyorduk bunu zaten ama dedi, kabrinden böyle bir cevap verdi bana. Onun için ben öldüğüm zaman dedi beni onun ayağının altına defnedin. Hakikaten şimdi merdivenden çıkıyorsun İbn-i Atâli İskenderi'yi Kudüs-i Sûr'a ziyaret ettik. Oradan aşağı indik, hemen merdivenin dibinde altta küçücük bir oda var. Odanın kapısını açtı. Meşhur Kemalüddin İbnül Humam Hazretleri orada onun ayağında yatıyor. Çünkü neden? İşte bu zatlar böyle yani. Allah dostları ölmez. Belahya asıl diriler onlardır. İnde Rabbim rızakun. Rableri rızıklarını gönderiyor. Sen uyanırken, ayıkken ayakta uyuyorsun. Onlar ölmüş diyorsun. Halbuki onlar dirilerdir ve cevap veriyorlar. İşte bu İbn-i Atâli İskenderi Hazretleri'nin çok menkıbeleri var. Onun bir talebesi yani Şemsüddin İbn-i Danyal Hazretleri bunu naklediyor. Diyor ki İbn-i Atalya'nın bir müridi bana anlattı diyor. Bunu İmam Suyuti zikrediyor yani. Kitaplardan kaynaklarıyla zikrediyor. Bir sene hacca gittim diyor. Bu İbn-i Atalya'nın müridi. Tavaf yaparken baktım, tabi o zamanlar şimdiki gibi şey değil yani. Herkes uçakla şeyle 5 saatte, 3 saatte, 2 saatte Mısır'dan, Türkiye'den hacca gidemez. Bir insan hacca gitmesi için kafileye katılması lazım. Ondan evvel kafileler zaten Mısır'dan çıkan, İstanbul'dan çıkan, Bursa'dan çıkan. Bir şey. Kafileler zaten kim var kim yok belli yani. Şimdiki gibi önüne gelen. Şimdi internetten vize alıyor, atlıyor, uçağa gidiyor. Turizmlere de ihtiyaç kalmamış şu an. O zaman öyle değil ki herkes birbirini biliyor. Bu hacca gitti mi, bu sene gitmedi mi? Hacca gitmek kolay bir şey mi? Hele ki bir memleket, herkes birbirini tanıyan bir memleket, herkes biliyor mu? İbn-i Atalla İskender'i. O gün sene hacca giden kafilelerle hacca gitmedi yani. Bu zat da diyor ki ben diyor, baktım tavafta İzra'yı Şeyh-i Yatufu, İbn-i Atalla Hazretleri tavaf yapıyor. Ferhat-ı Önüsellim Ali, selam vermek istedim diyor. Fakat tavafta biliyorsunuz dünya kelamı konuşmak mekruhtur. Yani dünya kelamı değil, selam dünya kelamı değil. Evliya Allah zaten dünya kelamı konuşmaz ama yani meşgul etmeyeyim dedim diyor. Dedim ki tavafla meşgul. Dur şimdi tavafı bitirsin yaklaşırım dedim diyor. Neyse tavafı bitirdi diyor. Makam İbrahim'in arkasına geçti. Sümme felemme feraha zehebe ile halfil makam fesallâ. İşte tavaf namazı kıldı iki rekat. Sümme haraca min babi safa fesa'a. Oradan Safa kapısından, tabii şimdi kapılar mapılar kalmadı. Eskiden kapıların yerleri belliydi. Şimdi tabii Kabe, haremin içinde, Kabe'nin içine kaldı her yer ya. Oradan Safa tarafına, yani Safa tepesine sa'i için Safa'dan başlanıyor. O kapıdan çıktı diyor. Sonra oradan sa'i yaptı. Sümeleram, lemaram, daha göremedim diyor. Ben de orada gideyim de bir selam vereyim dedim. Bir selam veremeden kaybettim diyor. Sonra Arafa günü oldu diyor. فَلَمَّا كَانَ اَوْ مُعَرَفَ رَيْتُهُ بِالْمَوْكِفِ Mevkif vakfe yapılan yer. Baktım diyor Arafat vakfesinde İbn-i Atalla İskender. قَدَّسَ اللّٰهُ سَلَامُ فَهَرَدْتُ اَنُ سَلِمْ عَلِ فَقُلْتُ وَمَشْغُولُمْ بِالْدُعَاتِ اَغْفُرُهَا Dedim gideyim ya bir selam vereyim, bir duasını alayım falan. Sonra dedim o dua ile meşgul için Arafat vakfesinde dünya kelamı zaten konuşmaz. Onun için bitirsin vakfe duasını, o zaman yanaştım dedim. سُمَّ الْاَمَرُ Tekrar kaybettim diyor. Ara bir yerde göremedim diyor. Görüyorsun. Adamlar aynı anda Mısır'da, aynı anda Kabe'de, aynı anda Arafat'ta. Ya bunlar böyle yani. Sonra diyor falan makadim diyor. Hacı Seldu Ali Şeyh hacdan gelince diyorum. Dönünce diyor Mısır'a gelmişse İskenderiye'de. İskenderidir aslı İskenderiyeli ama yani tabii oraya da nereden gelmiş ayrı bir mesele. Ama Kahire'de yani. Kabri Şerif'i Kahire'de olduğuna göre demek Kahire'de son dönemleri Kahire'de durmuş. Geldim diyor Mısır'a. İşte yani memlekete döndüm. Dedim Şeyh Efendi işte müritleri var ya arkadaşları var. Dedim Şeyh Efendi Hazretleri nasıldır hali iyi midir falan. Fekali ve tayyibun dediler çok hoştur durumu. Fekul feseldü el safara ve kararca minel beled. Dedim ki bu şehirden hiç çıktı mı? Yahut bir yolculuğa çıktı mı? Ya da işte neyse Kahire'den bulunduğu beldeden çıktı mı? Fekalü dediler la hiç çıkma. Hep burada vakfede bu Arafa günü vakfe dualarını yani tabii hacılar vakfedeyken bizim de o gün zikirle meşgul olmamız Arafa günü en faziletli orucu bir senelik geçmiş günahlara kefaret, bir senelik gelecek günahlara kefaret yani çok önemli. İbadet günü hep buradaydı dedik diyor. Dediler diyor. Feci Cüneyt Ağam diyor ben de bir ziyaretine gideyim. Gittim diyor. Feselemtu aleyhi selamun aleyküm ve aleykümselam. Ben daha bir şey demedim. Tabii ben tavafta kesin gördüm diyor. Arafat vakfesinde gördüm diyor ama ben bir şey demedim. Yekten bana diyor sordu ki men raite fi sefratike hazi miner ricali. Bu yolculuğunda ricalden, rical tabi ricalü la tülihim ticaretü ve la beyhunan zikrillah da var. Alışveriş ve ticaret onları zikreden erkekler, er kullar, Allah'ın pehlivan kulları der, defansları er kullar. Yani o arada da olabilir, yoksa normal erkeklerden de olabilir. Erlerden, erkeklerden bu yolculuğunda kimi gördün dedi. Dedi bana. Ben dedim ya seyyidi raytüke. Ey seyyidim ya, seyyidim efendim, efendi hazretleri diyor, diyoruz ya işte. Ey benim efendim dedim diyor. Sizi gördüm diyor. Baktı böyle diyor. Fetebesseme tebessüm etti. Demedi yalan konuşma. Demedi ben yoktum orada. Demedi sen hayal görmüşsün. Ne yaptı? Tebessüm etti. Tebessüm nedir? Sükût ikrar. Peşine ne dedi ama? Bu söz çok önemli. Bu sözü anlamazsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Er-racülül kebîru, büyük adam. Büyük adam ne demek yani? Boyu 2 metre, kilosu 140 okka. O mu oluyor yani? Ya ruhu büyük. Ruhaniyeti külliye. Necip Fazıl Şeyhi Abdülhakim Arvasi Hazretleri Kadisesallahu sonra Rabıta Risalesi var. Orada tarif ediyor. Ben kendi Rabıta Risalesi'ne onu yazdım. Ne buyuruyor orada? Ruhu külli. Ruhu külli demek ruhu arşa ulaşmış. Bütünleşmiş yani. Zaten ruh nereden alındı? Ham maddesi, mayası. Ruhu min nur arşillâ mebde'a. Ruhun mebde'i yani mayası baştan alındığı nokta, Allah onu yaratırken ham maddesi nereden aldı? Arşın nurundan aldı. İşte bütün seyri sülük, tarikat dersleri, vazifeleri, zikirler, ibadetler, rabıtalar, murakabeler seni nereye götürmeye çalışıyor? Ya taiflerini geldikleri yere, işte kalp, ruh, sir, hafi, akfa, ola taif yükseldikçe yükseldikçe işte asıllarına ulaşması lazım. Yani o tabii gölgenin gölgesi, gölgenin gölgenin inakası, onun yansıması falan. Ama onlardan her zikrettikçe, her fikrettikçe, her rabıta, her murakabe, haramlardan sakındıkça, emirleri tuttukça seyri sülükün şeyi nedir? Maksadı nedir yani? O latifeler, o manevi basamaklar, yani efendisi basamak derdi, ruhun basamakları, kalbin basamakları var. Bunlar geldikleri yere, arşa geri ulaşırsa, işte mutmainne oluyor, işte razıya oluyor, merzıya oluyor, kamile oluyor, mükemmele oluyor. Nefsi, o zaman nefis de ruha tabi olduğu için, ruhun boyasıyla, kalbin boyasıyla boyandığı için, o nefis de daha artık emmarelikten çıkıyor, kötü bir şey emredemiyor, hep namaz, hiç nefisi namaz ister mi, oruç ister mi? İşte Efendimiz'in nefsini, yani ruhunu konuşmuyoruz. Herkesin ruhu ibadet ister ama ruh ölü olursa ruh bir şey isteyemez. Çünkü neden? Nefsi besledin, ruhu öldürdün. Ruhun gıdası neydi? Zikir, ibadet, hiç namaz yok, abdest yok, oruç yok, hiçbir şey yok. Ruh öldü. Ölü bir şey daha bir şey ister mi? Öldükten sonra adam pilav ister mi? Onun gibi yani. Ruhu ölmüş. Şimdi bu insanların çoğunun ruhu, benim canım namaz istemiyor, oruç istemiyor, zikir istemiyor. Neden? Ruhu ölmüş, öldürmüş, aç bırakmış. Öldürdükten sonra ölü ruhtan çıt çıkar mı? Ama nefsi ne istiyor? Devamlı yemek istiyor, içmek istiyor, bakmak istiyor, gezmek istiyor, konuşmak istiyor, izlemek istiyor, seyretmek istiyor, tutmak istiyor, almak istiyor, satmak istiyor. Oho! Neden? Nefsi tımarlamış yani, beslemiş. Onun için ruh da arşa ulaşırsa zaten o zaman kalp ve ruh nefse galip geliyor. Nefis mağlup olunca teslim oluyor. Teslim olunca hayırdan başka bir şey emretmiyor. Yani bu sefer nefis de başlıyor ruh gibi, kalp gibi. Namaz isteme, oruç isteme, zikir isteme, anladın mı? O ne Mahmut Efendi Hazretleri gibi zatlar, bizim tanıdıklarımızdan misal verecek olursam yani. Onların hiç, nefsine hiçbir şer, bir şey söylemiyor. Nefsi hiç kötülük emretmiyor. Bizim nefsimiz ne kadar kötülük istiyor. Onun nefsi istemiyor. Niye? Ya ruh arşa ulaşmış. Kalp galip gelmiş nefse. Onun için racülü kebir demek, şimdi İbn-i Atalya İskender Hazretleri diyor ki yolculuğunda kimseyi gördün mü diyor. O da diyor ki sizi gördüm Efendi Hazretleri diyor. O da diyor, o da gülüyor. Diyor racülü kebir evladım. Hani ben buradan zahiren bedenimle fiziken çıkmadım. Yani sen hacca gittin gelene kadar ben bu şehirdeydim, Mısır'daydım, Kahire'deydim, neredeysem. Ama büyük adam, yani demiyor ben, ama bir adam büyük olursa diyor, büyüklük nerede? Orayı doğru anlayacaksın. Ruhu büyük, ruhu külli. Ne demek? Ruh arşın nuruyla bütünleşmiş. Yani ruhun letaifi, kalbin letaifi arşa ulaşmış. yani ulaşabileceği noktaya. Arşa ulaşınca asıl geldiği nokta arşın nurundan yaratıldığı için kendi aslına vasıl olmuş yani. Hal böyle olunca onun ruhaniyeti külli oluyor. Külli olduğu zaman senin benim ruhum nefse tabi olmuş, işte nefis onu ezmiş, işte ruhta günahlar istemeye başlamış. Ruh günah istemiyor, arşın nurundan yaratılmış. Ama nefse tabi oluyor. Çünkü sen onu aç bırakırsan, nefsi iyi bakarsan, nefis ne yapar? Kaytan gibi ondan sonra şişer, kabarır, kibirlenir. Her pisliği, fesadı, ifsadı ister. İşte o zaman ruh mağlup duruma düşer. Kalp de mağlup duruma düşer. O zaman o adamın ruhaniyeti pısırık olur, cılız olur, hiçbir gücü yok. Ama adam büyük olursa ne demek? Ruh arşa varırsa adam büyük olur, ruhu külli olur. Ruh külli olursa yemle'ül kevne. Buraya dikkat et. Bütün cihanı doldurur diyor. Şimdi biz size ne anlatıyorduk geriden beri? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti o kadar büyük ki, ya onu anlatman deriz var, evliyanın ruhaniyeti bu kadar büyük olursa, yarlin vel ahirin yani, seyyidül evvelin vel ahirin yani, seyyidül evvelin vel ahirin yani, seyyidül evvelin vel ahirin yani, onun ruhunu kıyas et. Bir adam büyük olursa diyor, yani ruhu külli olursa diyor, yani Allah'a vasıl olursa, arşa vasıl olursa, Mevla'ya vasıl olursa, o diyor cihanı doldurur onun ruhu. E cihanı doldurunca ne oluyor? Mekke'de cihanın parçası, Arafat da bu dünyanın parçası. Cihanı doldurur ne demek? Bütün dünyayı doldurur. Her yerde görünebilir. Çünkü ruh çok büyük. Ruh büyük olunca, adam büyük olunca kevni doldurur. Kevni ne demek? Kainat demek. Kevni mekan. Bütün mekanları doldurur diyor. Onun için buyuruyor. Lev du'yel kutbu min. Ben burada Hacer'in demiş ama ben Cuhri'nin diye gördüm. O daha sağlıklı bence. Kutup diyor. Yani Allah dostlarının büyüklerine kutup deniyor. Kutup yani değirmenin işte o şey var. Değirmenin kutbu diyor. Kutbu raha deniyor esas değirmenin kutbu. O üstünde böyle bir şey mekanizmayı işlemesi için yani üstten onu tutuyor. Ondan sonra alttaki bütün şeyler işte onun üstten bağlamasıyla birbirine rapt oluyor falan yani anladın mı sen? Bazı şeyleri işte kuruyorsun ya 3-5 şeye birini bağlıyorsun. Onu çekiyor, onu sürütüyor, onu getiriyor, oradan götürüyor, suyu çekiyor falan. Değirmen. O tepesinde de işte onların birbirine bağlayan şeyi var. Kubbesi gibi. Evliyanın kutbu ne demek? İşte onları yöneten, başbuğu, tasarruf sahibi, diğer bütün veliler ona tabi olurlar. Böyle kutuplar var. Ektap cemisi kutuplar diye geliyor. Gavs tek bir tane. Gavs kutupların da en büyüğü. Ama kutbul ektap var. Kutbul ektap bütün kutupların da kutbu. Kutup yüzlerce, binlerce, belki on binlerce evliyanın reisi kutup. Sonra o kutbun da kutbu var. Ona kutbul ektap deniyor. Bütün kutupların en büyüğü. Bazı meşayihe göre kutbul ektapla Gavs aynı. Çünkü Gavs da tek kutbu. Bazı meşayihler diyor ki Gavs apayrı bir şey. Onun altı üstü yok. O tek ama en son merhalede sıkışılanda medet, imdat, tevessülat, istihasat yapılıyor. Hiçbirinin duası kabul olmayınca Gavs devreye girer. Onu da Ruz ve Hanbakli olacak meşayihin büyüklerindendir. Meşrabul Ervah diye bir kitabı var. Herhalde ondan alıntı yaptım şeyde, Rabıta kitabında. Meşrabul Ervah, ruhların meşrebi yani, meşrep içeceği kaynak. Kitabın adına bak, izahe gel. Orada çok ilim var. İşte o kitapta diyor ki, bütün veliler Allah'a yalvarırsa bir bela kalkması için kalkmazsa en son devreye Gavs girer diyor. Gavs dua ettiği anda kabul olur diyor. İşte Mahmud Efendi Hazretlerimiz o gavsiyet makamındaydı. Çok görmüşüz biz bunu yani. Dünya ayağa kalkıyor falan. Şey, hiçbir şey olmuyor. Bir dua ettiği anda oluyordu yani. İşte böyle bir zat. Şimdi racül kebiru büyük adamlar yani bunlar. Büyük adam olduğu zaman yemle ülke ne cihanı dolduruyor. Levdü'l Kutbu, kutup makamında olan evliyanın reisi olan İmam Hatip Efendi Hazretleri, evliyanın reisi olduğunda şüphe var mı? 42 ülkeden 342 alim geldi yani. Ve bütün dünyanın en büyük alimleri, çoğu da yaşlıydı çok, 100 yaşındakiler, 100 yaşında geldi ya. Pakistan'ın büyük muhaddisler. 100 yaşında zat geldi oraya ya. Sonra onlar birkaç sene içinde çoğu da vefat etti. Yani. Efendi Hazretleri'nin hafresinde müceddit ilan edildi merasimde. İşte hepsi de müceddit diye kabul ettiler. 100 yılda böyle bir zat gelmemiş. Daha da 50 küsur sene onun mücedditliği, bütün feyizler kutup olsa, gavs olsa şu an hepsinin feyzi mücedditten geliyor diyor İmam Rabbani Hazret. Mücedid olduğunu İsmail Ağa da kabul ediyor. Bütün feyizler ondan geldi kabul ediyor. Ondan sonra diyor ki kabirden feyiz veremez diyor. Onun için biz sahte bir şeyh uydurduk, para toplamamız lazım diyor. Adamlar ne halde sapıttı ya. Durum bu. Halbuki bak İbn-i Atâ'yla Eskender Hazretleri kendinden bahsediyor esasen. Ben demiyor. Kimi gördün dedi bu yolculuğunda? Dedi sizi gördüm efendim. Nasıl gördüm? O hacca gitti. O hacda o tekkesinden çıkmadı. Nasıl görecek hacda, Arafat'ta, Tavaf'ta? Evladım dedi. Büyük adam olursa, yani ruhaniyeti büyük olursa kevn-i mekanı doldurur. Levdü'l kutbu'nun cuhrin bir şey var ya, yani küçücük bir hayvanın yuvası. Böyle ufacık bir delik açar. Ya yani en küçük hayvanlar, köstebek var, bilmem ne var, toprakta böyle onların yani bakmakla da fark edilmez yani. O kadar küçük böyle girdiği çıktığı yer var. Ona cuhur derler. Anladın mı? Allah'ın dostunun dostu diyor kutup olursa, yani velilerin reisi makamına gelirse diyor, onu diyor o daracık, küçücük. Yani ne demek istiyor? Böyle alenen çıkıp da medet ya Abdelkadir Ceylani. Böyle alenen ortalıkta bağırma lüzum yok. En ufak bak ormanların, dağın, bayırın efendim bu kadar orman var, bu kadar ağaç, kovukları var. Efendim bu kadar toprakta ne kadar yuvalar var. Küçük küçük yuvalar hayvanların değil mi? O en küçük yuvadan ya Seyyidi filan, ya Abdelkadir Ceylani, ya Şahin Akşibendi, ya İmam Rabbani, ya Mahmudül Ofi. Bak kutup çünkü. En ufak bir küçük yerden çağrılsa diyor, le-ecabe elbette icabet eder. O davet edenin davetini kabul eder, davetine icabet eder, onun isteğini yerine getirir diyor. Makamı kutupsa. Ben kutupla kutbaniyet deniyor. Ben kutupla kutbaniyet deniyor. Ben kutupla kutbaniyet deniyor. Ben kutupluk makamındayım yani. O için ruhaniyet çok büyük olduğu için ben demedi. Kimi gördün dedi? Sizi gördüm efendim dedi. Şaşırma demek istedi. Evladım dedi. Adam büyük olursa, ruhu büyük olursa kevni mekanı doldurur. Kutbu ufacık yuvadan çağırsan, hayvanın böceğin yuvasından çağırsan kutup cevap verir. Şimdi işte alemi doldur. Sen şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Bütün kevni mekanı doldurmuş, zaman ve mekan ondan hali değil diyor. Adam olur mu öyle de şey diyor. Yahu İbn-i Atâ'yla İskenderi'nin bu sözü bütün kitaplarda geçiyor. Aha sana İmam Suyuti naklediyor. İmam Suyuti seni bağlamıyorsa zebaniler bağlasın ya. Sana Hatimetül Muhaddisin, Evliyanın Reisi, Muhaddislerin Hatimesi. Bu kadar Allame Can, İmam-ı Suyuti'ler, Nuruddin Halebi'ler, İbn-i Atâ'yla İskenderi'ler, ne bileyim Ebu'l-Hasen Şazeli'ler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbani, bunlar yetmiyorsa sana cehennem yeter ya. Bana ne ya?

Allah Azim oturuyor. Cafer-i Tayyar, Tayyar uçan demek zaten. İki kolu kesildiği için Mute Muharebesi'nde Hazreti Cafer'in radıyallahu teala elimden şin geçti diyor. Ya o harplere katıldıklarını söylüyor bu kadar ulema, bu kadar evliya. Bunlar nerede ölmüş ya? Sen ayakta ölüsün ya. Onlar mezarda diri ya. Onun için alemi doldururmuş, doldururmuş. Yani beden diriyken ruh çıkıp gezebilir. Meselemiz bu. E şimdi beden diriyken ne demek? Bedenin diri olması için ruhun bedende olması lazım. E peki ruh bedendeyken, bedende Kahire'deyken, İskenderiye'deyken İbn-i Atalya'l İskenderi Hazretleri'nin Arafat'ta Kabe'de görülmesinin manası ne şimdi? İşte bunun gibi yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce evliya Allah'ta menakıb var. Bu konu çok var. Kaç yerde görüldükleri. Ebdale niye ebdal dendi? Bedelden geliyor. Bedel ne demek? Bedel yeri ne demek? Bedelini verelim derler. Bedel. İşte kendi gidiyor bir yere, bedeline, yerine oraya tekkede hatmi şerif yaptıracak, sohbet yapacak. Başka birini bırakıyor. Ama surete aynı. Çünkü neden? Ruh külli. Racülü kebir, adam büyük olursa diyor. Kutup olursa diyor. Evliyanın reisi makamına gelirse diyor. Ruh külli olursa alemi doldurur diyor. Alemi doldurduğu zaman istediği yerde, istediği surette görünüyor. Kendi bedeninin, fiziki bedeniyle ruhu bir yerde ama ruhunun farklı farklı bedenlerde görünmesi istediği kadar kaç yerde. Mevzu buradan çıkıyor. Peki beden diriyken ruh çıkarsa olur mu? Ruh çıkarsa beden ölür. Ruh çıkar demedik ki. Ruh çıkarsa da beden ölmez. Nereden uyduruyorsun? Allahu Teala Allah ruhları bir ölüm zamanında alır. Bir daha geri göndermez mahşere kadar. Velletilem tut firme lem. Eceli gelmemişlerin de ruhunu uykusunda alır diyor. E uykusunda sen ölüyor musun? Ölmüyorsun. Ruh çıkıyor mu? Çıkıyor diyor Kur'an, ruhunu alırım diyor. Şimdi yani uyku zamanında herkes vefat ediyor bu ayete göre. Vefatın kelimesi Arapçadır. Türkçeleşmiş. Manası nedir? Kabız demektir. Yani almak. Yetevefa yani yakmış o alır. Velletilem temut ölmemiş olanların ruhunu alır diyor. Yakmış yani kabız eder. Yetevefaya bağlı. Atıf vaviyle gidiyor oraya. Nerede alır diyor? Fimene ama uykularında alır diyor. Peki o zaman ruh bedeninden uykuda çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkmıyor desen kafir olursun. Ayet var Zümer suresi. 42. ayet. Fehim şükürledi gadale el mevt. Ölümüne hükmettiklerini yanında tutuyor, bir daha bedenine göndermiyor. Adam uykuda öldü diyorlar. Ve yürüsülül uhra ila gelmiş ama uykuda ölmeyecekse muayyen eceli gelene kadar her ne zaman uyusa alıyor, uyanırken gönderiyor, uyandırıyor. Diğerlerini geri gönderiyor diyor. Yine En'am suresinin 60. ayet kelimesine ve böyle diye tevaffakum billeyli. O Allah öyle bir Allah'tır ki geceliğin sizi vefat ettiriyor diyor. İbare yetevaffakum. Vefat ettiriyor diyor. Buradaki vefat ölüm manası mıdır? Değildir. Ya nedir? Ruhunu alıyor ama bedeni diri. Bedeni diriyken ruh çıkıyor mu çıkıyor? Ruh çıkarsa beden yaşamaz. Yani safsatasına göre beden yaşamaz. Fiziki bir faaliyet yapamaz. Bilmem ne bilmem ne. Uyur gezer nasıl kalkıyor ayağa geziyor? Kaç kilometre yol gidiyor? Halbuki uyuduğuna göre ruh yok. Yani gel de çöz çıkışında. Demek ki ruh bedenden ve cesetten çıktığı halde bedende hayat kalabilir mi? Kalabilir. Dirilik kalabilir mi? Kalabilir. Ona can diyorsun, bilmem ne diyorsun. Patlıcan de, can de. Beni alakadar etmez. Ruh çıkıyor ama beden diri oluyor mu? Oluyor. Daha ne konuşuyorsun? Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Ruh çıktı, vefat etti. Ama bedende Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Selam verenlerin cevabını veririm. Aleyküm selam derim diyor. Her dakika selam veren var. Ravza-i Mutahara dünyanın bütün her tarafında Müslümanlar. Melekleri saymıyorum. Sırf Müslümanları saysak milyonlarca Müslüman. Milyarlarca. Herkes selam veriyor. Her zaman salavat okuyor.
Her dakika ezan okunuyor. Dünyanın

Her yerinde farklı saatlerde, farklı dakikalarda herkes beş vakit namaz. Bu oradaki namazın vakti başlıyor. Esselamu aleyke. Eyven nebi ve rahmetullahi ve berekatü. Tahiyyat okuyor. Herkes namaz kılıyor. Nafile namaz kılıyor. Farz namaz kılıyor. Bu kadar milyonlarca, milyarlarca Müslüman. Ondan sonra devamlı esselamu aleyke. Ey nebi ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyor. Salavat-ı şerife. Salavat-ı şerife. Mübarek Şaban-ı şerife ayın farz oldu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne konuşuyorsun sen? İşte durum bu. Demek ki ruh cesetten çıkıyor. Fetesi ruhaysu şahallah. Allah'ın dilediği her yerde dolaşıyor. Fe inne kulle had yutevaffa inden nevm. Uyku vaktinde vefat ettiriliyor. Ve tehrucu ruhu cesedi. Ruhu cesedinden huruc ediyor, çıkıyor. Fetesi ruhaysu şahallah. Allah'ın dilediği yerlerde geziyor, dolaşıyor. Vel cesedü hayyun la usafu bil mevt. Ama cesede yine ölü denmiyor. Cesede diri deniyor, ölümle sıfatlanmıyor. Demek ki ruh çıksa da cesette hayat kalıyor. Mevla isterse kaldırıyor. Ama vefat ettireceği zaman, yani uyku manasında değil de ölüm manasında vefat ettireceği zaman alıyor. O zaman can da kalmıyor. İstediğini yapıyor. Ondan sonra İkrimer radıyallahu anh bu hadisin tefsirinde buyuruyor. Hangi gece, yani mamileyle uyuyanlar hakkında tabii, gece ekseriyetle insanlar gece uyudukları için illa vallahu yekuzul ervah kulli, Allah öyle uyuyanların hepsinin ruhunu kabzediyor, alıyor. Yani uyuyorsa zaten öbür türlü uyuyamıyorum diye bas bas bağırıyor. Melatonin içiyor, bilmem ne içiyor, dönüyor sağa sola. Uyuyamıyorum diyor. Zaten uyuduysa ruhu gitti demek. Zaten ruhu cesedindeyse uyuyamıyor işte. Uyuyamayınca da rahatsız oluyor. فَيَسْأَلُ كُلَّ نَفْسِمْ مَعَمِلَ صَحِبَ عَمِلَنَا. Her ruha soruyor. Sahibin gündüz ne yaptı? Allah Allah. Melekler ayrı şahit ediyor. Kendisi ayrı soruyor. Kurban oldum. ثُمَّ يَدْعُوا مَلَكَ. Sonra ölüm meleğini Aziz Aleyhisselam çağırıyor. Bütün canlılar hakkında bu geçerli. Yani özellikle insanlar. Cinler de buna dahil olur. Ya bu kadar insanın hesabı görüyor. Bu sadece Müslümanlardan bahsetmiyor ki. Yani bu da şu anda dünyada 8-9 milyar insan var yani. Sonra ölüm meleğini çağırıyor. Fehulik bu zazen vaze diyor ki şunu şunu diyor. Canını al diyor, ruhunu al diyor. Yani bunları gönderme diyor bir daha. Zaten onu göndermese o zaten uykuda alınmış oluyor, ölüyor, kalıyor. Öbürlerini gönder diyor. Onu gönderiyor. Ondan sonra o vaktine kadar yaşasın sonra. Herkes uykuda ölmüyor. Çoğu insan uykuda ölmüyor. Çoğu insan uyanık oluyor. Onun için her gece neler oluyor neler, kimseden haberi yok. Bu itibarla Beyhaki Şuhabul İman'da bunu zikrediyor bu hadis-i şerifi. Ondan sonra Abdullah İbni Mübarek'in Ez-Zühd isimli eseri var. Bunlar çok muteber şeyler. Ondan sonra Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhuma sahabe-i kiramdan İbn Ömer'den de var. Bu hususta çok rivayetler var. Buyuruyor ki innel ruha yu'racu bi fi manami alesma. Ruhlar uykuda yükseltiliyor ve arşın yanında secde yapmaları emrolunuyor. Müslümanların ruhları tabii ki Müslümanların yanında secde nerede yapacak? Femen kana tahiran, abdestli uyuduysa secde andelar. Arşın yanında secde yapabiliyor. Ve mekan elleyse bir tane abdestsiz uyuduysa secde baydemleler. Arştan uzakta secde yapıyor. Ebu Derda Allah'ın rivayetinde abdestli değil de cünüpse, o cünüpse hiç secde yapmasına izin verilmiyor. Abdestsizse arştan uzak yerde secde yapıyor. Abdestli ise arşın yanında secde yapıyor. Ve böylece rüya aleminde, efendim ruhlar aleminde neler oluyor, neler oluyor? İşte Huzeyme radıyallahu anh sahabeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm diyor. Alnına secde yapıyorum. Sonra sabah namazından sonra da rüya göreniniz var mı tabir edeyim diye sordu. Bu sahih hadistir yani. Nesai'de geçiyor, Ahmed bin Hanbel'de dolu tarikten geliyor. Ali Adir Efendi babamız çok anlatırdı bu hadisleri. Ondan sonra soruyor. O da diyor ya Resulallah ben bir rüya gördüm ama nasıl anlatayım falan. Anlat diyor.
Diyorum ben sizin alnınıza secde yapıyordum diyor. Alnınızın üzerine. Tamam diyor, gel diyor, rüyada gördüğünü tatbik et diyor, yapalım diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yatıyor. O da başından taraf geliyor. Çünkü üzerinden doğru üzerine çıkamaz. Arkasından geliyor, alnına secde yapıyor. Burada secdeyi kime yapmış oluyor? Allah'a yapıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alnı ne olmuş oluyor? Huzeyme radıyallahu anh efendimize seccade olmuş oluyor. Sen şimdi halının üzerine, hasırın üzerine, seccadenin üzerine secde yaptığın zaman ben seccadeye secde yapıyorum desen kafir olsun. Kabe'ye dönüyoruz, namaz kılıyoruz. Kabe'ye secde yapıyorum desen yine kafir olsun. Kabe'nin Rabbine secde yapıyorum. Ama halın üzerinde yapıyorsun, hasırın üzerinde yapıyorsun. Ayının postunu bile tabaklarsan külliyâ bin dübüğe fakat davra hadisine göre tabaklanan her deri domuz hariç, kavurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz o demek. Tabaklasan da 40 posta seccade yapamazsın domuzun şeyinde. Derisine namaz kılınmaz yani. Ama ayının postunda bile tabaklansa namaz olur mu? Olur. E peki tamam, ayının postunda secde, Allah'a secde yapsan caiz oluyor da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alnından daha temiz seccade var mı derdi. Hayatın Efendi Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar bu tasavvuf çok acayip güzel ilim. Hep ayet hadisten konuşuyorum bak. Dedi ki ya Resulallah seni görün dedi, alnına secde ediyorum dedi. Resulullah buyurdu gel yap o zaman buyuruyor. Sonra o ne buyurdu? İnne ruha le telka ruha. Rüyada ruh ruha kavuşur. Çünkü ruhlar alemi var. Uykuda oho 40 sene görmediğin, 80 sene evvel ölmüş. Ne 80'i ya? 2000 sene evvel, 5000 sene evvel ölmüş adam. Adem Aleyhisselam'ı rüyasında görüyor. Nuh Aleyhisselam'ı görüyor. Ruh ruha kavuşur buyurdu. Onun için sahipleri birbirini hiç görmemiş. Fiziki manada bedenleri hiç görüşmemiş. Ama ruh ruha kavuşur. Onun için şu anda dünyada yaşayanlardan olsun, evvelce vefat edenlerden de olsun. Onların ruhları ölmediğine göre, ehl-i sünnet itikadına göre ruhlar ölmüyor. Ruhlar ölmediğine göre, yetki de, etki de, tasarruf da, hayat eseri de ruhta olduğuna göre, şu anda beden mi konuşuyor, görüyor, işitiyor, hareket yapıyor? Şu anda bu sohbeti beden mi yapıyor? Beden yapsa, şimdi uyusam hiç konuşamam. Halbuki ölmüş bile değilim yani uykuda. Ama yine de konuşamam, bu sohbeti yapamam. Çünkü bir anda ağır bir uyku bastırsa adam canlı yayında uyur. Canlı yayında ölüyor da uyumaz mı ya? Ölüyor adam canlı yayında. Kürt yıkılıyor. Onun için esas insan ruhtur. Konuşan, görüşen, çalışan ruhtur. Ruh ruha kavuşur diyor. Biz de sana diyoruz ki Muhammed Efendi Hazretleri'nin ruhaniyeti büyük bir ruhaniyettir. Müceddit olduğunu işte kabul ediyorsunuz. 100 sene feyizlerin ondan geldiğini mektubat yazıyor. Madem müceddisse müceddit'ten geldiğini mektubat yazıyor. Sen de müceddit onu kabul ediyorsan feyizler zaten ondan geliyor. Rabıta bana devam edecek dedi. Mehdi'ye kadar görünüyor benden dedi bu tasarruf dedi. Tamam daha. Daha ne kaldı? Sahte şeyh uydurma. Ne lüzum kaldı? Para. Para toplayamıyorlar. Ya. Allah ıslah etsin bu uydurukçulara. Onun için kardeşlerimiz bütün bu hadisler ve eserler, yani bu tabi gerekli sohbetler var. O 12 tane olmuş. Bu 13 olacak. Bütün bu burada dolu hadis okundu. Dolu eser okundu. Eser demek hadise de eser deniyor. Her eser hadis değildir. Ama her hadis aynı zamanda eserdir, aynı zamanda haberdir, aynı zamanda rivayettir. Ama her rivayet, her haber, her eser hadis değildir. O ayrı bir şey. Bütün bu hadis ve asar dealletun ala enne ruha tehrucu minel bedeni fil menem vel cesedü hayyun lem yemut. Ne çıkarttık buradan şimdi? Ceset diri, beden ölmemişken ruh bedenden uykuda çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkıyor. Peki her tarafı geziyor mu gezmiyor mu? Geziyor. Rüyada 40 sene uyanıkken düşünmediğin şeyler rüyana giriyor mu girmiyor mu? Aleme misalde. Neler neler neler neler. Ve bazı kere sana ne haberler, ölmüş birileri sana şurada şunu koydum, git al oradan, ağacın altına gömdüm, çıkart oradan bilmem. Birçok şeylere, tabiplere, hakimlere, efendim şunu şunla karıştır, ilaç olacak şuna, şu otu pişir bilmem ne, şunu melem yap, sür şurasına. Dolu, yüzlerce, binlerce eserler okudum ve birçoğunda bu tıptan vesaireden, tecrübeli ilimlerde birçoğu rüyalarda
Tabii onlar çok merak etmişler, heves etmişler ya da Allah'a dua etmiş veya kafayı ona

0: Birinci kat sema 500 sene en hızlı giden vasıta ile. Her kat arası 500 sene sahih hadis. Tirmizi'de de var. 500 sene ne demek? Şu andaki beden ve fiziken gitmeye kalksan en süratli vasıta neyse ışık hızı şu anda herhalde en fazla süratli onu buldular. Onunla bile 500 senede gidersin birinci kata. Bunun 7 kat araları 3500 oran ediyor. Oradan oho felek 8. felek var, 9. felek var, 8. felek kürsi var, 9. felek arş var. Ondan sonra göklerin üstünde 8 cennetler var. O cennetlerin üstünde kürsi var, onun üstünde arş var vesaire vesaire.
1: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
9: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
10: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerine kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz.

0: siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
2: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
7: buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
13: Ecir
12: ediyor.
13: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
14: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
5: Arş son cisim. Buradan aşağı şu anda ne bileyim yani tabii şu andaki hesaba göre oradan iler çünkü gök araları, gök katmanlarının tabakalarının araları 500 sene onu biliyorum. Say hadiste var ama ondan sonrakilerinde tam bir şey diyemem. Yani kaç bin seneler, hicaplar var, perdeler var mesela. Efendim, 70 bin hicap var. Her bir hicap, gizu küllü hicap, hamsümeti ham diyor Ruhul Beyan'da. 500 senelik mesafede. O tabii Allah-u Teala ile Mevla mekandan münezzeh zaten. Arştan sonra mekan bitiyor. Cismiyetten, cismaniyetten çıkıyor. Alemi imkan bitiyor yani. Arş alemi imkana dahil. Mahluk yaratıldığı için. Ondan ötesi alemi vücub. Alemi vücub ötesi diye bir şey. Oradan ilerisi yukarısı aşağı sağ solu diye bir şey yok. Kalmıyor zaten. Mekan kalmıyor. Dolayısıyla bunları bildiğin zaman ruh buradan uyur uyumaz şu anda gidiyor. Gittiği anda saniyelerle ifade edilir yani. Ruh arşa çıkar. Sen ruhun kabiliyetlerinden haberin var mı? Allah ruha ne tasarruf, ne güç vermiş haberin var mı? Yeter ki senin ruhun nasıl bir ruh? Arşın nurundan alınan halini, nuraniyetini korumuş mu korumamış mı? Nefse tabi olmuşsa, bedene tabi olmuşsa, cesede tabi olmuşsa bulaşmış, batmış, gitmiş. Ama letaiflerini çalıştırdıysa basamaklarını zikirle, fikirle, rabıtayla, murakabeyle, seyri sülükle arşın fevkine kadar, ya arşın fevkinden bahsediliyor ya. Arşın altından da bahsedilmiyor. Arşın fevkinden üstten bahsediliyor ya. Ruhani miraç deniyor buna. Bunu yaptığı zaman adam büyük adam oluyor. İşte o zaman kevni mekanı cihanı dolduruyor. İşte o zaman nereden çağırsan icabet ediyor. Efendim ya Abdülkadir Geylani medet ya sahibel imdat dediğin zaman lebbeyk ya müridi diyor. Bunu Mahmut Efendi Kusur Hazretleri okudu bunu. Arapça şiirler ondan dinledim. Şiirler kitabında yazdım. Neler yazdım orada? Müridi yeni mestekâseni uğisi ve levkâne fî berim ve bahar. Karada olsun, denizde olsun. Nerede dersen ben ölü olayım, diri olayım diyor. Nerede medet istese, imdat dese, yardım istese, müridime yardım ederim diyor. Bu Abdülkadir Genazen divanında kendi yazıyor. Ene li müridi hafizun. Li muradi işte ben müridimin muratlarının muhafızıyım diyor. Nerede? Karada, denizde diyor. Bunu Aziz Bayındır efendim münkirine okudu Efendi Hazretleri. Orada tabii çoğu öldü orada o mecliste olanlardan hemen hemen. Şimdi kim kaldı bilmiyorum. Bir ben kaldım gibi bir durum var yani. Bir de Büyük Bayram Hoca belki kaldı da o da tabii şimdi kafasına kadar yerinde. Alzheimer'ım olmuş ne olmuş belli değil yani. Rabıtayı bozarsan olacaksın tabii Alzheimer olursun da. Hasan Efendi'ye rabıta edersen Alzheimer olursun. Öbür sahte şeyhi rabıta yaparsan cin elini sen hepten yoldan çıkarsın falan tabii. Efendim seni bırakırsan olacağı neydi yani de. Ondan sonra işte yani oradakiler hepsi vefat etti şu an. Hatırladığım kadarıyla Hızır Efendi vardı, Fişan Bayram Efendi vardı, Samet Abdullah Efendi vardı. Ne bileyim işte Efendi Hazretleri mesela Ahmet Vanlı Hoca hepsi vefat etti. Yani Efendi Hazretleri bunu bizzat okudu orada. Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle bunu diye itikat ederek okudu. Sen ne konuşuyorsun kağıthaneli şişhaneli? Ondan sonra İsmail Han'ın bidat ehli Vehhabileri. İsmail Han hocaları, Vehhabi hocalar. Hepsi Vehhabi olmuş. Tasarruf inkar ediyor, kabirden ölmüştür ya. Evliyaullah ya. Senin dediğin fiziki manada ölmek, ruhun ölmesi mi demek? Alaaddin Efendi Hazretleri kabrimin başını bırakmayın. Ben okutacağım size buyurdu. İki sene Mahmud Efendi Hazretleri her gün. Ondan sonra her cuma giderdik. İki sene ben o zaman yetişmedim çünkü 60'tan sonra. Kadir Temir Hoca orada. Allah selamet versin benim de hocam hayırlı uzun ömür versin. Kadir Temir Hoca beraber gidiyorduk diyor. Onun tabii yaşı benden fazla o belki de 80'e dayanmış belki de fazla. Nasıl inkar ediyorsun ruhun? Tasarrufun? Daha geçen kaynağıyla gördüm yani. Dün gördüm. Abdülkebir Kettani Hazretleri çok büyük Mağrib Seadatından onun kitabı yani Habiyetül Kevn kitabın adına bak. Ondan sonra ne bileyim hizaya geldi. Bunların hiçbir tetebbadı, hiçbir kitap bilmez bunlar. Habiyetül Kevn, kevn cihan demek. Habiye gizli, gizlisi. Cihanın saklısı, gizlisi ki Muhammed Mustafa'nın ruhu. Sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti bütün alemleri kaplamış, doldurmuş, zamanı mekanı doldurmuş. Onun için yaka zaten görüşüyorlar. İşte ona hakkıyla tabi olan varislerinden bazı kümmeli meşayihe, kamil meşayih vefatından sonra da olsa ruhaniyetleri racülü kebir buyurduğu gibi ruhaniyeti külli olduğu için alemi doldurur. Bu kadar basit. Bunu anlamayacak hiçbir şey yok. İşte orada kitapta kaynağıyla zikrediyor. Ne kaynaklar var orada yani? Hızır aleyhisselam her sabah Ebu Hanife radıyallahu anh, İmam-ı Azam Efendimizin derslerine geliyordu. Fıkıh derslerine. Tabi sallallahu tanımaz biliyorsun Hadır Aleyhisselam. İmam-ı Azam tanır. O İmam-ı Azam'ın büyüklüğüne bak Ebu Hanife'nin buradan ne büyük olduğuna bak. Hadır Aleyhisselam bile müştehitlerden kimin dersine gidiyor? Ebu Hanife'nin radıyallahu anh. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Halbuki Kettaniler Maliki'dir benim bildiğim. Belki de mesela. Ama Ebu Hanife'nin dersine gidiyor bak. O rivayeti zikrediyor. Rivayeti katıp karıştıramaz ki. Ondan sonra dersleri yarım kalıyor. Çünkü Ebu Hanife radıyallahu anh vefat ediyor. Hazır aleyhisselam bunu kaynağına gösteririm size yani. Kitaplarda var. Kaç kitapta gördüm. Hazır aleyhisselam bu menakıbı Ebu Hanife İmam-ı Azam menkıbelerinde geçiyor. Yani menakıbını yazan eski büyük alimler yazıyor bunu. Hazır aleyhisselam Allah-u Teala'ya müracaat ediyor. Ya Rabbi fıkıh dersim yani Hanefi mezhebindeki fıkıh. Fıkıh dersim yani çünkü ledün ilmi var. Mevlana ama bir de emek etmek lazım. Emeksiz yemek olmaz zaten Efendi Hazretleri. Yani Hızır Aleyhisselam olsan, ledün ilme sahip olsan yine bir de emek lazım. O da ibadet. Hızır Aleyhisselam cevabı ibadet merağı var. İbadetin en faziletlisi ilim tahsili. Hızır Aleyhisselam ilim tahsilinden mahrum mu olacak? Ondan sonra müracaat ediyor. Allah-u Teala da biliyor git onun mezarına. Ben Ebu Hanife'ye tasarruf verdim, izin veriyorum. O sana dersini okutacak. Ve Hazır Aleyhisselam Ebu Hanife'nin yani İmam-ı Azam radıyallahu anh'ın Bağdat'taki kabri şerifinden işte ne kadar bilmiyorum kaç sene fıkıh derslerini oradan itmam ediyor. Tamamlıyor. Arkadaşlar beni dinliyorlarsa onlar da bazı kendi kafalarına belki de çay içiyorlar yani çorba içiyorlar. Oradan benim kitabım bulurlarsa getirsinler. Kaynağından hemen göstereyim. Ben de şipşak yani. Gece gündüz kitaptayım. Kaynaklarım açık. Orada yanımda kağıtlar koydum arasına. Sağımdaki en üstte duran o şu anda. 3-5 tane sıra var. Sağım solum hep dolu da. Kaç yerde böyle sağım solum dolu da. Tefsir yazdırdığım yerde ayrı. Yukarıda o yatak odam da ayrı. Orada ayrı. Orada sağımda hemen en üstte arasına kağıtlar koydum. Getirirsen ki efendim o değil o değil. Kitap diyorum. Sana sen sayfa getiriyorsun. Kitap diyorum. Kitabın içine sayfa alıyorum. İlk sağımda en üstte duruyor. En sıfır sağımda. Ondan sonra Habiyetül Kevn. Ya orada söylüyor. Yani efendim inşallah işaret koymuşum tabii Hızır Aleyhisselam şeyini. Bak kağıtlarımı görüyor musun? Kaç yer? Aa öyle. Öyle bir şey yok. Ben sizin gibi borsa korsa işlerine uğraşmıyorum. Bak Resulullah Efendimizle Edilletül İçtima bin Nebi yaka zaten Efendimizle uyanıkken evliyanın içtima ettiği bunları hep okumak lazım. Nasıl Evliyaullah buluştular? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin külliyatı bütün alemlere taalluk ettiği. Burada bakayım Hızır Aleyhisselam'ı bulabilecek miyim? Kaç yere işaret koydum ama kitabın başına da bazı yere not yazıyorum. Efendim Allah-u Teala'nın mahlukatının acayiplikleri, meleklerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtimalleri, ondan sonra buralarda bulacağım size inşallah. İmam-ı Azam Efendimizin radıyallahu teala, o da tabii kaynak veriyor. Benim esas meselem Abdülkebir Kettani Hazretleri'nin bu kitabından ziyade onun da ilk kaynakları var. Yani hiç kimse kendi kafasından bir şey uyduramaz. Ne yapacak? Efendim, evliyanın, bak burada mesela birçok konu var. Evliyanın istimrar-ı tasrif-ül evliya ben de mevtiyim. Vefatlarından sonra bunları hep ders yapmak lazım. Ölümden sonra evliyanın tasarrufunun istimrarı. İstimrar devam etmesi demek. Min turuk imdad-ı şeyh lil-mürid. Şeyh müridine öldükten sonra nasıl imdad eder? Bunları anlatıyor. Mesela 288 diyor. Şimdi onu bulacağım. 288'de de Hızır Aleyhisselam'ın meselesini zikrediyor. Bu kitap Habiyetül Kevn. Şerhu Salatül Mucizeye fil Ma'rifil İlahiye vel Ahmediye. Bu kitabın çok büyük veli Ebu'l-Feyz Muhammed İbni Abdülkebir el-Kettani Haseni. Hazreti Hasan'ın torunlarından bu Kettani ailesinin çok büyükleri bu. Habiyetül Kevn. Alemin sırrı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda Ariflerin ilimleri, Muhittin Arbaz'ın ilimleri, bu tabi Arapça tercümesi edilmemiş. Bunu tercüme etmeye ben de çok cesaret etmem de bazı yerleri çok ince derin ilimlere giriyor. Bak latifetün ve ucubetün diyor. El-Hadr aleyhisselam kâne yekûzü an Ebu Hanife fî hayâti ve bâdî mevdî. Hayatında da ölümünden sonra da Hızır aleyhisselam Ebu Hanife'den ilim alırdı diyor. Nekale sahabül bedâir. Bak o da an İbn-i Cevzi'de. İbn-i Cevzi kim biliyor musun? En büyük müfessirlerden, muhaddislerden, uydurma rivayetlerin kitaplarını yazmış. Hiç uydurma rivayet kendi alır mı yani? İbn-i Cevzi'den naklediyor. İbn-i Cevziye ile karıştırmayın. Cevziye başka, Cevziye başka, Cevzi başka. Cevzi, Ehl-i Sünnet ulemasının büyüklerinden, Hanbeli ulemasından, müfessir, muhaddis. Enne ebbel abbasil hadra, Ebul Abbas Hızır Aleyhisselam künyesidir. Hadır kâne yahduru meclise Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin ders meclislerine katıldı. Fil fıkıh fıkıh derslerine fi külli yevmin her gün vakte subi sabah vaktinde yeteallemü min ilmi şeriatı ben ledün ilmini biliyorum ama şeriat ilminden de fıkıhtan da senden öğreneceğim demiş. İmam-ı Azam'ı seçmiş. Felemma mate Ebu Hanife Ebu Hanife radıyallahu anh İmam-ı Azam vefat etti. Şimdi Mahmud Efendi kabrinden okutabiliyorum. Alaaddin Efendi Hazretleri dedi ki ben ölünce kabrimin başını bırakmayın. Ben sizi mezarımdan okutacağım. Bunu Kadir Temir Hoca Efendi orada hayatta sağ. Mahmud Efendi Hazretleri'ne 2 sene her sabah her gün gittik diyor. Dedim ki Efendi Hazretleri kar var, kış var, soğuk var. O zaman böyle müritler yok, arabalar yok, bir şey yok. Yayan gidiyorlar. Draman'dan aşağıdan, Karagümrük'ten şeyden aşağı, Draman'dan Edirnekapı'ya çıkılıyor zaten yokuştan. Draman'dan indi mi oradan Edirnekapı'ya çıkıyor. Edirnekapı çıktıktan sonra Kabri Şerif yakın Sakız Ağacı Mezarlığı'nda. 2 sene Fasılasız. O da diyor biz çocuğuz diyor. Dedim Efendi Hazretleri bu Yasin'i diyor camiden okusak da hediye göndersek ulaşmıyor mu ruhuna? Ne o da ne? Uyanık tabii. Dedi diyor ulaşır, ulaşmaz olur mu evladım? Ulaşır dedi diyor. E peki niye bu kadar gidiyoruz her gün? Evladım o bizi orada okutuyor diye diyor. Hah. Mesela bu. Mahmud Efendi Hayati kitabı Ahıska yayınlarından tavsiye ederim. Ne kerametlerine şeyleri, bütün röportajlar orada. İki cilt. Mahmud Efendi Hayati işte anıları işte neyse tam ismini diyemeyebilirim. İki cilt. Ahıska yayınlarından hemen alın. Hemen sipariş verin Ahıska yayınlarından. Çok önemli. Tanıyın. Müceddidi. Asr-ı Müceddidi'ni tanımayan cahiliyet ölümünü ölür. Zamanının imamını bilmiyorum. Mâ tevelem bi arif imâme zemâni fî mâ temeyteten cahiliye. Zamanının imamını, müceddidini tanımadan ölen cahiliyet ölümüyle ölür. Biz onun davasını gidiyoruz. Sen ne davası gidiyorsun? Para toplayamam, sahte şek çıkarıyorsun. Ne Mahmud Efendi ölmüş, işi bitmiş. Senin işin bitmiş ayakta gezerken be. Serseri misin, nesin ya? Ne serseri o zaman bir şey değil. Bunlardan daha dalalette kimse görmedi. Kafalarında sarık, üzerlerinde cübbe, içleri eşkıya. Kuzu fostuna giymiş kurtlar diyor hadis-i şerif. Aynı bunları tarif ediyorum. Herkese zarar veriyor, hainlik yapıyorlar. Her yol var. Kipleri de sakallı sarıklı. Bu İsmaila cemaat. Bu hale geldi. Bunlardan uzak duracaksın. Mahmud Efendi Hazretleri'nin Şura-ı Müceddidiye Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolu devam ediyor. Tasarrufları devam ediyor. Ha? Alaaddin Efendi buyurdu, ben de ne varsa Mahmud'uma verdim. E o iki sene okuttu da Mahmud Efendi Hazretleri, Alaaddin Efendi Hazretleri müceddit değildi ki dönemine göre müceddit olma hadise göre yüzyılın başında da olmadığı için müceddidlik nasip olmadı. E müceddidlik benden sonra Mahmud'umdan şeriat canlanacak buyurdu. Müceddit olacak buyurmadı ama yani belki de buyurmuştur ben duymadım. Ama bunu duydum Efendi Hazretlerimizden. Benden sonra Mahmud'umdan şeriat canlanacak. Ona tabi olun buyurdu. E peki Allah ona müceddidlik nasip etti. Kutup olsan, Gavs olsan şu anda bile feyiz ondan geliyor. Çünkü müceddit 100 sene yaşamıyor. Yüzün başında hayatta bulunuyor. Müceddidin sırrı bu. Ömer İbni Abdülaziz yüzün başında 2 sene yaşadı. Ama o yüzün müceddidi oydu. Ondan sonra 98 senenin müceddidi. Anladın mı? İmam Gazali herhalde bilmiyorum tam hatırladığım kadar 505. Yani 6. asrın müceddidi oluyor. Ama 5 sene oradan yaşamış. Anladın mı? 5 sene oradan yaşaması yetiyor. Çünkü bütün şeriatı yeniden parlatıyor. Ki Mahmud Efendi Hazretleri asrın başından 43 sene yaşadı yani. 1443'te vefat etti. 43 yaşadı yani. Halid-i Zülcenahin Hazretleri asrın başından 13. asrın başından 42 sene yaşadı yani. 1242 yani. Dolayısıyla onlarda da ama o yüzün tamamı istersen 2 sene bile yaşasın, 1 sene bile yaşasın. Bak Ömer İbni Abdülaziz 2 sene yaşadı. 102'de vefat etti. Hicri 102. Ondan sonra 98 sene müceddit o. Öyle her asırda bir tane geliyor. Sen bu insanı mı efendim işi bitti diyorsun, öldü diyorsun, gitti diyorsun, bilmem ne diyorsun. Bizi de reenkarnasyoncu ilan ediyorsun. Bu kadar kitaba ne diyorsun o zaman? Efendim Hızır Aleyhisselam Ebu Hanife ölünce se'elel hadru rabbehu en yerudde ila bi hanifete ruhu fi kabri hatta yutimme le ulume şeriatı. Hızır Aleyhisselam Allah'a dua diyor. Diyor ki ya Rabbi Ebu Hanife'ye kabrinde ruhunu iade et. Kelimeleri okuyorum ya. Tercüme yanlış yapıyorsam sen konuş. Şeriat ilimlerini benim için tamamlasın. Ben ilimlerimi bitirmek istiyorum diyor. Ve kâne yeti külliyen vakti subh alâ adeti indel kabri. Her sabah adeti üzere ne demek? Ebu Hanife hayattayken mescitte ders okuturken gittiği gibi indel kabri Ebu Hanife'nin kabrine gidiyor. Yesme'u minu yesme'u işitiyor. O kabirden okuyor, konuşuyor. Yesme'u Hazır Aleyhisselam duyuyor minu ondan mesailel fıkhı ve şeriatı bade mevti. Ebu Hanife'nin ölümünden sonra fıkhı ve şeriat meselelerini işitiyor. Ali Adar beni bunu dedi işte. Ben okutacağım size kabrimden, kabrimi bırakmayın. Mahmud Efendi seni okuttu sen. Sen ben bir şey anlamıyorsak Mahmud Efendi de mi anlamadı aşağı? Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'nde alan alıyor. Zaten rabıta Feyiz ölüden diriden gelir. Risale-i Kudüs'e tasavvufun kaidesi o. Ölü diri fark etmez ki rabıtada. Feyizin gelmesi var mı? Biz de feyiz oradan devam ediyor diyoruz. Bundan başka ne dedik de aforoz edildik yani. Onun için bunlar çok çok çok önemli meseleler. Burada deliller var. Tamam mı kardeşlerim? Ne diyor? Ondan sonra Ehl-i Sünnet vel Cemaat fıkıhçılar, usulcüler, muhaddisler dediler. Evliyanın elinde keramet zuhur eder. Bu keramet diriden de zuhur eder, ölüden de zuhur eder. Ölmesi bu hususta bir şey değiştirmez. Çünkü ruh ölmez. Ruh bedenden çıkar, beden ölür ama ruh ölmez. Anladın mı? Onun için sen diyor, mürit sadıksa diyor, Davud İbni Mahila radıyallahu anh, öyle diyor tabakatta. Ondan sonra İmam Şarani de bundan çok bahsediyor. Mürid-i sadık, ariflerin meclisine geldiği zaman o sadece kulağıyla duymaz diyor. Altı ciheti kulak olur, altı cihetten işitir diyor. Yani onun için sen kafanın kulağıyla diri adam konuşurken duymuyorsun, duysan anlamıyorsun, anlasan amel edemiyorsun. Ama o mezara geliyor veya uzaktan ruhaniyete rabıta yoluyla teveccüh ediyor ve oradan alacağını alıyor. Sen ayakta yayan kalıyorsun. Ey gidi kardeşlerim, neyi anlatacağız? Yani o kadar kitap ve ilim önümüzde var ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken içtimalar, Evliyaullah'la uyanıkken vefatlarından çok sonra bedenen fiziken içtimalar, bütün bunlar neyi anlatıyor? Demek ki ruh bedenden çıksa da beden ölmemiş, diri kalıyor. Mesela bunun en örneği nedir? Bunun örneği uykudur işte. Senin benim her gece başımıza gelen haldir. Onun için Evliyaullah ile normal, avam, sıradan Müslüman veya fark etmez herhangi bir insan, uyuyan her insan, her insan uyuyor zaten. Peki onlara uykuda hasıl olan hal, dikkat, buraya dikkat işte. Bütün mevzunun mihekki burası. Fellezî yahsulü li gayrî finnehum yahsulü lehum fil yakaza kerameten lehum. Şurayı anlamayan kadar dunduna ahmak kimse daha ben görmedim. Şimdi sen rüya görüyor musun? Görüyorsun. Peki Allah'ın ayetiyle sabit mi ki senin ruhun uykuda cesedinden, bedeninden çıkıyor mu? Çıkıyor. Ruhun geziniyor, dolaşıyor mu? Rüya görmüyor musun? Nerelere gitmiyorsun mu? Ruh gidiyor oralara. Ruh görüyor, geziyor. İnsanlarla görüşüyor, ölülerle görüşüyor, dirilerle görüşüyor, konuşuyor, ediyor. Neler neler neler. Cidden dostu kitap yazar adam rüyalarında. Ondan sonra onların hepsi ruh görüyor. Beden yerinde yatıyor. Peki ruh bedeninden çıktığı halde, ruh bedenden çıktığı halde beden diri olarak uyuyor mu orada? Uyuyor. Bu hal Müslüman, gavur, münafık, zındık herkese hasıl oluyor mu? Tabii gavur da rüya görüyor. Gavurun da uykuda ruhu çıkıyor. Ya tabii arşa çıkmıyor başka da. Peki bu hal herkeste var mı? Her gece var mı? Hatta gündüz bile ne zaman yatsa var mı? Her uykuda olana var mı? Var. İşte diyor evliyanın farkı, onlara Allah keramet olarak bunu verdi. O keramette nedir? Sana uykuda hasıl olan hal, yani bedenin diriyken ruhun çıkıyor ya uykuda. Onların da diyor uyanıkken uyanıkken bedenleri yerinde duruyor, fiziki konuşuyor, cevap veriyor. Uyanıkken ruhları külli olduğu için, alemi doldurduğu için, çok yerde görünme kabiliyetine sahip olduğu için, bu bedende de ruh var. Buradaki ne iş görüyor? 20 yerde de ruh, aynı ruh bir surete bürünüyor. O büründüğü suretle konuşuyor, görüşüyor, anlatıyor, fetva soran cevap veriyor, tavaf yapıyor, vakfe yapıyor. Senin ruhun bedenin orada yatarken, kavak gibi upuzun uzanmışken, bedenin diri oluyor da, ruhun çıkıyorken bedenin diri oluyor da, ruhun o kadar gezip dolaşıyor da, evliyanın da kerameti olmayacak mı? Senden benden fiyafık olmayacak mı? Onun da kerameti. Allah keramet ikram demek. Allah ona ikram ediyor. Niye? Gece gündüz Allah'a zikrediyor, ibadet ediyor. Haramlara bulaşmıyor, namahreme görmüyor, boş konuşmuyor, uykusunu feda ediyor. Yemeğini, suyunu feda ediyor, aç susuz kalıyor. Biz Muhammed Efendi Hazretleri görmedik mi ya? 5 dakika uyur, 5 dakika. 6. dakikada kızıyor, beni niye uyandırmadınız diye. Zaten sen uyandırmasan kendi kalkıyorsun. İşimiz var diyor burada diyor. 5 dakika uyumalarla ömrünü feda etti bu ümmete, bu millete. Bu şeriatı tecdit etti, bu sünneti ihya etti. Parlattı her şey. Biz bunu yaşadık yanında 50 sene. Tabii ki ona verecek keramet. Niye? O Allah için cismi, canı, malı, her şeyi feda etti ya o Allah'a ya. Kurban etti kendini ya. Şu din canlansın diye ya. Şu yüz binlerce, milyonlarca Kur'an okuyanın, namaz kılanın, çarşaf giyenin, medres, hepsinin vesilesi ya. Ölmüş şeriatı bir daha canlandırdı ya. İlmi canlandırdı, şeriatı, sünneti, hepsini ihya etti, tarikatı ihya etti. Müceddit oldu. Şimdi o tabii büyük bir keramet, ona ikram ediyor. Şimdi böyle velilere ikram var. Ne ikram var? İşte İbn-i Hattâ'yla Al-İskenderi gibi, Abdülkadir Geylani gibi, Şah-ı Nakşibend Hazretleri, İmam-ı Rabbani. Bunlar tabii ki o Kabe'ye gidemiyor. Kabe geliyor, İmam-ı Rabbani'ye Kabe geldi ya. Şimdi dolayısıyla sen kendin gibi mi zannediyorsun herkesi ya? Milleti nasıl bilirsin demiş, kendin gibi demiş. Sen kendin diriyken bir faydan yok millete. Ölürken de faydan olacak. Ondan sonra Allah'ın dostlarına ikram ettiği için sana uykuda hasıl olan o ruhunun istediği yere, istediği anda geziniyor, o kadar uzak yerlere bir anda bilet almakla bilmem neyle şimdi arşa gidiyor ya bir anda. İşte ruha o kabiliyet zaten verilmiş. Uykuda herkesin ruhuna verilmiş. Uykuda herkesin ruhuna verilmiş. İşte uykuda herkesin ruhuna verilen o kabiliyet kerameten ve ikramen Evliyaullah'a uyanıkken de verilmiş. Uyanıkken de verilince ne oluyor? İşte efendim beden bir yerde, ruh 40 yerde. Bedenin olduğu yerde de ruh yine var. 40 yerde de var. İşte ne dedik sana? Cebrail Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Tehyetül Kelbi insan suretinde geliyor. Bir surette geldi, kuş suretinde geliyor. Anladın mı sen? Şimdi Dihyetül Kelbi bir insan. Orada aynı mecliste denk gelse bakacaklar iki tane mi Dihyetül Kelbi var? Biri Cibril Aleyhisselam olduğunu fark edemeyecekler. Sahabe tabi anlayacak hemen. Birisi Cibril ama hangisi acaba? Aynı anda denk gelmeyince Dihyetül Kelbi zannediyorlar gelmiş konuşuyor Resulullah ile. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dihyetül Kelbi'nin suretine giriyor. Halbuki Cebrail Aleyhisselam erkek değil, dişi değil. Melekler sükûretten, ünûsetten münezzeh. Peki şimdi Cebrail Aleyhisselam Dihyetül Kelbi sureti, Dihyetül Kelbi ne olacak? En fazla 2 metre bile değildir. Yani boylar, boslar belli en azından. Ne kadar uzun olsa yani. Hazreti Ömer Efendimiz 2 metreydi diye rivayet ediliyor falan. Yani en uzunlarından o da. Dolayısıyla normal bir insan. Cebrail Aleyhisselam'ın asli hilkatinin sureti nasıl? 600 tane kanadı var. Bir kanadını açsa doğuyu geçiyor, bir kanadı batıyı aşıyor. İki kanadı dünya sığmıyor. Ufuklara sığmıyor. Göklerin kenarlarına sığmıyor. Peki Cebrail Aleyhisselam Dihyetül Kelbi suretine girdiği zaman asıl yaratıldığı sureti nereye gitti? Asıl yaratıldığı sureti arşta duruyor. 600 kanadıyla o bütün alemleri kaplamış büyüklüğüyle duruyor. Bu ayakları zümrütten, yakuttan, işte kanatları şöyle. Bütün tarif edilen hadislerde, rivayetler hepsiyle duruyor. Ama Dihyetül Kelbi'ye gelirken ne oluyor? Cebrail Aleyhisselam zaten ruhul emin. Adı ruh zaten. Melekler zaten ruhani varlıklardan. Orada Dihyetül Kelbi suretinde görünürken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy getirirken asıl suretiyle de arşta duruyor. Çünkü öbür türlü buraya o suret bozulup o binye Arapçası binye bozulup o bina, o yapı insan suretine 1,5 metrelik, 2 metrelik bir insan suretine girdiği zaman o kanat, o efendim ayakları, o gövdesi, o alemleri kaplayan cismi, hilkati, asli suretinden bahsediliyor. Üliye cinahatin diyor Kur'an, kanatları var diyor Kur'an meleklerin diyor. Kanat yok, bir şey yok, normal adam geldi buraya. Peki bu surete girdiği zaman ruhaniyet o surete de giriyor. Aynı anda 40 surete giriyor. Azrail Aleyhisselam kaç kişinin canını aynı anda alıyor? Aynı saniyede nasıl yetişiyor her yere? Birisi Fizan'da, Libya'nın çölünde, birisi bilmem Kanada'nın bilmem neresinde, okyanusun adasında. Aynı anda alabiliyor. alıyor yüzlerce, binlerce, on binlerce insana bir atom bombası atıyor. 1 milyon bir anda ölüyor. Hepsini o alıyor. O almıyor desen kafir olursun. Yetevefakü melekül met. Ölüm meleği alır diyor Kur'an. Aynı anda nasıl geliyor? Ruhaniyetinin külliyetinden işte. Ruhaniyet külli olduğu zaman birçok bedende, fiziken de görünür. Ve işlem yapabilir mi? Yapar. Çünkü işlemi yapan ruhtur. Şimdi anladın mı? Meleklerin meselesini anlarsan evliya melekten aşağı mı? Evliyanın, meleklerin evliyasından insanların evliyası üstündür. Meleklerin rasullerinden, Cebrail, Mikail, İsrafil'den insanların rasulleri, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem hepsine üstündür. Meleğe verdiği şeyi, hatta iblise verdiği, bir anda doğudan batıya geçiyor iblis, ne kabazlıklar yapıyor. Bir anda doğudan bir anda batıya geliyor. Kaç yerde kaç kişiyle uğraşıyor. Allah iblise bile verdiği bir şey, kerameten ve ikramen evliyaullah verdi dediğimiz zaman reenkarnasyoncu mu oluyor? Zındık. Zındık-ı ekber. Vehhabi sizi gidi, Vehhabiler sizi gidi. Ruhtan, ruhaniyetten, tasavvuftan ne haberiniz var? Hele suratlarınıza bakın ya. Gündüz gören gece feneri zanneder ya. Öyle bir acayip bir şey ya. Onun için gündüz feneri diye bir laf var. Yani niye? Sipsiyah olduğu zaman suratın gündüz deyin de gökler çatmasın diye. Geceliğin fenere ışık koyuyorlar. Yani kaya var orada da çatmasın diye. Bir de gündüz feneri var. Bunlar gündüz feneri gibi. Yani gündüzün ışığında bunlar bir yere çatmamak için o kadar siyahlar ki yani. Alameti farika yani. Zenadika'da bunlar alameti farika yani. Efendi Hazretleri'nin işi bitmişe çevirmek için, yeni şeyh uydurabilmek için bütün tasavvufun kavaidini külliyen inkar ettiler. Biz inkar etmiyoruz. Nedim Hoca, Recep Hoca bilmem ben inkar etmiyorum. İbrahim Sardar bilmem ne. Etmiyorsan o kağıthaneli, şişhaneli Muhittin'i durduracaksın. Çıkacaksın, bu bizi temsil etmiyor. Bu tarikatın bütün kaidelerini inkar etti ve abi olmuş. Bizim bununla bir alakamız yok. Biz bundan teberri ettik diyeceksin. Teberri etmediğiniz sürece o İsmaila tabelası altında durarsanız o da orada baş hoca geçiniyor. Gazetecilerle o görüştürülüyor. Demek ki hepiniz aynı kafadasınız. Ben orada durur muydum şimdi böyle konuşan adam? Ya derdim ki bu heriften teberri edeceksiniz ya da benim size işim ilişkim kesilir. Ben böyleydim. Onlar biliyorlar beni. Gel bakalım orada bu hakikatleri inkar eden bir adam benim zamanımda dursun bakayım. Kürsüye çıksın bakayım. Hadi çıkarabilirler miydi? Ondan sonra ben ne yapıyordum adama? Tabii Efendim Sarı hayattayken zaten kolaydı. Efendim sana gidiyordum hemen işi bitiriyordum. Ama Efendim Sarı olmasaydı da Efendim Hazretleri'nin son Beykoz'da olduğu dönemlerde de ben orada olduğum dönemlerde de böyle yanlış konuşanlar benim zamanımda orada durabilir miydi? Hüsnü Kılıçlar oraya girebilir miydi? Efendim sana 7 kere şeytan dediği adamlar baş köşede bütün toplantılarda bulunabilir miydi? İncil kurslara, medreselere sokulabilir miydi? Biz haber alsaydık o zamanlar. Ya Mahmut Eren'in rezillikleri bitmez tükenmez ya. Bitmez tükenmez. Ya bunlar böyle. Hiçbir ilimleri yok. Atış serbest. İçine gelen böyle konuşuyor, içine gelen böyle konuşuyor. Ya tasavvufun kavaidi var. Bu kavaid ehli sünnet vel cemaat üzerine münakittir. İlmuna hâzâ mukayyedun bil kitâb ve sünneti diyor Cüneyd-i Bağdadi. Bu işin kurucusu Seyyid-i Taife. Bizim bu ilmimiz kitap ve sünnetle mukayyettir diyor. Bütün ayet ve hadislerden delil getiriyor. Koca İmam Suyuti, koca Nuruddin Halebi, koca İmam Müstehanimi, hangisini anlatayım? Yüzlerce, binlerce kitap gördüm ben bu hususta. Şimdi başkalarına uykuda hasıl olan ruhani gezinti, görüntüler, şuvatlar, zuhuratlar, halbuki beden, ruh bedenden çıkmış ama beden diri. Evliya Allah'ın farkı, onların ruhu uyanık kendi aynı. Bu kadar basit. Ne kadar kolay bir ibare ya. Veleyse zelge bi ba'idiz şebe'i minel küşufat. Bu diyor ki uzak görülecek bir şey değil. Bunu anlamayacak ne var ya? Fe innel halke yükşefülön finnevm. Uykuda sair insanlar evliya olmağın ne lüzum var? Hepsine keşif yapılıyor. Hani umuri minel melekut ve gayrı. Gökleri görüyor, arşı gören var, Kabe'ye gidiyor. İşte ne bileyim cenneti gören var, rüyasında görüyor. Normal Müslüman da görüyor. Kafirler bile ne rüyalar görüyor? Görüyor. Veyyel merai. Bunlara merai deniyor. Merai. Rüyanı, merani cemiz. Görülen şey demek. Meri'den cemi de olabilir. Veyahsulü zel gelil evliya fille gaza. Biz ne anlatıyoruz sana diyor. Evliyaya da bu durum uyanıkken asıl oluyor. Onun için ruhu nereleri geziyor, görüyor, gidiyor, geliyor. Rüyada bazı bir şeyler görüyor. Sadık rüyalarda hele. Hiç onun MİT keşfetmemiş daha. İstihbarat bilmiyor öyle bir şey. İstihbaratın her yerde zaten her şeyden haberi olsa o zaman Allah'tan farkı kalmaz haşa. MİT'in ne ilmi var Allah'ın ilminin yanında ya? Dünya kadar ne olaylar oluyor? Evlerde, ocaklarda, köşelerde, bucaklarda. MİT'in ne haberi var yani? MİT ayakta uyuyor bazı şeylerde de. Dolayısıyla Allah'ın ilmi nere? MİT'in ilmi nere? Ruhaniyetin ilmi nere? Şimdi öyle şeyler rüyada görüyor. Ondan sonra diyor böyle böyle oldu diyor. Böyle böyle gördüm diyor. Hakikaten çıkıyor. Veyahut olmuş bir şeyleri görüyor. Ondan sonra haber veriyor. Ya diyorlar yok boş ver sen. Ya senin rüyan boş. Bilmem ne. Aynısı çıkıyor sonra olmuş. E çünkü Allah gösteriyor onu. Meleklere gösterttiriyor. İşte Evliyaullah'da bu durum uyanıkken hasıl oluyor. فَلَمْ تَكُنْ كُشُفَاتْ مُسْتَفَادَ مِعَلُّكُلْ لِكَوْنَا حَاصَلَدَنْ فِي نَمْلِ كُلِّ عَدْ Herkesin uykuda ruhuna, ruhu dolaştırılıyor ve neler gösteriliyor, görüştürülüyor vesaire vesaire. Bunu kimse uzak görüyor mu? Uzak görmüyor. Nasıl olsa rüya diyor, aslı yok diyor. Ne aslı yok ya? Ne kadar aslı olan rüyalar var. Senin rüyalarının aslı yoksa, sen abdestsiz yatıyorsan, sen cenabet yatıyorsan, ondan sonra bilmem ne, namazsız, yatsı yıkılmadan yatıyorsan, sabaha kalkmıyorsan bilmem ne, senin rüyanda bir şey hasıl olmuyor diye bütün milleti niye öyle kendin gibi zannetiyorsun? İnsanlar neler görüyor, nelerle görüşüyor sen? Anlatılamayacak kadar rüyalar görülüyor. Elhamdülillah. Felem tezdedil evliya. Evliyanın bir fazlalığı olmayacak mı? Olacak. Allah dostunu düşmanıyla bir tutar mı? Düşmanına da rüyada ruhana anan neler gezdiriyor gösteriyor. Mesela diğer normal sıradan adam nasıl da gösteriyor. Peki evliyada fazlalık var dediysek çok bir şey demedik ki. İlla en hasalelim fille kadın ma hasaleli gayrim fille. Nasıl ki onun ruhu uykuda çıktığı zaman bedeniyle kayıtlanmıyor. Bedeninin durduğu yerde onun bedeninin alanında ve sahasındaki görüntülerle, seslerle, onları işitmeyle, onları görmeyle, onlara dokunmayla kayıtlanmıyor. Ruh orada kayıttan, kayıt bağ demek. Bağlarından, kuyudattan efendim özgürlüğüne kavuşuyor, mutlak oluyor, itlak sahibi oluyor, kayıtsızlık sahibi oluyor ve Allah Teala da ona müsaade ettiği zaman öyle ki abdesti yaptıysa, abdesti uyuduysa falan, gusül abdesti uyuduysa falan, hele ki zikir üzere uyuduysa, tesbihat çekti, kelime-i tevhid çekti falan, zikir üzere uyuduysa, onun ruhu bütün melekutta geziyor. Alem melekutta dolaşıyor, neler görüyor, kimlerle görüşüyor. İşte biz de diyoruz ki, nasıl ki uykuda ruh bedenden çıkıyor ama beden yine diri mi? Diri. Peki o ruh serbest mi? Serbest. İstediği taraflara Mevlam dolaştırıyor, geri getiriyor. Ha, bu hal evliyaya uyanıkken hasıl oluyor. Yani uyanıkken durduğu yerde ruhu o kadar bir bütün ki arşa ulaşmış ki o ruh bu bedende şu anda burada konuşuyor. Aynı anda Mekke'de de görünebilir, Tekke'de de görünebilir, Mısır'da da görünebilir, kaç yerde de sohbet edebilir vesaire. İşte Hatip-i Şirbini Hazretleri'nin 40 cuma yerde, cumada hutbe okuması bu. Somucu Baba Hazretleri'nin Ulu Cami'nin kaç kapısından bir anda çıkması bu. İbn-i Atalya İskenderi'nin hem Arafat'ta hem Mısır'da aynı anda bulunması bu. Bu iş ruhaniyet işi. Bunu anlamayacak ne var? Bundan dolayı yani bunlar Allah'ın kudretinde mümkün mü? Mümkün. Allah ruha bu gücü, uykuda olanların ruhuna bu gücü vermiş mi? Vermiş. Evliyanı da uyanıkken ki ruhuna bu gücü vermiş. Bu kadar. Meleklere bu gücü vermiş mi? Vermiş. İşte insan kılığında geliyor, asıl sureti duruyor arşta. Peki bir evliyaya kerameten bunu verse? Çok mu? Müstenker mi? Uzak görecek bir şey mi? Muhal görecek bir şey mi? Allah'ın kudretine. Nerede kaldı ki Allah'ın kudreti? Efendim muhal olmayan her şeye tahallük eder. O ayrı bir şey. Ve velâkü şeyin kadir. Ama Allah'ın kudreti buna tahallük ediyor mu, etmiyor mu? Etmez olur mu? Peygamberler de etti, evliyaullah da etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetine etti, velilerin birçoğuna etti. Harplere katılıyorlar, tasarrufları devam ediyor, müritlerine yardım ediyorlar. Denizin ortası okyanusun gemiyi, denen adamı kurtarıyor, gemiyi kurtarıyor. Abdülkadir Genel bunlar yüz değil, bin değil, milyonlarca bu hususta menakıb var. Mütevatir, yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar ulemanın, evliyanın kitapları var. Evliya Allah'ın vefatlarından sonra tasarruflarını devam ettiğine der. Sen bunu dersen diyor, şirk olur diyor. E sen bütün ulema evliyayı müşrik yaptın o zaman ya. Nasıl şirk oluyor ya? Allah'tan başka yaratan var dersen şirk olur. Onun ruhunu öldürmeyen Allah. Zaten Ebu Cehil'in ruhu da yaşıyor dedik şu anda. Eski dersleri dinle. E çünkü Ebu Cehil'in ruhu yaşamıyorsa kabir azabı da işkence çekmez ki. Beden ölüyor ruh ayrılınca. Azap ruha yapılıyor. Kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru hadisinde. Cennet bahçesi, cennet bahçesinin bedeninin ne iş var cennetten? Yiyemez, içemez. Zaten iskelet olmuş, çürümüş. Kabir ya cennet bahçesi onun ruhu nimetleniyor. Veya cehennem çukuru diyor. Hufratu min hufran niran diyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve hanedanına sabah akşam cehennemin eşiğine getiriyorum, işkence ediyorum, döndürüyorum diyor. Sahih hadislerde zikrediyor. Firavun ve hanedanı efendim işte faiz yiyenleri çiğniyorlar, geçiyorlar diyor. Faiz yiyenler onların altında kalıyor diyor. Sahih hadis. E bütün bunlar ölmüş, gebermiş, gitmişler. E ruh ölse bunlar azap çekmez ki. Ruh olmadığı zaman bir yerin acımaz ki. O zaman işte efendi kardeşlerim, burada ruhun ölmediğini anladığın zaman, ruhun bedenden çıktığı zaman, bedenin hala diri kaldığı zaman, ruh da rüyada gezdiğini anladığın zaman, Allah ruha öyle bir güç verebilir ki kaç yerde ayrı bedenlere girip gözükebilir. Ama aynı ruh, tek ruh. Ha bunun reenkarnasyonla alakası var mı? Zerre kadar alakası yok. Çünkü neden? Reenkarnasyon dedikleri o ruh yeni bir anasından doğan ruhsuz bir bedenin dirilmesi ve onda ebedi ölene kadar yaşaması için girilen denilen reenkarnasyon. Buradaki bedenler o bedenler surete konuşmayı yapıyor, görüşmeyi yapıyor, müritlerine nasihatı yapıyor, Arafat'ta vakfesini yapıyor. Sonra aslı bedenine döndüğü için o beden kayboluyor. Yani yok oluyor. O bir kullanımlık. Anladın mı? O zaten anne babanın suyundan yaratılmış bir beden değil. O Allah-u Teala'nın ona keramet olarak fiziki bir bedene ruhu başka yerde başka şekilde büründürmesi. Bu bir keramet. Bunların farkını daha çok anlatacağız. Yani bu mektubattan bu konunun özetlendiği mektupta İnşallah bunun tenasuk olmadığı, reenkarnasyon alakası olmadığı. Çünkü orada ruhun yeni bir bedene, ruhsuz bir bedene girip anasından doğmuş bir çocuğun çocuk anasının karnında 120 günlükken ona giriyor diyorlar. O çocuğun ruhu oluyor. O çocuk onunla yetişiyor, büyüyor, ölene kadar o ruh. Sonra o ruh ondan çıkıyor. Yeni bir bebek anasının karnındayken o bir daha dünyaya o bebekle geliyor. Onun ruhu oluyor. Reenkarnasyonla bu dediğimizin ne alakası var? Cebrail aleyhisselam arşta duruyor 600 kanadıyla. Allah onu Diyetül Kelbi suretine koymuş burada. O Diyetül Kelbi suretinde Cebrail aleyhisselam o suretten çıktıktan sonra ikinci bir Diyetül Kelbi dünyada gezmiyor ki. Asıl hayatta olan sahabeden Diyetül Kelbi geziyor. O suret kayboluyor. Yok o suret bir kullanımlık, iki kullanımlık neyse. Anladınız mı bilmiyorum. Anlamadıysanız yatağınıza ayrı serin. Anladıysanız beri gelin. Anlamadıysanız geri gidin. Ne yaparsanız da yapın. Ben doğruları, hakikatleri, ruh aleminin sırlarını, tasavvufun kavaidini söylemek ve anlatmakla mükellefim. O anlamayacak, bu dinlemeyecek diye ben evliya Allah'ın tasarrufunu inkar ettiremem. Benim hayatım boyunca ben hayattaysam, aklım başımdaysa, dilim konuştukça Allah dostlarının tasarruflarını vefatlarından sonraki iş görmelerini müdafaa edeceğim. Ve bunu inkar edenlerle harp edeceğim ve bunu inkar edenlerden nefret edeceğim. Ben bunu Allah için, Resulullah için, sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarının hatırı için bu mücadeleyi veriyorum. Herkes beni yalnız terk etse de Mühim değil. Hak her zaman el hakku yalu üste çıkar ve la yu'lali hakkın üstüne çıkılmaz. Sayıyla, parayla, tabelayla, hükümetle, bakanlarla, takanlarla, şundan aramayı, bundan bilmem neyi mi, oradan işimi gördürüyorum, buradan bilmem, burası dünya. Bir de bunun ahireti var. Sen batılı, sen köpük gibisin. Benim için hükümsüzsün. Ben hak üzereyim, buna iman etmişim. Benim akaidim bu büyüklerin akaidi. İşte onun için hak devamlı âli gelir, galip olur. Vallahu galibü âli emris, merak etmeyin. Allah işine galiptir. Velâkin ekseren nâs de âlemûn. Siz sohbetlere devam edin. Bu derslerden bir 3-5 ders daha var. Artık Ramazan kadar yetiştirebilirim, yetiştiremem bilmiyorum. Ama bunun hakkını vermem lazım. Güzel detaylı anlatıyorum inşallah. Daha da kaç yüz sayfa. Ben onu hepsini size anlatmadım. Sadece efendim işte çok anlayabileceğiniz, o çok anlayacağınız dediğim yerleri bile zor anlıyorsunuz. Nerede kaldı? Öbürlerini konuşsak hepten kafanız raydan çıkabilirsiniz. Yani kafanızdan tuman çıkar veya motoru yakarsınız falan. Ona da korkuyorum. Ama anlatabileceğime güvendiğim, ben bunu izah edebilirim diye güvendiğim kadarıyla anlatacağım. İnşallah bu özetin özeti yani. Bu ders hülasatın hülasanın hülasasıdır. Daha dünya kadar da kitap var bu konuda. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Evliya Allah'ın uyanıkken buluşması, o konulara girilebilir. Zaten bu konunun bağlanacağı yer neresi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den zaman ve mekan hali kalmaz. Ruhu o kadar büyük bütün alemleri, arş dahil her yeri kaplamış. Her yerde hazır ve nazır ruhaniyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya bağlanacak zaten. Evliya Allah'ın da kamillerinden Resulullah ittiba bereketiyle, keramet tarikiyle, Resulullah'taki mucize, evliyada keramet tarikiyle ona tabi olanlara da ondan nasip veriliyor. Makamı nispetinde. Mahmut Efendi Hazretleri konumuz olarak tabii ki bu makamdan en büyük hisseyi tebeyyet tarikiyle, veraset tarikiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba ettiği için zaten müceddit diyorsun. Müceddit kaç tane var? Müceddit 14 tane. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk yüzü sayma. Ondan sonra kaç tane asır? Şimdi 15. asır Efendi Hazretleri diyor. 14 tane müceddit var. Yani 1400 küsur senedir, 1447'deyiz. Onun üzerine de hicreti de koy yani. O takvim hicretin şeyi. Nübüvvetten sonra değil. Takvim nübüvvetten sonraya koyarsam bir 1457 oluyor yani. 10 senede hicretten öncesi var ya Mekke dönemi. Yani 1457 sene. 1457 senedir 14 müceddit gelmiş. Müçtehit çok. Müçtehit demiyorum. Müceddit. 14 müceddit gelmiş. Anladın mı? Birinci asır sayılmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadet sayılmıyor. Çünkü onda Efendimiz var başında. Sahabe dönemi. Ondan sonra ikinci asır yani yüzün başındaki yani 102'de ne Ömer İbni Abdülaziz 200'ün müceddidi anladın mı? Öyle gidiyor. Şey, İmam Hallal olacak 300'ün böyle gidiyor. İmam Gazali işte 6. asrın diyelim. Böyle müceddidler gidiyor. Ve geldiğimiz noktada 15. asrın müceddidi. Dolayısıyla çünkü önden geliyor ya asır. Asrın başında oluyor. 15. asırdayız biz şimdi. Anladın mı? 1500'den sonra 16. asrın başı olacak. Yani 1500'de zaten biz herhalde kavuşamayız. Ama Efendimiz Hazretleri'nin müceddidi devam ediyor. Dolayısıyla Şeyhliği Hazreti Mehdi'ye kadar devam ediyor. Rabıtası Hazreti Mehdi'ye kadar devam ediyor. Bunlar olası şeyler mi? Evet olası şeyler. Kitaplarda var mı? Bunun örnekleri çok. Meşayih de böyle şeyler zuhur etmiş mi? Zuhur etmiş. Onlardan biri yani. Zaten 14 ne demek kardeşim? Yani 1457 senedir İslam geleli 14 tane yüzlük müceddit var. Bir tane de binlik var. Binlik bir tane var. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani 2000. Zaten 3. bin yok. Dünyanın 3. bini yok. Onun için İmam-ı Rabbani tek binin müceddidi. İmam-ı Rabbani binin müceddidi. Geri kalan yüzün müceddidi 14 tane var. Bu 14 taneden birini Mahmud Efendi Hazretleri olarak kabul ediyor. Ondan sonra da diyor ki öldü gitti, işi bitti, tasarrufu devam etmiyor diyor. Ya akla ziyan ya, akla ziyan. Demek ki bunlar Efendi Hazretlerimizi hiç böyle müceddit olarak falan hiç kabul etmemişler. İsmaila caminin imamı zannetmişler. Emekli olduktan sonra da işini bitirmişler. Zaten bitirdiler. Son 15-20 sene hiç itibar da etmediler. Efendi Hazretleri de zaten onlara itibar etmedi. Bir kere de gitmedi yani. Dolayısıyla şu anda da halleri zuhur etti. Allah Tebareke ve Teala bizleri tasavvuf ehlinin ehl-i sünnet itikadından. Bak dikkat et. Ehl-i sünnet itikadına bir şey daha ekledim şimdi. Ben eklemedim. Çünkü bir de meşayihta şöyle bir şey var. tasarruf, tasavvuf ehlinin ehl-i sünnet itikadı diye de bir şey var. Umumi ehl-i sünnet itikadı milleti kurtarır mı? Kurtarır. Cehennemden kurtarır mı? Kurtarır. Cennete girmesine vesile olur mu? Olur. Ama bir de tasavvuf ehlinin ehl-i sünnet itikadı var. Bu ne?

0: görür. İşte bunları anlamadan ehli tasavvufun, sufiyenin, sufiye hazaratının ehli sünnet itikadından bir haberin olmaz. Kağıthaneli Muhittin'e dönersin veya Siyerci Nuriye'ye dönersin veya bilmem nece Asuman'a dönersin. Bunlar böyle ruhsuz cemadat varlıklar olur. Cemadat varlıklar olursun. Ruhaniyetten haberin olmaz. Allah bizi bu ruhani ilimlerden azami derecede müstefid ve müstefiz eylesin. Amin. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Haydar, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz Elif Bağ dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Haydar yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim

0: sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyam Der, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
1: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu, yardım hesapları açıldı.
2: Şura Fıkıh Kurulumuz, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz, tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmaktadır.
1: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
3: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül FM'de. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül FM.

Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül FM'de. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül FM.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, çok değerli destekçilerimiz. Kıyamder Yetim Köyü'ndeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu ümmette emaneti olan yetim evlatlarımızla beraberiz. Onları şu sıcak günlerde eğitimlerinde mutlu etmek adına, derslerine çalıştıkları için onları mükafatlandırmak adına şimdi dondurma dağıtacağız bu güzel evlatlarımıza. İnşallah yarın mahşerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en yakın olacak ümmetindeki kişi olmaya talip olduğumuz için bu yetim evlatlarımızın şahitliğiyle yarın alemlerin efendisinin yanına yetim evlatlarına, yetim ümmetinin evlatlarına sahip çıktığımız için bu evlatlarımızın şahitliğinde inşallah Efendimizin huzuruna alnımız ak, Efendimizin mükafatlarına talipli olmak için çıkacağız. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Kıyamder Yetim Köyü kurulduğundan bugüne kadar desteğini hiç bırakmayan, dualarda bizi eksik etmeyen tüm destekçilerimize, tüm takipçilerimize Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'in üzerindeki bu kara bulutları tez zamanda dağıtsın inşallah. Buradaki yetim evlatlarımızı elimizi değebildiğimiz gibi Gazze'deki, oradaki yetimlere, oradaki talebelere, medresedeki müderrislere, buradaki kardeşlerimize yaptığımız çalışmaları yakından yaptığımız gibi yapabilecek günleri bizlere yakın zamanda nasip eylesin inşallah. Şimdi evlatlarımızı bekletmeyelim, dağıtımlara geçelim.

Selamun aleyküm. Çabuk çabuk dağıtıyoruz. Hava sıcak. Dondurmaların tadını çıkartarak yesinler diye. Evlatlarımız da artık Türkçe konuşmasını bilenler, teşekkür edenler, Türkçe teşekkür edenler, adımızı Türkçe soranlar. Evet, şimdi de kız talebelerimizden sonra erkek talebelerimizi de ziyarete geldik. Onlara da hızlıca dondurmalarını dağıtacağız, dualarını alacağız sizlerin ve kendimiz adına. Ondan sonra diğer çalışmalarımızla alakalı başlayacağız inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hamd, Müslümanları kardeş kılan Allah'a mahsustur. Rabbim tüm Müslümanları birbirine kardeş kıldı. Dünyadaki tüm Müslümanlar bizim kardeşimiz. Hemen yanımızda olan Suriye'de Esed döneminde yaşanan katliamın en zirve noktalarından bir tanesi olan Hama'dayız. Hama katliamından sonra bu bölgedeki yıkılmış camiler, okullar, köyler, her yer tahrip olmuştu. Şu anda olduğumuz cami Hasan Camisi Hama'da. Burada Kıyamder'den bir destek istendi. Caminin halılara ihtiyacı vardı. Allah'ımıza hamdolsun, destekçilerimizin birlik ve beraberliğiyle Müslümanları kardeş kılan Allah'a hamd ettik. Ve bir kampanya başlatarak buradaki halılar yardımlarla beraber toplandı ve camiye serildi. Ben de bugün ziyaret nasip oldu. Halid bin Velid Hazretlerinden sonra Hama'ya camiyi yerinde görmeye geldik. Burada civardaki köylerden 400 tane kız talebe her gün bu camide eğitim alıyor. 100 tane de erkek talebe burada eğitim alıyor. Bu hayırlı işe destek veren tüm hayırseverlerimize Hama'daki bu evlatlarımız adına teşekkür ediyorum. Cemaat adına teşekkür ediyorum. Rabbim hayırınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Evlatlarımız burada. Onların da hayır dualarını alıp inşallah buradan İdlib'e, yetim köyüne doğru gideceğiz. Selamun aleyküm. Buradan Kur'an talebelerinin duaları sizlerin üzerine olsun. Rabbim İslam coğrafyalarındaki kara bulutları dağıtsın. Gazze'yi tekrar özgürleştirsin. Suriye'yi tekrar o güzel refah günlerine kavuştursun inşallah. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Allah sizlerden ebeden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, sevgili destekçilerimiz. Kıyamder Yetim Köyü ikinci etap inşaat alanındayım şu anda. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız Allah'a hamdolsun bitmek üzere. Burada tespit edilmiş tam 184 tane yetim ailemiz var. Sadece bu evlerin bitmesini bekliyorlar. Suriye'de savaş bitti, her şey normale döndü zannediliyor. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Birçok insan hala kamplarda gıdaya ve işe veya enerjiyle alakalı birçok şeye muhtaç durumda. Yetim aileler Suriye'de hala en zor şartlardalar. Suriye'de eskimiş, dağılmış veya iklim şartlarından dolayı artık kullanılamayacak hale gelmiş olan yetimhaneler var. Ya da Türkiye'ye sığınmış ama hayata tutunamamış evlatlarıyla beraber Anadolu'nun kırsalında kötü şartlarda kalan tespit ettiğimiz yetim aileler var. Bu saydığım tüm unsurların hepsinin gözü kulağı burada tamamlanacak olan Kıyamder Yetim Köyü inşaatının bitmesini bekliyorlar. İnşaatımızın son aşamasına geldik. Kıymetli destekçilerimizin ve sevgili takipçilerimizin son bir gayretle, Allah için son bir gayretle bu yetim köyünü hızlıca tamamlayıp bu ailelerimize tespit etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetimdi. Efendimiz de aynı kaderi paylaşan bu yetim evlatlarımıza yarın mahşerde Efendimizin nazarına, metine, şefaatine nail olmak amacıyla Efendimizin bize emanet ettiği bu yetim aileler için son bir gayretle bu yetimhaneyi tamamlamak için siz sevgili destekçilerimizi, desteklerini bu yetim evlatlarımız adına ben talep ediyorum. Rabbim şimdiden yaptığınız hayırları kabul eylesin, makbul eylesin. Efendimizin kader arkadaşı olan bu yetim evlatlarımıza, sahip çıkanlara Efendimizin şefaati nail olsun inşallah diyorum. Hayır dualarımız sizlerle. Allah'a emanet olun.

Evet, bundan tam 12 yıl evvel bu gördüğünüz Cebeli Killi tepesine geldiğimizde bu tepenin adı Yılanlı Tepe'ydi. İnşaat alanında kendimize üstü açık bir brandadan bir alan oluşturduk. Etrafına katran dökmüştü buradaki işçiler. Yılanlar bizi gelip sokmasınlar diye. Buradaki civardaki kamplardaki insanlar diyorlardı ki burada günde bir tane, iki tane, üç tane çocuğu hep yılan sokar. Bu tepenin ismi Yılanlı Tepe'ydi. Ama Allah'ımıza hamdolsun. Kıyamder'in yapmış olduğu Emre Hocamızın bu proje hayata geçirmek için siz kıymetli takipçilerimiz ve destekçilerimizin ümmet bilinci ve kardeşliğiyle oluşturulan bu yardım hareketiyle bugün yetimhanemizde 950 kişi misafirimiz. Allah'ımıza hamdolsun. Kayalıktan, yılanlardan ve beyaz kireçten oluşan bu tepe şimdi buradaki Efendimizin bize emanet ettiği kız kardeşlerimizin gayretleriyle bu gördüğünüz bahçeyle beraber o bembeyaz kayalıklı toprak nasıl burada yeşerdiyse ümitlerimiz böyle yeşerdi. Allah'ın izniyle inşallah tüm ümmeti Muhammed'in kurumuş topraklarına ümmet bilinciyle, kardeşlik bilinciyle hep beraber el ele vererek aynı bu kurumuş dağı nasıl yeşerttiyse buradaki bacılarımız, biz ümmet bilinciyle inanıyoruz ki hep beraber bir olursak, gayret edersek, Allah'a tevekkül edersek aynen böyle yeşerecektir tüm dünya. Bu bilinç ve dua ile hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
2: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Gazze'deki durum, bütün İslam alimi 2 milyar Müslümanın ne kadar güçsüz olduğunu, Allah'ın onlardan razı olmadığını, Allah'ın onlara hilafet ve imkan vermediğini, niçin? Geri gel, iman ve ameli salih olmadığı için. Çünkü iman ve ameli salih işleyenlere ne vaat etti? Yeryüzünde yönetim yetkisini, halifeliğimi Allah buyuruyor, size vereceğim. Çıksın öyle bir ümmet. Çıktı. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi, işte Bedir ehli, değil mi? Hudeybiye ehli, Huneyn ehli. Sonra sahabe-i kiram, tabi-i nizam, ondan sonra Ümeyye oğulları, Abbas oğulları, ondan Selçuklular, oradan Osmanlılar, arada bayağı da var. Bütün bunlar, yani tam manasıyla bir sahabe gibi yapamasalar da yine de Kur'an ile hükmettiler, şeriatle hükmettiler, helal haramı beyan ettiler ve icra ettiler ve bereketini gördüler. Dünyada hakim oldular. Bir 150-200 sene geriye kadar dünyada bir Fransızın, bir İngilizin, bir zaten Amerika zaten 200-300 sene evvel bulundu yani. Onun zaten bir hükmü yoktu da kadim milletler bakımından Frenk gavuru, İngiliz gavuru gibi, gerisi Yunan gavuru, zaten geneline Rumlar denir bunların hepsine. Bütün bunların İslam hükümetleri karşısında hükmü yoktu. Ve dünyada da Müslümanların hükmü geçiyordu. İşte 150-200 senedir iman ameli salih gevşetildi, kafirlere benzemeye başlanıldı. İşte onların noelleri, onların kutlamaları, onların elbiseleri, onların kıyafetleri, onların yaşam tarzı içimize sokuldu ve ümmet çöktü. Gazze'ye kimse yardım edemeyecek kadar aciz kaldı. Çünkü Allah sana yardım etmese, sen evindeki çocuğuna, bebeğine yardım edemezsin. Önce Allah'ın yardımı gelecek. Şimdi şu iman ve amel-i salih çok zor. Bütün toplum birden olmasın. Ya kardeşim, sen evinin önünü süpür. Herkes evinin önünü süpürsün. Mahalle birden temiz olur. Bir kişi süpürgeyi alıp her tarafı süpürse beli kırılır. Herkes bir üzerine düşeni yapsın. Ya ben nereden başlayayım de ya? Bir mesuliyet hissine gir. İman ve amel-i salih dedik. Bir el-i sünnet itikadı, kitap oku. Sonra şu namazlarını, kaza borçların varsa borçlarını, kul haklarını, helallaşmaları, zekattan ne borcun varsa, bir yarın öleceğim, bu gece öleceğim, sabaha çıkmayacağım mantığıyla çalış, hareket et ya. Ne yapabilirim ya, ben 20 senelik kazam var, yarın öleceğim dersin. Muhterem, nasuh tevbesiyle tevbe edersin, iki rekat tevbe namazı kılarsın, bir daha namaz kazaya bırakmayacağını Allah'a söz verirsin. Ya Rabbi, hesap ettim şu kadar müsait vakitlerimin hepsinde de kazalar mı kılacağım diye. Allah'a bir söz verirsin, bu sabah ölürsen cennete gidersin ya. Tevbe kapısı açık. Allah da sana niyetine göre muamele eder. Seni sahte gel, 30 sene kılmamışsın, etmemişsin, beni mi kandırıyorsun lan? Demez. Eğer sen bu gece nasuh tevbesiyle Allah'a dönersen, ama sen, bakalım daha ne kadar yaşarız, 40'tan sonra dönerim, 50'den sonra sakal bırakırım, 60'tan sonra hacca giderim, kendi kendine bir planlar yaparsan, borçlarını, farzlarını, vaciplerini, şu anda mesuliyetin üzerinde mesul olduğun, hesapta, mizanda, sıratta seni sıkıntıya sokacak günahlardan tevbe kararı almazsan, farzları, vacipleri yapma kararı azm ile almazsan, o arada da ölürsen, yani imanlı ölebilirsin, tabii ki Müslüman ölebilirsin, ille günahlardan adam kafir ölecek diye bir şart yok. Ama ahirette bütün bu hesaplar önüne dökülür. Çünkü neden? Hayattayken karar vermedin, hayattayken tevbe etmedin, dönüş yapmadın. O zaman nasıl çıkacaksın bunun altından? Bir vakit kazanamaz, 80 sene cehennem. Nasıl çıkacaksın bu hesabın altından? İnanmıyor musun ahirete, cehenneme sen ya? İnanmayana konuşmuyoruz ya biz. İnanıyorsan yapamazsın, duramazsın. Kaza borçlar üzerinde yaşayamazsın. Bir an evvel kaza namazını kılman gerekiyor be kardeşim ya. Sen ne gafil adamsın ya? Senin kaza borcun var. Gece ölsen yarın mezardasın ya. Dün dünyada olup bugün mezarda olanlar var. Allah imanla ölenlere yardım etsin. Amin. Rahmet etsin. Amin. Amin. Ama bak, yarın biz mezarda olabiliriz. O kadar ani ölümler duyuyoruz ki, kıyamet alametlerinden zaten çoğalması, çok ani ölümler var ya. Genç ölümleri, kalp, bir anda pıhtı atmalar, kalp krizleri ya. Telden tutuyoruz ya. Telden bile değil ya. Tel bile yok. Mevla bir anda beynini patlatır ya. Onun için Allah'a karşı diyelim. Terbiyeli olalım Efendi Hazretleri. Uslu kul olalım ya. İtaatkar olalım kardeşim. Ne istedi senden? Zarar mı istedi senden? لَاَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Allah onları yeryüzünde halife yapacak. كَمَسْتَخْلِفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekileri halife yaptığı gibi. Yani ne demek? Yönetimi onlara teslim etti. Adem Aleyhisselam'a yönetim verdi mi? Şis Aleyhisselam'a verdi mi? Nuh Aleyhisselam'a 950 sene ne yaptı? İmtihan etti, eziyet çektirdi. Ama 950 sene sonra yeryüzünü tufana gark etti mi? Bir kafir terk etmeden hepsini helak etti mi? Kime verdi dünyanın yönetimini? O deli dedikleri, dövdükleri, kayaları üstüne koyup öldü diye bıraktıkları Nuh Aleyhisselam dünyada 80 Müslümanla gemiden indiği zaman dünyada bir kafir yoktu. Bütün yönetimi, hilafeti Allah kime verdi o zaman? Nuh Aleyhisselam'a verdi. Ondan sonra hep Müslümanlar devam etti. Onun zürriyetinde. Sonra bir daha bozulma başladı. Böyle. Dünya böyle. Devamlı ihtilaf, devamlı şey. Onun torunu, onun oğlu, onun bilmem nesi. Bir de baktın, Adem Aleyhisselam'ın kendi sulbünden gelen, yani torunu değil, direkt oğlu Kabil. Kabil ne yaptı? İlk kafirliği, ilk cinayeti, ilk kan dökmeyi başlattı ya. İlla bir isyan çıkıyor. Ama yönetim, Adem Aleyhisselam ne yaptı? Onun çocukları falan doğmuştu. Çoluğu, çocuğu onu sürdü dağlara, gayri mamur yerlere. Çünkü neden? Yönetim Adem Aleyhisselam'daydı. Onlardan öncekilere halifelik verdiği gibi. Verdi mi? Verdi. Musa Aleyhisselam'a verdi mi? Firavundan kurtardı mı? Ümmetle beraber. Ondan sonra Yuşa Aleyhisselam'a bütün Amalika'yı, bütün efendim düşmanlarına galip etti mi? Yönetimi Yuşa Aleyhisselam'a verdi mi? Ben İsrail'in nebilerine, Süleyman Aleyhisselam'a bütün dünyanın mülkünü verdi mi? Davud Aleyhisselam'a efendim bütün dünya olmasa da bütün Mezopotamya, bütün o zaman zaten dünya dediğin o zaman Amerika yok, bir şey yok. Var da nüfus çok oralarda. Yönetimi Davud Aleyhisselam'a mülkü verdi mi? Verdi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktı. 40 kişiye kadar açıktan cemaatle namaz bile kılamadı Kabe'de de. Hazreti Ömer Efendimiz'in iştirakiyle, imanıyla. Oradan başlayan süreçte, oradan Mekke'de ne ablukalar, ne sıkıntılar, kaç sene, ithal, ihraç bile yasak. Aç, perişan halde ticaret yasak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram, fakir sahabeler, köleler, cariyeler. Neler çektikten sonra, Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra, dünyanın hakimiyetini verdi mi, başlattı mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nı daha vefat ederken dedi, Arap Yarımadası'nda bir müşrik kalmayacak, vasiyet ediyorum. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından biraz sonra da Arap Yarımadası, Mekke Medine değil, Ceziretül Arap'ta bir müşrik kalmadı ya. Yani vefatından bir sene, iki sene içinde. Allah sözünde durdu mu? Durdu. Yine durur mu? Durur. Bizde iman ve amel-i salih olursa Allah nurunu tamamlar. Yine dünya hakimiyetini verir. Yahudinin piramidi, miramidi çöker. Siyonizmin localarının, lobilerinin bir anda hükmü söner. Bu nasıl olacak? Nasıl olacak? İman ve amel-i salih. Zaten amel-i salih işleyen adam namazına dikkat ettiği gibi silah sanayisinde kurmaya dikkat eder. Çünkü Allah'ın emri ayet var. Zaten iman ve ameli salih ehli olursa o İHA'sında yapar, SİHA'sında yapar. Gavurun teknolojisinden daha ilerisini de yapar. Niye? Yapmalıdır Kur'an emrettiği için. Zaten ameli salih bir bütündür. Ameli salih sade namazdan, abdestten ibaret değildir ki. Vatanını korumak en büyük ameli salih. Bunun için ne gerekiyorsa silah yapmak Allah'ın farzıdır, emridir. İman ve ameli salih olan yöneticiler ne yaptı? Hazreti Fatih gibi bir top yaptı. Efendim o zaman dünyada yok. Çünkü Hazreti Fatih namazını da kılıyordu, zikrini de yapıyordu, ilmini de yapıyordu. Efendim, topunu da yapıyordu. İslam bunu emretmişti çünkü. Şimdi ne var? Ne din var, ne dünya var. Hepsi gitti. Gavurların kapısında kuyruğa girip yalvarmak var. Bu Allah'ın Resulüne vaadi sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetini yakında yeryüzünün halifeleri yapacağına dair bu ayet vaattir diyor. İbn-i Kesir tefsirinde. Yani Allah Teala bu ümmeti ne yapacak? İmamlar yapacak, önderler yapacak. Dinde önder olursa dünyada da lider olacak. Valiler yapacak. Vali yöneticiler demek. Ondan sonra beldeler, şehirler salah bulacak. Kullar inkiyat edecek, boyun eğecek. Adalet hakim olacak. Bir Ömer İbni Hattab'ın adaleti ya. Radıyallahu Teala. Bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir şeydir? Ondan sonra Ömer İbni Abdülaziz onun torunu. 2 senede ya. Emevilerden geldi. Emevilerin de en hayırlısı. Tabiinin de en hayırlısı. 2 senede zengin geldi, fakir bitirdi. Ve üzerinde bir gömlekle geziyordu. Bir çıkartsa yıkayacak, yeniden giyecek. O arada çıplak kalmak durumunda. İkinci gömleği olmayacak şekilde bütün malını, mülkünü, İslam'ın hakim olması, Müslümanların adil bir düzende yaşaması için. 2 sene, yüzden sonra, hicri yüzden sonra, 2 sene. 102'de vefat etti. 2 senede bütün İslam memaliki devletlerin yani yönetimlerin hepsi ta Yemen'den ne bileyim sana o zamanki ulaştığı nokta Buharalara kadar yani. Hepsi nasıl oldu biliyor musun? Kurt kuzuyla dolaşıyordu ya. Bir Ömer İbni Abdülaziz bak sahabe de değil. Oluyormuş demek ya. Ya oluyor ya. Olur ya. Allah için bir adam çıksa olur ya. Çıkmıyor arkadaş ya. Bu ne kıtlıktır, ne kuraklıktır. Onun için Allah vaadini infaz etti, incaz etti. Sonra 1. müjde. Allah Teala bunu yaptı. Resulullah vefat etmeden Mekke'yi fethetti mi? Hayber'i fethetti mi? Bahreyn dediği Ahsa. Şimdiki Bahreyn değil. Hadislerde geçen Bahreyn şu anda Suudi Arabistan'da Seyyid İbrahim Ahsa'yı Allah kabrini nur etsin, derecesini âli etsin, hocamızın, seyyidimizin yetiştiği memleket Ahsa'lı. Ahsa çok büyük. Suudi Arabistan'da hurma ağaçlıkları vesaire bakımından çok büyük bir yerdir. Yani hele ki hurmalıklarda dünyada bir ikinci mi ne? Öyle bir belde. Orayı fethetti. Ondan sonra Arap Yarımadası'nı, Yemen'in tamamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağken, daha hayattayken kaç sene İslam devleti? Medine'ye geçtikten sonra. Mekke'deyken ne sıkıntılar vardı ya? Yemek yoktu, içmek yoktu ya. 13 sene bunları çekti. Medine-i Münevvere hicret oldu. Hemen 2. senesinde Bedir oldu zaten. 70 gavurun nalları koptu. Başladı fetihler. Başladı fetihler. Yani hesaba katarsak 8 sene yani Mekke fethi. 8-9 diyelim. Senede şu Allah'ın vaadi haktır. Hecer mecusileri cizye bağlandı. Şam'ın kenarları köşeleri. Şam'ın hep tam şey değil. Merkez değil. Şam'ın kenar köşeleri, etraftaki vilayetler, Efendimiz'in sağlığında sallallahu teala aleyhi ve sellem cizye bağlandı. Rumların kralı Herakl, Rumların kralı, şimdiki Amerika'nın gücü. Rumların kralı ne yaptı Resulullah Efendimiz'e? Hediye gönderdi. Niye hediye gönderdi? İyi geçinelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın verdiği hilafet ve gücü anlatıyor bu. O gücü vermese Rum kralı seni takar mı ya? Senin elçini kabul eder mi ya? Sonra Mısır'ın, İskenderiye'nin sahibi, yöneticisi. Buna Mukavkıs deniyor. Mukavkıs ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediye gönderdi işte. Merkep gönderdi. Şimdi. Hep ısınma turları başladı. Çünkü geliyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor İslam devleti her yere hakim olacak bunu anladı. Hepsi yanaştı. Uman melikleri, Necaşi, o zaten iman etti radıyallahu teala. Habeşistan kralı. Ondan sonra efendim. Bütün bunlar Habeşistan ne demek yani o zaman? Bütün bunlar yani Mekke Medine'nin etrafından başladığın zaman nereye kadar açıldı mesele görüyor musun? Nereye kadar kilometre, yüz ölçümü nereye gitti yani? Şu anda böyle bir devlet yok. Yani şu anda şu demin anlattığımız sınırlarda bir devlet yok. Orada şu anda 10, 20, 30 devlet parçası var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına Sahabe-i kiram bir avuç orduyla ya. Ama Allah sana vaat ettiği haktır. Yeter ki sen iman ve amel-i salih. Sonra Resulullah vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim geldi? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala. Halifesi. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken dedi ki Arap Yarımadası'nda bir müşrik bile bırakmayacaksınız. Vasiyetimdir. Tam ölmesine yakın. Üç tane vasiyeti var. Birisi Arap Yarımadası'nda bir müşrik bırakmayacaksınız. Ve o vasiyet üzerine Hazreti Sıddık radıyallahu teala ordular, zaten o bir de mürtetlerle uğraştı iki sene. Onlar sayma gitsin. Sonra İslam ordularını Halid ibn-i Velid'le beraber radıyallahu anh Faris beldelerini gönderdi. Faris nere? Şimdiki İran. İş İran'a geldi, uzandı. Fars beldelerini. Oradan bir kısımlarını fethettiler. Çokları karşı gelen, harp etmek isteyen Acem mecusilerini katlettiler. Sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh ile beraber bir ordu daha gönderdi. Ondan sonra sahabeden birçok emirler tayin etti. Onları Şam tarafına gönderdi. Sonra Amr ibn-i As radıyallahu anh ile beraber Mısır beldelerine gönderdi. Amr ibn-i As Mısır fatihidir. Allah Teala efendim Hazreti Sıddık Efendimizin günlerinde Busra, Basra değil, Basra Irak'tadır. Busra Şam'dadır. Busra'yı fethettirdi. Şam'ı fethettirdi. Onun karşısında Havran beldeleri, onu takip eden beldeleri. Hep bunlar Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh zamanında. İki sene içinde. Bir de iki senede şeylerle uğraştı. Müseylemelerle, bilmem nelerle, dinden dönenlerle, sahte peygamberlerle. Bütün karıştırdılar Arap kabilelerini. Bir de onlara ordular gönderdi. İki sene içinde, iki sene küsuru var. Sonra ona Allah yüksek makam verdi. Radıyallahu anh vefat etti. Allah İslam'a ve ehline lütfetti. Niye? Çünkü Hazreti Sıddık'a Allah ilham etti ki yerine halife olarak Ömer'i bırak. O ilham hak idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zaten işareti vecile. Ama Hazreti Sıddık tabii orada irade gösterdi. Öyle bir vazife yaptı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, peygamberlerden sonra felekler, melekler Hazreti Ömer gibi bir siyasi yönetici, adaletli yönetici görmemiş ya. Peygamberlerden sonra. Tamam mı? Adalet. Ondan sonra bütün Şam'ın tamamını fethetti. Mısır'ın tamamını sonuna kadar fethetti. Faris ikliminin yani Acem İmparatorluğu'nun İran taraflarının ekseriyetini fethetti. Kisra'yı kırdı geçirdi. Resulullah ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Feleke Kisra. Fela Kisra var. Kisra bitti. Yani Acem İmparatorluğu bitti. O zamanki Rusya gibi. Ki o zamanki Rusya değil. Şimdi Rusya'nın da eski dönemindeki Rusya gibi. Şimdi Rusya kaça bölündü? Bütün Türkiye Cumhuriyeti'yle özgürlüğüne kavuştu. Eski Rusya var ya, o demir yumruk, Sovyet Rusya. O güçteydi Kisra. Kisra'yı helak etti. Onu rezil rüsva etti. Memleketin en sonuna kadar geri geri kaçırttı onu. Ondan sonra Kayseri efendim kısıtladı. O bu tarafa sığındı. İstanbul, Bizans buraya kaldı. Çünkü neden? O zaman Şam da Bizans'ın elindeydi. Bütün Anadolu Bizans'ın elindeydi, işte Adana'da her yer Bizans'ın toprağıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde bütün Şam beldeleri, Şam beldeleri deyince ta Adana'ya kadar, Mersinlere kadar zeytin olan yerlerin hepsi hadislere göre Bilad-ı Şam olarak geçiyor Şam beldeleri, anladın mı? Buralara kadar geriletti Bizans İmparatorluğunu. Konstantiniyye'ye sıkıştı diyor. Yani Konstantiniyye'de bu sur içine kadar ne yaptı? Sıkıştı. Ta Ebayü Belensari nasıl geldi buraya kadar? Rum İmparatorluğu'nun içinden İslam ordusu geçip de surun dibine kadar Ebu Şeybetel Hudri sahabeler nasıl geldi buraya? İşte Hazreti Ömer döneminde ne yaptı Rum İmparatorluğu'nu, koca Rum İmparatorluğu bu surların içine sıkışmak durumunda kaldı. Çünkü sahabe bile kalktı surun dibine kadar geldi, anlasana. Hah. Fetihlere bak, zaferlere bak, bereketlere bak. Bütün malları Allah yolunda infak et. Bütün mallar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Heleke Kisra felâ Kisra ba'dehu. Ve heleke Kaysaru felâ Kaysara ba'dehu. Ve letunfekanne kunuzuma fî sebîlillâh. Bak, Gayıptan haber verir mi, vermez mi? Allah bildirir mi, bildirmez mi? Ya bildirdim diyor Kur'an'da işte. İşte hadis. Kisra bitti, ondan sonra Kisralık kurulamayacak. Kaysar bitti, ondan sonra Rum İmparatorluğu, Bizans kurulamayacak. Onun için onların bütün hazineleri Allah yolunda infak edilecek. Harplerde kazanıldı, bütün hazineler, hele ki Kisra'nın bütün hazineleri Medine-i Münevvere'ye getirildi. Mescid-i Nebevi'nin önünde serildi dünya cihana. Ya bütün malları Allah yolunda infak edilecek. Ne buyurduysa çıktı. Çünkü Resulullah bunu vaat etmişti. Bu vaadi nereden öğrenmişti? Rabbinden. Hadisler de vahidir onun için. Hadisler de vahiy olduğu için. Ve bu ayete göre yeryüzünde onları halife tayin edecek buyurdu. Yaptı mı? Onlar iki şartı yerine getirdi mi sahabe? Getirdi. Allah da üç vaadi tahkik etti mi? Yeryüzünde onları halife tayin edecek. Ve böylece Allah'ın vaadi haktır diye biz de iman, amel, salih'e döneriz. Allah döndürsün bizi Fazl-ı Kerim. Bütün ümmetimizi döndürsün Allah Fazl-ı Kerim ile. Ve böylece Rabbimiz Tebarek ve Teala Habibine vaat ettiği, sahabesine tahkik ettiği, incaz ettiği vaad-i ilahilerinden bir nebze de bize ihsan eyleyerek yeniden İslam özgürlüğü nasip eylesin. Efendi Hazretimizin duasıyla dua edelim. Ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi. Allah'ın bir hakkı seyyidina Muhammed ve aleyhi. Ya Rabbi bize İslami nizam nasip eyle. Amin. Kur'ani düzen nasip eyle. Amin. Şer'i şerifi hakim eyle. Amin. Ya Rabbi İslam ehlini aziz eyle. Amin. Ya Rabbi şirki ve ehlini hakir eyle. Amin. Ya Rabbi bid'at ehlini zelil eyle. Amin. Ya Rabbi bu yolda istikametle müşerref eyle. Amin. Sohbetlerin tesirlerini halk eyle. Amin. Bu kardeşlerin her bir ellerinin de çevrelerinde musluh olmalarını, hadi olmalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi yavrularımızı hayırla ıslah eyle. Amin. Ailelerimizi, eşlerimizi yar eyle. Amin. Hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Amin. Ya Rabbi İslam huzuruyla evlerimizi, yuvalarımızı pür nur eyle. Amin. Ölülerimizin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere bu yolda çok gayretler ihsan eyle. Amin. Bütün insanları uyarmamızı nasip eyle. Amin. Yüz binlerce, milyonlarca insana ulaşmamızı nasip eyle. Amin. Onları kafirlere benzemekten kurtarmakta bize güç kuvvet ihsan eyle. Sohbetlerimize tesirler bahşeyle. Amin. Cümlemize hidayetler ihsan eyle. Amin diyen dillerini arcihimden azad eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar.
7: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1-923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
5: Kur'an
6: kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
12: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek

0: baktığımızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
1: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de

0: gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin. Haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna. Hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: İcir
1: sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili rivayetlere gelince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlar gibi bildiğimiz vaziyette doğmadı. Yani doğduğunda başkalarının anne karnından çıkarken çocuğun üzerinde ne olur? Pislik olur, bulaşık olur, irin olur. Mutlaka o rahimden gelen, içinde bulunduğu ortamdan bazı şeylerle birlikte çıkıyor. Onlar da temiz bir şeyler değil tabii ki. Temiz bir şeyler değil içeriden çıktığı için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ben doğurdum diyor Amine validemiz. Fevelettu nazifen, tertemiz idi. Velettu kema yuledus sehlu ma bihi kaderun. Tertemiz olarak çıktı ve doğar doğmaz yere eliyle kendisi oturdu. Bu onun sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerindendir. Ondan sonra biliyorsunuz konuştu. Konuşmalarında zikirler yaptı. Bu yaptığı zikirler arasındaki rivayetlerde büyük muhaddis İbn-i Sebu, Şifa-ı Sudur sahibi, Suyuti'yi de ondan alıyor. En eski bu hususta hasais yazan İbn-i Sebu radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beşiği meleklerin sallamasıyla sallanıyor. Geliyorsun bakıyorsun komşu geliyor. Şimdi daha öyle otomatik beşik bile görmedim yani o kadar. Halbuki düğmeli mühmeli elektrikli bir şeyler çıkartmışlardır belki, ben görmedim. Komşu geliyor bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşikte yatıyor. Yeni doğduğunda sallanıyor. Amine validemize dönüyor diyor ki ne istiyor bu? Ben de bilmiyorum diyor. Ama biliyor aslında. Ama Amine validemiz melekleri de gördü doğururken. O hususta da hadis-i şerif var. Ama meleklerin sallamasıyla sallanıyordu ve ilk konuştuğu söz. Şimdi ilk konuştuğu söz hakkında 3-4 rivayet var. Adam 90 yaşına gelmiş bu sözü daha söyleyemiyor ya. Millet ne hale gelmiş ya. Hele ki bizim çocukluğumuzda bize söyleyecek halimiz yoktu. Ama hiç olmasa biraz aklımız başımıza geldi, söylüyoruz. Birinci rivayet. Allahu Ekberu kebira velhamdülillahi kesira. Ben nasıl söyledim? Aynı söyledi. Yani yeni çocuk doğmuş diye böyle mırıldanma değil. Net bir sesle söyledi. Fakidi'nin rivayetine göre Celale Rabbi Rafi'a, Yüce Rabbimin celalini, büyüklüğünü zikrederim buyurdu. Bazı rivayetlerde de Allahu Ekberu Kebira velhamdülillahi kesiranın sonunda ve Sübhanallahi bükraten ve asıyla, bunların her birerlerinin hadis kaynaklarında yerleri zikredilmiştir. Yere düşer düşmez başını kaldırdı, fasih ve beliğ bir lisan ile söyledi ki La ilahe illallah ve inni Resulullah. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Siz ve inni diyemezsiniz, siz Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Ve inni derseniz bir yerlere gidersiniz yani. Onun için biz Muhammedur Resulullah diyoruz. Resulullah Efendimiz kendisi için ve inni ben diye hitap etti. Ondan sonra Halime validemiz biliyorsunuz bir ameliyat oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki melek geldi. Beni Sa'd yurdunda Mekke'ye uzak mesafede süt annesi Halime validemiz yanındayken onu bir kayanın üzerinde yatırdılar. Göğsünü ameliyat ettiler, kalbini çıkarttılar. Kalbinden şeytanın nasibi olan vesvese verdiği pıhtı kanın yerini çıkarttılar. Hepimizde var o işte, vesveseden kurtulamıyoruz. Ondan sonra yeniden diktiler, kapattılar. Yanındaki çocuklar bayıldılar, ayıldılar. bütün Halime validemiz de çok korktu. Yanımızda emanettir dedi. Kim geldi buna, ne yaptı? Onda melekleri falan anlayamadı. 13'ün doğru aldı götürdü. Cinler, şeytanlar musallat olur, bir şey olur, kaçırırlar, götürürler. Ben bu vebalden kurtulamam dedi. Mekke'ye geldi. Ve Amine validemizi ziyaret etti. Amine validemiz dedi ki, niye getirdin dedi. Sen ona çok düşkündün dedi. Mekke'de veba var, salgın. Onun için vebadan korkuyorum dedi. Keşke orada, sizin orada salgın, hastalık yok. Orada biraz daha durdursaydın dedi. O da dedi ki, vallahi ben ondan bıkmış değilim. Başına bir şey gelecek, cinler falan çarpacak diye korkuyorum. Böyle böyle böyle bir olay yaşadım dedi. Evvela dedi ki, işte ben telef olur, kaybolur, kaçırırlar, göçürürler falan. Amine validemiz dedi, sen onlardan korkmasın. Sen başka bir şey gördün, o gördüğünü anlat. Bana doğrusunu anlat dedi. O zaman Halime validemiz anlatıyor. Ben ona kayanın üzerinde onu baygın vaziyette buldum diye anlatınca Amine validemiz dedi, efe tehavveft aleyh şeytan, cinlerin, şeytanların ona musallat olabileceğinden mi korktun? Kella vallahi mali şeytani aleyhim sebil. Ya nasıl bir anne ya, şu şuura bak. Hiç o zaman şeriat gelmemiş, bu son şeriatımız gelmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukluk halinde bu ilimleri nereden biliyor ya annesi? Şeytanın ona yolu yoktur dedi. Mesela şeytanın sana yolu var, bana yolu var, herkese yolu var. Şeytan herkese atar atar gidere gider yani, şeytan yapar yani. Ama peygamberlere yapamaz. Bak diyor, şeytanın ona yolu yoktur. Ve inneli büneyyele şeynen, benim oğlumun çok büyük şanı olacak. O zaman neyi anlattı? Dedi ki, ben onu doğururken şöyle şöyle şöyle şeyler yaşadım. Onun için onda yani harikulade olaylar, mucizeler var. Sen onu merak etme. Hayırla, Allah yol selameti versin dedi. Ve Halime validemizi Mekke'den yolculadı. Bu hadis-i şeriflerin isnatları var, sıhhatleri var, beyanları var. Şimdi teberrüken her sene okuyoruz. Yine bereket olsun, bu hadis-i şerifi okuyalım. Bu hadis-i şerifi Ebu Nuaym İsfahani, İmam Neysaburi ve birçok muhaddis tahric etmiştir. Kâlet Âminetü radıyallahu teâlâ anâ. Âmine validemiz buyurdu, anlattı. Çünkü Âmine validemizin yanında sonradan kadınlar geldiler. Ondan sonra insanlar sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğurduktan sonra 7 sene Âmine validemiz yaşadı. Bu 7 sene zarfında bütün insanlar bunu soruyordu, soruşturuyordu. Çünkü öyle mucizeler zuhur etti ki Kâbe secdeye kapandı, kalktı. Gece vakti bunu da görenler oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi de bunu gördü. Onun için yani fil senesi, Ebrehe geldi, fil ordularıyla Kâbe'yi yıkmaya geldi, Ebabil kuşları onlara, nerede görülmüş yani, koca bir fil ordusu, kuşların gagalarındaki senkükilden, sitçilden ateş parçası olmuş taşlar, yahu ateş yanıyor, attığı zaman filin üstüne oturmuş adamın miğferi var. Miğferden giriyor ateş, oradan adamın başından giriyor, oradan adamın midesinden geçiyor, oradan makatından çıkıyor, hepsini yakıyor. Adam küt aşağı. Oradan deveye giriyor, oradan deveyi yakıyor, küt aşağı deve gidiyor. Bu kuşun ağzında bu ateş nasıl duruyor? Kuş yanmıyor. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Bu neyi anlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum senesi, fil senesinde doğdu işte. O zaman böyle takvim cahiliyet devriminde yoktu. 1250-1500, 5000 sene olmuş Adem aleyhisselamdan, 7000 sene olmuş falan, öyle bir şey yok. Olaylarla anıyorlar. Olaylar ne? Fil senesi. Fil senesi çok büyük bir takvim oldu. Çünkü neden? Yani mesela o diyordu, fil senesinden 3 sene sonra doğmuşum. Öbürü diyordu, fil senesinden 10 sene evvel doğmuşum. Takvim böyle gidiyordu. Çünkü böyle bir şey görülmüş mü? Dünyanın en büyük filleri gelmişler, ezecek geçecekler her tarafı, küçücük kuşlar onların ağzında küçücük efendim taşlar ama taş ateş. Hepsini fecalum kasfın mekül yenmiş, ekilmiş, biçilmiş, yenmiş, yutulmuş, bilmem ne edilmiş şeye çevirdi diyor Allah. Leşe çevirdi onları diyor. E şimdi bu kimin hatırına oldu? Herkes diyorlardı ki bu sene bir şey var. 7 sene kuraklık oldu. Mekkeliler gökle yerin arasını açlıktan duman görmeye başladılar. Duman. Hiçbir şey göremiyor çünkü gözünün feri gitti. Öyle bir açlığa tutuldular. Efendim pislik yediler. Hayvan gübresi yediler. Ölmemek için. 7 sene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştü. Her yer gül gülistan açtı. Yağmur var, bereketler, bolluklar. O senenin adına Amul Feth, Fütühat senesi, açılım senesi ve İbtihac, sevinç sürür senesi. Ama bilmiyorlar ki Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. 40 sene sonra peygamberliğini Mevla ona vahyedecek, o da ilan edecek. Bunların da çoğu iman etmeyecek. Ondan sonra Bedir'de nalları kopacak, geberecek, gidecekler. Başlarına bela olacak. Herkesin başına bela olmadı. Ebu Bekir'e rahmet oldu radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e rahmet oldu. Sahabeye rahmet oldu. Ama birçok akrabası da müşrik olduğundan onlara azap oldu. Mesele imanla kurtarırsın. Amcasıyım diye kurtaramazsın yani. Bu itibarla Amine validemizden gelen giden herkes nasıl doğurdun, bu çocuk nasıl bir çocuktur, neler gördün, doğum anında neler oldu, bütün bunlar 7 sene herkes tarafından dillere destan oldu. Zaten o dönemde sahabe-i kiramdan da bazı kimseler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde kendisinden yaşlı insanlar da vardı. Yani onun doğumuna şahit olan, doğumunda bulunan insanlar da vardı. Dedesi yok muydu? Abdülmuttalip. 7-8 yaşına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de dedesi vardı. E dedesi bütün bunları yaşadı. Kâbe'de tavaf ediyorum diyor Abdülmuttalip Efendimiz. Rebiülevvel'in 12. gecesi. Kuvvetli rivayete göre 12 var, 8 var. Efendim diğer rivayette İmam Nevevi sahihtir diyor. Bu iki geceden biri arasında ama işte 8'den 12 arasında kaç gece var? Şimdi ben diyor tavaf ediyorum diyor, bir de baktım diyor Kâbe diyor birden Kâbe secdeye kapandı, taşları devrilmeden. Nasıl oluyor? Şimdi bu bina diyelim taşlandı, Kâbe taştan, hep taştan. Şimdi burası betondan tabii, evvelde böyle beton yoktu, hep taştan oluyordu binalar. Hiçbir taşı yıkılmadan secde yaptı, kalktı. E Kâbe nereye secde yapıyor? Biz Kâbe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. Dört tarafından da dünyanın neresi olursa olsun Kâbe'nin bir tarafına isabet ettirerek kıbleyi buluyoruz. Mescid-i Haram'da namaz kılanlar nasıl kılıyor? Bu duvara dönen böyle dönüyor, o duvara dönen böyle dönüyor. Buradan da böyle dönüyor. Yuvarlak gelen yerlerde de hep şöyle dönüyor. Görmüyor musunuz Kâbe'nin etrafında resimleri böyle yuvarlak dönüyor? Çünkü Kâbe'nin yanında olan aynına isabet ettirmesi lazım yani. Biraz böyle gitse, en çok kıbleye isabet ettiremeyip namazı bozulanlar nerede bulunur? Mescid-i Haram'da Kâbe'de kılanlardan bulunur. Çünkü neden? Eskiden o çizgiler yoktu. Bir 81'lerde biz gittiğimizde. O çizgi olmayınca üst kat, orta kat, uzakta kalan dümdüz duruyor. Ama sen dümdüz, o kadar geniş yerin hepsi Kâbe'ye isabet etmiyor ki. Mesela Kâbe şuraya kadar. Buradan adam ki saf burada gidiyor şimdi. Kâbe'den çıktı şimdi şeyin. Ne yapması lazım? Böyle demesi lazım. Ama bizim hacılar ne yapıyor? O düz duruyor diye. Onunki denk geldi de düz duruyor. Bu da yandan, o da düz duruyor. Düz durunca ne oluyor? Karavanaya gidiyor. Anladın mı? En çok namazı kıbleye isabet ettiremediği için namazı bozulanlar nerede bulunur? Kâbe'nin içinde, Mescid-i Haram'da kılanlarda bulunur. İlla çizgilere bakacak, şimdi kolaylık olsun diye çizgi yaptılar, o çizgi santim santim böyle açıyı kovalıyor, kolluyor ki her taraf ne yapsın? Kâbe'nin aynına isabet etsin. Mescid-i Haram'da kılan için kıble Kâbe'nin şahsıdır, aynıdır, zatıdır. Mescid-i Haram'ın dışında kılanlara göre Mescid-i Haram kurtarır. Mescid-i Haram'ın dışında haremde kılanlara. Haremin dışında olanlara harem kurtarır. Yani harem bölgesinin tümü. Onun için açıldıkça açılıyor. Ama yaklaştıkça sorun var. Çünkü neden? Kabe'nin metresi belli bir tarafında. Sen o tarafta durursan 4-5 metrenin, 10 metrenin dışına çıktığın anda hemen şöyle yapman lazım. Yapmadığın anda senin önün boş. Ne oldu? Namaz gitti. Taşları diyor. Şimdi Kabe kime secde yapacak? Biz Kabe'ye secde yapmıyoruz. Kabe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. Kabe'ye doğru yönelip Allah'a secde yapıyoruz. Şimdi Kabe de Allah'a secde yapıyor. Herkes Allah'a secde yapıyor. Allah'tan başkasına secde yapılmaz. Ama şimdi Kabe'nin kıblesi neresi? Kabe'nin kıblesi neresi? Meselesi. Kaç milyarlık soru yani. İşte Kabe'nin kıblesi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mevlid evi. Çünkü Abdülmuttalip ne diyor? Ben gördüm Kabe düştü, secdeye kapandı ama karşı tarafa doğru değil. Ebu Kubeş tarafına değil. Şam tarafına, Altınoluk tarafına değil. Mesfele tarafına değil. Dört tarafı var. Ne tarafa doğru Kabe secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evi ne tarafı? Cennetül Mala, kabristan tarafı. Safa'dan çıkıyorsun. Hemen Safa'dan çıkar çıkmaz biraz böyle geliyorsun Kabe'ye doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev. Şu anda da kütüphane bahanesiyle falan Allah o evin yerini muhafaza etti. Tabii kitap bakma falan diye izin veriyorlar. Yoksa Mevlid'i kabul etmedikleri için Vehhabiler Mevlid evi olarak ziyaret etmek yasak. Ama biz önünde gittik yine bir resim çektirdik bereket olsun. Orada doğdu o evde. Hatta oda bile belli. Oda dahi yeri belli yani. Alimler biliyorlar. Bazı işaretler de koymuşlar kendilerine göre. Efendim Kabe ne tarafa secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, doğar doğmaz ama dedesinin haberi yok torunu olduğundan. O gece vakti doğmuş, imsaha bir saat kala, yani imsak, oruç yiyorsunuz diyorsunuz, imsakta oruca niyet ediyorsunuz, daha yiyemiyorsunuz. İşte o fecir, imsak vaktidir. O imsaha bir saat kala ne demek? Seher vaktidir. Yani tam teheccüd vaktidir, duaların kabul olduğu vakittir. O bir saat kala Resulullah doğdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dedesi de bekliyorlar tabii, hamilelik var, torunu olacak ama saatini ne bilsin? Zaten Amne validemiz eşi yok, vefat etmiş yani. Evde yalnız. Evde yalnız. O secdeden anladım diyor, sonra baktım bulutlar kapladı, sesler geliyor, nidalar geliyor, zikirler geliyor. Bütün alemler nura kapladı, ben şaşırdım kaldım diyor. Gayri ihtiyari Amine'nin evine doğru sürüklene, sürüklene, sürüklene gidiyorum. Geldim kapıya diyor. İşte kapıyı çalıyorum. Amine validemiz yeni doğum yapmış. Minare gibi adamlar çıktı. Üç tane, minare gibi. Baktım, Mekke'de de böyle adam yok, dünyada da böyle adam yok. Bunlar ne? Ya dedi, ben bu evin işte dedesiyim, kayınpederiyim, neyse. Giremez miyim? Giremez miyim? Kim kimi sokmuyor ya? Ben de şaşırdım. Dediler dur. Mehla. Hatta tenkazı yani hu. Ziyaratül melaike. Bütün alemler, gökler, yerler, melekler ziyarete gelmiş. Hele meleklerin ziyareti bitsin de sen de girersin. Bunları Abdülmuttalip Efendimiz anlatıyor. Sonra adam diyor ki ya diyor bu Amine validemizin diyor doğum gecesiyle ilgili diyor yok Ebu Nuaym, yok Beyhakî, yok şu bu kaynak veriyorsunuz ama kardeşim diyor bu nasıl olacak diyor. Resulullah Efendimiz 40 yaşına peygamber oldu diyor. Amine validemiz diyor onun 33 senesini bile görmedi diyor. Resulullah Efendimiz doğduğundan sonra bile o gün Amine validemizle yaşayan toplumda Şifa Ebe var. Abdurrahman bin Avf'ın annesi adı Şifa veya Şeffa, iki rivayet var. O sağ, o olayları yaşayan kadınlar sağ. Amine validemiz genç vefat etti, 20 küsür yaşında. Amine validemiz 80 yaşında ölmedi, vefat etmedi ki. Amine validemiz vefat ettiğinde yaşıtları 20-25 yaşında hepsi. Onlar zaten 60-70 sene yaşadıklarında bütün sahabe onlardan rivayet edebilir. Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Yani o zannediyor ki şimdi Amine validemiz herhalde 70-80 mi zannediyor vefat etme. Ondan sonra Efendimiz 40 sene sonra peygamber oldu. Bu rivayetler nereden geldi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesini görmedim. 7 sene yanında yaşamadım. Bütün her şeyi ondan duymadım. Abdülmuttalip dedesi gözüyle görmedim. Ebu Talip amcası gözüyle görmedim. Yahudiler geldi gece ya. Bu dedi ahir zaman peygamberi doğmuş. Niye? Tevrat'taki alametler, hesaplar, kitaplar bu geceye tutuyor diyor. Yahudi geliyor, Tevrat'ı bilen, İncil'i bilen Hristiyanlar bu gece oldu diyorlar. E çünkü neden? Kisra'nın, Acem kralının 14 kulesi sebepsiz yıkılmış. Dünyanın en sağlam binası 14 kule yıkılmış. Sahabe gölü kurumuş, öbürü kalkıyor diyor. Allah Allah! Dünyanın en büyük göllerinden bir tane su kalmadı. Ondan sonra putlar ters yüz olmuş. Müşrikler kalktı sabaha, Kabe'nin içinde hiçbir olay yok. Kabe'nin taşı bile depremmeden kalktı secdeden ama içindeki bütün putları ne yaptı? Aldı aşağı. E geldiler dediler, ulan bekçi yok mu bilmem ne yok mu, ne var biz bu kadar bunlara? Köleleri koymuşlar işte, hizmet edicileri var, putların bilmem neleri var. Ama siz neredeydiniz bu putların hepsi birden düştü aşağı, tepe taslak. Secde kıldı, Kabe gördü, hasuam. Bir taşı depremmeden hoş kıldı kıyam demiş Mevlid'de değil mi? Yani secde yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evine doğru. Ondan sonra kalktı. Yerli yerince bir şey yok. Ama içindeki bütün putlar tepetaslak. E bu kadar dünyada olaylar, iblisin sesini duydular. İnim inim inledi, Ebu Kubeys tepesine çıktı. Muhammed doğdu, Allah onu keskin kılıçla gönderdi. Benim artık şirk düzenim bozulacak. Bas bas bağırıyor, feryat ediyor. İstiyor bütün millet gavur olsun, cehenneme gitsin. Ama İslam geldi, hak geldi, batıl zahil oldu. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَيَقَ الْبَاطِ iblisin artık hükmü kalmadı. Kaldı. Hepimize vesveseler veriyor. Hepimizi günahlara sevk ediyor. Ama İslam bizi temizliyor. Kur'an bizi temizliyor. Namaz abdest bizi temizliyor. İblis bu sefer kafasına kayaları, toprakları saçacak yer arıyor. Çünkü diyor, ben adama bu kadar günah işlettim. 40 senelik zinacı, 80 senelik tefeci, değil mi? 150 senelik, 100 senelik kaşellenmiş gavurlar var dünyada şu an. Hiç İslam yok. E bu adam şu anda bir kelime-i şehadet getirse, günah affoluyor, tertemiz Müslüman oluyor. E bu sefer iblisin işine gelir mi ya? Bu kadar Müslümanlar hep günahkarız. E devamlı temizleniyoruz. 5 vakit namaz arayı temizliyor, abdest temizliyor, gusül temizliyor. Bu ilim meclisinden af olarak çıkın denilecek şimdi hadis-i şerif öyle. Ne buyuruyor? Kapıda melekler bekliyor. Kadınımız, erkeğimiz. قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ Aff olarak kalkın kapıdan çıkarken. قَدْ بَدَّلْتُ سَيَّاتُكُمْ حَسَنَاتٍ Bu zamana kadar ne kadar günah işlemiştiniz, ilim meclisine geldiniz, zikir meclisine geldiniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat meclisine geldiniz. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلِيهُ وَصَحَابِهِ وَسَلِّمْ O zaman ben sizin bütün günahlarınızı sildim, silmekle de kalmadım, sevaplara döndürdüm. Yani 100 ton günahla gelen 100 ton sevapla çıkacak, burada silinmiş vaziyette. Hadis-i şerifler sahih olduğuna göre, biz de Müslüman olduğumuza göre, Allah için geldiğimiz için affolacağız diyor hadis. E şimdi iblisin işine gelir mi? Ama iblis inim inim inledi ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anne karnına düştüğü zaman Regaib gecesi. Recep-i Şerif ayının İlk cuma gecesi, bir Regaib gecesi inledi, bir de Mevlid gecesi iblis inim inim inledi. Çünkü neden? Ba'sallahu bis-seyfil qati', Allah onu keskin kılıçla gönderdi. Hatta iblis hepsinin babası, Adem aleyhisselamla karşı karşıya gelen. Biz Adem aleyhisselamın zürriyetleriyiz, şeytanlar da iblisin zürriyetleri. Bütün dünyada bulunan ne kadar şeytan, cin varsa toplandılar Mekke'ye, Ebu Kubeys tepesine. Ya bunlar oraya nasıl sığdılar? Yahu şeytanlar senin gibi 100 kilo değil ki. Şeytanlar elektrik gibi bir şey, cinler. Yani fiziki manada cinin, şeytanın nesi yok? Boşluk doldurma kesafeti yok. Burası şimdi taş çatlasın, 1000 kişi alsın, 2000 alsın, zorladık zorladık, ayağa kalktık, hepimiz birbirimize sıkıştık, pres yaptık. 3000 aldık, 5000 aldık ha buraya. Ama istihap haddi dolar. Ama cinlerden buraya kaç tanesi var? Sen de 50.000, ben diyeyim 500.000, öbürü desin 500 milyar. Çünkü cinler metraj kaplamıyor yani. Bütün şeytanlar, Ebu Kubeş tepesi, şimdi kralın saray yaptığı arkasında kaldı. Geldiler dediler, ey bizim büyüğümüz, nasıl ki Adem Aleyhisselam bütün insanlığın en büyüğü, hem peygamberlik bakımından manevi, maddi her bakımdan en büyüğümüz şey olarak. Fazilet bakımından Resulullah'tan üstün anlamında konuşmuyorum. Beşeri manada, babalık bakımında. Onlar da iblise geldiler. Dediler, sen hepimizin babasısın, başısın, büyüsün. Niye ağlıyorsun, inliyorsun dediler ya. Ne oldu sana? Yahu dedi, bir şeyden haberiniz yok dedi. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Ben nelerle uğraşıyorum dedi. Niye? Korktuğum başıma geldi. Muhammed doğdu dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Adem Aleyhisselam'dan beri ben o gelir de ne yaparım diye korkuyorum. Benim şirkimi bitirecek. Fesadımı bitirecek. İfsadımı bitirecek. Onun için çok başımıza büyük bela geldi dedi. Hiç sizin bir şeyden haberiniz yok. Gidin siz de ağlayın durun dedi. Şimdi Amine validemiz buyuruyor ki فَلَمَّ كَانَتْ لَيْلَةُ الْوِلَادَةِ doğum gecesi وَلَيْلَةُ الْاِسْنَيْنِ İsneyn gecesi, yani pazartesi gecesi. 12 her sene pazartesiye denk gelmez. Bazı senelerde pazartesiye denk geldiği de oldu, biz yaşadık onu da. Ve önümüzdeki senelerde de Allah ömür verirse bir pazartesiye de denk gelirse hem gece olarak da muvafakat hasıl olur. Matulu'l fecri, fecir doğdu ne demek? İmsak oldu. İmsaka yakın. Ra'aytu cemaaten kad nezelu mine's sema, bir topluluk gördüm. Amine validemiz tavanın üstünde değil, evin içinde. Evin içinde. Anladın mı? Evin içindeyken üstünde tavan var. Baktı ki gökten cemaat iniyor. Ya tavan var, mani olması lazım. Mübarek adam. Mucize diye bir şey var. Harikulade diye bir şey var. Bir de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadığı için orada mucize denmiyor. Ona ne deniyor? İrhasat. İrhas. Nübüvvetten sonrakiler mucize, peygamberlikten öncekiler irhas. Ama açılımı ne? Harikulade. Yani adeti yaran, misli görülmemiş olay. Mesela tarikat ehlinde, tasavvuf ehlinde, keşif ehlinde de bu işler hasıl oluyor. Alaaddin Efendi babamızın ihvanlarında öyle kimseler vardı. Efendi babamız buyururdu ki kaddesallahu aleyhi ve sellem, bu müridimiz dersini çok iyi yapar. Dersini yaparken kaç kat binanın altında ama gökteki yıldızları falan hepsini görür. O andaki konumu görüyor yani, ha. Hayal görmüyor. Çünkü neden? Bunlar betondur, perdedir. Bu perdeler göz içindir ama ruhun gözüne perde yok. Ama bu sefer ruhun gözü kuvvetli görünce bu şeye de, kafanın gözüne de o güç geliyor. Ruhtan aldığı güçle. Bu sefer yıldızı şu anda keşfe açık adam olsa bu şeyin üstünden şu anda semadaki durumu görür. Ki gören Evliyaullah da var. Ama bizim işte hacının biri de hocanın anlattığı gibi Medine'de raylı kubbe açıldığında tam keşfim açıldı zannetmiş. Halbuki raylı kubbe açıldı yani. Öyle değil, ben ondan bahsetmiyorum yani. Ha. Hakikaten Amine validemiz diyor, evde oturuyorum, bir kat ev. İki kat değil, bir kat. Şimdiki bina da öyle. Biraz yüksek ama. Ondan sonra peki içeriden şey yapmışlar. Cemaat iniyor gökten. Ve mu'amselatü âlem biz. Yanlarında 3 tane beyaz sancak var. Ferakezü âlemen alâ zahril Kâbe. Geldiler, ben seyrediyorum. Evde oturuyor, seyrediyor. Doğum yapacak ha. Bir sancağı Kâbe'nin üstüne, sırtına, tavanına diktiler. Ve âlemen alâ satuhu dârim. Bir de seyrediyor böyle, canlı canlı. Bir sancağı da getirdiler evimin tavanının üstüne. Diktiler ve alemin alâ beytil makdis. Oho! Bir de gittiler bir sancağı nereye diktiler? Mescid-i Aksa'nın üstüne diktiler. Mekke nere? Mescid-i Aksa'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya karayoluyla gitmedi, Burak'la gitti. Annesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 50 sene evvel Mescid-i Aksa'yı gözüyle gördü. İşe bak şimdi. Mescid-i Aksa'ya diktiler. Vedenet minnin nücum, yıldızlar yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı, nasıl yaklaştı? Böyle bir fırsat Amerika'nın, Rusya'nın eline geçseydi, milyon milyar dolarlar harcamadan hepsini incelerlerdi. Mars'ta su mu var, Kars'ta süt mü var? Bakabilirlerdi, çok yaklaştı çünkü. Ama kaçırdılar, fırsatı kaçırdılar. Şimdi canları çıkıyor, paraları bitti, yıldızları inceleyecek. Yani yıldızı ne inceleyecek? Yıldız sana gelebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yıldızlar geldi. Hatta enni ekule kan aleyh. Dedim ki, üstüme düştüler, düşecekler. O kadar geldiler. Vemteleetil ardu nura. Küre-i arz nurla doldu. Ve fütahat ebbâbü sema. Göğün bütün kapıları fetholdu, açıldı. Sümme akef. Akefet alâ menzili tuyûrun kesîretün. Sonra çok kuşlar gelmeye başladı. Kuşlar evimin üzerine geliyorlar. Bütün kuşlar evime geliyor. Ama nasıl kuş? Nasıl kuş? Menâkîrûâ mine zebercedî. Gagaları zebercetten. Daha hiçbiriniz belki de zebercet görmemişsiniz. Ben görmüşüm. Evimde benim zebercetten tesbihim de var. Koleksiyonumda. Zebercet yeşil bir taştır. Kıymetlidir. Yakut kadar, zümrüt kadar pahalı değilse de o da değerli bir taştır, yeşildir. Cennette her şeyde zebercet kullanılmıştır. Osmanlı'da da zebercet çok kullanılmıştır. Saraylarda, efendim, tahtlarda, taçlarda, sedirlerde. Osmanlı'da çok zebercet. Kuşların gagaları zebercetten. Ve ecnuhatü amnel yakut, kanatları yakuttan. Bu kuş olur mu böyle? He? Melaike işte. Melaike-i kiram biliyorsunuz, kanatları olduğu ayetle sabit. Meleklerin, Cebrail aleyhisselam kanatlarından inciler, mercanlar döküldüğü hadisle sabit. وَرَيْتُ الدِّيبَاجِ. Sonra bir ipek atlas getirdiler. قَدْ بُسِطَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Gökle yerin arasına efendim ipeyi serdiler. وَرَيْتُ رِجَالًا فِي الْهَوَى. Sonra baktım, havada adamlar gördüm. بَيْدِيمْ اَبَارِيكُ الْفِضَّةِ بِسَلَاسِلِ الزَّبِ. İbrikler, ibrik biliyorsunuz, su dökülen, abdest almak falan, el yıkamak için. İbrikler gümüşten, bir de zincirleri var ya ibriklerin tutulacak kenarlarında. Onlar altından, zincirleri altından, ibriklerin kendi gümüşten. وَكُنْتُ اَتْشَانَةً. Ben de öyle susamışım, öyle susamışım ki diyor, doğum sancı, yani doğum hali. Çok hararet kapladı. فَشَرِبْتُ مِنْ اَحَدِهَا. O ibriklerin birinden şerbet içtim. فَبَيْنَمَا اَنَفَكِّرُوا فِي اَمْرِي. O arada düşünüyorum, kendi başımayım, evde yalnızım, işte doğum yapacağım. فَقَدْ ضَاقَ مِنَ الْوَحْدَةِ صَدْرِي. Göğsüm daraldı, bir bunalım geldi bana yalnızlıktan, teklikten dolayı. اِذْدَخَلَ عَلَيْهِ جَمَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ. O anda bir kadın cemaati geldi. Ama nereden geldi? Mekke'den gelmedi. Komşular gelmedi. Bir cemaat geldi ki لَمْ اَرَا اَحْسَنَ مِنْهُنَّ. Onlardan daha güzel kadınlar hiç dünyada görmedi. فَقُلْنَ لِي. Bana dediler ki نَحْنُ عَاسِيَةُ اُمْرَاتُ فِرْعَوْنَ. Biz Firavun'un hanımı Asiye ile ve Meryem ibnetü İmran'e, İmran'ın kızı Meryem, Meryem validemizle Asiye validemizi uyanıkken, ki Meryem validemiz kaç sene evvel vefat etmiş? En az 500-600 sene İsa aleyhisselamla Efendimizin arası var. Yani Meryem validemizin yaşadığı dönemler 500-600 sene evvel. Ondan sonra Firavun'un karısı Asiye validemiz radıyallahu anh'a, o çok eski Musa aleyhisselam dönemi, o kaç bin sene, kaç bin sene, onlar aynı yaşadıkları hal üzere geldiler. Dediler ki, ikimizi tanıttık sana. Ve هَاُولَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. Bunlar da cennetteki Hûr-i İn'den. Ya annesi cennetteki Hûr-i'yi uyanıkken gördü ya. Ya şu anda cennet var, cehennem de var. Zebaniler de yaratılmış, cennetteki Hûr-i'ler de yaratılmış. Şu anda cennet, cehennem ehl-i sünnet itikadına göre mevcuttur. Mahşer kurulurken yapılacak, yeni inşa edilecek değil. 13 Hûr-i'ler Âmine validemizin zamanında da vardı, cennet olduğuna göre. Onlar da geldiler. ve da'a lima beynel meşrik vel mağrib, doğu ile batı arası bir parladı. Yani doğu ile batı arası ne demek anlayabiliyor musunuz bilmiyorum yani. Bir haritayı alırsın bakarsan okyanuslardan da geçiyor ileri yani. Dünyanın bittiği doğudan son nokta, batıdan son nokta. Bu arası önüne canlı yayındaki gibi böyle sofrayı önüne koysalar nasıl görürsün zeytin mi var, peynir mi? Her şeyi gördüm diyor ya. Bu nasıl bir tecelli? Bu annesine. Nerede kendisine? Kendisindeki olan tecellileri hiçbir peygamberler bilemedi. Cebrail aleyhisselam yanaşamıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. ثُمَّ اشْتَدَّ بِيَ الطَّلْقُ Doğum sancım şiddetlendi. فَرَيْتُ طَيْرًا عَظِيمَ الْخِلْقَةِ حَسَنَ الْاَيَّةِ Büyük bir kuş geldi. Hilkati, yaratılışı çok büyük. Kılı, şekli çok güzel. فَمَسَحَ بِالْجَنَاهِ عَلَى بَطْنِهِ Geldi. Efendim hiç ebeler var. Sonradan Abdurrahman İbn-i Avf'ın annesi Şeffa Ebe bir iki rivayetler var. O arada geldiler. Fakat doğumu yapmakta bir müdahale lazım gelmedi ebeler tarafından. Neden? O kuş geldi, kanadıyla karnımı sıvazladı. Sıvazlar sıvazlamaz. فَوَضَعْتُ وَلَد۪ي مُحَمَّدًا مُسْتَقِيمًا Oğlum Muhammed'i müstakim vaziyette, yani diğer çocuklar gibi tersine gelmedi. Diğer çocuklar gibi gelmedi. O vaziyette onu doğurdum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ Bir de baktım, doğurur doğurmaz. فَاِذَا وَسَاجِدُونَ Secdeye kapanmış. قَدْرَ فَاِسْبَ عَيْلَ سَمَا İki parmağını göğe kaldırmış. كَالْمُتَضَرِّعُ الْمُبْتَهِلِ Böyle niyaz ediyor, yalvar, nasıl ki böyle yalvaran adam böyle elini yapıyor, parmaklarını yapıyor, Allah eşhedü yapıyor falan. Bu semaya doğru bu şekil yapıldığı zaman Allah kökte anlamında değil. Bunu yanlış anlamayın. Bu semaya doğru bu şekilde iki parmak, bir parmak, iki parmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği var mı? Var. Onu da hemen Allah kökte diyorsun manasına çevirmeyin. O nedir? Nasıl ki kelime-i şehadet ettehiyyatü de eşhedü en la ilahe illallah yapıyorsun ya, onu elin havadayken yapıyorsun o kelime-i şehadeti. Yoksa göğü gösterme anlamında değil. Yani orayı da söylemiş olan. Bu da farklı bir mevzu. Yanlış anlaşılmaya müsait bir mevzu. Parmaklarını göğe kaldırmış. Sümme tekellemi kelami fasih. Çok düzgün bir kelam ile konuştu. Ve kal ne dedi? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu rivayette de böyle geçiyor. Bunu ben bir sohbette söylemiştim. Arkadaşım biri de onu telefonuna şey yapmış. Telefon çalınca bu çalıyor. Bakıyorum bu çalıyor ikide bir. Ya dedim mübarek adam bu benim sesim. Tamam. Dedim, bu nerede şimdi? Ben de unuttum şimdi onu. Ya dedi Mevlüt'te dedi efendim sallallahu aleyhi ve sellem ilk söylediği söz diye dedi. Ben de bunu dedi telefona şey yaptım dedi. Kaydettirdim dedi. Telefon çalıyor. Benim sesim başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ama kafama yerleşti yani. Kafama yerleşti. Sizin de kafanıza yerleşsin. Telefonlarınıza yapmayın ha. Öyle iyi bir şey değil. Tuvalette muvalette çalar. Donsuz mu çıkacaksınız? Onun için toparlanana kadar Allah'ın adı mülevves yerde olmaz. Telefonlara fetva yok ha. Caiz değil. Ben onu söylemiyorum. O arkadaş öyle yapmıştı yani. Başımıza geldi. Ama kulağımdan gitmiyor o telefon sesi. 20 sene, 25 sene olmuş. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi. Rabbil alemin. Bu da size bir zikir olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk zikri. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bi kudreti ve asıyla. Bir de o rivayeti alın. Bir rivayette celale rabbiyer rafi'. Celale rabbiyer rafi'. Çok acayip bir zikir ya. Rafi' yüce Allah demek. Yani yüce Rabbimin celalini zikrediyorum dedi. İlk sözlerinde bu da var. Bunlar bize zikir olarak son nefeste nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste tekbirle gitmek, tevhidle gitmek, hamd ile gitmek, zikr ile gitmek. Resulün bahçına sallallahu aleyhi ve sellem ihsan eyle. Amin. Ben onu doğurduğum zaman yüzü dolunaydı. Bir adam geldi, onu benden bir saat aldı. Oradan bir ses işittim. Tufu bi Muhammedin şarkal ardı ve garbaha. Yeryüzünün doğularına, batılarına Muhammed'i dolaştırın, tavaf ettirin, bütün alemleri gezdirin, annesine geri getirin. وَاَدْخِلُوا الْبِحَارُ كُلَّهَا Onu bütün denizlerin içine girdirin, okyanusların en derin yerlerine girdirin. Ne oluyoruz ya? لِيَعْرِفُوا بِسْمِي وَنَعْتِي وَصُورَتِي İsmini de mahlukat bilsin, sıfatını da bilsin, vasfını da bilsin, şeklini de görsün. وَيَعْلَمُوا اَنَّهُ سُمِّيَ فِيَ الْمَاحِي Ve bilsinler ki denizlerde Resulullah'ın ismi Mahi'dir. Şimdi, balıklar Resulullah'ı tanıyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Tanıyor. Kuşlar tanıyor. Alemler tanıyor. Doğular tanımıyor. Kafirler tanımıyor. Münafıklar tanımıyor. Çünkü Allah-u Teala bütün mahlukata onun ismini yazdı. Elmayı kestik Efendi Hazretleri'yle bir sofrada. Hep lafz-ı celal çıktı. Kaç yerde, bütün dünyanın her yerinde, yapraklarda Muhammedur Resulullah yazıyor. Balığın şu kulağında Allah yazıyor. Bu kulağında Muhammed yazıyor. Ayet hadisi senetli isnatlı rivayet eder gibi ulema bunu isnatlı zikretmiştir. Her yerde Muhammedur Resulullah yazıyor. Allah nerede yazıyorsa Muhammed orada yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah nerede yazıyorsa Muhammedur Resulullah orada var. Çünkü Allah buyurdu ki وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Zikrini, şanını yüce ettik. Nerede ben anılırsam orada sen de anılacaksın. Ezan onsuz oluyor mu? Kâmet onsuz oluyor mu? Çocuk doğduğunda kulağına Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey okunuyor mu? Ölenin kabrinde Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey telkin veriliyor mu? Hepsi Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Arşta bu yazıyor. Arşın direklerinde bu yazıyor. Kürsüde bu yazıyor. Levh-i mahfuzda bu yazıyor. Kalem-i alada bu yazıyor. Adem Aleyhisselam beni affetti. Kimin hürmetini affetti? Bir hakkı Muhammed'in illa gıfırteli. İşte yasaklanan ağaçtan yedi, hasbel kader dünyaya indi. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, 100 sene. Sonunda dedi, ya Rabbi Muhammed'in bahşi hakkı için beni aldın. Mevla buyurdu, sen Muhammed'i nereden tanıdın? E dedi, ya Rabbi sen beni yarattın, cennette insan olarak ruh verdin, kafayı kaldırdım, baktım, arşı gördüm, la ilahe illallah yazıyordu, yanında Muhammedur Resulullah. Cennetin kapılarında senelerce cennette kaldı. Cennetin kapılarına geliyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her yerde Muhammed yazıyor. Ben bilmiyorum Muhammed kimdir. Ama senin adının en yanında kimse, demek senin en sevdiğin odur. Onun hürmetine beni bağışla ya Rabbi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar.
7: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Haydar aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir. Anahtar
10: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
11: teslim mutluluk. Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
12: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
7: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
14: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950 başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
15: Merakla beklenen kitap çıktı.
16: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
15: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı

0: bize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahitler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahitler.com.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
8: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum aziz عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

0: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق رسول الله فيما قال، ونطق حبيب الله الملك العزيز المتعال. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Müslümanlar, haddimiz değil, ondan bahsedelim, onu fena edelim, onun vasfını beyan edelim. Açık olarak ifade ediyoruz, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız toz üzerindeki izinde. Ama Rabbimiz ve Resulü Zişanımız cüretimizi bağışlasın. Bu günler münasebetiyle cemaatle bu mavzuda hasbuhal manasına. Evet muhterem Müslümanlar, kardeşlerimize İslam peygamberinin vasfını dinletmek, karşılıklı sohbet etmek manasına aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den söz açmış oluyoruz. Ben size bu mavzuya ilk girdiğim gün aşk eri Mevlana'dan söz söyledim. Öyle diyor: Yekdehan hahem be pehnayi felek, tabi güyem vasfı an rişki melek. Feleklerin, kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin kıskandığı o yüce nebiden söz açayım diyor. Muhterem Müslümanlar, yüzyılların büyük mürşidi Mevlana bile böyle deyince, bizim dilimiz ve ağzımızla ondan söz etmek hakikaten cürettir. Ama onun bağışı büyüktür. O rahmetellil alemindir. Bize merhametiyle, acımasıyla muamele buyurur inşallahü teala. Hani bir şair şöyle diyordu muhterem müminler: ben kulum. Benim de çok hoşuma gidiyor bu, tam halimi beyan ettiği için. Muhterem Müslümanlar, öyle diyor şair: ben kulum, kulunkârı masiyeti isyandır. Sen kerimsin, sana ya Rab yakışan gufrandır diyor. Bizim halimiz belli. Halik-i Zülcelal'imiz ve Resulüne karşı olan durumumuz onlarca malum. Ama onlara yakışan rahmetle bize yaklaşıp, ruhani neşeleriyle bizi kucaklayıp affetmek ve bağışlamak, bu yönde ümidimiz de büyük diyorum ve mavzuya giriyorum muhterem Müslümanlar. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri. Muhterem müminler, Resulullah'tan bugüne kadar Allah Resulü için onun senası ve sıfatlarında, onun güzelliği ve yüksek hali ve ahlakında kütüphaneler dolusu eser yazılmış. Deve yükleriyle telifat ve tasnifat var. Şiir ve menthur, nazm ve düz yazı ile ondan bahsedilmiş eserlerde. Muhterem Müslümanlar, acaba Resulullah'tan bahseden bu sözlerin hangisi zirvedir? Peygamber-i Zişan Efendimiz Hazretlerini en kısa şekliyle en güzel hangi zatın sözü beyan eder? Bunun üzerinde ulema bayağı da karşılıklı sohbet etmiş, görüşmüşler. Bazıları Ömer İbnül Farid'in iki mısrağını, bazıları İmam-ı Busri'nin Kaside-i Bürdesi'nden bir beytini almışlar. Ben dersime bu iki beyti sertacı iptihaç ediyorum, girizgah ediyor ve onlarla giriyorum. Muhterem Müslümanlar, bazı ehli hakikat Ömer İbnül Farid'in, okumuştum size, şu beytini zirve kabul ediyor: ve ala tefennuni vasıfihi bihusnihi. Hasan Çelebi'ye, meşhur hattat Hasan Çelebi'ye bu beyti yazdırdım, eve şöyle karşıma koydum efendiler. 24 saatin çoğunda alnımın ortasında olsun diye. Kahire'nin büyük velisi, büyük ilim adamı Ömer İbnül Farid, İslam peygamberinden bahsederken böyle diyor, bakınız. وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاصِف۪يهِ بِحُسْنِهِ يَفْنَ الزَّمَانُ وَف۪يهِ مَا لَمْ يُوصَفُ. Ondan bahseden ehil şair ve edip ve muhakkikler, benim kürsüde 48 senelik tabirim olarak kalemleri kılınçları kıran, kalemleri kılınçları kıran şair ve edipler durmadan Hazreti Muhammed'in güzelliğinden, yüksek ahlakından, edebinden bahsetseler, zaman biterdi de onun söylenmeyen vasıfları kalırdı diyor. Muhterem cemaat, şair öyle diyor. Zaman biterdi de, zaman biterdi de onun vasfından söylenmeyen şeyler kalırdı diyor. İmam-ı Busri Hazretleri de Sultan-ı Şuara'dır Müslümanlar. Alem-i İslam'da şairlerin sultanı lakabıyla telkip edilmiştir. İmam-ı Busri Hazretleri 160 beyitli kaside-i bürdesinde zirve ve şahika olan beyti bu. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ ف۪يهِ اَنَّهُ بَشَرٌ. Ayet-i Celle de bu manayla gireceğiz zaten. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ ف۪يهِ اَنَّهُ بَشَرٌ وَاَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ. İlmin müntehası, ezelden ebede alimlerin konuşarak vardıkları son karar, Allah'ın Kur'an-ı Hakiminde açıkça beyanı bu ki, Hazreti Muhammed feriştah değil, melek değil, beşerdir. Biraz sonra Ayet-i Celle'de gelecek muhterem Müslümanlar. Yani bizden biri, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, kainatın fahri, varlığın göz bebeği, enbiyanın imamı ve evliyanın sultanı ve kıblegahı, Halik-i Zülcelal Hazretlerinin sevgilisi ve habibi, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beşerdir. Hani şair diyor ya, Muhammedun beşerun la kel beşeri, bel huve kel yakuti beynel haceri. Levha yapmışlar birçok evlerde, hatta Sırçalı Mescid'de de levha olarak görmüştüm. Muhammed beşerdir diyor, insan cinsindendir, insandır. Tabi muhterem Müslümanlar, bizden biri deyince çok haya duyuyoruz. İnsanlık bakımından, cins ve nevi bakımındandır. Yoksa bel huve kel yakuti beynel haceri, halbuki ise o taşlar arasında yakut gibidir, elmas gibidir, inci gibidir muhterem Müslümanlar. Hani taşları şöyle koyunuz, hep taş cinsi, bunların arasında elmas ve yakut ve zebercet neyse, Hazreti Muhammed'in de cinsi beşerdir ama beşeriyet arasında Allahu Zülcelal'in sevgilisi ve neşesi itibariyle bütün bir insanlığın özü, hülasası ve zübdesidir. Cenab-ı Hak'tan şefaatini niyaz ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, tabii söyleyeceklerimiz olacak. Fakat bugün berveş-i peşin kalmasın diye ayeti kerimeye mana veriyorum, bakınız. Rabbi Zülcelal'imiz buyuruyor Estaizu Billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Ey insanlar! Ey Müslümanlar, müminler! Size kendi nefislerinizden, kendi içinizden bir Resul ve elçi geldi ki o aziz bir insandır. İzzet sahibi bir insandır. Yani muhterem Müslümanlar, sözünden ahlakına, bakışından hareketlerine, yaşantısından aile hayatı ve muamelatına, adab-ı muaşeretine, hangi yönünden baksanız aziz bir insan, aziz bir nebi, aziz bir Resul, aziz bir peygamber. Cenab-ı Hak onun izzetiyle bizlere de aziz olmayı nasip etsin inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar, hamd ediyoruz. Allah Kur'an'ında böyle buyuruyor. Velillahil izzetu velir rasulihi velil müminin velakinnel münafıkîne la ya'lemun. Seferlerden birinde münafıklar Medine'ye dönünce güç ve izzet sahibi olanlar, zayıf ve fakir olanları Medine'den çıkaracağız diyorlardı. Cenab-ı Cibril 600 kanadıyla gümbür gümbür gelerek, muhterem müminler, bu ayeti kerimeyi Allah Resulüne talim ve telkin buyurdular. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Münafıklar kendilerini aziz görüyorlar ya, Muhammed'im. Hakikatte izzet Allah'ındır. İzzet Resulünündür. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, kulağını aç bakayım gönül kapaklarınla beraber. Ve izzet müminlerindir, inananlarındır. Kocasını, babasını, amcasını, dayısını, evlatlarını İslam tarihi boyunca Allah ve millet yolunda şehit veren nene hatunların, evet, yavruları olarak bizler bu memleketin gerçek manada efendileriyiz muhterem müminler. Ama sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor Koca Akif. Mümin kardeşim, davana sahip olacaksın, Kur'an'ına sımsıkı sarılacaksın, peygamberini çelik pençeyle böyle bağrına basacaksın, ben varım diyeceksin. Hakikat ve gerçekler böylece kıyamet sabahına kadar yüzü gülerek devam edecek inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri beşerin içinden çıkan bir insan ya, fakat aziz, her yönüyle izzetli bir peygamber ve ona tabi olan müminler de beşeriyetin göz bebeği aziz insanlardır. Tebrik ediyorum sizi Müslümanlar. Hazreti Muhammed'e ne kadar ümmet olursanız o kadar aziz olacaksınız inşallahü teala. Agah olun, agah olun. Bedenimizde 1000 başımız olsa kıyamet sabahına kadar bu memleketin evladı İslam ümmetindendir. Hazreti İbrahim'in milletindendir, Adem'in zürriyetindendir ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın kıyamete kadar 1000 defa yolcusudur inşallahü teala. Muhterem müminler, bütün izzetimizle Peygamberi Zişan Efendimiz'e ümmet olmanın şeref ve nimetini kucaklıyoruz. Ya Rabbi, bizim yüzümüzü bu noktada güldür, ağlatma diye dua ediyoruz. Aziz peygamber dedik. Onun için bazı şeyler söylüyorum muhterem Müslümanlar, kulak veriniz. Kur'an-ı Kerim aziz bir elçi, aziz bir Resul, aziz bir Nebi, aziz bir Habib, aziz bir Halil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle sıralayın bütün vasıf ve sıfatlarını kıyamete kadar bitmeyecek diye söyledik. Peygamber Efendimizin izzetine dair birkaç latife. Evvela kendisi böyle buyuruyorlar. Bakınız muhterem müminler. Peygamber Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim'den sonra, ama isterseniz ben size Hazreti Kur'an'dan şu ayet-i celle'yi de okuyun da sonra hadise geçeyim. Bakınız muhterem Müslümanlar. Allahu Zülcelal peygamberi için ne diyor bakınız. Estaizu billah. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا. Ya Rab! Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Kur'an-ı Kerim Allah Resulü için bizzat kelamı ilahi böyle diyor. يَا اَيُّهَا النَّب۪يُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Ey Nebi-i Zişanımız, ey Peygamberi Ali Bürhanımız, biz seni şahit olarak gönderdik, cehennem ateş ve azaptan korkutucu olarak gönderdik, cennet, nimet, devlet, saadet ve cemali ilahiyemizle müjdeleyici olarak gönderdik. İnna arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nedira. Muhterem müminler, şahit deyince elbette ki burası biraz izah ister, biraz izah ve beyan ister. Allah'ın Resulü neyin ve nasıl şahididir? Bakınız, kıyamet gününde Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri İsrafil Aleyhisselam'a levh-i mahfuza sual açıyor. Benim ayetlerimi ne yaptınız? Hazreti Adem'e inen sahifelerden ahir zaman peygamberi Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya varıncaya kadar benim vahiyimle sabit olan ayetlerimi ne yaptınız diye sual açacak mahşerde. Onlar diyorlar ki biz Cibril'e emaneti teslim ettik. Yani levh-i mahfuzdan Cenab-ı İsrafil Aleyhisselam'ın şehadetiyle Hazreti Cebrail Aleyhisselam vahiyleri alıyor ve Cenab-ı Hak Cibril'e soruyor. Ya Cibril, sen vahyimi ne yaptın? Ayatı ilahiyemi ne yaptın levh-i mahfuzdan alışından sonra? Ya Rabbi, ben peygamberlere, başta Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, sahifeler, sonra Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a, İncil'i İsa Aleyhisselam'a, Zebur'u Davud Aleyhisselam'a ve Kur'an-ı Kerim'i, kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i de ahir zaman Nebisi Muhammed Aleyhisselam'a zatından, levh-i mahfuzdan aldığım gibi vahyi teslim ettim, onlara götürdüm ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, dikkat buyurunuz. Cenab-ı Hak bu defa peygamberlere soruyor. Ey peygamberlerim, Cibril'in size getirdiği ilahi vahiy ve ayatımı, ahkamımı ne yaptınız? Bütün peygamberler, ya Rabbi, Cibril'den aldığımız gibi ümmetlerimize tebliğ ettik, ulaştırdık. Yani Cibril'den aldığımız ayat-ı ilahiyeni zerresini, kelimesini, harfini, harekesini, noktasını noksanlaştırmadan olduğu gibi ümmetlerimize tebliğ ettik ve ulaştırdık ya Rabbi. Alemlerin yüce Rabbi suali ümmetlere bu defa tevcih ediyor. Ya hazır mısınız Müslümanlar? Hazır mısınız? Mahşerde Allahu Zülcelal gelen Kur'an ayetlerini ne yaptınız diye bize soracakmış, bakınız. Ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Cibril'den aldığı gibi ashabı ve ümmetine aktardığı 6666 ayat-ı ilahiyesini ne yaptınız diye bizden soracakmış Mevla. Beşeriyetin akışıyla bütün ümmetlere soruyor. Peygamberlerimin, elçilerimin getirdiği ve tebliğ ettiği ayetleri ne yaptınız? Çok gariptir muhterem Müslümanlar. Mevla her şeyi gördüğü ve bildiği halde onlar bize böyle bir şey gelmedi ya Rabbi diyecekler. Kafirler, ya kafirler, münkirler, mülhitler, münafıklar, din düşmanları, Allahsızlar, evet, meydanlarına ve kafalarına, kalemlerine din yeşil zehirdir diye yazdıranlar baş kaldırıp bize böyle bir şey gelmedi diyecekler. Muhterem Müslümanlar, çok garibinize gidecek ama eskiden duyduğunuz, bildiğiniz şey inşallahu teala, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ümmetlerin, peygamberlerin tebliğine karşı gelip bize böyle bir şey anlatılmadı, tebliğ edilmedi denince Cenab-ı Halik-i Zülcelal şu ümmetin, Kapı Camii'nde toplanan şu ümmetin şerefine binaen sizden soracak. Ey ümmeti Muhammed, 124 bin enbiya için ne dersiniz? Estaizu billah. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Evet, biz sizi mahşerde, ki bu alemde vasat bir ümmet, adil bir ümmet olarak getirdik. Kapı Camii'nin muhterem ümmeti, ya Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak Kapı Camii'nde toplanan muhterem mübarek ümmet, Allah-u Zülcelal sizin şerefinize binaen mahşerde enbiyaya sizi şahit getirecekmiş. Bakınız, ey ümmeti Muhammed, bu kavimlerin inkarına karşılık siz ne dersiniz diye. Ümmeti Muhammed, biz Kur'an'dan öğrendik ki 124 bin enbiya emaneti ehline tevdi ettiler. Allah'tan aldıkları vahyi olduğu gibi ümmetlerine aktardılar. Biz şahidiz ya Rabbi diyeceğiz. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ya Rab! Ya Rab! Öyle olunca Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in şehadeti için bir imza istiyor, bir mühür istiyor. Muhammed'im, ümmetiyim bu şehadeti için ne dersin? وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Fehvasınca diğer ayet-i celle'de لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Allah-u Alem 2 ve 3 ayet-i celle'de böyle işaret ediliyor muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de ümmetinin şahitliğini doğrulayarak, ya Rabbi ben şahidim ki ümmetim doğru söylüyor, bütün enbiya Allah'tan, zat-ı akdesinden aldıkları vahyi ümmetlerine tebliğ ettiler diye. Muhterem Müslümanlar, öyleyse hep beraber ve katiyetle ve ittifakla söylüyoruz. Biz ümmeti Muhammed'iz, değil mi? Ve mahşerde 124 bin enbiyanın sözlerinde sadık olduklarına şahidiz, değil mi muhterem Müslümanlar? Ve bu işte bizim şahidimiz de وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَهْوَاسِنْجَ. Peygamberi Zişan Efendimiz de bizim şehadetimizi tasdik edip altını mühürlüyor adeta muhterem Müslümanlar. Allah Resulü'nün اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا kavlindeki şehadeti böylece sabit olmuş olacak inşallah. Ve biz diyoruz ki muhterem Müslümanlar, Rabbimizden istiyoruz ve niyaz ediyoruz ki mahşerde bizim imanımıza da Peygamber Efendimiz şahit olsun inşallah. Birer birer hepimiz Rabbimizden bunu dua ediyor ve niyaz ediyoruz. Allah'ımızdan istiyoruz bütün samimiyetimizle. Ya Rabbi, Resulünü bizim imanımıza şahit kıl ve mahşerde bizi mahcup olanlardan etme Allah'ım diyoruz. Muhterem Müslümanlar, ayet-i celle'yi manalandırıyorum. İnna erselnake şahiden, biz seni şahit olarak gönderdik ya Muhammed. Ve mübeşşiran, müjdeci olarak gönderdik. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim açık olarak ifade ediyor ve Resulünün diliyle müjdeliyor. Kapı Camii'nin cemaatine Allah-u Zülcelal kendisi buyuruyor ve ümit veriyor, neşe veriyor, sürur veriyor, huzur veriyor. Ey kullarım, eğer siz zat-ı akdesime inanırsanız, eğer siz Kitabullah'a inanırsanız, eğer siz Hazreti Muhammed'e inanırsanız, eğer siz inandığınızı yaşarsanız, Resulümü size müjdeci olarak gönderdim, sizi bütün korkulardan emin olduğunuzla ve bütün neşe ve sürurlara müstahak olduğunuzla, mahşerde arşın gölgesinde olacağınızla, sıratı gülerek ve uçarak geçeceğinizle, cennet nimetleriyle Resulullah sizi müjdeleyicidir. Muhterem müminler, 48 senedir kürsüdeyim. Cemaatimi bir sefer dahi yese götürmedim. Allah'tan alınanla, Resulullah'tan gelenle devamlı ümide götürüyorum, neşeye götürüyorum, huzura götürüyorum, sürura götürüyorum. Ey inananlar! La havfun aleykum ve la hum tahzanun. Ayet-i ilahiyede la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Evet. Cennetle şimdiden sevine durun Müslümanlar. Hocam yahu senin böyle bir salahiyetin var mı? Yani cemaatini cennetle müjdeleyip de sevindirmeye senin bir salahiyetin var mı? Müminler ben arada vasıtayım. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Onlar ki dünyada Allah'a inandılar. Onlar ki ömür boyu Rabbimiz Allah'tır dediler. Ve bu iman ve inançlarını yaşayarak dürüst ve müstakim oldular. Müslümanlar duyuyor musunuz? Hayatları boyu minare gibi dürüst ve müstakim oldular. Nefislerine ait muamelede, aile hayatlarında, ticaret ahlaklarında, vatana hizmetlerinde, sancak ve bayrağa bağlılıklarında, Allah'a itaat eden emirlere itaat etmekte, ömürlerinde nur gibi bir hayat geçirdiler. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Sonra vefatları anında تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ. Melekler son zamanlarında nefeslerini verecekleri anda etraflarını çeviriyorlar, halelendiriyorlar ve Müslümanlar bakınız demek benim sözüm değilmiş, Allah kelamıymış. Mümine son nefesinde böyle diyorlar müminlere: Ella tehafu, korkmayınız ve la tahzenu, mahzun da olmayınız ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tuadun. Vaad olunduğunuz cennetle şimdiden sevine durunuz diyecekler son nefesinde müminlere. Yahu hocam, adamların gayiz ve kinlerinden parmak uçlarını gevdiklerinde meğer bir hikmet varmış. Niye mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim hep müminleri, inananları, ehli aşk, ehli iman, ehli İslam'ı müjdeliyor. Onlarsa kendilerini bu dairenin dışında görüyorlar. Ya muhterem müminler ya. İslam bir yere girdi mi diyor. Aynen böyle muhterem müminler. İslam bir yere girdi mi diyor. Oranın halkını geri bırakır diyor. Orada samyelleri eser diyor. Orada medeniyetten eser kalmaz diyor. Ya, ya, ya, ya. Muhterem müminler. Dahası var, onu sonra söyleyeceğim. Bu evvelki. Muhterem müminler. Halbuki ise memleketimizde Kültür Bakanlığı'nın beyanatı, memleketimizde 5 milyon 450 bin eser var kütüphanelerimizde. Sadece Türkiye'deki kütüphanelerde 5 milyon 450 bin ilmi eser var. 5 milyonu Osmanlı ve Selçuklu devrinden kalma. 5 milyonu. İslam'ı yaşadığımız günlerde hudutlarımız Viyana kapılarında, Tuna boylarında, Moskova surlarında, Çaldıranlarda, Bağdat kalalarında, Yemen ve Sana'larda, Kahirelerde, İskenderiyelerde, Trablusgarplarda muhterem Müslümanlar. Her dersimde, eğer ilave etmemiz gerekirse tabii, Sıddık-ı Ekber'in ahının ağzından çıkıp da lavlarının düştüğü beldeler, Kazakistanlarda, Tacikistanlarda, Türkistanlarda, Buharalarda ve emsali yerlerde muhterem Müslümanlar. Ben sadece bizim Osmanlı İmparatorluğu ve Selçuklu hudutlarını söylemiş oldum. Fakat İslam'ın hudutları deyince 1,5 milyar muhterem Müslümanlar, ta Kazakistanlardan tutunuz Malezya ve Endonezyalara varıncaya kadar. Bugün elhamdülillahi teala, geçen gün gazetede vardı, Amerika'nın gelecekteki en büyük derdi şahlanan Müslümanlar olacaktır diyor. Haberiniz olsun. Seni alçak şakı seni. Ya gelecekte en büyük derdi, evet, siyahı beyazdan, kırmızıyı sarıdan ayırmayan, ırkçılık yapmayan, fazileti takva, iman, aşk ve edepte gören, İslam'la mayanalan o zenciler var ya muhterem Müslümanlar, o Muhammed Ali Küley'ler ve arkadaşları var ya, onların evlat ve torunları bir gün var olduklarını kainata kan kusturan o derebeylerine gösterecek inşallah. Az kalmaya çok kalmadı muhterem müminler. Ya. Muhterem Müslümanlar, eskiden pehlivanlarımız Osmanlı devrinde Avrupa'da falan yerde mindere çıkarken öyle derlermiş pehlivanlarımız. Arkamızda İslam milleti olduğunu düşünerek İslam'ın izzeti için tutardık diyor. Muhammed Ali Küley'ler ve arkadaşlar da yumruğu kafirin alnının böyle tam ortasına İslam'ın yumruğu olarak vurmaya başladılar muhterem Müslümanlar. Ati İslam'ındır inşallah. Muhterem müminler, Bediüzzaman'ı sık sık hatırlıyorum. Böyle bir söz söylendi mi? Koca üstadı söylemeden geçemiyorum. Yarım dünya, Bediüzzaman öyle diyor. Şu dünya akışında müstakbel İslam'ındır. Gelecekte en gür sada Kur'an'ın ve imanın ve aşkın olacaktır diyor. Kapı Camii'ndeki gençler, çocuk yetiştiren babalar, alnınızdan öpüyorum. Yavrularınızı İslam ve Kur'an, iman ve aşkla doldurunuz, ati İslam'ındır inşallah o Teala. Kaldı ki ölürken iman İslam'ındır, kabirde huzur İslam'ındır, mahşerde rahatlık İslam'ındır, sıratta nur İslam'ındır, cennet ve nimetleri İslam'ındır, Allah ve cemali İslam'ındır. Bunlar İslam'la görülecek, bu saadetler İslam'la sürülecek ve bu günler de Allah cemali İslam'ın gözlüğüyle görülecek inşallah. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz aziz bir peygamber dedik ya, Kur'an-ı Kerim açıkça izzetini beyanla buyuruyor. Muhammed'im, 124 bin enbiya üzerine tek şahit olarak seni getireceğiz. Bir de cennete müştak olanları müjdelemeye ancak sen vazifelisin. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, cennete müştakız değil mi inşallah hep beraber? Kapı Camii'nde toplanmışız, diz dize oturuyoruz. Bir saatten fazla terliyoruz hocam. Bundan bir gayemiz olması gerekir. Neymiş gaye? Allah'ın rızasına ermek, Allah'ın cennetine girmek, Allah'ın cemalini görmek. Müjde Hazreti Peygamber'in diliyle ve nezira, seni korkutucu olarak da, yani aşırı gidenlere sonlarının ateş olacağını. Müslümanlar, ya sen bu masalları bırak diyor Tahir Hoca diyor. Ya sen bu masalları bırak Tahir Hoca diyor. Ben öldükten sonrasına inanmıyorum diyor. Ha eşek ölmüş, ha ben ölmüşüm diyor. Dehasını söyleyeyim mi Müslümanlar? Eşek öldüğü zaman eğeri kalır, yuları kalır, işe yarar. Bu eşekten de adi adam öldüğü zaman sadece küfür ve inkarı kalıyor. Ulan söylüyorsun da duyacağını, sana karşı söyleneceği hiç mi tahmin etmiyorsun? Yani dünya senin için mi yaratılmış? Sen kalemi çekip salyalarını akıtıp 1,5 milyar İslam milleti için ağzı alınmayacak şeyleri söyleyeceksin de biz hep kürsüye çıkıp yas tutacağız öyle mi? Seni Rabbim İslam'ın gerçek izzet günlerini göster diye Mevlamıza dua ediyoruz. Peygamber Efendimiz Allah kitabından nezir olarak gönderilmiştir. Ne demek yani? Cehennemden korkunuz, ateşten korkunuz. Binaenaleyh zina etmeyiniz, içki içmeyiniz, kumar oynamayınız, yalan söylemeyiniz, iffet ve namuslara tecavüz etmeyiniz, haram kazanmayınız, faiz yemeyiniz, vatan ve memlekete ihanet etmeyiniz ve hakeza ve hakeza. Yapılan bu, işlenen bu haramların cezası ateştir. Akıbetiniz bugünümüzden. Müslümanlar söylüyoruz onlara, yarınınız bugünümüzden çok korkunç olacaktır. Çok korkunç olacaktır. Ve son nefesinizde sadece yorganı değil, vallahi ve billahi parmaklarınızı geveceksiniz, parmaklarınızı. Ya. Neden bu naneyi yedik? Neden bu haltı karıştırdık? Neden İslam'a ihanet ettik? Neden Yüce Allah'ı inkar ettik diye son nefeslerine doğru yaklaşırken parmak uçlarını gevmeye, öküz gibi bağırıp böğürmeye, merkep gibi tepinmeye başlayacaklar. Ama Kapı Camii'nin muhterem cemaatine soruyorum, o günde ah vah etmenin faydası olacak mı Müslümanlar? Hayır. Akıbete varılmıştır. Değişmeyen kader, değişmeyen kader. فَاَمَّا مَنْ تَغَى. Dikkat buyurunuz. فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْوَى. Bir kimse dünyada tuğyan ediyor. 1,5 milyar Müslümanın İslam'ına ihanet ediyor. Dünya hayatında 3 gün sarhoşluğuna güveniyor. Ve o halde de geberiyor. فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْوَى. Varacağı ve ebedi kalacağı yer nar-ı cahindir ve ateştir. Peki hocam, arkasından bize ne söyleyeceksin? Gençler, soruyor musunuz? Arkasından bize ne söyleyeceksin hocam? Söylüyor. Onu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Es-sa'idu billah. Ve emmâ men khâfe mekâme rabbihi ve nehen nefse anil hevâ fe innel cennete hiyel mevâ. Benim sözüm değil, Allah kelamı. Mevla böyle buyuruyor. Onlar ki Rablerinin makamından korktular, Allah'ın haşyetiyle doldular, ilahi havf ile gönül arsalarını yeşerttiler. Sonra venehennefse anil heva, nefislerini de hevadan, kötülükten, aşırılıktan, çılgınlıktan korudular. Mevla'ya muti kıldılar. Fe innel cennete hiyel meva. Onların varacağı ve duracağı yer cennettir. Muhterem Müslümanlar, bundan seneler evvel Adapazarı'nda biri geberdi. Hani 2 sene evvel de biri geberdi ya, cehennemliklerden biri. Üzerime imam gelmesin, sarıklıyı görmeyeyim diyor. Hayatımda, hayatım boyu nefret ettiğim böyle bir manzarayla beni karşılaştırmayın. Sakın üzerimde telkin falan yapmayın. Çukuruma beni atın, üzerime 1 varil de şarap dökün, toprağı kapatın, gidin dağılın üzerinden diyor. Çünkü hayatın ötesine inanmıyorum diyor. Muhterem Müslümanlar, Adapazarı'ndaki adam da aynen vasiyetine yazmış bunu. Başının altından ölünce çıkardılar, geberince çıkardılar. Baktılar, sakın diyor cenaze merasimime imam gelmesin diyor. Çünkü hayatım boyu sarıktan nefret ettim diyor. Namazım diye kılmak diye bir şey olmasın diyor. Namazım da kılınmasın diyor. Beni bir beze sarın, çukuruma koyun, üzerime de 1 varil şarap dökün ve üzerimi kapatın diyor. Çünkü bu hayatın ötesine inanmıyorum diyor. Ya muhterem diyor. Tahir hocanız olarak söylüyorum. Müslüman evlatlarının Arapça ve Farsça başta birkaç yabancı dili de bilmesi lazım diyorum. Duyuyor musunuz? Yüce Rabbim yavrularımıza dünyanın bütün ilimleriyle mücehhez yetişmeyi nasip ve mukadder eyle. Men arafe lisane kavmin emine min mekrihim. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Bir kimse bir kavmin dilini bilirse mekrinden emin olur diye buyuruyorlar. Şu halde ben tavsiye ediyorum gençler, bir değil birçok yabancı dilde biliniz, memleket ve milletinize, başta İslam'a, atide ömür boyu bunlarla hizmet ediniz diyorum inşallahü teala. Şimdi muhterem müminler, latifeleşiyoruz tabii. Manen kucaklaşıyoruz ve latifeleşiyoruz. Arkadaşımın biri kalkıyor diyor ki, abav diyor, hocam diyor, bunlar diplomasız hocalardan bile ödü patlıyordu. Bir de sen birkaç dil bilen, bütün fen derslerini okuyan, teknolojinin birçoğuna vakıf olan, modern ilme sahip olan ilim adamları, imamlar, hatipler, mürşitler, vaizler, müftiler diyorsun, adamların durduğu yerde ödünü patlatacaksın yahu. Ya, müftilere, vaizlere, ilahiyatçılara sesleniyorum. Cemaatiniz ve yavrularınıza bir şey değil, çok şey veriniz, çok şey veriniz, çok şey veriniz. Etraflarına ve dünya milletlerine örnek olsunlar inşallahü teala. Ahlakla örnek olsunlar, imanla örnek olsunlar, edeple, ilimle, marifetle örnek olsunlar inşallahü teala. Ve şöyle diyorum muhterem Müslümanlar, şöyle bakınca, heh, insan da böyle olur dedirsinler inşallah. İslam gençliği, İslam gençliği, Muhammediyül ahlak, Kur'an haslet, arşi sıfatlar, Allah'a layık mümin kul olarak yetişin ki bugün de yarın da ebedi hayatta da ölümsüz olasınız inşallah teala. Akif ölür mü Müslümanlar? Akif ölür mü? Hani peygamberler büyük veliler belli. Mevlana'mız 730 seneye yakın olmuş vefatı. Hala içimizde ve yaşıyoruz. Hala. Hoca mürşid. Ya. Bakınız Peygamber Efendimiz'den söz, Peygamber Efendimiz ya, Peygamber Efendimiz'den bahsederken aşk eri öyle diyor bakınız. Akıl kurban künbe pişi Mustafa. Hasbiyallah diyor ki Allahümme kefa. Ey delikanlı, ebedi saadet istiyor musun? Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Sonra da hasbiyallah de ki kula Allah yeter diyor. Yine aşk eri Mevlana böyle diyor bakınız. Destra ender ahadü Ahmet dizen. Ey birader vare hezbu cehliten. Elini yahut şöyle diyeyim, sağ elinle Hazreti Ahad'e, sol elinle Hazreti Ahmed'e, sağ elinle Hazreti Kur'an'a, sol elinle Sünnet-i Rasul'e, çelik pençenle sımsıkı sarıl, bil ki, gençler, bil ki diyor Mevlana, nefsin şerrinden kurtulup halas olmak ancak bunlarla mümkündür. Allah'a kulluk, Hazreti Muhammed'e ümmet olmanın şerefiyle nefsinin şerrinden, şeytanın şerrinden, kötü dünyanın şerrinden emin olursun diyor. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytan.

0: Kürsüden Gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.

0: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
1: Bu bir yeniden iletimdir. Şimdi reklamlar.
2: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Haydar olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Haydar aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
2: Haydar, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız 950 dolardan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin.
7: Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
2: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923

0: İçtiğimiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
1: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
2: Ecir
6: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
8: buyuruyor ki Şeyh Nuruddin Aliül Halebi bir kitap yazmış. Tabi bu kitap şeyden de destek almış. İmam Suyuti'nin de bir kitabı var. Tenvirul Halek fi Ru'yetin Nebi vel Melek. Yani peygamberleri öldüklerinden sonra uyanıkken görebilir miler? Melekleri insanlardan, velilerden gören var mıdır meselesine deliller almış İmam Suyuti. Çok güzel bir eser o. O daha önce, Nuruddin Halebi Hazretleri daha sonra bir eser yazmış. Şimdi eserin, kitabın adını okuyacağım. Kitabın adı 1,5 satır. Kitabın adı zaten bütün kararı ve hükmü veriyor. Ama bunun delilleri var. Bunu delillendirmek bakımından, imanımızın nuru açısından, bir de Vehhabilerin sapıklıkları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki yanlış itikatlarının reddiyesi bakımından dinlemenizde faydalar var. Kitabın adına bak şimdi. Tarifu ehlil İslami vel iman. İslam ve iman sahibi olanlara tanıtma ve anlatma. Neyi? Bi enne seyyidena ve mevlana Muhammeda sallallahu teala aleyhi ve sellem

0: Seyyidimiz, Efendimiz, sahibimiz, yarımız, yardımcımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ne olmuş? Nedir? Enne'nin haberi geldi. La yehlu, boş kalmaz minhu ondan. Zemanun, hiçbir zaman ondan boş değil. Zaman. Zaman ondan boş kalmaz. Ya zaman boş kalmaz da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede şimdi acaba? Ve la mekan. Hiçbir mekan da ondan boş kalmaz. Burası bir mekan mı? Burası da boş kalmaz. Bu konuyu biraz devam ettirmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman bakımından ve sallallahu teala aleyhi ve selleme yani bilerek bilmeyerek hakaret eden Vehhabilere reddiye bakımından. Şimdi buyuruyor ki bu mübarek zat ilimler anlatıyor. Alemler muhteliftir. Yani 18 bin alem var. Hepsi birbirinden farklı. Mars'taki iklim başka, oksijen başka, yer çekimi başka, Kars'taki başka. Alemler muhteliftir. Sonra beldeler, mekanlar farklılık arz eder. 6 ay gece olan yer var, bütün sene buzul altında kalan yer var, yağmur yağan var, yağmayan var, Afrika'sı var, Amerika'sı var. Her yer farklıdır. Şimdi insan annesinin karnındayken ki durumu, darlık hali, dünyadaki durumuna benzer mi? Biz hepimiz anne karnında durduk. Şimdi de burada duruyoruz. Ha buralara sığmıyoruz. Ana karnına nasıl sığdık şimdi? Peki, en dar yer anne rahminde. Ama bir en dar yere gidiyor, bir de en genişlere gidiyor şimdi. Anne karnına göre bura geniş. E bura geniş ama 5000 metre yere göre bura dar. 50.000 metre yere göre 5000 metre dar. Öyle git, git, git, git. Genişledikçe genişliyor. Bir de düşünce alemi var. Beyinde bitiyor. Alemül fikir, fikir alemi. Bu çok geniş. Nasıl geniş? Ya gözlerini kapatıyorsun, kendi kendine düşünüyorsun. 18 bin alemde olmayan bir yerler bile düşünebilirsin. Yani o kadar geniş. İstediğini düşün, parayla değil ya. Peki, ondan sonra ne var? Uyku alemi. Uyku alemi, düşünce aleminden daha geniş. Rüya meselesi var. Yani ruh meselesine geldik şimdi. Ruh nereye gidiyor rüyada? Her yere gidiyor. Her yere ama. Misal aleminde zaten geziyor. Olan yerlere de gidiyor. Şu anda dünyada hiç bilinmedik olmayan yerlere de gidiyor. Her yere gidiyor. Ferşten arşa yükselebiliyor. Ferş burası, toprak. Arş neresi? Cennetlerin üstünde tavanı yani. Cennetler nerede? Ta 7 kat semanın üstünde mesela. Şu anda mevcut. Ruh oraya gidiyor. Saniyede de git dönüyor. Peki. Sonra ne geliyor? Berzah alemi. O ruhtan da geniş. Ruh aleminden de geniş. Berzah nere? Geçit. Orta. Ne dünya, ne ahiret. Dünya ile ahiret arasında köprü. Kabir alemi. Çünkü ruh burada ne yapıyor? Bedenden soyutlanıyor, tecerrüt ediyor, çıkıyor gidiyor. Bu sefer ruh da ölüyor mu? Ölmüyor. Ölmeyince ona ne veriliyor? Bir melek gibi bir kuvvet veriliyor. Melek nasıl arştan bir anda Cebrail aleyhisselam saniyede buraya iner? Ki bu şu andaki vasıtalarla binlerce, on binlerce, yüz binlerce senede en hızlı giden jet gidemez, füze gidemez. Arşa yani. O kadar ara var, mesafe var. Sen sadece buradaki şeylere hesap etme. 500 senelik mesafe diyorsun, 7 kat arasında. Ondan sonra ne kadar var ama onu biliyor musun? Burada o hadis-i şerifler de bu kitapta zikredilmiş. 70 hicab var, 70 hicab. 70'in gıldu külli hicab, kamsü mi'etam, Miraç hadisinde her bir perdenin geçilmesi 500 senelik mesafe, öyle git. Ondan sonra süradikler var. Onun için berzak alemi. Ondan sonra ne geliyor? Haşır ve neşir alemi. Haşır ve neşir alemi ne demek? Kabirlerden diriltildikten sonra, çünkü ruhta niye daha fazla genişlik var berzakta? Şehitlerin ruhları cennette istediği ağaçtan ağaca mesela gezebiliyor. Peygamberlerin ruhları bedenleri efendim Musa Aleyhisselam'ın Kudüs'e yakın Kesib-i Ahmer'de ruhu 6. kasamadı mesela. Dolayısıyla kabir alemindeki genişlik şu ana kadar geldiğimiz en geniş nokta. Ama oradan genişine haşır ve neşir alemi. Yani mahşere çıkacaksın kabirden, bedenle ruh tekrar birleşecek. O birleşmeden sonra bir alem var ki hepsinden geniş. Mahşerin ne kadar olduğu, eni, boyu, hiç kimsenin hesabını bilici yok. Oradan daha geniş alem var. Cennet ve cehennem alemi, bütün bu anlattığımız alemlerin hepsinden geniş. Çünkü sonsuz. Cennet sonsuz, cehennem sonsuz bir alem var. En zayıf Müslümana 10 bu dünya kadar cennet veriliyor, düşünsen. Böyle bir alem var. Geliyoruz, geliyoruz. Allah-u Teala'nın fazl-ı keremi, rahmetinin genişliği ve ilminin kapsama alanı, bütün bu saydıklarımız alemlerin tümünün kat kat kat milyonlarca milyarlarca katır katır katır trilyarlarca katlarından daha geniş Allah'ın ilminin dairesi efendim. Dolayısıyla nasıl ki cennet Allah-u Teala'nın sevaplarından bir cüz. Bütün cennet kıyamete kadar anlatsak bitiremeyecek kadar ayet hadis var ama hepsi lütfundan bir cüz. Cehennem azapları gazapları. Yani yüzlerce sene benim elimde kitap var, o kadar sohbet yapabilirim size cehennem hakkında. Bunların hepsini tahkukatı Allah-u Teala'nın ukubatından, azaplarından bir cüz yani. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bu ihatasını, kavramasını, vüs'atini anladığın zaman bu temeli bilmen lazım. Bu temelin üzerine biz bina yapacağız. Nasıl yapacağız bu binayı? Diyoruz ki dünyada yaşamak var, sonra kabirde kalmak var, sonra dirilmek var. Bunlar ruh açısından efendim farklılık arz ediyor. Kuvvet bakımından işler değişiyor. Ruh mesela dünyadayken bedenle birlikte iş yapmak zorunda ama berzaktayken, kabirdeyken bedenden ayıklandığı için ne yapabiliyor? Kendi başına ruh iş yapabiliyor. Farklı şekillere girebiliyor. Misal alemi, temessül deniyor buna. Mesela Cebrail aleyhisselam melek suretinde Meryem validemize gelseydi, Meryem validemiz tahammül edebilir miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile iki kere o vaziyette gözüktü. Bayıldı, düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta bayılmadı ama Hira'da bayıldı şeydi. Sarıldı, kucakladı, bağrına bastı. Çünkü Miraç'tan evvel kalp ameliyatı yapıldı, kuvvet verildi, o kuvvet verilince dayandı. Sidretül Münteha'da da iki kere astığı suret üzere 600 kanadıyla gördüğünde. E şimdi o zaman Cebrail aleyhisselam gibi 600 kanadı, iki kanadı açtığı zaman biri doğuyu geçiyor, biri batıyı aşıyor ama bir serçe suretine girebiliyor mu? Serçe. Serçe suretine girebiliyor. Şurada gelse, şurada bir kuş gelse, şuraya konsa Cebrail aleyhisselam efendim, o kuş olabilir mi desen, olmaz deme lüzum yok ki, hiç kimsenin olmaz diyenin de delili yok. Ha o mudur konuşta konuşmuyorum, olabilir mi yani, olabilir misi var yani. O şekle girebiliyor. Şimdi onun için, hani meşhur söz, Akşemseddin Hazretleri'nin, Evliyaullah, hayattayken, ruhları bedenlerindeyken, kılıç kınının içinde gibidir. Ama vefat ettiklerinden sonra, kılıç kınından çıkmış gibidir. Peki kınındaki mi daha çok keser? Çıkmışı mı daha çok keser? O zaman vefatından sonra, şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'nin tasarrufunun arttığı. E buna, zaten Akşemseddin Hazretleri, bütün ulema meşayih bunu beyan etmiş. Evliyanın durumu budur. Ruh bedenden soyutlanınca, tecerrüt edince ne yapar? Kuvvetlenir. Şimdi tabii en kuvvetli dönemi ruhun ahirette olacak. En kuvvetli dönemi. Ama dünyadaki dönemi yine en zayıf dönemi. Ama kabirdeki dönemi daha kuvvetli dönemi. Çünkü neden? Mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir harbe katılsa kendine göre kuvveti var. Gerçi zayıf bünyeliydi. Şimdi Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi bünyesi kuvvetli değildi. Ama manevi kuvveti de var. Allah-u Teala yardımıyla harp eder. Ne kadar eder? Yani bir kişiye, iki kişiyi tepeler, şunu yapar, bunu yapar. Ama şimdi zahiri kuvvete baktığın zaman yani üç kişiyle baş etti, beş kişiyle, 30 kişi, 50 kişi, 1000 kişi zahirle. Ama mesela Onun öyle kuvvetli bir ruhaniyeti var ki diyor, hem de bunu Vehhabilerin başındaki adam söylüyor. Yani bu Vehhabiler öyle bir çelişkidedir ki, bizim tarikat adına anlattıklarımızda itiraz edip şirk dedikleri var ya, bütün kaidelerini anlatıyor. Onlar da başka yerde çuvallıyor tabii. Onlar da başka yerde çuvallıyor. Tevessülde çuvallıyor, istigasede çuvallıyor. Ama o hakikatleri de ruhun kuvveti bakımından anlatırken bütün rivayetleri alıyor. Mesela diyor ki, en büyük delil hasmın konuştuğudur. Çünkü biz zaten aynı şeyi konuşuyoruz, bizim kafalar. O da kabul ediyor bunu yani. Diyor ki, Ebu Bekir Sıddık'ın ruhaniyeti gibi kuvvetli olan bir ruh, vefatından sonra harbe katıldığı zaman bütün bir orduyu tek başına bozguna uğratır diyor. İşte bak, ruhun kuvvetidir o. Hayattayken ki harbe girse bütün orduyu bozguna uğratamaz. Ama ruhu gelirse, ki nitekim Efendi Hazretlerimiz Kıbrıs Harbi'nde Üveysel Karani Hazretlerinin pilota geldiği, şuralara atacaksın dediği vesaire vesaire, bütün ulema, meşayih, zaten harplere şehitlerin katıldığı, Çanakkale'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştiraki, efendim, bütün bunlar yaşanmış, insanlar bunu görmüş, gören de var, melekleri gören var, ruhu göremez, ruh görünmez ama şekle bürünür, şekle bürününce görülüyor. Dolayısıyla ruhun böyle bir kuvveti var. Şimdi biz neyi anlayacağız? Ölüm, yokluk mudur, değil midir? İmam Kurtubi beyan ediyor. Bir defa biz eğer ölüm yokluktur, yani Efendi Hazretlerimiz şimdi yok oldu gibi düşünür, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti, yok oldu gibi düşünürsek, dinden bile çıkarız. Ehl-i sünneti bıraktık. Ölüm, mülk aleminden melekut alemine intikal, geçiş yolu. Zaten berzak da geçiş, geçiş yeri. Dünya ehliyle berzak ehli arasında hicap, perde. Demek ki, şimdi ruhlar beden gibi araba lazım değil, elbise lazım değil, sıcaktan soğuktan etkilenme tehlikesi yok. Latif varlıklar, sakil değil, kesif değil. Bedenin bir yerden bir yere gitmesi, hesaplar, kitaplar, uçakla mı gideyim, arabayla mı gideyim, kaç saat yolculuk. Ruh, Allah'ın dilediği yerde, ama Mevla izin verdiyse, borçlu öldüyse, rehin bağlıysa gidemez. Allah cümlemizin rehin bağlarımızı çözsün, ahirette serbest eylesin, berzak aleminde bütün dostlarını ziyaret edebilmeyi, akrabamızla, yakınlarımızla görüşebilecek şekilde vefat edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Şimdi, hal böyle olunca Allah-u Teala ruhlara ne vermiş? Tasarrufat vermiş. Tabii bu herkesin ruhu bir değil, maneviyatına göre, marifetullah'a göre, Mevla Teala'yı tanımasına göre, onun makamında itibarına göre değişiyor. Şimdi sahabe-i kiramla tabi'in bir değil, tabi'inle tebe-i tabi'in bir değil, müçtehitler, İmam-ı Azam, Maşa, İmam-ı Malik'le diğer fıkıhçılar bir değil. Ne var? Kim kimle görüştü, kim kimin sohbetinde bulundu, sahabe neden bu fazileti kazandı? Hiçbir veli ne kadar yükselse de onların en ednasının makamına yetişemiyor. Efendim, atının burnuna giren toz kadar bile olamıyor. Koca Veysel Karani, Ömer İbni Abdülaziz bile Muaviye radıyallahu anh'ın atının efendim burnuna giren toz kadar olamıyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin Abdullah İbni Mübarek'ten nakli vecile. Nereden kazandı bunu? Sohbetten. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte olmak nasip olmuş. Sana olmamışsa orada bir defa sen ne amel yaparsan yap, bir yerde kalıyorsun. Ama kendi ekranların arasında en üstün sen olabilirsin. Ama sahabenin ednasından ayağına gelemezsin. Tabi'in oluyor, tabi'in sahabe görmüşler. Tebe'in tabi'in sahabeyi görenleri görmüşler. Tebe'in tabi'in gidiyor üste geliyor, tabi'inin ednasına yetişemiyor. Niye? Hayrul kurun karni, en hayırlı asır benim asrım. Sümmellezine yürüyorum, sonra onları takip edenler tabi'in. Sümmellezine yürüyorum, sonra onları takip edenler. Seni sümme ne yaptı diyor İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Sami. Sümme sonra demek, sonra seni sonraya attı diyor yani. Onun için sen kimle sohbet ettiğine göre, kimin sohbet meclisinde bulunduğuna göre, kiminle birlikteliğin var. Böyle gibi bir dakika, bir görmüşlüğün var. Bu sana ne yaptırıyor? Fark attırıyor. Ruhuna da fark attırıyor. meziyet ve ihtisas kazandırıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra geliyor iş peygamberlere geliyor. Onlara sahabeden hiçbiri en edna peygamberin zerresine yetişemiyor. Nübüvvet makamı hala. Sonra geliyor bütün peygamberlerin makamlarına baktığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamına hiçbiri yetişemiyor. Hiçbiri yetişemiyor. Ve hiçbiri şefaat bile edemiyor. İstediğini kurtaramıyor. Hiçbiri cennetin kapısına gelse giremiyor. Cennetin kapısına kapıyı çalsa açılmıyor. Ya İbrahim aleyhisselam geldi kardeşim. Bana bir isim verilmiş. Bir kevmirtü ellâ eftehâ li ahadin kableke. Senden önce kimseye açmayacağım diye emrolundum diyor. Rıdvan cennetin bekçisi. Onun için Mevla'dan izinsiz kimse şefaat edemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati başlatmadan hiçbir peygamber de şefaat edemiyor. Bu noktaya geldiğimiz zaman ne anlıyoruz? Bu alemde ümmetine, ahirette bütün ümmetlere, bütün peygamberler dahil hepsine yardım edecek. Şefaat kapısını açacak. Hepsinin nefsi nefsi diye canının derdine düştüğü vakitte ümmetim diyecek. Tek zat Muhammed Mustafa kalıyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman şimdi bir ruh külli olursa diyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri ruhun külli olmasının izahını yapıyor. Külli yani kül bütün demek, cüz parça demek. Ruhun külli olması kısaca yani ruh arştan yaratılmış, nurundan alınmış gelmiş, bedene de montelenmiş, bu sefer bedenin acıkmasından etkileniyor, doymasından etkileniyor, üşümesinden etkileniyor. Çünkü neden? Bedenin içinde durduğu için, beden de bunlardan etkilendiği için, yoksa ruh firi takılsa, bedenden soyutlansa ne soğuk var, ne sıcak var, ne darlık var, ne bir şey var. Mültezeme giriyoruz. Hiç bulamayacağımız bir imkan. Zorla bizi sokuyorlar. Yani arkadaşlar yardım ederek girebiliyoruz ancak falan. Ama ter donumdan gidiyor ihramlıysam ihramından sucuk ter. Bir duruma geliyorsun. Beden darlanmaya başlıyor. Nefesin kesiliyor. Birkaç tane uzun boylu adam da gelip üstüne o da elini Kabe'nin üstüne atarsa sen zaten bir iki atta kalıyorsun. Ondan sonra bir nefesin darlanıyor, bir de nefesin falan. Bütün bunlar kimin sorunu ya abi? Bedenin sorunu. Ama ruh orada bir feyiz almış, Allah'ın kapısına dayanmış, müldezem, %100 dua kabul, bana bıraksalar orada, belki ölene kadar çıkmam. Zaten her istediğimi isterim, ondan sonra da zaten açlıktan, susuzluktan ölene kadar bırakmam yani. Ama ruh tek kalsa orada, hiç sıkılmayacak. Bedenle birlikte olunca, hadi bakalım. Onun için ruhun imkanları, tasarrufları, Kur'an-ı Kerim fel müdebbirat emra, işleri yönetenlere yemin ederim diyor Allah-u Teala. İşleri yönetenlere. Şimdi bazı ulema bunu melekler demiş. Tabii melekler olduğuna dair ayet başka ayetlerde de meleklerin de Allah'ın emriyle yönetimi üstlendikleri tasarrufları var. Ama bazı alimler de demiş ki ruhlar. İşleri yönetenler, ruhlar, hangi ruhlar? Külli olursa, külli ne demek? Arşlere, ruh Allah'ın arşının nurundan yaratılmış, sonra gelmiş esfele safirine indirilmiş, bedenin içine girmiş. Ama o bedenden çıktıktan ve kurtulduktan, eğer yaşarken, hali hayatında, sıhhati bedeninde, efendim, farzları, vacipleri yerine getirmiş, takva riayet etmiş, tarikat almış, seyri sülük görmüş, ve ruhunun basamaklarını, Miraç'taki manevi mertebeleri, Miraç-ı Ruhani yapmış ve o basamakları kademe kademe çıkmış ve arş ile eklenmiş. Arş ile eklenmiş. Yani ruhumuzun mayası arştan alınma olduğu için ruh da sonradan yaratılmış. Ruh mahluk, sonradan yaratılmış. Sonradan yaratılan her şeyin bir ham maddesi var. Tamam ki yine de Allah-u Teala ol dedim olduğu için ilk mahluk yaratılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru. Onun ham maddesi yok. Arş da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurundan yaratılmış. Dolayısıyla her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurundan yaratılmış. Ama Onun taksimatı var işte. Burada o hadis-i şerifi tekrar bir tahsis ettim. Parantezleri güzel, milletin anlayacağı şekilde yaptım. Demek ki mesele sen hayattayken ruhunu terbiye ederek, zikrullah ile tezkiye ederek, kalbi tasfiye ederek, ruhu geldiği yere, arşa, manen geri yükseltebildiysen, bu ruh ne olmuş oluyor? Külli. Ne demek külli? Bütünleşmiş. Ne demek bütünleşmiş? Parçaları, dağınıklıkları toparlamış. Yani ne demek? Geldiği yerle irtibatı kurmuş. Esfel-i safilin, dünyanın dibindeyiz ha burada. Ama ruhumuz arşa muttasıl ise ruh toparlanmış. Niye toparlanmış? Geldiği yere kadar manen çıkmış. Ama çıkamamış. Efendim, nerede kalmış? Emmare'de kalmış, levvame'de kalmış, mülheme'de kalmış, mutmainne'de kalmış, raziye'de kalmış, merziye'de kalmış, kamile olamamış. O zaman ne olur? Ruh külli olmaz. Yani bütünleşemez. Çünkü geldiği noktaya, arşa yeniden eklenmesi lazım. Onu eklenemeyen ruh külli olamaz. Külli olamayan ruh sahibine de rabıta yapılması caiz değildir. Ancak ruhunu arşa eklemesiyle rabıta yapılmayı hak eder. Birinci mesele. İkinci mesele, o ruha tasarruf verilir. İşleri yönetenlerden maksat ruhlardır diyen müfessirlere göre hangi ruhlardır? Kamile mertebesine gelenlerdir. Nefsin yedinci basamağına erenlerdir. Raziye-i merziyeyi de geçecek. Ondan sonra o ruha ne veriliyor? Gezme, dolaşma, istediğine yardım etme. Geliyor, sen dardasın. Efendim, trafik kazası yaptın. Kimsenin olmadığı bir yerde düştün çukura. Uçurumdan aşağı. Ecelin gelmemiş, ölmedin. Bas bas bağırıyorsun, sesini duyan da yok. Uludağ çıkarken düştün aşağı. Kaç gün sonra ya gelir ya gelmez. Sen medet diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuyorsun, himmet istiyorsun. Allah-u Teala'dan yardım ancak Allah'tan. Yaratmak bakımından. Sebep olmak bakımından. Tak! Bir de baktın, Allah Allah, bir veli geldi. Bir veli geldi, ne yaptı? Sana yardım ediyor, tutuyor, çıkıyor. Allah Allah, bu kimdir, hiç tanımış. Adam onu sonra kaybediyorsun zaten. Nasılsın, iyi misin, bir şey de yok. Ne olacak? Sen kimdin bile soramadın. Veya soranlar da var. Sen kimsin diyor. Ya diyor, ben diyor, sen bir gün geldin benim kabrime. Ziyaret ettin, bir Fatiha okudun diyor. Bana bir iyiliğin geçti diyor. Ben de diyor baktım ortalıkta ne var bir dolaşıyordum şöyle diyor. Sen de burada uçurumdaymışsın meğer diyor falan. Hani böyle çok konuşana da az rastladım da yani. Böyle bir muhabbetler de olabilir. Ya Sudan eski başkanı, ehl-i sünnet adam, iyi adamdı. Onun kardeşi ne yapıyor? Hastanede yoğun bakıma düşüyor. Ağır haller geçiriyor. Sonra zamanın Gavs'ından himmet istiyor. Allah'tan yardım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat. Sonra bir zat geliyor. Onu hastanede tedavi ediyor. Ondan sonra o çok zor bir halden işte mesela bütün makineler ötüyor. Şey hali veriyor ya artık yani işte ciğer bitmek üzere, şu bitmek üzere, ondan beş kaldı, bundan üç kaldı falan. Bitti bitiyor.com. Gidecekken adam himmet istemiş. Biri gelmiş, birden cihazlar, mihazlar düzelmiş. Allah'ın yardımı geliyor tabi. Her şey Allah. Yaratan ancak Allah. Celle Celle. Sonra bu adam demiş, yahu demiş, bir zat geldi, nurlu şeydir, bir acayip şey. Sudan'da ben böyle birini tanımıyorum. Tabi Sudanlılar hep siyah zaten, o gelen beyazmış. Nereden tanıyacak? Allah Allah! O gelen beyazmış. Floresanlar patlıyormuş onun nurunun yanında. Ondan sonra orada kim var, burada kim var? Ben bir gün gelen de, giden de herhalde bu Efendi Hazretleri'nin haflesinden sonra efendi bir Arap alemine de ordu Sudan'dan da geldi. Her yer geldiler ya. Bir de Efendi Hazretleri'nin resmini görmüş. Bu demiş, bu zat demiş geldi bana demiş. Ondan sonra kalktı Efendi Hazretleri ziyarete geldi. Ziyarete geldi ve bu hadiseyi anlattı. Şimdi beden burada, kendi de hasta gibi görünüyor. Ama ruh orada, gidiyor iş bitiriyor. Fel müdebbirati emra, işleri yönetenlere yemin ederim diyor. İşleri yöneten yaratmak cihetinden Ancak Allah'tır. Ama istediği meleğe istediği gücü verir mi? İstediği velinin ruhuna verir mi? Verir. İşte onun için. Ama bu velilerin tasarruflarında işte ruhu külli olması lazım. Arşa yeniden eklenmesi lazım. Merdivenin, Miraç merdiveninin ruhani bütün basamaklarını bitirmesi lazım. Bütün basamakları geçmesi lazım. Tamam. O zaman olur. Ama Mevla Teala bedenindeyken ona yine tasarruflar verir. Verir ama bir yere kadar. Ama ne zaman vefat eder kabir aleminde, o zaman onun ruhuna çok daha geniş imkanlar verir. İstediğini kurtar, istediğini as, istediğini kes. Öyle mi? Bedir ehli işte. Okur okumaz, Bedir ehli kılıçlarıyla beraber 313 Bedir ehli geliyorlar. Adam düşmanını şikayet ediyor. Ondan sonra onu kesiyorlar, onu asıyorlar. Harpleri kazandırıyorlar. Bedir ehlinin, sahabenin en yüksek seviyesi Bedir ehli. Aşere-i Mübeşşere'den sonra Bedir ehli. Peki Ebu Eyyub el-Ensari nerede yatıyor? Burada yatıyor. Sen onu burada yatıyor mu zannediyorsun? Ebu Eyyub el-Ensari burada yatıyor mu zannediyorsun? Ebu Eyyub el-Ensari, ruhları Bedir ehli onlar. Bedir ehlinin himmet istendiği zaman onlar oradalar. Mevla izin veriyor mu? Veriyor. Çünkü diyor, işlerin tasarrufunu bazı yüce ruhlara, ulvi ruhlara verdim mi Allah buyuruyor. Peki bütün bunları konuşuyoruz da. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunun neresinde? Neresinde mi? Bir velilere bunlar olursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, sen burada himmet istiyorsun, efendim senin ruhaniyeti geliyor, yok efendim baba geldi şöyle yap. Bütün bunlar yüzlerce, binlerce ben yaşadığım var, dinlediğim var, görenler var, yaşayanlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada dediğim zaman ben bir kitaba dayanıyorum. Koca Nuruddin Halebi, büyük muhaddis, İmam Suyuti, büyük muhaddis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemde tasarruf sahibidir diyor. Salavat-ı şerife okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sellim. Kendi salavatımızı okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Alâ Âlihi ve Sahbihi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen tasarrufu hesap edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü neden? O hayat-ı hakikiyye ile haydır. Yani gerçek bir dirilikle diridir. Bu hususta hadis-i şerifler vardır. Bunun kat'i delillerinden birini zaten ben size çok okuyorum. Ya nebiyyün erselnâke şahiden ve mübeşşiran ve nezîrâ. Şahit gönderdiyse, şahit de görgü tanığıysa, bütün amellerimize de şahitlik edecekse, hepimizi görüyor. Hepimize şahit ve müşahit oluyor. Ve bunun için ne olması lazım? Her zamanda, her mekanda ruhaniyetinin hazır olması lazım. Birinci delil, çok kuvvetli delil. Kulların amellerinin hayırlısına, şerrisine şahit olacak. Şahidin de meşhudun aleyhe, şahitlik yapacağına efendim yanında bulunması lazım. Ve ona bakması lazım ve onu görmesi lazım. O zaman anlaşıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her alemi doldurmuş mu? Nerede adam varsa orada amel var. Nerede amel varsa orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şahitliği var. Sonra sen diyemezsin ki. Ne diyemezsin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken şahitti. Vefatından sonraya taalluk etmiyor diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü onun mübeşşirliği vefatından sonra bitti mi? Müjdeciliği bitti mi? Uyarıcılığı bitti mi? Şahitliği de bitmedi. Ayrıca hadis-i şerif var. Çok sahih kaynaklar, Bezzarlarda, efendim, İbn-i Saadlerde, daha birçok kaynakta. Onu da çok okuyordum size, onun için hızlı geçiyor. Hayati hayrun lekum ve memati hayrun lekum. Hayatım da sizin için hayırlıdır. Ölümü de sizin için hayırlıdır. He? Vefatında hiç hayır olur mu ya Resulallah? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tuhdizun ve yuhdizu lekum. Ben hayattayken bir şey yaparsınız, Allah'tan da vahiy gelir, ben size onu yapın yapmayın cevabını veririm, soru sorarsınız. Ama vefatımdan sonra bu imkanı bulamazsınız. Şeriatın teşri' tarafı biter. Yeni bir hüküm gelmez. Teşri' biter. Ama sizin amelleriniz devam eder. Benim de sizi murakabem, gözetimim devam eder. Çünkü tu'radu aleyya malikum sabahül mesa. Sabah akşam amelleriniz bana arz edilecek. Hayırlı bulduğumu hamd edeceğim. Kötü gördüğüme istiğfar edeceğim sizin için diyor. Yani hadis-i şerifi kaç kere metnini okumuşum. Bu da neye delalet ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra yaşadığına delalet ediyor. Çünkü hadis-i şerif sahihtir. Sahih hadis hüküm ifade eder mi? Eder. Hadisin sahih olduğunu bütün muhaddisler tasdiklemiştir. Senet ve isnat bakımından. Hal böyle olunca hüküm ifade eder. Ne demek hüküm ifade eder? Her Müslümanın inanması farzdır ki sabah akşam benim bütün yaptıklarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşamdan sabahkitten o akşama kadar sabahleyin akşamdan sabah yaptıklarım gösteriliyor mu gösterilmiyor mu? Biz buna iman ettik mi? O zaman şahitliği devam ediyor. Çünkü hayatıyla devam ediyor. O zaman Halil Halebi diyor ki her peygamber öldüğü zaman şeriatı biter. Zaten neshediliyor. Yeni şeriat gelene kadar devam ediyor. Yeni şeriat neshediliyor. Başka Resul gönderiliyor. Ama bizim peygamberimiz öyle midir diyor? Değildir diyor. Niye? Ve bakın şer'uhu fi kulli vaktin ila yevmil kıyameti ve teali. Kıyamet gününe kadar onun şeriatı baki kalacak. Onunla birlikte de baki kalacak. Peki ondan sonra peygamber gelmeyeceği için İsa Aleyhisselam'ın gelmesi ona ümmet olmaktan dolayı geleceği için yeni bir şeriat getirmeyecek. Hal böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği bütün alemlerde hazır ve nazır olması mucebince devam etmektedir. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Ya hoca anlattın ruhlardan, berzaktan, arştan, ferçten yani kafamız şey oldu ya. Hiç dalma ya. Çık dışarı, aya bak. Şimdi göğün tepesinde ay var mı? Bedir, dolunay yani ay var mı? Gökte duruyor mu ay? Duruyor. O orada dururken biz onun ışığının altında efendim geziyor muyuz? Dağda, bayırda, yaylada, maylada hep ay var her yerde ay var. Geziyoruz. Peki biz başlarımızı kaldırdığımız zaman veya hızlı koşarken veya yürürken veya yavaşken veya otururken veya uyurken veya uyanırken eğer üstümüzde tavan yoksa yani bizi kapatan bir şey yoksa ay da görünen durumdaysa, bulutsuz havadaysa biz ayı görüyor muyuz? Görüyoruz. Başımızın üstünde görüyor muyuz? Görüyoruz. Doğunun en ücra köşesine de gitsek ay varsa görüyor muyuz? Görüyoruz. Öbürleri de aynı anda batının en ters tarafından aksasına gitse görüyor muyuz? Görüyor muyuz? Denizlerin dalgalarında gemilere binsek veya bazılarımız yaylalara, dağların tepelerine çıksa veya bazılarımız çöllerde efendim, dümdüz topraklarda çadır kursa başını kaldırsa her yerde var mı ay? Var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu da nasıl ki bir tek ay göğün tepesinde dururken bütün insanlar dünyanın neresindeyken güneş de buna misal olabilir. Hepsiyle beraber olabiliyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu da öyle normal bir ruh değil ki. Bütün alemler cennet, cehennem dahil, arş dahil, kürsü dahil, levh-i mahfuz dahil, kalem-i âlâ dahil. Allah-u Teala zaten hariç, Allah-u Teala yaratan tek zat. Onu konuşmuyoruz. Yaratılan her şeyin kendi nurundan parça olduğu bir ruhtan bahsediyoruz. Bu ruhaniyet, bu ruhun kuvveti ve gücü öyle bir şeye sahip ki, ne diyor? Evliyaullah'tan İbn-i Ataylal İskenderi Hazretleri, velilerin en büyüklerinden. Şimdi müridi hacca gidiyor. Hac da onu görüyor. Ama konuşamıyor. Tavaf bitince makam-ı İbrahim'de namaz kılarken falan giderim diyor. O da tavafını bitirmeyi bekliyor. Sonra bakıyor onu göremiyor daha. Sonra Arafat'ta bir daha görüyor. Sonra yine yeniden işte gideyim orada vakfe duaları yapılıyor falan. Oradan o bitene kadar yine onu göremiyor. Birkaç yerde böyle görüyor. Ondan sonra geliyor Mısır'a dönüyor açtan. Diyor ki Şeyh Efendi, bu çoktur bunun misalleri. Diyor ki Şeyh Efendi diyor, nerede diyor. Diyor ki Mısır'daki tekkesinde. Ne yaptınız? Hep ibadet yaptık. Zülhicce'nin onlarını ihya ettik. Hiç diyor bir yere çıkmadı mı? Çıkmadı diyor. E diyor ben gördüm, kesin gözüme görünüyor. Ondan sonra onları aralarında işte şey yapıyorlar. O çıkmadı, o çıktı vesaire. O bir yer başkasına söylüyor. Neyse toplanıyorlar Şeyh Efendi'nin huzurunda. Diyor ki o yemin et diyor, o yemin ediyor, o diyor buradaydı, o diyor buradaydı. Sen de yemininde sadıksın. Sen de yemininde sadıksın. Hepiniz doğru gördünüz. Çünkü ruhaniyet ki hayatta ruhaniyeti külli olduğu için temessül ve teşekkül istediği şekle girmeye ve 40 tane beden 40 tane bedende görünmeye Allah ruhuna tasarruf vermiş. İşte Somuncu Baba Hazretleri Ulu Cami'nin açılışını ona yaptırıyorlar. Hutbeyi o zamana kadar kendini gizlemiş. Bursa'da meşhur olmamış. Garip bir derviş. Bir keramet de göstermemiş. Yıldırım Beyazıt Ulu Cami'yi yaptırmış. Yıldırım Beyazıt'ın damadı da Emir Sultan Buhari Hazretleri. O da dünyada benim damadımdan daha büyük bir alim veli yok diye biliyor ki nispeten doğru o zaman. Tabii o da baştan inanmadı, kızı vermedi ama ondan sonra zoru görünce Emir Sultan Hazretleri bir keramet gösterince baktı ki dediler ki laf dinle, senin tacını tahtını başına yıkacak kuvveti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada kızına görünmüş, sen ondan evleneceksin buyurmuş. Kız istiyor, Resulullah emretti bana diyor, sen padişahım, madişahım, çekmez o işler. Ona da kerametleri göstermiş tabii, ondan sonra Emir Sultan diyor, başka bir şey demiyor. Büyük Şeyh Efendi, Kuddise Sürü Hazretleri ama laf dinlemiyorsun işte mübarek. Laf dinleseydi Timur Lenk'in karşısına çıkma dedi. Laf dinleseydi bu inkıta fetret dönemi Osmanlı'da olmayacak, kim bilir daha ne kadar kuvvetli olacaktı. Ama meşayihi dinlemeyen padişah da olsa ne olursa olsun yani bir zarar görür, bir zarar görür. Ondan sonra Emir Sultan Hazretleri de alıyor Somuncu Baba'ya gidiyor yanına ve ya ne yapıyorsun mübarek adam? Ya mübarek burada senden eftal adam yok şimdi. Ben senin yanında nasıl şey yapayım? Çıkıyor işte hutbeye hasbelkader zorlatılıyor. Padişah da ilk tanıyor. Bu dün Emir Sultan da bunu çıkarttı. Bu kimmiş ya diyor falan. Fatiha'ya bir mana veriyor. Bir mana veriyor. Herkes anlıyor. İkinci de bazısı anlıyor. Üçüncü de efendim ulema anlıyor. Üçüncü de evliya anlıyor. Böyle öyle. Yedinci de kimse bir şey anlamıyor. Herkesin ayağı yerden kesiliyor. Çıkıyorlar. Herkes cuma biter bitmez elini ayağını. Her kapı dolmuş. Yedi kapıdan çıkıyor. Onlar diyorlar biz Somuncu Baba'nın elini öptük. O diyor biz de öptük öbür kapıdan. O diyor biz de öptük öbür kapıdan. Hadi bir kavgaya girişseler. Boşuna olur yani. Herkes öptü yani. Herkes öptü. Hatib-i Şirbini, Kudsesi Ruhu Şafii müfessirlerindendir. Onun çok Es-Siracül Münir diye bir tefsiri vardır. Çok ruhaniyetli bir tefsirdir. Çok hocalar onu bilmez. Ama çok büyük belirli. Mısır'da 40 tane mescitte aynı cumada hutbe okudu. Göründü demiyoruz. Hutbe okudu. Canlı konuşuyor. Sırrı ne? Sırrı ne? İşte İbn-i Ataylar İskender Hazretleri'ne geldikleri vakitte ne buyurdu? Er-racülül kebir yemle'ül yani el-kutbu da var. Bir vaat el-kutbu buyurdu, bir vaat er-racülül kebir. İkisinin manası bir. Büyük adam. Yani şimdi büyük ne demek büyük şimdi? Yani bedenen büyük olursa bir insan büyük, büyük, büyük, büyük burayı kaplar. Ne kadar büyüksen o kadar yer kaplarsın yani. İşte öyle bir büyürsen ki alemleri kaplarsın yani. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kutup makamına gelse, Gavs'tan bahsetmiyoruz. Daha kutup olsa, yani Gavs'tan çok aşağıda bir makam. Alemi diyor, yemle'ül kevn, cihanı doldurur diyor. Kutup bile veli makamında cihanı doldurur. Ruhaniyetinin büyüklüğü bakımından doldurur diyor. Lev du'iyel kutbu min cuhrin le'ecabehu. Er-racülül kebir yemle'ül kevn. Büyük adam cihanı doldurur. Kutup makamına gelen bir zatı iğnenin deliğinden, efendim küçücük bir delikten, yani en gizli yer demek istiyor. Ağzı da çok açık değil yani. Ses bile o kadar duyulmaz. Ne kadar delik küçükse ses o kadar kısık gelir içeriden. En ufak delikten bile davet edilse icabet eder. Lebbek ne var der yani buyur. Büyük. Çünkü demem ruh külli olursa arşın üstüne hatta çıkıyor. Arşta da durmuyor. E arşta da ham maddesiyle buluşuyor. Bu sefer ne oluyor? Arş zaten ne yapmış? Arş kürsüyü kaplamış. Kürsi ve sehan kürsüyü semavat vel ard. Yedi kat gökleri yerleri kaplamış. E yedinci kat altıncıyı, altıncı beşinci soğanın zarları gibi. Bu zatın ruhu arşa çıkmış. Arşı da geçmiş. Miraç yapmış. O ruhaniyet nerede o zaman? Arşın üstünde. Arş nerede? Bütün alemin kaplayan. E bu arşı kaplamış hacı abi. Onun için diyor, nereden çağırsan gelir diyor. Şimdi bu bir kutup makamı. Ya Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem makamından sen ne tereddüt ediyorsun? Ama bak bir şeyi anlatmamız için ne kadar mukaddime yaptık. Orada da detaya girmedim yani. Ruhlar alemine ilgili detaylara girsem. Men arafe nefsehu kad arafe rabbehu. Sen kendini bilmeden Sübhan'ı arzularsın demiş. O hadisin İmam-ı Suyuti ruhu bilme makamları. O ruhu anladığın zaman zaten ateist deist kalmaz. Ateist deist kalmaz. Ancak kalır. Manyaksa kalır. Akıllı bir ateist deist kalmaz. Yani onu dinleyip de ateist deist, o anla ki akılsız bir ateist deist. Hiç aklı yok. Burada da şimdi bak bir şeyler anlattık. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemi doldurmuş. Baştan biz böyle konuştuk. Onu konuştuğumuzda bunu konuştuk. Ama şimdi bir şeyler anlata zihninize yaklaştırdık mı? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemi doldurmuş deyince bak bir kutbu anlattık, bir ruhu külliyi anlattık, arşın üstüne çıkan ruhu manen anlattık. Ne oldu? Alemlerin üstünde oldu yani. Değil mi şimdi? O zaman sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya biraz yakınlaştın. Ben de biraz yakınlaştım. Hakikatini kimse idrak edemez. Ancak Allah Celle Celaluhu. Allah'tan başka kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam bile hakkıyla tanımamıştır. İbrahim aleyhisselam bile hakikatini idrak edememiştir. Çünkü neden? Cüz küllü idrak edemez. Ne dedim şimdi? Parmağım benim beynimi idrak edemez. Ama benim bütünüm, parmağım neresi, efendim, ağzım neresi, gözüm neresi, bütün idrak eder. Beyin idrak eder. Ama cüz küllü idrak edemez. Kül bütün olduğu için parçalarını tanır. Parça öbür parçaları tanımaz. İbrahim Aleyhisselam Resulullah'ın nurundan bir cüz. İbrahim Aleyhisselam nasıl onun hakikatini idrak edecek? O kül. Onun ruhu külli. Onun külliyatın küllisi o. Sallallahu teala aleyhi ve selleme. Onun için şimdi bunun delilinde tabi delilleri çok. Bukhari Müslim hadisinde ne buyuruyor? Adem aleyhisselam birinci kat semada gördüm diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci kat İsa aleyhisselam, üçüncü kat Yusuf aleyhisselam, dörtte İdris aleyhisselam, beşte Harun aleyhisselam, altıda Musa aleyhisselam, yedide İbrahim aleyhisselam mı gördü? Şimdi bu hadis bütün hadis hafızlarınca sabit. Ama öte yandan Musa aleyhisselamı nerede gördü? Kırmızı kum tepesinin yanında ayakta kabirde namaz kılıyor. Kabirde namaz kılıyor ayakta. O kaimen ayakta olmasaydı ruhani namaz derdik. Ayakta olmak bedenin sıfatıdır. Ruh ayaktayla, oturmakla vasıflanmaz. Ayakta olduğundan onlar kabirlerinde diri diriler namaz kılıyorlar sayanız. Peygamberlere mahsus. Bazı veliler de var. Sabit el-Bünani gibi. Şeyh Musa Hazretleri var bu meşhur. Şeyh Musa Az-Zuhri, Diyarbakır'la Mardin arasında Şeyh Mus diyorlar. Aslında adı Şeyh Musa Az-Zuhri Hazretleri. Abdülkadir Gelazen teyzesinin oğlu. O da namaza durdu. Lahdi yapanlar küt aşağı bayıldı düştüler mezarlıkta. O da vefattan sonra ayağa kalkıp kılanlardan. Zaten onlar kabrimi derin kazın diye vasiyet ediyorlar. Derin kaz, derin diyor. Kafam tahtalara vurmasın diyor. Namaz kılacağım diyor. Sabit el-Bünani tabiinin en ulularındandır. Ve ya Rabbi bir kişiye kabirde namaz kılma izni verdiysen bana da vereceksin dedi. Peygamberlere verildiği için ona da verildi. Radıyallahu teala. Bütün Hilyetül Evliya da senetli isnatla hadis kaynaklarında geçiyor bu yani. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Şimdi bunları görünce, duyunca adamlar gördü zaten. Ha burada Emir Bukhari var. Gidin ziyaret edin diyor. Kimse gitmiyor. Bütün Arap alemi, bütün kitaplarda, tabakat, sufiye kitaplarında hepsini söylüyor. İstanbul'da bir veli var. Adı Ahmet Bukhari. Emir Ahmet Bukhari. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin halifesi, Mahmud Enciri Fahnevi Kudüsesi Ruh Hazretlerinin torunu, hem seyit, silsileden iki büyük zat, birinin halifesi, birinin torunu. O burada defnettiler. İmam Münavi bile zikrediyor. Defnettiler. Ondan sonra üstünü kapattılar. Daha tahtaları koyarken üstünü kapatma. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed'e bir salavat okudu. Bütün millet az daha mevta olacaktı. Herkes bayıldı düştü. İstanbul'da oldu, şurada oldu. 400-500 sene evvel bütün kitaplarda yazıyor. Türklerin haberi yok, bütün Arap kitapları yazıyor. Onlar da gelseler İstanbul'da bulamazlar. Kim bu diyor. Biz daha yeni bulduk yani. Vefatından sonra salavat getirdi. Şimdi ölüm yokluktur denebilir mi? Esas insan ruhtur, konuşan ruhtur, gören ruhtur. Şurada benim efendim ruhumu Mevla alsa, ağzım konuşamaz, gözüm göremez. Esas insan ruhtur. Ruh da bedenle sınırlı değildir. Ruh girer çıkar. Onun için ruhu anlamadan tabii bu işler anlaşılmaz. Geldi Kesib-i Amer'de, Kudüs'e yakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, baktı ki kabrinde namaz kılıyor. Sonra geldi Mescid-i Eksa'da, baktı ki safta Musa aleyhisselam da durmuş İbrahim aleyhisselam'ın yanında. Sonra semalara çıktı, altıncı kasem baktı Musa aleyhisselam orada. Kaç yerde bu ya? Sahih hadis mi bu? Buhari, Müslim dahil en bütün hadis hafızlarını kabul etti. Demek ki ruhlar aleminde mekanla sınırlanma yok. Aynı Miraç gecesi. Biliyorsunuz İbriğine abdest aldı, ibrik çalkalanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndü. Ümmü Hani validemizin evinde ibriğin çalkantısı daha yeni duruyordu böyle. O kadar az bir zaman. Ne oldu? Kesib-i Amer'e geldi orada. Mescid-i Aksa'ya geldi orada. Altıncı kasıma çıktı geldi. Musa aleyhisselam orada. İşte ruhun bu da bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetini düşün. Musa aleyhisselam kaç yerde bir anda oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olmuyor her yerde yani? Bunu sahih hadislere baktığın zaman bunu anlamana hiçbir zorluk kalmıyor. Demek ki diyor Musa aleyhisselam ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rütbe bakımından aşağıda. Ruhaniyet rütbesi bakımından Efendimiz'e yetişebilir mi? Haşa! Nasıl yetişecek? Ayet var, hadis var. Musa benim zamanımda hayatta olsaydı bana ümmet olmaktan başka çıkar yolu yoktu diyor. Levkâne Musa hayyen fî zemenî mâ vesâhû lettibâhî sahih hadis. Bana uyacak diyor. Peki Musa aleyhisselam'da bu makam varsa o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her mekanda mevcut olması aynı zamanda Medine'de kabrinde adam diyor ki kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada diyorsun millet de gitmiş muvaciyede salatu vesselam aleyke ya Resulullah diyor. Buradaysa kabrinde değil. Kabrinde değilse millet karavanaya gitti. Boşuna selam mı veriyor? Ya sen hiç mi bir şey anlamadın ya? Ne değirmeni diyorsun? Yel değirmeni diyorum. Hala suyu nereden geliyor soruyorsun ya? Musa aleyhisselam aynı anda kabrinde namaz kılıyor mu? Aynı anda Mescid-i Aksa'da namaza cemaat oldu mu? Aynı anda altıncı kat semada mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kabrinde selamları kabul ediyor. Aynı zamanda burada bize şahitlik ediyor. Bir şeyler anlamak lazım. Ama biraz da akıl lazım, ince akıl lazım. İlim lazım. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Bunlar tasavvuf ilmi de değil. Esasen itikat ilmi yani. Esasen itikat ilmi ama nerede? Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Musa aleyhisselam'dan ve diğer peygamberlerden farkı var. Musa aleyhisselam 3 yerde, İbrahim aleyhisselam 5 yerde vesaire vesaire. Resulullah'ın ihtisası var. Nedir? Bütün cihan ve 18 bin alem ve bütün alemler arş kürsü dahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuruyla, ruhaniyetiyle dolmuş. Allah tebareke ve teala ruhu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnud ve razı eylesin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1 0523 Ahmet Yesevi ORG.TR.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
5: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs

0: Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
1: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahidler.
2: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
4: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
5: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman

0: sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyam Der, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mevlid-i Şerif gecemiz mübarek olsun.

Peygamberlerimizi istiyor, bütün peygamberlerden üstündür. Hiçbir peygamber onun ilmine de yetişemez, faziletine de yetişemez. Efendim sizin dediğiniz kadar üstün değilmiş bir haşa. Ne diyorum ben bu sihri? Dilediğin kadar şerefi ona nispet et, istediğin kadar büyüklüğü ona nispet et. Yeter ki Allah'ın oğlu deme Hristiyanların dediği gibi, kul olarak ne diyebiliyorsan de, yine de ne dersen de, sen onun üstünlüğünü anlatamazsın. Bak ne buyuruyor.

ağzıyla konuşan onu sınırlayabilsin. Bir de şu söze var. Allah ona çok mucizeler verdi ama diyor, onun büyüklüğüne göre mucize vermedi ona. Eğer onun şanı şerefinin büyüklüğüne göre mucizesi de onun büyüklüğü kadar büyük olsaydı diyor, adını anıp da Muhammed dediği zaman diyor, çürümüş kemikleri diriltirdi. Çürümüş kemikleri Muhammed ismi diriltirdi. Yani mucizesi o kadar büyüktür ama Allah diyor yine mucizelerini ona kendi büyüklüğü kadar büyük mucize vermedi diyor. Kendi mucizelerinden de büyük.

hakikaten nasıl anlayabilirim? Onun hakkındaki son bilgi ve nokta, methettik, ettik, ettik, bir raddeye geldik, orada duracağız. O bir beşer. Yani insan olduğunu söylüyorum, melek değil, cin değil. Buraya geldi İmam Hüseyin, burada durdu. Kafiyeyi burada durdu, ilerisi getiremedi. Ve o vaziyette daldı. Dalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Efendimiz buyurdu ki, oku bakalım. Kaside-i Gürbe'yi Efendimiz ondan dinledi. Oku, Efendimizin başında da mübarek tülmen var. Böyle başını sallıyor. Tam buraya gelince o yine durdu. Açılamadı, derse gelemeyince Efendimiz de cevabında وَاَنَّهُ خَيْرُ فَتْرِلٰهِ de ki, madem ki beşerdir dedi de sizin beni bilmet edeceksin ama yarın Mısra ile öyle bir şey demek lazım ki hepsi içine gelsin. Onu ancak Resulullah diyebilir. İşte bu söz Resulullah Efendimiz'in sözü. Sen de ki o zaman, o Allah'ın yarattıklarının hepsi

0: Selamun aleyküm efendim, hayırlı akşamlar, Mevlid-i Şerif gecenizi tebrik ediyoruz. Şimdi mikrofonlarımızı Hayder Kültür Merkezi'ne çevireceğiz. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Mevlid-i Şerif özel sohbeti için bu sohbeti Lale Gül TV ekranlarından da şu anda canlı izleyebilirsiniz.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mevlid-i Şerif bayramımız mübarek olsun.
1: Amin.
0: Bu mübarek gecede alemlerin nura gark eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine cümle muratlarımız hayırla hasıl olsun.
1: Amin.
0: Korktuklarımızdan eman ve güvence hasıl olsun.
1: Amin.
0: Ve bir daha sene bu geceye kadar hiçbir bela başımızda, etrafımızda dönmesin.
1: Amin.
0: Ve sevdiklerimiz de bu dualara ilhak olsun.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Mevlid okunduğu yerde, mahallede, bölgede ve dinleyenler için tabi herkes gelemedi. Şu anda 5000 kişiye aşkın cemaat gelmiş maşallah. Kadınlar tabi her tarafı doldurmuşlar. Öbür taraf da dolmuş vahitler. Elhamdülillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
2: İstanbul dışı geldi. Bursa falan geldi.
0: Evet. İnşallah Rabbimiz bu muhabbetimiz, bu sevgimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan tazimimizi görüyor ve böylece cümlemizi onun şefaatine nail eylesin.
1: Amin.
0: Amin. En büyük şey muhabbet ve sevgidir. Bu sevginin de en büyük alameti tabii ki onun mevlidine tazimdir. Çünkü onun doğduğu ay, doğduğu gece mevlid ayı Rebiülevvel'in tamamı, Mevlid-i Şerif zaten bütün kutsallarımız, mübarek gecelerimiz, günlerimiz Mevlid-i Şerif hürmetine bu şerefi kazanmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa idi, doğmasaydı yani hiçbir ne Ramazan'dan, ne Kadir Gecesi, ne Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Yaratılsak bile hayvanlar gibi yaşayıp ölecektik. Boşu boşuna zahmet çekecektik bu dünyada. Yani peygamber gönderilmeyenler gibi en fazla toprak olacaktık yine hayvanlar gibi. Fakat bu bizim için bir şeref olmayacaktı. Çünkü bizim bütün şerefimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişiyle, İslam dininin bizlere gelmesiyle, Hazreti Kur'an'ın ona inzaliyle bütün şereflere, faziletlere nail olduk. Elhamdülillah. Onun için şimdi Mevlid-i Şerif okuyacağız. Arada kıyam yeri var. Kıyam yerinde 100 kere sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerif okuyacağız. Tabii hastalar olur, yaşlılar olur. Ayağa kalkamayanlar mazurdur. Ama ayağa kalkabilenler merhabalarda dururlar. Sonra tabii salavat-ı şerifenin 100 keresinde ayakta durmak şartı yoktur. Onun için devam ederiz inşallah. 10 kere 20 kere ayakta söyleriz. Geri kalanda da oturarak söyleriz. İnşallah 100 kereyi tamama erdiririz. Ve böylece Mevlid-i Şerif'in okunduğu yerde feyizler, bereketler nazil olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhen ve cismen, yani hem ruhuyla hem bedeniyle o meclislerde huzur-u has ile, yani özel bulunmayla hazır olur. Buna böyle itikad etmek lazım. Rabıtayı düzgün becerebilmek lazım. Tabii keşfi açık olanlar görüyorlar. Çoğumuzun keşfimiz açık değil. Ama gayba iman eftal imandır. Görmeden inanmak çok mühimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattadır. فَنَبِيُّ اللّٰهَ yurzak. Nebi Zişan hayattadır ve rızıklandırılıyor. Hadis-i şerif sahihte geçiyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem istediği yerde geziyor ve dolaşıyor. Bu meclislerin en önemlisi mevlid meclisleridir. Çünkü مَنْ فَرِحَ بِنَا فَرِحْنَا بِي. Bu neyi gösteriyor? Resulullah'ın gelmesiyle, doğmasıyla, teşrifiyle ferahlandığımızı, sevincimizi gösteriyor. İşte bu sevinç çok önemli. مَنْ فَرِحَ بِنَا فَرِحْنَا بِي buyurdu mana aleminde. Kim bizim gönderilişimize, doğduğumuza, peygamber olduğumuza seviniyorsa ve bu sevincini de bir şekilde belli ediyorsa ve izhar ediyorsa, biz de onun mutlu yaşamasına, imanlı ölmesine ve cennete girmesine şefaatimize ermesine seviniriz. Allah Habibini sevindireceğini vaat ediyor. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana ne kadar verecek? Sen yeter diyene kadar, razı oldum diyene kadar. Şimdi ne buyuruyor? Kim bizimle sevinirse biz onunla seviniriz. Demek ki Allah Teala Habibini ümmeti hakkında özellikle tabii namaz ehli, zikir ehli, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife okuyanlarla ilgili şefaatlerini boş çevirmeyecek ve onu ümmeti hakkında mahzun etmeyecek, üzmeyecek. Onun sevinmesi neyi gerektirir? Bizim cennete girmemize sevinir. Cehenneme girmemize sevinmez. Onun için biz onunla sevinelim ki sevindiğimizin alameti olarak çok salavat-ı şerifeler okuyalım ki inşallah böylece evet çünkü yu'maru bi kavmin ilel cenneti yarın ahirette bir topluluğa cennete gitme emri verilecek. Onlar cennete doğru giderlerken feyuhtuğuna tarik yolu şaşıracaklar. Cennetin yolunu şaşıracaklar ve cehennemi boylayacaklar. Dediler ya Resulallah veli mezake bu neden olacak? Buyurdu ki semi'u ismi ve lem yusallu aleyye. Adımı duydular bana salavat okumadılar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi sellim. Salavat-ı şerife eftalül amaldir. Abdülhak Dehlevi Hazretleri, Muhammed Bakır Bilal Hazretlerinin halifelerinden, İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin ders arkadaşlarındandır. Büyük muhaddis öyle söylüyor Lemaabten Köhte. Şeyhimiz buyururdu ki bizim tarikatimizde farzlardan sonra salavat-ı şerife okumaktan eftal emel yoktur. Onun için tarikat dersine bile hemen en başında ne yapıyoruz? 100 kere Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah rabıta üzere rabıta Resulullah Efendimiz'e yapılıyor sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Onun için Mevlid-i Şerif okunmasına, salavat-ı şerif okunmasına en büyük vesiledir. Siz hep salavat-ı şerifelere devam edin. İnşallah kıyam yerinde beraber kalkarız. Orada da 100 salavat-ı şerif okuruz. O 100 salavat okuyana sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 100 tane rahmet yağıyor. Bir rahmette bile Allah acıdığı zaman maddi, manevi ne sıkıntın, hastalığın, derdin, belan var hepsini kaldırır. Onun için bir tanesi böyle olursa 1'e 10. Bir salavata Allah 10 rahmet. 100'e 1000 tane rahmet dönüyor. Allah'ın bir rahmeti bile adamı kurtarır mı? Kurtarır. Ya 100'e 100 okuyana 1000 rahmeti kurtarmamış olur mu yani? Bunu düşünmek mümkün müdür? Onun için bu tepeden tırnağa bu gece nura gark olmak için rahmete lil alemin sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle rahmetlere nail olmak için hem Mevlid-i Şerif kıraatı hem inşallah salavat-ı şerifelerle meşgul olacağız. Sonra da çok uzatmadan kısa bir sohbet ve dua yaparız. Yatsı namazında cemaatle kılıp dağılırız inşallah. Zaten ben devamlı Resulullah'tan bahsediyorum sallallahu aleyhi ve sellem ama birkaç Mevlid gecesiyle ilgili olan hadiselere gibi birkaç rivayet okurum inşallahurrahman. Sizi de çok yormadan. Evet, meşhur Berzenci Mevlidini, dedenin Mevlidini, dedenin hazırladığı Mevlid, 2-3 sene sonra gelen torunu İmam Cafer Hazretleri, o dedesinin de adı Cafer, bunun da adı Cafer, bununki Cafer İbni İsmail değil mi hocam? Evet, Cafer İbni İsmail, Zeynel Abidin El Hüseyni Hazretleri nazma çevirmiş. Bunu ilk olarak okuyacağım. Yani meşhur okuduğum Berzenci Mevlidi'nin nazım hali, kasideye çevrilmiş hali. Onu da torunu yapmış. O da 100 sene evvel vefat etmiş yani. Allah hepsine rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi bihamdihi. El cennetü ve ne'imü ve sa'adun limen yusalli ve yusallimu ve yubarik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Bismillahirrahmanirrahim. Bedetü bismi zâti âliyeti şâni biha müstedirran feyza cûdin ve ihsâni ve senneytü bilhamdileni mevâridâ ma'a şükri lil mevlâ bimâ minhu evlâni. Ve semni'ullâhul azîm en evâluhu sicâle salâti mâ tehiyyetin rıdvâni yevmâni ruhel Mustafa ve darîhahu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve itratehu l-adhâra turran yehussâni ve ashâbehu l-ebrâra men şâ'a fazlûm ve eşyâ'u ve tâbi'ine ya'ummâni ve eselü tevfîka fî nazmi mevlidin li ceddillezî min ca'feril fazlî ervâni لقد طلسم طيد الرور رطب حبذا جواهر وقت قد تعززن عن ثاني وانظم منها البعض خوف إطالة ويكفي محيط الجيد من عقد عكياني وبالله مولاي استعنت وحوله وقوته في سر سر ما يعلاني إلى

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ne melekler mislini görmüş, ne cinler mislini görmüş, ne beşer mislini görmüş Allah. Onu görenler de hayalinden başka bir şey görmemiş. Onu ancak Allah idrak etmiş, Allah'tan başka idrak eden ikincisi olmamış. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Resulullah'ın hakikatini görmediniz dedi. Tabiinden birisi, sahabe-i kirama bile söylüyor. Sahabe-i kiram da şaşırdılar. Ebu Bekir Sıddık da tam hakikatini görmedi. Allah Allah! Ne acayip bir hakikat var. Allah'tan başka işte ne buyuruyor? İsmet Garibullah Büyükşehir Hazretleri. Evet. Ne mümkün vasf olunmak ol Habibi, ana vasaf hemen Allah garibi. Ancak onu anlatan Allah olabilir. Allah'tan başkası onu hakkıyla anlatması mümkün değil. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi ahlak-ı şerifesini söylüyor. وَقَدْ كَانَ مَوْلَانَا كَثِيرَ تَوَاضُعٍ شَدِيدَ حَيَاءٍ رَاكَعًا خَرْقَ كُمْصَانِ وَيَخْصُفُنَ عَلَيْهِ وَيَحْلِمُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ أَهْلِهِ بِرِفْقٍ وَيِحْسَانِ يُحِبُّ مَسَاكِينًا يَعُودُ مَرِيضَهُمْ يُشَيِّعُ مَوْتَاهُمْ يُوَارِي بِأَكْفَانِ وَلَيْسَ لِمَنْ أَشْبَاهُ فَقْرٌ وَفَاقَةٌ يحقر بل يبدو له منه بشران ويقبل ذا عذر يماشي أراملا يواسيهم برا يماشي لعبدان لقد مليت منه الملوك مهابة وما هابهم بل لم يخف بأس سلطان ويغضب لله الكريم ويرتضي لما يرتضي زاجرا أهل عصيان ويمشي وراء الصحب في السر قائلا دعوا الظهر للأملاك مع كل روحاني فقد ركب الهادي بعيرا وبغلة كذا فرسا إذ كان سيد فرساني كذاك حمار قد أتى هدية وبعض ملوك الوقت أهدى والآن إلى يربح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولم تشك جوعا منه نفس نبية ولا عطشا كهلا وراضع الباني فكان كثيرا ما زمزم يغتزي إذا ما غدا يكفيه في كل أحيان ويعصب أحجارا على البطن طاويا ولو شاء غذي من جنان بألوانه وقد سلم المولى مفاتيح أرضه لحضرة خير الخلق سيد خزانه وشم جبال راودته بأنها تكون له تبرا فلم يرد الفاني وكان يقل اللغو يبدأ من لقي بخير تحيات يحيي بإعلانه يطيل صلاة خطبة جمعية يقصرها لكن بأكمل أركانه ويهدف للأشراف يكرم فاضلا ويمزع حقا مع نساء وغلمانه يقول بما يرضى لله مقاله فداء فؤادي بل وروحي وإنساني هو الشمس في حسن هو البدر رونقا محيا فاق النيرين بحسباني إلى يروح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضواني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألا خبر عني أهيل مودتي بأني به فان إلى يوم أكفاني أرى حبه ديني ورشدي وملتي وتعداد ما قد حاز في الحسن أعياني أهيم به ما عشت دهرا وإن أمت سأوصي به أهلي جميعا وإخواني هوى وأنيسي في جناني حبه لطيفة روحي بل وروحي وريحاني له معجزات أخرست كل جاحد وسلت على المرتاب صارم برهانه دعا سرحة عجما فلبت وأقبلت تجر ذيول الزهب ما بين أفنانه أشار إلى البدر المنير بكفه فخر له من أفجه وهو نصفانه وقد أشبع الجم الغفير جنابه بمد شعير صح ذا بين أخوى أخدانه واروى بماء من انامل كفه لجملة صحب حين جادتك سيحاني فهز قضيبا يوم احد لحاجة فعاد صغيلا في يدي خير الشجعان فناهيك بالذكر الحكيم وما احتوى عليه من الإعجاز من حسن إتقان مصاقع نجد مع تهامة أحصروا عن المثل في آي أفصح عربان لو الشمس ردت فالبعير شكا له فمن صائد قد فك مأسور غزلان فسبحت العصبة في بطن كفه ورد بها عينا جرت فوق أوجانه إلى غير ذا من معجزات بقدر ما ببر وبحر من رمال وحيتان mucizelerini anlatıyor da Allah Allah. Karada, denizdeki kumlar ve balıklar kadar mucizeler var. Daha ne mucizeler anlatıyor. وَلَوْلَا مَا كَانَ الْخَلِيلُ آدَمٌ وَمُوسَى وَعِيسَى بَلْ وَمُلْكُ سُلَيْمَانِ اَتَوْ قَبْلَهُ فِي الشَّكْلِ لَكِنَّهُ الَّذ۪ي بِمَعْنَا وَفَا قَبْلَهُ وَهُوَ نُورَانِ لِأُمَّتِهِمْ جَاءُوا يَنُوبُونَ عَنُ فِي بَلَاغِ رِسَالَاتٍ وَإِخْمَادِ طُغْيَانِ فَذَا بَعْضُ مَا أُطِي وَخُصَّ نَبِيُّنَا وما حصر ما قد حاز مسعي وإمكاني إلى هنا كف الطراد اهتمامه جواد مقالي في مهامه تبياني ومن فدفد الإيضاح أقصى نهاية لقد أبلغ الإملاء وارد رباني إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Olmasa İbrahim Aleyhisselam olmayacaktı, Adem Aleyhisselam olmayacak, Musa Aleyhisselam olmayacak, Süleyman Aleyhisselam mümkün olmayacak. Hepsi ondan evvel geldiler ama şekilde surette önceydiler. Manada hepsinden önce onun nuru geldi. Hepsi ona vekalet ettiler. Asıl Hatemün Nebiyyin olarak o geldi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi dua faslına geldi. İnşallah maddi manevi sıkıntılarımız, müşkillerimizin hallü hasan olması için yine beytlerle dualar ediliyor. İnşallah amin deriz. Bismillahirrahmanirrahim. فَيَا مَانِحَ الطُّلَّابِ كُلَّ عَطِيَّةٍ اِذَا رَفَعُوا صُفْرَ الْيَدَيْنِ بِيِزْعَانِ تَنَزَّهْتَ فِي ذَاتٍ وَوَصْفٍ عَنِ السِّوَى بِلَا شَبَيْنْ تُعْطِي وَتَقْطِي بِحِرْمَانِ قَدِيمٌ مِنَ الْآزَالِ حَقٌّ لَكَ الْبَقَى فَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ سِوَائِكَ تُكْلَانِ بِقُدْرَتِكَ الْعُلْيَا دَوَامُ اسْتِنَادِنَا بِفَضْلِكَ يَا مِفْطَالُ تَهْدِي لِحَيْرَانِ بِنُورِكَ يَا اللَّهُ نَدْعُوكَ جَهْرَةً وَبِالْمُصْطَفَى مُنْجِي الْأَسِيرِ مَعَ الْعَانِ إِلَيْكَ تَوَسَّلْنَا بِهِ وَذُخْرُنَا كَذَا بِنُجُومِ الْآلِ إِكْلِيلِ تِيجَانِ وَدَعَتِ الْوَرَى وَالصَّحْبِ طُرًّا بِأَسْرِهِمْ فَلَا سِيَّمَا صُهْرَهِ أَيْضَى وَأَخْتَانِ وَأَحْبَارِ هَذَا الدِّينِ مَنْ سَارَ ذِكْرُهُمْ مسير القطا والقطر في كل عمران فمن في الزوايا بالخمول لقد رضوا ولم يكحلوا بالنم سهر أجفان فيا رب وفقنا لإخلاص نية بقول وفعل واختمن بإيمان وإنجاح مطلوب وإبلاغ مقصد كذا وتقينا كل شر وخزلان آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين وما قد ظننا فيك من حسن ظننا تحقق وتكفينا أزية الشيطان ولا تجعلنا كالذي قد هوى به هواه إلى دار البوار بخسران وتدني لنا من حسن إيقان ربنا جني قطاف بل وتغفر للجاني وعم لهذا الجمع منك برحمة ومغفرة تنجيه من هول نيران وعن غيرك اللهم حقق غناءنا وأصلح ولاة الأمر في كل بلدان وآمن لنا الروعات وأصلح رعية وأيد ملوك الدين من آل عثمان ووفق لما ترضاه في كل حالة ملوك بني الزهراء في أرض نعمان فاعظم إلهي الأجر من كل منك لكل من لِذَلْ خَيْرِ اَجْرَى مِنْ كُهُولٍ وَشُبَّانِ وَهَامٍ وَاَخْصِبْ سُوحَ طَاهَا تَحَسُّنَا وَقَاصِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مَعَدَّانِ وَرَخِصْ لَنَا الْأَسْعَارَ جُودًا وَمِنَّةً وَمِنَّ بِغَيْثٍ صَيِّبٍ وَبِهَتَّانِ آمين وَبِالْعَفِّ وَالْغُفْرَانِ فَمْنُنْ تَكَرُّمَا لِنَاظُمْ يَقْدِنْ عَزَّانْ قَدْرِ أَسْمَانِ عبيدك زين العابدين والذي محمد الهادي أبوه وسبطاني صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آل برزنج شهير انتمائه ونسبته للمصطفى ذات برهاني وحقق لبحر الفضل جعفر فوزه بقربك وارفعه بأرفع كسباني فاسكن فينا في جوار حبيبه وأشهد ذاتا منك ليس لها ثاني وأسلافنا والوالدين وآلنا وأشياخنا ما حاضرين وإخواني وكاتب يستر عيبه ثم حصره وكارها والسامعين بآذاني وصل وسلم لي على خير قائد تجلى بي كل الحقيقة والشان تجلال والأصحاب والرسل سيما أولي العزم والأملاك من خير روحاني صلاة مدى الأيام ما فهم منشد بسيرة خلق الخلق في حسن ألحاني وما شنف الأسفع دري وصفه وقلد أجيادا قلائد مرجاني حلت له صدورا للمحافل دائما وقود حلاو الزين في صمت إتقانه إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما إليكم عظيم شاني وشرفي وكرمي ورضاك عن وما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل مصابهم التابعين وعلى آل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب الدعاların her birinin manalarını kardeşler anlamasalar da amin dediler ve ya Rabbel Alemin sen fazl-ı kereminle her bir ellerimizi bu duaların karşılığını görmeye muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Özellikle fiyatların ucuzlaması ve pahalılığın ortadan kalkması için dua ediliyor Mevlid-i Şerif'te. Bu çok önemli bir şeydir. Yarın bütün millet bundan kırılıyor. Ya Rabbi hükümetimizi bir an önce bir daha sene Mevlid'e kadar fiyatları ucuzlatmaya, pahalılığı ortadan kaldırmaya, enflasyon devalüasyonu çözmeye ve bu milletin rahat geçinmesine vesile eyle.
1: Amin.
0: Onlara da hayrat kapılarını, esbabını fethayle.
1: Amin.
0: Tayyip Bey'in sağlığına, sıhhatine, afiyetine ziyadelik ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce ya Rabbel Alemin şu ekonomiyi düzeltmesini nasip eyle.
1: Amin.
0: O ister mi böyle olsun, ister ki memleket bolluk olsun. Ama onun da dışında gelişen bu kadar olaylar var. İç savaşlar, dış savaşlar vesaire, darbeler vesaireler, maddi manevi vatan hainleri herkes bir taraftan çekti, işte batırdılar memleketi. Ya Rabbi bir an önce kalkınmamızı nasip eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce hükümeti bu işte muvaffak eyle.
1: Amin.
0: 12 senelik eğitimi yeniden 5 seneye döndürmelerine muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Bütün hayırlarda, şerata, sünnete uygun olan işlerde onları muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Yöneticilerimize rüştlerini ilham eyle.
1: Amin.
0: Nefislerinin şerlerinden onları da bizleri de muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbel Alemin ve hayran nasırı, ne kadar vatan haini, çeteleşmiş cemaatler vesaire hondikleşmiş gruplar varsa ıslah eyle.
1: Amin.
0: İslahı mukadder olmayanların şerrine kifayet eyle.
1: Amin.
0: Hükümetimizi bu operasyonlarda adil eyle.
1: Amin.
0: Muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbel Alemin ve hayran nasırı, Mevlid-i Şerif hürmetine her bir ellerimizin kasamıza, kesemize, cebimize bereketleri ihsan eyle.
1: Amin.
0: İş sahiplerinin, ticaret sahiplerinin tebur sırrına mazhar eyle.
1: Amin.
0: İşçi kişilere de Ya Rabbi haklarını alabilecekleri imkanlar nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi ben alemin ve hayrın nasın. Yavrularımızı terbiyeden aciz kaldık, hayırla ıslah eyle.
1: Amin.
0: Namaz kılmayan oğlumuz kızımız bırakma Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Her birini namaz ehli eyle, zikir ehli eyle, Kur'an ehli eyle.
1: Amin.
0: Eşlerimizi tam tesettüre, çarşafa muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Erkeklerle konuşmalarından, görüşmelerinden muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Haremlik selamla riayetlerini nasip eyle.
1: Amin.
0: Kalplerine onların da bizim de takvamızı ilham eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi haramlardan sakınma hissini bize ilham eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi yavrularımızda, gençlerimizde bulunan Ya Rabbi eşcinsellik, lezbiyenlik, ateistlik, deistlik temayüllerini şu saatte ihraç eyle.
1: Amin.
0: Rahmetel alemin hürmetine şu saatte kalplerinden nez eyle.
1: Amin.
0: Kalpler senin tasarrufunda bir anda sök çıkar, nez eyle.
1: Amin.
0: Ve yerine muhabbetini, ibadet sevgisini ilga eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi üzerimize sihirler varsa iptal eyle.
1: Amin.
0: Cin musallat olanların cinlerin şerrinden muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi Allah'ım içine cin musallat olmuşların cinlerini ihraç eyle, ihraç eyle. Vesveseye kapılmış olanların evhamını izale eyle.
1: Amin.
0: İş bulamayanlara olmadıkları yerden hayırlı işler bulmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Evlenemeyenlere Ya Rabbel Alemin vesveselerini, evhamlarını izale ederek dünya ahirette onları mes'ud edecek eşler bulmalarını nasip eyle.
1: Amin.
0: Şu cemaatten amin diyenlerin ne kadar müşkili varsa her birinin hallu asan eyle.
1: Amin.
0: Sıkıntıları neyse sen biliyorsun, Mevlid-i Şerif hürmetine feraca tebdil eyle.
1: Amin.
0: Hayatımızı mahvel hasenata tahvil eyle.
1: Amin.
0: Hallerimizi en güzel hallere tahvil eyle.
1: Amin.
0: Bu saatten sonra bela musibet gösterme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hastanelerde dua isteyenlere acil şifa hastalarımıza ihsan eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi bütün kardeşlerimiz, ameliyat olanlar, entübe olanlar, kriz geçirenler, fıhtı atanlar, felç olanlar, çok dua isteyenler var. Her bir ellerine şu saatte şifalarını Habibin hürmetine ihsan eyle.
1: Amin.
0: Devalarını ikram eyle.
1: Amin.
0: Taze hayat bahşeyle.
1: Amin.
0: Hastanelerde süründürme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Elden ayaktan düşürme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kimselere muhtaç etme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ölene kadar abdestimizi, taharetimizi kendi elimize almak nasip eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kimsenin eline düşürme, dost düşmana maskara etme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Çocuklarımızın eline de düşürme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Eşlerimize de muhtaç etme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: İnsan eti ağırdır, kimseye muhtaç etme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kurban olduğum sana Allah'ım, bizim muhtaçlarına muhtaç etme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Muhtaç isek ancak sana muhtaç eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kurban olduğum sana Allah'ım, ölene kadar ayakta namaz kılmak nasip et. Ruku secdeden mahrum etme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Abdestten, taharetten mahrum etme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Aklımızdan, zekamızdan, hafızamızdan mahrum etme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Unutkanlıktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Alzheimer'dan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbel alemin ve hayrından, Kur'an'ı unutmaktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Okuduğumuz, ezberlediğimiz sureleri, duaları, zikirleri terk etmekten, unutmaktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Son nefese kadar Ya Rabbi aklımız başımızda iman ile yaşamak nasip et. Son nefesinde Habibi Edim'in sallallahu aleyhi ve sellem yardımımıza, imdadımıza gönder Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizim yanımıza irsal eyle.
1: Amin.
0: İblisi yanımızdan tard eyle.
1: Amin.
0: Akıbetlerimizi her işlerde güzel eyle.
1: Amin.
0: Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi savaştan, dış savaştan Türkiye'yi ve İslam aleminin vatanlarını ve memleketlerini muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi Yunanistan kaşınıyor, Kıbrıs Rum kesimi oradan suları ısıtıyor. Öbür taraftan Beni İsrail kuduruyor, Türkiye'ye saldırmaya yelteniyor. Ya Rabbi etrafımız ateş çemberi halindedir. Bu ateşleri izale edecek ancak sensin. Türk ordusuna, askerine, polisine çok kuvvet ihsan eyle.
1: Amin.
0: Müslüman milletimizin ordusunu mansur muzaffer eyle. Adasını adamızı mağlubu mekhur eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce Ya Rabbi Beni İsrail'in şiddetini kesreyle.
1: Amin.
0: Gazze'ye yardım eyle.
1: Amin.
0: Halas eyle.
1: Amin.
0: Batı Şeria'daki işgalleri nihayete ermesin nasip eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce bunların, bu eşkıyanın durdurulmasını müyesser eyle.
1: Amin.
0: Bütün Müslümanları birleştir, Mekke Sözleşmesi cem eyle.
1: Amin.
0: Ve o sözleşme içerisinde kafirlere korku salmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Ve Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayran Fatihin, Myanmar'a yardım eyle.
1: Amin.
0: Hala yıllardır çadırlarda, perperişan hallerde, Bangladeş'te her tarafta dağılmışlar. Onlara da Ya Rabbi güçlü bir yardımınla memleketlerinde selametle, emniyetle Ya Rabbel Alemin yaşamalarını nasip eyle.
1: Amin.
0: Doğu Türkistan'daki mazlumlar, Karı kocaları ayırmışlar kamplarda, esir kamplarında, eziyet işkenceler altında. Onları da aileleriyle cem eyle. Senin gavurun, senin kuvvetin cin gavuruna da yeter ya Rabbi. Siyonist gavuruna da yeter ya Rabbi. Kimse seni aciz bırakamaz ya Rabbi. Zalimleri zalimlere vurdur ey zalimler. Kafirleri zalimleri birbiriyle meşgul eyle. Ehli İslam'ı aradan halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya gayran nasirin ve ya gayran fatihin. Beni İsrail'in esir kamplarında, hapishanelerinde binlerce, on binlerce ehl-i sünnet kardeşimiz inim inim inliyor daracık yerlerde, aç susuz perişan, ne olur yardım eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce halas eyle.
1: Amin.
0: Esirlik bağlarını fekkeyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, çok aciz kulların, çok perperişan kulların, sen Erhamur Rahimin ve Ekremul Ekreminsin. Rahmeten lil alemindir Mustafa. Hemşefi'ül müzlimindir Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahmeti hürmetine, onun doğduğu gecede, onun peygamber gönderdiği gecede, ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin, iblis bile tokmak yiyorken onun merhametine sığındı da onun sebebiyle onun azabını kaldırdın, dünyalık azabını kaldırdın. Ya Rabbi bu kulların ehli sünnet Müslümanlar, Allah diyorlar, Resulullah diyorlar, zikrediyorlar, namaz kılıyorlar. Bu Müslümanlara şu rahmet ayında, şu merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Bir an önce bu rahmetin eserini üzerimizde göster ya Rabbi. Darlandık ya Rabbi. Müslümanların başına gelenlere dayanılacak hal kalmadı ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin Allahümme amin Allahümme amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek gecede Ravza-i Pâk-ı Tırnak'ına arız olması için rabıta ve huzur üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Şimdi kısaca önce şunu söyleyelim. Bu hayır işidir. Resulullah'ın ruhuna gitsin inşallah. Hepimiz Resulullah'ın ruhu için. Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Şu anda 10 bin kişilik yapılıyor. Dolayısıyla kardeşlerim, sizler şu anda yaklaşık 10 milyon, bunu sonra hafta yapalım. Perşembe günü sohbette mutlaka Resulullah hakkında çok şeyler anlatacağım sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah perşembe akşam namazına buluşalım. Efendim kardeşlerim dinleyin kısaca, çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. Allah hayrınızı kabul eylesin. İmkanı olmayanlar, imkanı olanlar 10.000 TL'den bir hisse göndersinler. Ben de inşallah 10.000 TL'den, bu SMS de olmaz, yarın 10.000 TL'den göndereceğim inşallah. Bir hisseye ortak olacağım inşallah. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Hadi bismillah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler. Online bağışlar için ahmetyesevi.org.tr Hayder Merkezi 0212 alan hattıyla 923-1923'ten efendim kardeşlerim bilgi alabilirsiniz. Bakın paralar nereye gidiyor gördünüz mü? Topluyorlar paraları, 200 kilo altın nerede çıkıyor? Paralar nereye gidiyor ümmetin paraları? At yarışlarına gitmiş. At yarışlarına gitmiş, it yarışlarına gitmiş. Bakın biz size diyoruz, burada Haydar şeffaf çalışıyor. Her şey resmi. Evlerde, ocaklarda paralar yok. Herkesin kendi kasasında paralar yok. Resmi şekilde devletin denetimi altında bu aşevi yapıldı. Gözünüzün önünde sizin yardımınızla yapıldı. 10 bin metre bitti elhamdülillah. Şimdi içeride işte soğuk hava sistemleri, bunlar bayağı para tutuyor. Çünkü bu 30 bin kişilik bir yemek fabrika bu. Fabrika gibi. 72-53 müydü? 72-53. 72-53. İnşallah sene sonunda açılışı da beraber yapmayı Mevla nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Bunu duyuruyorum. Şimdi kısaca birkaç hadis-i şerif okuyalım. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla ilgili. Sessiz olalım. Biraz sessiz olalım yavrularımız. Sessiz olalım gençlerimiz. Şimdi birkaç hadis-i şerif okuyup bitireceğim inşallah rahman. Maksat hasıl olmuştur. İbn-i Hacer-i Eytemi Hazretleri En-ni'metül kübra alel alem bi mevlidi seyyidi veledi Adem. Kitabın adı bu. Ademoğullarının efendisinin doğumuyla Allah'ın bütün alemlere en büyük nimeti diye bir kitap yazmış. Bu kitapta fasıllar var. 6. fasıl El Faslus Sadis fi Viladeti sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu hakkında. Burada buyuruyor İbn-i Hibban sahih hadis-i şerifte. İbn-i Hibban kitabının adı zaten Sahih İbn-i Hibban. Halime validemizden rivayet ediyor. Halime validemiz Efendimizin süt annesi. O da kimden rivayet ediyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi Amine validemizden rivayet ediyor. Çünkü doğum meselesini en iyi kim bilir? Doğuran annesi bilir. Buyurdu ki süt annesine oğlunu Mekke'de veba salgın olacak diye korktu. Salgın var diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Halime annemize verdi. Taif tarafına, Beni Sa'd yurduna gönderirken İnne libni hâzâ şânen, benim bu oğlum başka çocuklara benzemezdi. Kad hameltü bî felem ehmil hamlen kad kâne kafad. Ben ona hamile oldum ama hamile olduğumu hiç anlamadım. Ve lâ azam bereketen minû, ondan daha bereketli bir şey görmedim. Sümme râytü nûran keşşâb karaca minni hîne ve zâtu. Ben onu doğurduğum zaman benden bir nur çıktığını gördüm. Bu hadis sahih zaten bütün kaynaklarda geliyor. Nasıl bir nur çıktı? Mekke'de duruyor. Hatta adat lev a'nagul ibil bi Busra min ardı Şam. Şam'da Busra diye bir yer var. Basra başka. Basra Irak'ta. Bu Busra. Şam'da Busra'daki develerin boyunlarına bile gördüm diyor. Yani Mekke'de çıkan, benden çıkan nurla beraber Busra, özellikle Şam'ı gördüm diyor. Şam'daki sarayları, köşkleri, hatta develerin gerdanlarına kadar gördüm diyor. Öyle bir nur çıktı. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh. Sümme vazatu, sonra onu doğurdum. Fema ve gâke mâ gav sıbyan. Başka çocukların doğduğu zamanki düştüğü gibi düşmedi. Ve gâ vâzan yedî bil arzâ fean râse ule sema. İki eliyle yere düştü, başını da semaya kaldırarak baktı. İlk doğduğu anı söylüyor. Yine İbn-i Hibban sahih diyor ve Hakim Müstedrek'te zikrediyor. Bir adam dedi, ya Resulallah, senin ilk doğuşun, yaratılışın nasıldı deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnni indallah fi ümmil kitab le hatemün nebiyyin ve inni adem ele münceddilün fi tînet. Daha Adem çamuru içinde topraktan yaratılırken, daha ruhla ceset arasında henüz Adem babamıza ruh üflenmemişken ben peygamberlerin sonuncusu olarak Levh-i Mahfuz'da yazılmıştım. Ve ben o zaman peygamber idim. Küntü nebiyyem, ben peygamber idim. Ve Adem-i beynel mavattin, Adem su ile çamur arasındayken. Bu Tirmizi'de vesaire bütün kaynaklarda geçiyor. Onun için gönderiliş bakımından sonra yaratılış bakımından nuru ve ruhu önce. Ve sevne büyüküm bizalik, ben size bunu haber vereyim. Ene davetü İbrahim, ben babam İbrahim'in duasıyım. İbrahim Aleyhisselam'da duadı Kabe yaparken Rabbena ebâsîm rasûlem minûm. Buradaki zürriyetimden, İsmail'den, Hacer gelinimden gelecek çocuklarımın içerisine bir Resul gönder. İsmail Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam duası ne buyurdu Mevla? Kad üstücibelek ve vekûn fî âhiriz zemân. Onlara senin ayetlerini okusun. Onları manevi kirlerden, maddi kirlerden temizlesin. Ve yuallimumul kitâbe lekme, kitabı öğretsin, sünnet öğretsin. Bak İbrahim Aleyhisselam nasıl bir sipariş verdi. Ama daha o zaman İbrahim Aleyhisselam o duayı yaparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmıştı ve nebiydi. Ama onun için buyurdu ki Kadüstici melek, ey İbrahim senin bu duan kabul oldu ama ve vekun fi ahiriz zaman, zuhuru ahir zamanda olacak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinden bu yana ahir zamandır yani. Son peygamber olmak hasebiyle. Ve bişaratü İsa, İsa'nın verdiği müjdeyim. Onu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor Saf Suresi. Ve mübeşşiran bir Resulü yeti min ba'di ismi Ahmet. Benden sonra bir Resul gelecek, ismi Ahmet olacak. Ben ondan önce geldim. Ve rüya ümmiyelleti rad. Bir de annemin gördüğü ennehu kharaca min ahine ve zat nuran. Gördüğü bir hadise var. Beni doğurduğu zaman bir nur gördü ki ezaat lehu kusuru Şam. Şam'daki saraylar, köşkleri böyle yanında gibi gözüyle gördü. Şam nere? Mekke nere? Kaç bin kilometre? Onun için bu nur, bu niye Şam? Niye Şam? Bu Şam'da bir iş var. Onun için alimler bunun üzerine çok durmuşlar. Tabii diğer bir rivayette, bu deminki rivayetler Ahmet bin Hanbel'de geçiyor, İbn-i İbn Hakim falan geçiyor. Yine bir hadis-i şerifte İbn-i Sa'd Tabakat'ta zikrediyor. Onda da diyor ki رَأَيْتُ كَاَنَّ شِعَابًا خَرَجَ مِنِّي اَظَّاتْ لَوْ الْاَرْضِ. Bir nur çıktı benden, bütün dünya o nurla aydınlandı. Ya bütün dünyanın aydınlandığını gördüm. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diğer rivayette yine Halime validemiz, bunların hepsi kaynaklarda, ilk kaynaklarda geçiyor. وَقَعَلَ الْاَرْضِ مَقْبُوزَةً اَصَابَ الْمُش۪يرًا بِالسَّبَّابَةً. Şehadet parmağıyla, nasıl ki biz ettehiyyatü de kaldırıyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda şehadet parmağını kaldırmış vaziyette, işaret parmağıyla şehadet yapıyordu. Bunu da gördüm diyor Amine validemiz. Onun için sonra diyor, ellerine dayanarak yere düştü, doğar doğmaz topraktan bir parça aldı. O zamanki evler biliyorsunuz, şimdiki gibi tahtalar mermerlerle döşeli değil, kumlar, dibi toprak. Topraktan bir parça aldı ve başını semaya kaldırdı. Bu hadis-i şerifler fika raviler tarafından nakledilmiş. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunda irhasat var. Yani peygamberlikten evvel görülen mucizelere irhas deniyor. Onun için Kâb Hazretleri Kütüb-ü Sâbikaten naklediyor. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Mevlidü bi Mekke, doğduğu yer Mekke olacak. Ve muhaceru bi Yesrib, hicret yeri Medine olacak. Ve mülkü bi Şam, saltanatı, hükümeti de Şam'da kurulacak. İşte bu da sahih hadislerde gelen bu şeye baktığın zaman bu mülk ve saltanat kimin döneminden başladı? Muaviye radıyallahu anh'ın valilik döneminden başladı ve Emevi devletinin oradan Abbasilerin intikali hep yine Mekke Medine'den değil de yönetim, çünkü Rumların topraklarıydı oralar, Şam hep oralar, Kayseri'nin memleketleriydi, Bizans'ın hakim olduğu coğrafyalardı. Zaten Hazreti Ömer Efendimiz zamanında fetihler başlamıştı, Hazreti Osman Efendimiz vesaire. O fetihler Hazreti Muaviye döneminden sonra, zaten Hazreti Muaviye döneminde İstanbul surlarının önüne kadar Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerimiz bile ne zaman geldi İstanbul'a? Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın Emirül Müminin olduğu dönemdeki orduyla geldi bütün sahabe buraya. Dolayısıyla İstanbul'un önüne kadar geliyor. Arada bir Bizans İmparatorluğu kalmamış yani. Bütün buralara kadar, surun dibine kadar gelmek ne demek? Buraya kadar engel kalmamış. Fetihler hasıl olmuş daha Hazreti Muaviye döneminde. Mülkü Şam'dadır diyor. Buraya dikkat edin. Şimdi de işler dönüyor dolaşıyor, Şam'a dönüyor yani. Onun için burada İbrahim Aleyhisselam da Babil'den Harran'a, Nemrut'un ateşinden kurtulunca nereye hicret etti? Şam'a. İnni muhacirun la Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum dediğindeki hicreti İbrahim Aleyhisselam'ın ilk hicret nereyedir? Şam'adır. Ondan tabi Mısır'a, Mekke'ye geçti. Kabe'nin binası. Fakat sonra yine Şam deyince siz şimdiki Şam'ın merkezini düşünmeyin. İslam'da hadislerde Şam dendiği zaman şu anda Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Ürdün ve Filistin'i içine alan, hatta bizim buralardan Tarsus'a kadar, Antakya dahil, Tarsus, Adana dahil oralara kadar İslam literatüründe, hadislerin şerhlerinde Şam arazisi diye geçiyor. Yani Şam denmesi sadece şu anda merkezi Şam değil, o Halep de ona dahil, anlıyor musun? Bütün o civarlardaki iller, Kudüs, Mescid-i Aksa başta Şam olarak geçiyor. Onun için bunu dikkat edelim. Peki İsa Aleyhisselam nereye inecek? Şam Şerif'e inecek. Yani şu andaki Şam'ın merkezine inecek ama yani Kudüs bölgesi. Oradan zaten Mescid-i Aksa'ya geçecek. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta nereye götürüldü? Yine Kudüs-ü Şerif'e, Şam toprağına, Busra'ya kadar geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Busra'ya da ağacın altında oturdu biliyorsunuz. Oraya kadar gençken geldi. Ve mahşere insanların sevk edilecekleri arazi de yine Mescid-i Aksa'nın olduğu o Şam eyaletinin bulunduğu bölgedir. Onun için Sahih Hadis-i Şerif'te, bu Hadis-i Şerif Ebu Davud'da geçiyor. 2483 rakamında, İbn-i İbban'da 7306'da geçiyor. Aleyküm bişşam. Şam'ı bırakmayın. Bak Türkiye Şam'ı bıraktı mı? Bırakmadı. Suriye'yi bıraktı mı? Doğru mu yaptı? Doğru yaptı. Birileri konuştu, af kurdu. Ondan sonra boşa düştü. Yok şu Suriyelilere bakmayalım, şunları kovalım, şunları çıkartalım, bunlar yüzden aç kaldık, açık kaldık konuşuyorlardı. Bak şimdi ne oldu, Türkiye'nin güvenliği nereden geliyor? İşte Şam düzgün olmazsa, Şam Beni İsrail'in şerrinden kurtulamazsa Türkiye güvende kalamaz. Onun için Allah Şam'a çok büyük bir emniyet ve güvence ve bolluk ve bereketler ikram eyleyip, amin, bütün Suriye ehlinde, Şam ehlini de memleketlerinde emin eyleyip, amin, yeniden kafirlere karşı güçlü bir ordu kuracak şekilde Türkiye ile beraber hareket ederek muvaffak eylesin. Şam'a sarılın. Fe inne ahiretullah min ardı. Dünyada Allah'ın seçtiği en hayırlı toprak Şam ve Kudüs toprağıdır. Yeştebi ile ahiret ömrübal. Kullarından en hayırlı olanları oraya toplar. Onun için Armageddon olduğu zaman bütün ehli İslam, Hazreti Mehdi'nin komutasındaki bütün Müslümanlar da yine orada savaşta, cihatta bulunacaklar. Onun için Evliyaullah demişler ki Allah her peygamberi ya Şam'dan gönderdi ya Şam'a gönderdi. Yani Şam'a uğramayan bir nebi-i zişan olmamış. Yani Kudüs de dahil buna, Şam ve Kudüs. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şam'dan göndermedi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi nereye gönderdi? Kudüs'e gönderdi. Dolayısıyla bunları iyi anlamak lazım. Daha o zaman annesine gösterilen nurda nere gösterildi? Şam'ın köşkleri, Busra'nın köşkleri. Niye? Mevlidi Mekke'dir, muhaceri Medine'dir, mülkü, memleketi Kudüs ve Şam'dadır. Hazreti Mehdi de sonunda nerede imam olacak? Kudüs'te, Şam'da imam olacak. Ve kafirlerin Deccal da yine orada gebertilecek. Vesaire vesaire. Dünyanın bütün olayları dönüyor, dolaşıyor. Adem Aleyhisselam'ın oğlunun Kabil'in Habil'i şehit etmesi ve Adem Aleyhisselam'ı yine de Mağaratü'tem kan mağarası nerede? Halid-i Bağdat Hazretlerimizin kabrinin üstündeki Kasyon Dağı yine Şam. Yani kuruluş da orada, bitiş de orada. Onun için bunun önemini anlamak icap eder. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ruh, ilk olarak ruh verildi. Ona ruh verildikten sonra Adem aleyhisselam ruh ile beden arasında hamuru yoğrulurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu var idi ve hayattaydı ve peygamberlik sıfatını haiz idi. Ondan sonra Adem aleyhisselamın bedeni fiziken yaratılıp ona ruh verildiğinde Adem aleyhisselamdan da bütün peygamberlerden de alınan misakta ve sözleşmede Allah Teala ne buyurdu? Ahir zamanda göndereceğim bu peygambere iman ediyor musunuz? Eğer ona iman ederseniz sizi peygamber yapacağım. İlk peygamberlerin ruhları icabet etti. Onları zaten Allah ezelde seçmişti. Onlara peygamberlik nasip etti ve her bir peygamber ahdü peyman verdi ve sözleşti. Bunu Kur'an'da ve idekallahu misakan nebiyyine le ma ateytukum min kitabin ve hikmetin thumme caakum rasulun musaddikun lima ma'akum le tu'minun nebiyyi ve le tansurunne. Ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Halbuki hiçbirinin Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem fiziki manada birleşmesi olacak değildi. Ama yine Allah-u Teala hepsinden ona iman, ona yardım, onu tasdik sözünü almadan onlara da peygamberlik vermedi. Dolayısıyla hepsi ikrar ettiler, şahitlik ettiler. Evet, hiçbiri de sözlerinden İnhiraf etmediler. Şimdi Ebu Said'in Neysaburi Hazretleri, Harkuşi, Şeref-ül Mustafa'da birçok hadis hafızları rivayet ediyor. Şahab-ül Ahbar'dan geliyor, Ebu Nuaym İbni Abbas'tan naklediyor. Amine validemiz şöyle anlatmıştır. Hamileliğimden 6 ay geçtiğinde birisi geldi. Ayağıyla beni uykudayken dürttü. Dedi ya Amine inneki hamelti bi hayril alemin. Ey Amine sen alemlerin en hayırlısına yüklüsün. Şu anda öyle bir çocuk taşıyorsun ki alemlerde ondan hayırlısı yok. Fe izâ veletti fesemmi Muhammeden. Doğurduğun zaman adını Muhammed koy. Sallallahu aleyhi ve sellem vektümî şe'neki şanını gizle. Durumları gizle. Millete de herkese anlatma. Bu rüyanı da anlatma. Onun için buyurdu. Pazartesi sabahında bana bir doğum sancısı geldi. Rabiülevvel'in işte bir vaat 8, bir vaat 12 bu arada Rabiülevvel'in başında. Yalnız akrabalarımdan kimse benim halimi bilmedi. Evde

kayboldu. Sonra bembeyaz bir şerbet getirdiler. Ama şerbet beyaz. Ondan sonra içinde süt var ama tümü süt değil. Şerbet ama sütlü şerbet getirdiler. Ben de çok susuz idim. Ciğerlerim hararetlenmiş. Ben ona uzandım, içtim. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru parladı. O sırada kadınlar gördüm. Hurma ağacı gibi düz ve uzun kadınlar geldi. Abdümenaf kızları gibi. Yani o Araplardaki bir soyun kadınlarına benziyorlar diyor. Onlar etrafımı çevirdiler. Bana böyle çok dikkatli bakıyorlar. Ben de şaşırıyorum diyorum. Ya Gavsa mineyne alim nevi. Bunlar nereden bildiler, nereden geldi? Mekke'den olsa ben bunları tanırım. Buraların halkından da değiller. Ondan sonra dediler ki bana, nehnu asiyetü muradü Firavun ve Meryem bintü İmran. Biz, birisi dedi ki ben Firavun'un hanımı Asiye'yim. Öbürü de dedi ki ben İmran'ın kızı, İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem. Bizzat geldiler fiziken. Ebelik yapacaklar, yardım geldiler. Ondan sonra, halbuki onlar ölmüş değiller mi? Hani ölüler görünmezdi, gelmezdi, bir şey yönetemezdi, bir iş yapamazdı ölüler. Bütün sahih kaynaklarda geçiyor. Amine validemiz yalan mı söyleyecek? Haşa ve kella, sahih kaynaklarda geçiyor. O dedi ben Asiye'yim, o diyor ben Meryem. Hadi öbürlerini anladık. Ve avlamel hurilin. Bunlar da cennetten geldiler, huriler. Hadi anladık hurileri. Cennetten geldiler. Öbür ölmüşler nasıl geldiler? E demek geliyorlarmış, geziyorlarmış değil mi? Ya. Ondan sonra halim şiddetlendi. Her an bir gürültüler geliyor. Artık meleklerin inmeleri, bütün semanın melekleri iniyorlar. Evin etrafını kuşatmışlar. Alemler nura gark olacak ya. İblisler inim inim inliyor, şeytanlar yani. Ne kadar büyük bir olay. Dünya değişecek, 18 bin alem değişecek ya. Her şey değişecek onunla beraber. Dünya ondan evvelkinden, ondan sonra, ondan evvel diye ikiye ayrılacak. Onun hicretiyle takvim buluşacak ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tam o arada gökle yerin arasını bana gösteriyorlar. Bembeyaz bir ipek döşendi. Birisi diyor dedi ki huzû an ayunin nas, Muhammed'i insanların gözünden alın, kimse görmesin. Ses geldi. Bu ses üzerine havada bir takım adamlar gördüm. Ellerinde gümüşten ibrikler var. Benden bir ter çıkıyor ama halis mis kokusundan daha hoş. Nasıl kokuyor o da o mis kokusuyla beraber? Benden ter çıkıyor. Buyuruyor. Ya leyte Abdülmuttalip de kalan. Ya keşke Abdülmuttalip gelse, yani dedesi gelse, zaten babası vefat etmiş. Dedesi gelseydi ben yalnız kaldım falan. Derken kuşlardan bir kıta, bir bölük geldi. Hiç bilmediğim taraftan geldiler. Odamın etrafını, evimin etrafını örttüler. Gagaları zümrütten, kanatları yakuttan. Allah Teala benim keşfimi açtı, gözümümden perdeyi, peçeyi açtı. فَاَبْصَرْتُ فِي سَعَةِ تِلْكَ مَشَارِكَ الْاَرْضُ وَمَغَارِبَ. Yeryüzünün bütün doğularını, batılarını o anda gördüm. Bunları kim naklediyor bize? Halime annemiz. Kimden naklediyor bunları? Çünkü süt annesi olduğu için ondan dinledi çocuğunun bütün hallerini. Halime annemiz biliyorsunuz Medine'de yatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ona itibar etti. Zaten süt annesi olduğu için vesaire. Medine'de onları misafir etti vesaire. O da Medine'de kaldı ve vefat etti. Halime annemiz. Radıyallahu teala anha. Ebu Nuaym Büyük Muhaddis İsbahani Hazretleri bütün bunların Delail-i Nübüvve kitaplarının hepsinde bu kaynaklarda bu var. Ben zaten kitaplarda kaynaklarını zikrettim. Nesebi Şerif kitabında, Necatül Validen kitaplarımda bunların kaynakları var. Sonra üç tane sancak gördüm. Bir sancak meşrikte, bir sancak mağripte. Bir sancağı da getirdiler Kabe'nin üstüne, bir sancak astılar. O arada benim doğum sancısı yakaladı. İşim cidden şiddetleşti. Ondan sonra kadınlar, huriler çoğaldı. Bazı kimseler de etraftan geldiler. İşte Abdurrahman bin Avf Efendimizin annesi Şeffa Ebe. Birkaç kişi de eve geldiler. O sırada ben Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem doğurdum. Karnımdan çıkar çıkmaz bir de baktım.

0: parmağını işaret parmağıyla, secde parmağı, tesbih parmağıyla, müsebbiha deniyor ona. Ve böyle parmağını kaldırmış, yalvarır gibi dua ediyor ve baktım secdeye kapanmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bembeyaz bir bulut gördüm, gökten nazil oldu. Geldi beni kapladı. Yüzümden bir zaman gözlerim görmez oldu, o nurun içinde kaldım. O anda bir münadi nida etti. Tufu bi Muhammedin meşrikal arzı ve mağribiha. Muhammed'i dünyanın doğu ve batı her taraflarına dolaştırın. Ve edhilû ilel bihar, bütün okyanusların, denizlerin içinden geçirin, gezdirin, girdirin, çıkarın. Liyârifev cemî'u menbiha bismi ve nâti ve sıfatî, ismiyle, sıfatıyla, şekliyle, şemail şerifesiyle herkes onu tanısın. Ve arifu bereketi, bereketini anlasınlar. Ve ya'lemu ennehu semmel mahi, onun adı mahidir. Mahi demek mahveden, silen demek. Bu ne demek? Fela ebka şey'ün mine şirk illa muhye bi fi zemeni. Onun döneminde Allah'a ortak koşulma ve şirk kalmayacak. Halis tevhid ve Allah'ın birliği, dünyaya bu itikat hakim olacak. Sonra tabi bu işler nasıl oluyor? Bütün denizlere girmen, çıkman, meşriklere, mağriplere dolaştırılman, bunlar harikulade işler, mucizevari işler, irhasat-ı nebeviyeden. Bunlarda saat geçer mi? Dakika hesap edilir mi? Miraç'ta dakika mı hesap edildi? Miraç nasıl oldu? Bu da öyle oldu. Bu şekilde kısa bir zaman içerisinde fi esra min tarfeti ayn, daha göz açıp kapayacak kadar zamandan daha çabuk vaziyette bulut açıldı. Şu o zaman, o ara ben görmedim. Bulut kapladı nurdan. Bulut açıldı. Feyda bihi müdraç. Bir de baktım oğlumu getirmişler. Fî sevbi suf ebyaz, beyaz yün bir elbisenin, yünün de şeyi, tasavvuf da suftan geliyor, sofi de suftan geliyor, suf da yün demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de melekler yünden bir, tabi ince yün, kaliteli yündür herhalde, tabi onunla şüphe yok da meleklerin, cennetin işleri bunlar. Yünden bir sevbin içine eşedde beyazdan minelleben, sütten daha beyaz, bembeyaz bir yünün içine dolamışlar. Ve tehtehu hariratun hadra, altına da yemyeşil ipek sermişler, ipeğin üstüne yatırmışlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bereket olsun. Birçok seneler bunları anlattım. Sonra baktım oğluma ve izâ bîkel kamer, ay yanında sönük kalmış. Ve rihû yastavkel miskil ezber, bir rüzgar çıkıyor, kokular çıkıyor, halis misk. Sonra üç kişi geldiler. Birinin elinde gümüşten ibrik var, diğerinde zümrütten tast var, yeşil zümrütten tast var. Öbürünün elinde bembeyaz bir ipek var. Onları yaydılar, ondan bir mühür çıkarttılar. Hatemün nübüvve. Bakanlar yani hayran kalıyor, hiç göremiyor. O onunla beraber onu o ibrikten 7 kere yıkadılar. Sonra 2 omuzunun arasına o nübüvvet mührünü damgaladılar. Sonra o ipeğin içine doladılar. Sonra onu bir melek aldı, kanatlarının içine soktu. Bir vakit durdu, sonra onu bana geri iade etti. Şimdi Hafız Ebu Bekir İbn-i Ait El-Mevlid kitabında İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Bedrüddin Zerkeşi bunu tahric etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman cennetlerin bekçisi Rıdvan geldi. O mühürü vuran kim? Cennetlerin bekçisi Rıdvan aleyhisselam. Allah cümlemize Rıdvan'ı görmeyi nasip eylesin. Amin. Malik'i görmekten muhafaza eylesin. Amin. Evet. Ebşir ya Muhammed. Ey Muhammed, sana müjdeler olsun. Fema bagi li nebiyyin ilmun illa gadutitehu fente ekserum ilmen ve çoğun kalben. Hiçbir peygamberin sana verilmemiş ilmi kalmadı. Bütün peygamberlerde ne varsa hepsinde tek tek ayrı ayrı olanın tümü sende toplandı. Onun için sen ilim bakımından onların en alimisin. Kalp bakımından da onların en şecaatlisi ve cesaretlisi oldun. Buyurdu. Yine Taberani, Beyhaki, Ebu Nuaym, Ebu Ali İbn-i Seken, sahabe annelerimizden Fatımetü Sekafiye'den, hepsinden Allah razı olsun, annelerimiz anlatıyorlar. Onların bazısı diyor ki, özellikle Fatıma Sakafiye, ben doğum esnasında Amine validemizin yanına geldim. O sırada o dedi ki bana, görüyor musun, yıldızları görüyor musun dedi. Yıldızlar sarktılar, sarktılar, o kadar yaklaştılar, hatta zannettik ki evin üstüne düşecekler. O zaman doğum yaptığı anda bir nur çıktı ki ne ev kaldı ne olacak, her yer nura gark oldu diye anlatıyor. Abdurrahman İbni Avf Hazretleri Aşere-i Mübeşşere'den yüce sahabinin annesi, bir rivayet Şifa adı, bir rivayet Şeffa. Şeffa annemiz anlatıyor, Zühre kabilesinden. Evet, diyor ki ben Amine'ye ebelik yaptım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğarken, ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elime düştü, bir münadi nida etti. Yerhamuke rabbuke, Rabbin sana rahmetiyle muamele etsin diye. Ben bunu, bu sesi, hiç orada konuşan biri yok, bu sesin sahibi görünmüyor, bu sesi duydum. O sırada Meşrik Mağrib arası, Doğu ile Batı arası parladı. Şam'daki köşkleri ben de gözümle Şam'ı gördüm diyor. Şifa abi, ben gözümle Şam'daki köşkleri gördüm. Bazı lafızlarda Rum'daki kasırları, Rum'daki ne demek? İşte Bizans'ın topraklarındaki kasırlar, köşkleri gördük oralara kadar. Efendim, sonra onu yatırdım biraz ama o sırada bir karanlık beni kapladı, ürperti kapladı. Ondan sonra bir korku kapladı. Sonra onu benden aldılar. Baktım ki yok. Bir ses sahibi soruyor. Eyne Zübebi, o nereye götürüldü? Dediler ki ilel meşrik, meşrik doğu tarafına götürüldü. Öylece ben bunları gören ve gözeten biri olarak bekledim, bekledim, bekledim. Dedim ki bu çocuk başka bir çocuk değil. Bu hadise normal bir doğum vakası değil. Bunda çok işler zuhur edecek. İşte ne zaman ki pazartesi günü doğdu, 40 sene sonra pazartesi günü peygamber oldu. Ben de bekledim, yaşattı Allah beni. Ne zaman peygamber oldu, ilk Müslümanların arasında ben de beklediğim için hemen Müslüman oldum. Abdurrahman Avf radıyallahu anh'ın annesi. Tabii bunları görenler Müslüman olmazlar mı? Sallallahu aleyhi ve sellem yine böylece diğer bir rivayette buyuruyor. Onu dizlerinin üstüne çökmüş gördüm. Semaya bakıyordu. Sonra secdeye kapandı. Sonra baş parmağından emiyordu. Bir de baktım süt emiyordu. Yere düştüğü zaman işte aynı işaret parmağıyla tesbih ediyor idi. Yine o zamanki cahiliyet adetlerinde Kureyş'te bir çocuk doğduğu zaman Kureyş'teki kadınlara verirler. Üzerlerine de sabaha kadar bir çanak, böyle büyük bir çömleğin kapağını kapatırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman Ebu Talip ve bir vaat dedesi Abdülmuttalip, bu daha sahiptir, bazı kadınlara verdi. Üzerine efendim bir şey kapatın da işte başına bir şey gelmesin vesaire diye, artık nazar mazar göz göz. Sabaha geldiler, baktılar ki üzerine koydukları çanak ortadan yarıya bölünmüş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri açık vaziyette, gözünü semaya dikmiş. Bunu Abdülmuttalib'e söylediler. Dediler biz bu kadar çocuk gördük, böyle bir çocuk görmedik. O da geldi dedi ki Amine validemize, İhfazî fe inni le'arcu en yusîbe hayran. Sen bunu iyi muhafaza et gelinimiz dedi. Çünkü bundan çok hayırlar göreceğiz. Hepimiz çok hayırlara kavuşacağız. O zaman amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe vardı. Süveybe validemiz de ne yaptı? Gitti hemen Ebu Leheb'e haber verdi. Kardeşin Abdullah'ın oğlu oldu diye müjde verdi. Ebu Leheb gibi vicdansız bir adam bile, Abdullah kardeşi de 21 yaşında erken öldüğü için, onun da çocuğu olduğu için sevindi. Bilmedi ki o çocuk onun başına, onun kafir olacağı için büyük bir azap sebebi olacak. Onu da bilmedi ama ne yaptı? Süveybe'ye dedi ki seni de azat ettim dedi. Bana bu yeğenimin hayırlı haberini verdiğin için. Ama nihayetinde Hazreti Abbas Ebu Leheb'in kardeşi, Efendimiz'in amcası, Hazreti Abbas da amcası, Hazreti Hamza da amcası, Ebu Leheb de amcası, öz amcası Ebu Leheb. Dolayısıyla Hazreti Abbas bir rüya gördü. Rüyasında Ebu Leheb'i cehennemde gördü. Cennette görecek hali yok. O da dedi ki, bizden sonra durumun nedir? Dedi, vallahi sizden sonra hiçbir hayır görmedim. Devamlı azaptayım. Ama pazartesi günleri parmağımın boğumundan, parmağımın şu boğumları var ya parmağın ortalarında, oradan bana biraz su veriliyor. Niçin dedi? Çünkü pazartesi günü bana Süveybe Muhammed'in haberini sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Ben de sevinip onu azat ettiğim için Allah Teala sade pazar günlerine mahsus parmağımın boğumundan bana biraz su veriyor. Hazreti Abbas bu rüyayı gördü. Hazreti Abbas'ın rüyası bizi bağlar mı? Bu noktada bağlamaz diyelim. Sonra Hazreti Abbas Efendimiz bu rüyayı Resulullah Efendimiz'e anlattı mı? Anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ikrar etti mi? Etti. O zaman alimler ne diyor? Alimler diyorlar ki Ebu Leheb gibi Kur'an'da cehennemlik olduğuna dair bir sure nazil olmuş uğursuz bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna baştan anlamadan ama sevinip bir hayır yaptığı, bir iyilik yaptığı için o Süveybe'yi azat etti. Pazartesi günleri sahih hadiste geçiyor, Buhari'de de geçiyor. Parmağından ona biraz su veriliyor pazartesileri. Peki ömrü boyunca Resulullah'a iman ederek doğmuş, büyümüş, yaşamış bizim gibiler ve onun aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle şurada toplanmış, oturmuş, mevlid okumuş, salavat okumuş bizlere inşallah cehennem yüzü gösterilmeyecek.
1: Amin.
0: İnşallah cennet nasip olacak.
1: Amin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olacağız inşallah.
1: Amin.
0: Niye? Ebu Lebe bile ona sevindi diye. Peki biz ne kadar seviniyoruz? Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var. Bak adamın babası öldü. Hac yolunda ölür ölmez suratı sipsiyah oldu. Sipsiyah. Merkebe döndü, merkebe. Çocuk bir baktı, ulan hacca gidiyoruz dedi. Babam öldü bir şey değil. Bu suratı niye merkebe döndü? Ve çok üzüldü, ağladı başında. Gömecek, edecek ama tam o arada bir zat geldi. Yüzünden, babasının yüzünü örtmüş, ölünün yüzünü örtüler. Örtüyü kaldırdı, elini bir sıvazladı. Elini bir sıvazladı, babasının yüzü eski suratine döndü. Bu çocuk şaşırdı kaldı. Giderken dedi ki, şok oldu böyle. Dedi ki, siz kimsiniz efendim dedi. Ben Muhammed Mustafa'yım dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Senin babanın yanlış işleri vardı. O yanlış işi de söylüyor da şimdi söylemeyelim. Şimdi bu sefer alışkanlık yapar size de. Böyle bir büyük günahı vardı dedi. Fakat dedi, yatmadan evvel bana 100 kere salavat okurdu da yatardı. Ben vefa sahibi Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem geldim babanı kurtardım dedi. Bunu Ebu Leys Semerkandî Tenbiyül Gafilinde Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin başına geldi bu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri haçta o çocuğu gördü. Devamlı salavat okuyor. Gece, gündüz, Arafat, Mina, Müzdelife, Cemarat hep salavat salavat salavat. Hazreti Süfyan-ı Sevri'nin yanına denk geldi. Dedi, evladım her yerde başka bir zikir var. Sen her yerde salavat okuyorsun. Öyle ne işin var? Sen bilmiyorsun başıma ne geldi. Bunu Süfyan-ı Sevri naklediyor. Nakil o çocuktan gelmiyor. O çocuğu kim tanır? Süfyan-ı Sevri Hazretlerinden bu nakil geldi. Tamam sen salavata devam et evladım dedim dedi. Çünkü dedi ki, bak Resulullah geldi yetişti. Ne kadar da günahkar olsak mevlide sarılalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetine sarılalım, siyerine sarılalım, onu anlatalım, ondan bahsedelim, onu analım, salavat-ı şerife çok okuyalım, o uyumadan evvel geceleri salavat çok önemli. Mutlaka imdadımıza yetişecek. İnşallahurrahman, onun kadar vefalı bir insan, alemlerde ondan vefalı yok. Allah'tan sonra ahde vefalı en büyük zat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Onun için Resulullah'la aramızda irtibat olsun. Mümkün olursa Medine'ye ziyaret nasip olsun. Kabri şerifinden de selam vermek nasip olsun. Neler yazdım, neler yazdım ha? Es-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adağımız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu yaz 2-3 ay göğe tatil yapacağız. Tatilde kaç çıktı? 1000 sayfadan fazla kitap çıktı. Sihir çıktı, bu çıktı. Ne tatili? Gece gündüz çalışıyoruz. Resulullah'ın hürmetine. Bu kitap bir Arapça tarafı sağdan başlıyor, Türkçe tarafı soldan. Bunda öyle bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle uyanırken görüşenlerin halleri, ona salavat okumanın faziletleri, neler yazdım, neler yazdım, neler yazdım. Bundaki ilimler bir yerde toplanmaz. Ahıska yayınlarından çıktı. Şu anda da Ahıska'da orada var, dışarıda var, sizlere arz olunuyor. Bunun özelliği ne şimdi? Bunun özelliği şu, bunu Mevlid ayında mutlaka bir hatim yapalım. Yani başlıyoruz Arapça tarafından, Fatiha'dan başlıyoruz sayfa 3'ten. Ben sana söyleyeyim, çok da bir şey yok. Bir hatim yapmak çok kolay. Öyle salavatlarla beraber yapılıyor ki bu. Ondan sonra 3'ten başlıyor, 107'de bitiyor. Yani 105 sayfa neyle beraber? Kur'an-ı Kerim'de ne kadar Nebi geçtiyse, ne kadar Rasul geçtiyse, ne kadar Nezir geçtiyse, ne kadar Beşir geçtiyse, ne kadar Mübeşşir geçtiyse, Münzir geçtiyse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Risalet sıfatı, Nübüvvet sıfatı, Abd geçti, Abd az geçiyor. Abd geçtiği birkaç yerde de Abd geçiyor. İşte Miraç'ta da Esra bi Abdihi geçiyor. Dolayısıyla Ubudiyet sıfatı, İnzar korkutma sıfatı, Tefsir müjdeleme sıfatı, ona hitap edilen ve onun sıfatları ve isimleri geçen. Zaten 4 yerde Muhammed geçiyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir yerde Ahmet geçiyor. 5 kere ismi geçiyor. Geri kalanlarda hep Resul geçiyor, Nebi geçiyor, Nezir geçiyor, Beşir geçiyor. Bütün bu sıfatları, ayetlerini topladım. Toplamış alimler. Ben de onlardan aldım ama birkaç kitaptan kıyas yaptım. Hatırımda kaldığına göre 456 ayet. Bunun başına da salavat-ı şerife koyduk, öyle bir salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede halkike ve rıda nefsike ve zinete arşike ve müteha rahmetike ve müdade kelimatike. Bak bir salavat nasıl? Ya Rabbi salat eyle, selam eyle, bereket yağdı. Muhammed Efendimiz'e ne kadar? Yarattıkların adedince, zatını razı edinceye kadar, arşının tonajları kadar, kelimelerinin mürekkepleri kadar, ki kelimelerinin bitmeyeceğini Kur'an söylüyor. Ve rahmetinin nihayetine kadar. Salat eyle, selam eyle, bereket eyle. Kime? Ala seyyidina Muhammedin illezi, o Muhammed Efendimiz'e ki enzelte aleyfi kitabike, kitabında sen onun hakkında ne indirdin mesela? Ve ma arselnake illa rahmeten lil alemin. Şimdi bu ayetle beraber bu salavat yapılıyor. Bu salavat aslında bir kere salavat okunuyor. Ama manaya göre, sevap manaya göre mi veriliyor, lafza göre mi veriliyor? Manaya göre veriliyor. Manaya göre geldiği zaman ne kadar salat eyle diyorsun? Yarattıklarının adedince. Sırf böceklerin sayısını Amerika bile bilmiyor. Şimdi yarattıklarının adedince. Sırf meleklerin sayısını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Şimdi arşının tonajı kadar. Arşın ne, arş ne kadar ağır? Dünyanın hepsini tutsan arşın yanında acaba bir ufacık bir şey eder mi? Arş ne kadar büyük? Rabbül arşına azim diyor, büyük arş diyor. Şimdi bu bir salavatın içinde bütün alemleri kaplayan kadar sevap var. Bir de ondan ayet okuyorsun. Euzü Besmele ile başlıyorsun. Kur'an'daki bütün surelerde, ama bazı sureler var Kur'an'da, onda hiç Resul, Nebi geçmemiş. Abd geçmemiş, onu tabii onu almıyoruz. Hangi ayette varsa Resul, Nebi, Abd, Nezir, Beşir. Bütün Efendimiz'in sıfatlarıyla ve ayetlerle 456 diye hatırlıyorum, bilmiyorum, ön sözde yazdım. 456 ayeti kerime okumuş oluyoruz. Aynı zamanda da çok büyük, her birinde de çok büyük bir salavat-ı şerife okumuş oluyorsun. Sayısı, sevabının sayısını kimse hesap edemez, melekler hesap edemez. Çünkü Allah'ın zatını razı edecek kadar, yani onu artık meleklerden de o hesap çıkıyor, ancak Allah'a kalıyor. Dolayısıyla bu böyle bir eser. Bunu büyük bir alim yapmış baştan. Ben onu da gördüm Dinevri Hazretleri'nde. Şaşırdım kaldım, yazma bir eser. Nasıl bir şey toplamış dedim. Sonra baktım, o tabii yazma olduğu için bir kısım eksikleri vardı. Sonra bütün Kur'an'ı taradık elhamdülillah. Ondan yol alarak, fikir alarak diğer bazı alimlerin eserlerinde topladım ve size böyle bir Es-salat ve selam ala seyyidina Muhammed. Burada ne diyor şimdi? Kur'an-ı Kerim'de geçen risalet ve nübüvvet sıfatları ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e okunacak salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi. Sol tarafta da ne yaptım? Ne yaptım? Bölümler yaptım. Bu bölümlerden birinde de bunun manalarını verdim. Şimdi evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci bölüm Sure-i Celilelerde risalet ve nübüvvet vasfı ile geçen ayet-i kerimeler ile memzucen mezcedilmiş şekilde okunacak salavat-ı şerife. Burada sol taraftan da her bir ayetin manasını yazdım. Hem salavatın manasını hem ayetin manasını hem okunuşunu da yazdım. İsteyen virt gibi okursa sağdan hiç Türkçe olmadan sırf Arapçalarını okur. İsteyen 195'te başlıyor soldan. Sağ taraf sıfırdan, üçten başlıyor. Arapça, Kur'an gibi sağdan sola. 195'ten de başlıyor Fatiha Sure-i Celilesindeki ayet-i kerimelerle okunan salavat-ı şerife. Fatiha ile mezleştik. Çünkü Fatiha'da önemli. Fatiha'da ile başlamak teberrüken başlanıyor. Ondan sonra Bekara Sure-i Celilesinin 23. ayet-i kerimesi. Mesela ne diyor? فَاَتُوبِ سُورَةٍ مِنْ مِسْلِ وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Ne geçti burada şimdi? عَبْدِنَا, bizim kulumuz geçti. Hepsinde sıfat böyle. Anladınız mı bilmiyorum. Ne geçti mesela? وَلَمَّا جَاءُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. 101'de Rasul geçti. 108'de ne geçti? اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسَلُوا رَسُولَكُمْ. Bu çok ince bir hesaplanmayla yapıldı ve hiç Allah'ın izniyle şaşarı kaçarı yok. Çok kaç kere döndüm size böyle bir salavat kitabı mezzettim. Hem de okunduğunda ayet de okuyorsun, her harfine de 10 sevap ayrıyetten Kur'an'dan alıyorsun. Arada dünya kelamı konuşmamak lazım, konuşursan yeniden euzu çekmek lazım. Ayet olduğu için euzusuz başlanmaz. Ama her seferinde euzu besmele lazım değil. Ama dünya kelamı konuşursan yalnız surelerde besmele lazım. Sure olmayanlarda bir kere euzu besmele çekersin, devam eder gidersin. İnşallahü Rahman. Bakın 193. sayfaya kadar neler yazdım, neler yazdım? Salat okumanın manası. Salavat okuyorsunuz. Salavat ne demek? Ya Rabbi salat eyle. Ne demek biliyor musunuz? Çok önemli. O kadar ince manalar var ki. Salat okumak ne demek bir de bu? Ömrümüz salat okumakla geçecek inşallah. Salat okumanın manası ne demek? Salat söylem okumanın edepleri var. Bazı edepleri. O edepler nelerdir? Her salavatın sonunda kavrayıcı tabirler. Adede kalkıke ve rıza nefsike. Bunların sevapları nasıl katlanıyor? O çok ilim var orada. Bir adede kalkıke diyorsun. Mesela la ilahe illallah. Bir kelime-i tevhid. Peşine dersen ki adede kalkillah. Allah'ın yarattıkları kadar olsun dersen katır katır katır trilyonlar kadar la ilahe illallah yazılıyor. La ilahe illallah desen bir yazılıyor. La ilahe illallah'ın peşine desen ki adede ma vesi'ahu ilmullah, Allah'ın ilminin kapladıkları kadar dedi mi ne oluyor? Artık onu melek bile hesaptan çıkıyor. Çünkü Allah'ın ilmini melek de kavrayamaz. Anladın mı? Ha, onları çok iyi bilin. Kâr edin, kâr edin. Az amele çok ecir. Ömrür kısa, ölmek üzereyiz. Gencecik insanlar pıhtı atıyor, pat küt gidiyor. Hastayı bekliyorlar, kanser dördüncü evre gidecek. Karısı kalp krizi, sapasağlam kadın gitti. Dolayısıyla Mustafa Efendi'nin yengesi, Allah ona da rahmet etsin, kabrini nur etsin, kocasına da şifa versin. O da adam ölecek gibi beklerken kadın sapasağlam gidiyor. Onun için ömür kısa. Evliyaullah buyurmuşlar, İmam-ı Rabbani Hazretleri buna çok dikkat çekiyor. Sübhanallah ve hamdi dedikten sonra adede halkı ve rıza nefsi ve zinete arşi gibi şeyler eklerseniz hadiste geçen bir Sübhanallah ve hamdi okursunuz ama sevabınız milyar katır trilyonları geçer. Anladın mı? Ha. Sizde Kureyş çeteleri altınları, efendim paraları toplarken sizde sevapları toplayın. Tamam mı? İnşallahü Rahman. Resulullah selam okumanın manası, faziletleri, salavat-ı şerife okumanın fazileti, fazilet başka, manası başka, edepleri başka, hepsi başka bir şey. Bütün bunları tek tek burada yazdım. Yani 190 sayfa bu konuları konuştum. Ondan sonra da ayetleri, salavatları, manalarını yazdım. Sağ tarafından da Arapça yazdım. Allah 113. Risalem çıktı. Allah 313'e de ulaştırsın.
1: Amin.
0: Hayırlı uzun ömürle yaşatsın.
1: Amin.
0: Sizi de eksik etmesin.
1: Amin.
0: Sizinle beraber yaşatsın.
1: Amin.
0: Nice her mevlitte bir adak kitabına böyle kavuştursun.
1: Amin.
0: Şimdi yine geç, bir daha senenin adağını hasta olurum, bilmem şey olurum diye şimdiden başladım. Bir daha senenin adağını bu iki gündür onu yapıyorum. Önümüzdeki senenin ben Resulullah'a adanmışım elhamdülillah. Siz de adanmışsınız elhamdülillah. Anamız babamız canımız ruhumuz feda olsun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu eser adak eserlerinin bereketi farklıdır. Ruhu Resulullah bunlardan haberdardır. Hakkında yazılan, çizilen, okunan, okuyanların hepsine şahittir ve müşahittir ve hazırdır ve nazırdır. İtikadımız budur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onun için bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Ve bu salavatları Mevlid ayı geçmeden ne yapabilirim? Ne yapabilirsin Hacı abi? Mesela burada 100 sayfalık bir virt var. Hepsi salavat, hepsi ayet. Hep Kur'an'dan ayet ve kuvvetli salavat-ı şerife var. 100 sayfalık bir şeyi ne olacak insan? Cuma gecesinden yarısını okur, gününde de yarısını okursa haftada bir cuma bile bunu hatmetmek çok kolay. Gece de salavat okumuş olursun. Çünkü 456 tane salavat olsa burada cuma günüyle bu cuma gecesi, cuma günü salavatı çok yapın buyuruyor. O geceyle gün meleklerin aracılığı kalkıyor. Ben kulağımla sizin salavatlarınızı işitiyorum buyuruyor. Ve selamlarınıza bizzat cevap veriyorum buyuruyor. Onun için cuma gecesiyle cuma gününün bu işte çok önemi var. Önümüzdeki perşembe cuma bağlayan gecede Mevlüt haftasındayız. İnşallah zaten toplanacağız. Allah Teala okuyup amel etmeyi sizlere de bizlere de müyesser eyleye. Evet. Şimdi kardeşlerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerinden birkaç şey daha okuyalım. O arada bu salavat-ı şerifede Resulullah Efendimiz'e ithaf edilmiş olduğundan maksat hasıl olmuştur. İbn-i İshak burada şey okuyacaktım, bak onu okumamışım. Hakim rivayet ediyor Ayşe validemizden. Mekke'de bir Yahudi vardı. Mekke'de ticaret yapıyordu. Mekke'de çok Yahudi olmaz. Medine'de çok Yahudi olurdu da Mekke'de ticaret için gelmiş gelen geçer. Resulullah'ın doğduğu gece sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya maşara Kureyş hel ulide fikum leylete mevlud. Ey Kureyş cemaati, sizin bir çocuğunuz bu gece sizin içinizde bir çocuk doğdu mu? Dediler ki biz bilmiyoruz dediler. Dedi bakın dedi bu gece bu son ümmetin bir peygamberi doğacak. İki omuzunun arasında bir alamet olacak. O alamette at yelesi gibi tüyler olacak. Bu çocuğu bulmamız lazım dedi. Bak eski kitaptan bildiği için kitaplar birbirini tasdik ediyor. O zamandan haberleri var, bekliyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Bekledikleri Nebi geldi ama inkar ettiler. Bunun üzerine diyor, baktılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Amine, Abdullah'ın hanımı Amine bir çocuk doğurmuş dediler. Çünkü Mekke küçük yer o zaman zaten. Herkes birbirini tanıyor. Bunun üzerine dedi ki ben dedi ne olur bir göreyim dedi. Ne zaman Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi, Ebu Talip mi getirdi, Abdülmuttalip, gelir gelmez, görür görmez baygınlık geçirdi. Ayılınca dediler, ne oldu sana? Ne oldu bana dedi, olan oldu dedi hepimize dedi. Zehbeti nübüvveti min beni İsrail, İsrailoğullarından peygamberlik gitti artık dedi, Araplara geçti. Bugüne kadar bütün enbiya, ekseri peygamberler 7 veya 9, toplasan 10-11 etmez. Geri kalan 224 bin peygamberin hepsi hemen hemen Beni İsrail'den gelmiş. Ama dedi nübüvvet artık bizden çıktı dedi. Onun için ama dedi siz de onu inkar ederseniz dedi inkar edenler olacak dedi. Sizin içinizde dedi onu inkar edenler olacak. O da dedi size öyle bir saldıracak ki dedi haberi meşrikten mağribe çıkacak. Bütün dünyaya sizin onunla yapacağınız harpte sizin de yenileceğiniz mağlubiyet haberiniz çıkacak dedi. Bunu da ta doğduğu gün haber verdi ve hakim ve senedi hasen bir tarik ve rivayetle. Dolayısıyla Allah-u Teala Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem göndermeden evvel haberlerini göndermişti. Elhamdülillah bize onu iman etmeyi nasip etti. Ona şüphe etmemeyi nasip etti. Bundan sonra da Allah ölene kadar kalbimize onun hakkında, şeriatı hakkında, sünneti hakkında zerre kadar şek şüphe nasip etmesin.
1: Amin.
0: Etrafımızda, kalbimizin etrafında cinden, şeytandan vesairenin vesveselerinden hiçbirini bu usta dolaştırmasın.
1: Amin.
0: Ya Rabbi bu imanı bize nasip eden sensin. Anamız babamızdan gelmedi. Bu iman senden geldi bize. Hidayet senden geldi bize ya Rabbi. Bu hidayetimizi, bu sevgimize bağışla, muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Zerre kadar şüphelendirme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Vesveseye kaptırma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Vesvese çok kötü bir şey ya Rabbi. Cümlemizi halasa eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Musallat olmayanları da muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Çünkü insan bir şüpheye düşmeye başlar. Allah muhafaza. Çok tehlikeli. En akıllı insan, en takva sahibi insanlar şimdi dinsiz olmuş, mürtet olmuş, peygamberden şüphe ediyorum diyor adam ya. En büyük alim, hoca adam ya, bu vaziyete düştü. Peygamberden şüphem var diyor ya. İşte bu duruma düşmemek için sevgiyi, sevgi ipine sımsıkı sarılalım. İşte o mevlid kıraatları, o muhabbet, o salavat-ı şerife kıraatları, o salavat okumalar var ya, dünya, ahiret, salavat-ı şerife en büyük amel. Farzlardan sonra en büyük amel. İnşallah ona bağışlanacağız. Evet, yine Beyhakî Ebu Nuaym Harati İbn-i Asakir'in tehrici veçile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu vakit Kisra'nın sarayı sarsıldı ve dehşetli bir ses ile çatladı. Üstten aşağı 14 şerefesi kulesi düştü ve Acemlerin 2000 senedir yaktıkları, ateşe taptıkları ve hiç sönmeyen ateş sebepsiz yere bir anda söndü. Kimse bir daha tutuşturmaya güç yetiştiremedi. Save diye Hemedan'la Kum kenti arasında Acem diyarında bir göl vardı. İçinde Van Gölü'nün gibi daha da büyük büyük gemiler gidiyordu. O göl bir o gece battı. Sabahına bir damla su gölde kalmadı bir gecede. Bir gecede göl battı. Taberiye Gölü de deniyor. Sonra efendim yine doğduğu gecenin sabahında, zaten sabah mı doğdu, gece mi doğdu, burada da ihtilaf var. Ekseri ulema imsaha bir saat kala diyorlar. Bazı ulema da hadislerde pazartesi günü doğdum dediği için, sahih hadislerde yevm vel isneyn, yevm gün demek, günde olduğu için imsaktan sonra diyen alimler de var. Bu ikisinin görüşüne de itiraz edilecek bir mecal yok. İki tarafında rivayetleri kuvvetlidir. Ama pazartesi olduğu kesin. Pazartesi imsaktan sonra da olsa sabaha yakın veya sabahın hemen akabinde, yani imsakın hemen peşinde yine orada efendim çok büyük harikuladelikler zuhur etti. Şeytanlar gökten yağan taşlarla, ateş kıvılcımlarıyla taşlandı. O zamana kadar gökten haber kapıyorlardı, falcılara bildiriyorlardı. Ondan sonra bildiremediler. İblis o saatten sonra gökten haberler, kaderlerle ilgili haberlerden engellendi. Ve iblis 4 kere inim inim inledi. Birincisi ne zamanki lanetlendi. İkincisi cennetten ihraç edildi. Üçüncüsü Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem doğdu. Buradaki rivayette 5 oluyor. Dördüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik verildiği vakitte. Beşincisi Fatiha-i Şerife inzal olunduğu vakitte. Yani iblis niye inler? İblis niye inler biliyor musun? Başına en zor şey geldiği zaman insan inler. Demek ki Fatiha ne büyük bir nimet ki bize verilen bu Fatiha. Bu Fatiha zaten Allah-u Teala ne buyuruyor? Eğer ümmeti Muhammed'i azap etmek isteseydi Ramazan'ı vermezdi, Fatiha'yı indirmezdi, kulü vallaha öğretmezdi. Bizi azap etmek istemediği için bunları bize öğretti. Onun için Fatiha'ya sarılalım, İhlas-ı Şerife sarılalım, Salavat-ı Şerife'ye sarılalım. Zikreden mahrum olmaz. Zikir. Ne cin gelir ne şeytan. Bereketin bol olur, rızkın çok olur. Allah'ın izniyle Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Evet kardeşlerim, bu burada rivayetler çok. Ama sizlerin evvelceki sohbetlerden şeyleriniz çok. Velakin şu meseleyi de burada gördüm. Yani ilk olarak görmedim belki ama belki size ilk olarak söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'de doğduğuna iman etmek farzdır diyor. Şimdi doğum yerinin Mekke olduğuna iman etmek farzdır diyor. Burası önemli. Ve hâzâ evvelü vâcibin lil evlâd alâ usûlihim ennehum yuallimûne ulûm idâ belehû seb'asinîn. Çocuklarınız 7 yaşına ulaştığı zaman anne babaların, dedelerin, nenelerin çocuklarına, torunlarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de doğduğunu öğretmeleri farzdır diyor. Ve bazı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğmadı diyen kafir olur demişler. Ve bazı alimler Kureyş kabilesinden değildir diyen kafir olur demişler. Onun için çocuklarımıza bu hususta bazı bilgiler veriyorlar. Tabii gönderiyorsunuz Sibyan mekteplerine veya yaz kurslarında bile herhalde böyle şeyler öğretmeleri lazım. Biz de ilgilenelim inşallah yavrularımıza bunları talim edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas Efendimizin rivayeti vecile pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü peygamberlik kendisine verildi. Pazartesi günü muhacir olarak Mekke'den çıktı. Pazartesi günü Medine-i Münevvere'ye hicretinde dahil oldu. Kureyş Hacer-i Esved'i kim koyacak yerine diye tartışırken ilk şu kapıdan giren koysun dediler. Beni Şeybe kapısından ilk kim girdi? Muhammed Mustafa girdi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha peygamber olmadan evvel. Ondan sonra Hacer-i Esved'i yerine yerleştirdi. O da pazartesi günü oldu. Ondan sonra pazartesi günü de vefat eyledi. Pazartesi gecesi Miraç'a çıkması müyesser oldu. Pazartesinin 13'ün doğduğum gün olduğu için oruçlu geçiriyorum. Allah'ın nimetine, beni var etme nimetine şükür için buyuruyor. Onun için pazartesi orucu da bundan dolayı kuvvetli bir şekilde sünnet olarak sabit oldu. Şimdi tabii soruluyor. Bu da güzel bir ilim. Niçin ayların efendisi Ramazan'da doğmadı? Efendim, niçin Kabe'nin içinde doğmadı? Mesela Hazreti Ali Efendimiz Kabe'nin içinde doğdu. Resulullah da Kabe'nin içinde doğabilirdi. Mesela diğer kıymetli gece, mesela niçin Cuma gecesi çok faziletli, sahih hadisten Cuma gecesi veya Cuma günü doğmadı? Bunun hikmetini çok güzel anladım ben. Yani alimler bunu çok güzel beyan etmiş. Cuma gecesi, Cuma gününde doğsa geceden günden o fazilet almış olacak. Kabe'nin içinde doğsa Kabe'nin mekanı kutsal olduğu için oradan fazilet almış olacak. Efendim, Ramazan'da doğsa Ramazan çok eftal ay, Ramazan'dan fazilet almış olacak. Halbuki Allah Teala ne buyuruyor? O zamana kadar hiçbir fazileti sabit olmayan düz aylardan biri olan Rabiül Evvel'de doğmakla zaman da onunla şereflendi, mekan da onunla şereflendi. Anladın mı? Dolayısıyla Allah Teala ona dışarıdan hiçbir fazilet katkısı sunacak zaman ve mekandan değil de bizzat kendisinin fazileti her yerde sabit olsun diye işte Rabiül Evvel ne oldu? Bir cihetten Ramazan'dan eftal oldu. Mevlid gecesi ne oldu? Çok cihetten Cuma'dan eftal oldu. Çünkü Mevlid gecesi olmasaydı hiçbir fazilet sabit olmayacaktı. Bunu anlamayacak ne var? Allah Tebareke ve Teala cümlemize fazlu keremiyle lütfeylesin, medet-i inayet eylesin. Okunmuş olan efendim duaları da kısaca salavat-ı şerifleri ihya edelim inşallah. Derginin sonunda bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altında oturduğu kaya hicret yolculuğunda rabıtaya vesiledir. Ebu Bekir Efendimiz'e oturdular. Sonunda bir salavat-ı şerife var. Elfiye. Ne demek? 100 kere okusan 1000 efendim 10 kere okusan 100, 100 kere okusan 1000 bin kere okusan 100.000 yazılan salat-ı elfiye var bu dergin sonunda. Onunla da mübarek Mevlid ayında amel edelim inşallah. Sihrin büyünün mahiyeti hakkında yazdığımız bu kitapta çok şey var ama şimdi buyuruyorlar ki kardeşlerimiz, İmam-ı Nevevi Hazretleri Haccacı Zalim'e karşı Hazreti Enes İbni Malik'in okuduğu duadan bir hizip, bir virt tertip etmiş. Bu virtte kendine geliyor, arkadaşlarına geliyor, malına geliyor, çocuklarına geliyor. Mesela ekûlü söylüyorum. Alâ nefsî canımın üzerine. Ve alâ dini dinim imanımın üzerine ki imanım kaybolmasın. Ve alâ ehli eşimin üzerine. Ve alâ evlâdî çocuklarım üzerine. Ve alâ mâli mallarım üzerine. Ve alâ ashâbî bütün arkadaşlarımın üzerine. Çünkü arkadaşların çoğu okuyamıyor. Ve alâ diyanîm onların da dini iman itikatları üzerine. Ve alâ envâlîm onların da mallarının üzerine. Elfe bismillah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Böyle üç kere başlıyor. Onun için evliyaullah ittifak etmişler. Ne sihir, ne büyü, ne zarar, ne şer, Hizb-i Nebevi günlük okuyana veya haftada bir şeydir ama günlük okusa asla isabet almaz. Hatta diyorlar ki en büyük evliya olsa, başka bir adamın manevi halini selbetmek, ondan söküp almak için teveccüh etse, ne olursa olsun bu hizbi kim okursa eşkıyanın da gücü yetmez, evliyanın da gücü yetmez diyorlar. O kadar kuvvetli bir hizb-i şeriftir. Bunu da koruma duaları içinde önemli buluyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Burada Hizb-i Nevevi bahsi, benim burada tabii icazetlerim vesairelerim, onlarla beraber sizlere de icazet veriyoruz tabii de. Efendim, Hizb-i Nevevi'nin nereden başlıyor kardeşim? 327'den başlıyor. O faziletlerini okursunuz. Ama en mühim şey 333'ten metin başlıyor. 33, 34, 35 o 336'da bitiyor. 333'ten başlıyor. Sayfası da acayip denk gelmiş. 333'ten başlıyor. 36'da bitiyor. Bu Hizb-i Nebevi silahını kullanırsanız canınız, malınız, çocuklarınız bir de hangi arkadaşlara niyet ediyorsanız. Ben mesela okurken cemaatime sohbete gelenlerin hepsine sahabi de katıyorum. Ama nasıl olsa sen okuyorsun hoca biz yatalım demeyin. Çünkü ben de bazı okuyamıyorum yani. Onun için boşluğa gelmeyelim. Bu iş boşluk kabul etmez. Herkes silahını, manevi silahını kuşansın. Ortalık kahin dolu, sahir dolu, şeytan dolu, ifrit dolu, iblis dolu, hasetçi dolu. Herkes birbirine uğraşıyor, birbirine takmış vaziyette. İsteyen evliya bedduası tutmaz diyor. Hizb-i Nebevi. Çünkü öyle bir hadislerden toplamış ki onu. Onun için okuyup amel edelim. Bu da size arz ediliyor. Sihrin mahiyeti, hakikati ve korunma yolları. Önce korunma yollarına başvuracağız. Allah belamızı vermeyecek inşallah. Sihri büyüğü uzak edecek inşallah. Biz de zır zır ağlamayacağız. İnşallahurrahman. Evet. Kardeşler, umreye gidişimiz soruluyor. Tekrar tekrar söyleyelim. Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ve Adem Ulaş Hoca Efendi ile beraber birkaç çeşidi var. 40 vakit yapmak isteyenlere 40 vakitli hatmi şerifler yapılacak, sohbetler yapılacak. Ben 9 gün bulunabileceğim. Ama diğer uzununda Hoca Efendiler devam edecekler. Yesevi turla Recep-i Şerif ayında iki kandil arası. Regaib'den sonra gideceğim, Miraç'tan evvel size döneceğim. İki kandilde de burada olmam için. Çünkü Recep ayı haram aydır, Mescid-i Haram'ın münasip ayıdır. Yapılan dualarla beddualar için Recep ayı seçilir. Onun için bundan sonra Recep'e niyet ettim. Allah hayırla, sıhhatle, afiyetle gidebilmeyi, dualar edip makbulen dönebilmeyi nasip eylesin.
2: Amin.
0: Evet kardeşlerim, Yesevi turdan müracaatlar edilip bilgiler alınabilir. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel ve abilhamdülillah rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ya arhamer rahimin, ya arhamer rahimin. Ya arhamer rahimin, ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'a semavati vel ardı, ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram. Ya Rabbi okumuş olan milyonlarca salavat-ı şerifeyi ve hatemat-ı şerifeyi ve evrad-ı şerifeyi ve ezgâr-ı şerifeyi sahiplen niyetine kabul eyleyim. Ruhu Resulillah'a arz eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. İhtia eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Hepimizin üzerinde şefaatini sahiban eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünya ahiretlerimizde mamur eyle, iki can da aziz eyle, ne hayırlı muratları olanlar varsa ihsan eyle. Mevlid-i Şerif'te ve sonrasında yaptığımız duaların kabul eserini en yakın zamanda izhar eyle. Bizden evvel ölmüşlere gargayger rahmet eyle, kabullen nur eyle. Hasan Barçın Hoca Efendi babası, geçen ben de ziyaretine gittim. Adil Barçın abimiz, Efendi Hazretimizin çok samimi ihvanı, çok iyi dostu vefat etti. Şu mübarek gecede onun da ruhunu şad eyle, kabrini nur eyle, ailesine sabr-ı cemil, rezil ihsan eyle. Bizim geçmişlerimizden, müminin müminattan, Aba ecdadımızdan, bizi doğuranlardan Adem ile Havva aleyhisselama kadar nesep soy zincirimizde imanlı ölenlerin hepsinin kabrine nurlar idhal eyle. Binlerce rahmet isal eyle. Emsal-i cibal rahmetler şu saatte vasıl eyle. Azapları olan varsa Mevlid-i Şerif hürmetine azaplarını defora füzal eyleyip onları da bir ya Rabbi bizleri de onlara hallendi. Azara asan ölüm. Hüsnü hatime imanı kamil. Kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. Kelime-i tayyibesini kolaylıkla okuyarak ruhumuz çıkmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Bütün meyitlerin meyitelerine derva açın. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesah ilmullah Allah Allah Allah Celle şanike Celle celalike ya Rabbel alemin hediyelerimizi ihsal eyle cümlesinin ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi hayırla yaşayıp hüsnü akıbetle hüsnü hatime ile cümlemizi müşerref eyle amin diyen dillere cehennem ateşi değdirme ya Rabbi huzurlarımızı iptal etme ya Rabbi. Ellerimizi ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle ya Rabbi. Ölünceye kadar ya Rabbi dayanamayacağımız hiçbir afet musibet bela gönderme ya Rabbi. Gösterme ya Rabbi. Selametle yaşat iman selametiyle. Vefat ettir Habibine bağışla. Sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Fatihü lima uhlika vel hatim lima sebeka. Nasırul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim. Ve ala ali hakka kadri ve miktaril azim. Ve ala ali ve sellim adede ma usahu ilmullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina bi am cemi'il ehvali vel afat. Tekzi lena bi am cemi'il hacat. Tutahhiruna bi am cemi'il seyyiat. Terfa'una bi alet derecat. Tübelliğuna bi am kısal gayat. Cemi'il hayrati fil hayati ve ba'del memat ve ala alihi ve sellem. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, bütün rızık sebeplerinin ebvabının fethi için, bütün şerlerin, musibetlerin, belaların def'i için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşnut ve razılığı için, Fatiha-i Şerife ne niyetle okunsa onun için, El-Fatiha.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi. Merhaba.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
2: Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz, ezeli ve ebedi önderimiz ve rehberimiz, vesile-i necatımız, nurumuz, efendimiz, seyyidimiz, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açtık. Muhterem müminler, samimiyetle ve hulusla söylüyorum. Ömürlerimize ömür eklesek, durmadan fahri kainatın güzel sıfatları, ulvi ve ilahi vasıflarından, hasletlerinden söz etsek ve konuşsak, Ömer İbnül Farid'in dediği gibi, zaman biter de onun güzel vasıfları bitmez. Rabbimizden niyaz ediyoruz, aczimizle, hadsizliğimizle ve fakat gayreti imaniyemizle yaptığımız şu konuşmaları ebedi saadet ve kurtuluşumuza vesile kılsın diyorum inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, dersimin serlevhasını tezyin eden ayet-i kerimeye geçen derste birinci fıkrasına mana vermiştim. Teberrüken tekrar mana veriyorum. Peygamberi Zişan Efendimiz'i bugün kendi öz hasletleri, şiarı ve sünnetiyle tanımaya çalışacağız inşallahü teala farklı olarak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîra. Ey Nebi-i Zişanımız, ey Peygamberi Ali Bürhanımız, seni biz insanlığa, beşeriyete ve bütün aleme şahit olarak gönderdik. Geçen dersimizde bu şahitliğin manasını kısaca hasbuhal ettik muhterem Müslümanlar. Mahşerde bütün ümmetler üzerine Muhammed ümmeti şahit olacak ve ümmetinin şahitliğinin doğru olduğuna da Hazreti Muhammed şahit olacak. Hatta bunun şöyle bir latifesi de var, size arz etmediğim bir latifesi. Sahabeden Cenab-ı Abdullah İbni Mesud Hazretlerine Peygamber Efendimiz Ya Abdullah, bir Kur'an-ı Kerim okur musunuz? Dinleyeyim. Diyor. Cenab-ı Abdullah Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim size nazil oldu. Siz daha tatlı okursunuz. Ne olur siz lütfedin de biz dinleyelim diyor cevap olarak. Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki Ya Abdullah, ben dinlemekten daha çok zevk alırım. Muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latif mana var. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا Ayet-i Cellesine geldim diyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا Ayetine geldim. Resul-ü Zişan tarafına şöyle mübarek veçhine bir baktım diyor. Gözünden inci gibi müstemir yaşlar dökülüyordu diyor. Muhterem Müslümanlar, Ayet-i Celle üzerinde durduğumuz mana için şöyle buyuruyorlar, bakınız. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ Ya Muhammed, her ümmet için o gündeki mahşerde bir şahit getireceğiz. Bu şahitlerin de şehadeti üzerine وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰيُ شَهِيدًا En son senin şahitliğin ve şehadetinle mühürleyeceğiz ya Muhammed. O gün nasıl gündür biliyor musun? Allahu Zülcelal Habibine böyle hitap ediyor. Peygamber Efendimiz bu manayı tefekkür, o alemi tekayyülün içerisinde şarıl şarıl gözyaşlarıyla Mevla-i Müteal'ine şükürlerle meşgul idi diyor. Rabbim o günde bizi Livaül Hamd'in sancağının altından ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, ve mübeşşiran ve nedira, ya Muhammed, seni müjdeleyici olarak, yani iman edenleri, aşk ve ihlas sahiplerini, namaz, oruç, hac ve zekatına mülazemet edenleri, Hazreti Kur'an'a tabi olup Allah Resulü'nün yolunda yürüyenleri, aile hayatı ve ticaret ahlakını şeriat çizgisine oturtanları cennetle, nimetle, devletle, saadetle ve cemalle müjdeleyici olarak gönderdik seni ya Muhammed. Ve nezira, aşırı gidenleri, hakikati ve hakkı inkar edenleri, nifak, küfür ve şirk ehlini, ne oldum delisi olup da hakayık-ı ilahiyeyle istihza eden, ağzını eğen katırları ve alçakları, İslam yolunu karanlık görüp kendilerine göre Avrupa'ya, Amerika'ya kuyruk olanları, ecdadına söverek esnafına kötü şeyler söyleyenleri, yüzyıllar, bin yılların medeniyet asırlarını kendine göre hafif görerek kendi yaptığını daha çok beğenenleri ateşle ve cehennemle, azap ve ikabla korkutasın diye nezir olarak gönderdik ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar, her dersimizde hemen hemen temas ediyoruz az da olsa. Günümüz cidden çok acayip hadiselerle seyrediyor. Ben mümin kardeşlerimden her dersimde rica ediyorum, daima kendinizi kontrol ediniz, aileniz ve yavrularınıza sahip çıkınız, çocuklarınızı yetiştirirken İslam inancı ve Kur'an nuruyla, Hazreti Muhammed'in edep ve ahlakıyla yetiştiriniz. Sakın ola ki bu kokmuş asrın şartlarıyla yenilik yapacağız diye evlat ve neslinizi boşa götürmeyiniz diye tembih ediyorum muhterem Müslümanlar. Hani dev şair Muhammed İkbal'in bir sözü vardı ya, Ger tuhayi çün müselman zisten, nist mümin mümkin cüzbe Kur'an zisten, ez firibi asrine hoşyar baş, rehfüt et ey rahre hoşyar baş diyordu koca İkbal, dev şair, büyük filozof, Pakistan'ın ciddi kurtarıcısı. Yüce Rabbimiz mahşerde bizi onlarla haşret. Eğer diyor İslami bir hayat istiyorsan ey mümin, bu söz tabii Kapı Camii'nin cemaatine, muhterem Müslümanlar, yoldan fırlamışlara, çiziden çıkmışlara İslami hayat diye bir şeyden bahsettiğiniz zaman onlar sadece yılışıyorlar artık. Bu devirde artık İslam'da neymiş diye muhterem müminler. Evet, bu söz beni dinleyen kardeşlerime ve İslam cemaatine sabahı haşre kadar. Eğer İslamca bir hayat, Müslümanca yaşamak istiyorsak diyor Muhammed İkbal, nist mümkin cüzbe Kur'an zisten, Hazreti Kur'an'ın dışında İslami hayat düşünülemez diyor. Müslümanlar, ibadet ve taatımızda, ahlak, inanç ve edebimizde, adab-ı muaşeretimizde, içtimai yaşantımızda, evdeki adetlerimiz ve hayatiyetimizde, muamelatımız ve alışverişimizde, vatan sevgisi, bayrak ve sancak sevgisinde ve hakeza ve hakeza bütün işlerimizde sıkı sarılacağımız şey Hazreti Kur'an muhterem Müslümanlar. Evet. Hazreti Kur'an, evet. Filozof, dev şair öyle diyor. Kur'ansız İslami hayat yok diyor. Bunların hali ne olacak? Onları Allah'u Zülcelal'e havale ediyoruz muhterem müminler. Ya. Peygamber Efendimiz için ayet-i celle devam ederek şöyle buyuruyor, bakınız. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا Ya Muhammed, Allah'ın izniyle bütün bir insanlık ve beşeriyeti, sadece kavmi Arabı değil, sadece kavmi Türkü değil, sadece Boşnağı değil, bütün bir insanlığı, bütün milletleri Allah'ın izniyle Hakk'a davet, tevhide davet, vahdete davet, Allah'a ve aşka davette seni vazifeli, davetçi, da'i kıldık, davetçi olarak gönderdik ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar, demek ki Japonya'dan, Sibirya'dan ve Rusya'dan, Türkistanlardan, Türkiye'den, Ümit Burnu'ndan, Şimali Afrika'dan tutunuz, Faslara ve Amerikalara varıncaya kadar bütün bir beşeriyet için Peygamber Efendimiz Allah'a davetçidir. Allah'a davetçidir. Ya muhterem Müslümanlar. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Ayet-i Celle'sinde Cenab-ı Hak seni bütün insanlık ve beşeriyet için peygamber ve elçi olarak gönderdik ya Muhammed buyuruyorlar. Diğer peygamberler bir kavmin peygamberi, bir cemaatin peygamberi, bir şehrin peygamberi, hatta bazen bir kaza ve köye iki tane nebi gönderdiği olmuştur tarihte Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in. Ama Müslümanlar çok bahtiyarız. Çok çok çok neşeli olmak lazım, olmamız lazım. Çok bahtiyarız. Cenab-ı Halik-i Zülcelal bizi o peygambere ümmet kılmıştır elhamdülillahi teala. Son peygamber, peygamberler peygamberi, hatta Suyuti ve emsali bazı muhakkıklara göre meleklerin de peygamberi, sadece insanlar ve cinlerin değil, sadece Resulü Sekale'in değil, melekler ve cinlerden, insanlar ve cinlerden sonra meleklerin de peygamberi. Muhterem müminler, burada şöyle bir latifeyi ifade edeyim size, bakınız. Cebrail aleyhisselam şeytanın barigahı mecd-i uluhiyetten lanetle tardı gününden itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine nezele bihir ruhul emin ayeti ininceye kadar gülmemiş muhterem Müslümanlar. Ondan evvelki gelişlerinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz Cenab-ı Cebrail aleyhisselama hep bakıyor kederli ve mahzun. Ne zaman ki estaizu billah nezele bihir ruhul emin ayeti kerimesi nazil oluyor, Kur'an-ı Kerim'i ruhul emin olan Cibril vasıtasıyla Allah-u Zülcelal Muhammed'ine, Habibine göndermiştir diye buyuruyor. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam o gün tebessüm ediyor, gülüyor Peygamber Efendimiz'e karşı. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri soruyor. Ya Cibril, seni şimdiye kadar vahiy getirdiğinde hep mahzun görürdüm. Bu ayet-i celle'nin nüzulünde mütebessim, gülerek gördüm seni ya Cibril. Acaba sebep ve hikmeti nedir? Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Cebrail'in sözü bu. Ya Resulallah, vaktaki Hazreti Adem'e secde emrinde iblis secde etmedi. Cenab-ı Halik-i Zülcelal ki Suyuti'ye göre arz üzerinde 80 bin sene ibadet ettikten sonra Kurtubi tefsirinde kaydediyor. Hemen hemen altında secde etmediği ağaç kalmadı yeryüzünde diyor. O zaman ismi Azazil idi. 80 bin sene arz üzerinde ibadet etti diyor Azazil. İbadetine binaen Cenab-ı Hak cennetine feriştahların, meleklerin içerisine çekti. Ama ne zaman ki Hazreti Adem'e secde ediniz emri geldi, İblis bütün melekler secde ettiği halde böyle dimdik duruyordu. Niye secde etmedin Adem'e? Cenab-ı Hak soruyor. Ya Rabbi, ben ondan hayırlıyım. Zira onu topraktan yarattın, ayak altındadır. Beni alevden, ateşten yarattın diyor. Ateşin şulesi alevden yarattın beni, ben ondan hayırlıyım diyor. Böyle nefsince, fasit bir kıyasla Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı geldiği için ebedi lanetle cennetten çıkarılıp dünyaya indirilip recmedilmiş olduğu halde kıyamet sabahına kadar da Cenab-ı Hak kendisine mühlet verdi. Müslümanlar, burada şöyle bir tembihi yapmak istiyorum. Onun için Adem oğlunun şiddetle düşmanıdır. Sakın ola ki şeytana uymayalım inşallahu teala. İnne şeytana lekum aduvun fettehizuhu aduva. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şeytan sizin düşmanınızdır. Onu sakın dost bilmeyin, düşman bilerek tedbirinizi aldınız diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beşeriyeti kıyamet sabahına kadar ikaz ediyor. Bu ayağı kayıp da burnunun üzerine düşüp inkar ve ilhat ve küfürle hıkırdayanlar şeytanın filesine düşmüş, tuzağında inleyenlerdir. Rabbim bizi onlardan kılma diye Halik-i Zülcelal'imize iltica ediyoruz muhterem Müslümanlar. Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretlerine davetçi Peygamber Efendimiz. Biraz sonra bu davetçinin sıfatlarını, şiarını, yaşantısını ve hayatiyetinin şartlarını göreceğiz muhterem Müslümanlar inşallah. Yalnız şu fıkrayı bitireyim. Ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira. Seni bütün bir beşeriyet ve kainatı aydınlatıcı bir güneş olarak gönderdik ya Muhammed.
3: Ya
2: siracı münir. Muhterem Müslümanlar, bir şem'a, bir kandil, bir avize düşününüz ki kainatın tavanına asılmış, alemde ne mağara, ne ev, ne hucurat, ne büyüt, hiçbir yerde karanlık kalmıyor. Ağaçların, kayaların gölgesi bile nurla aydınlanıyor. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bütün kainatı böylece aydınlatmaya memur bir nur, bir güneş, bir ziya, bir ışık olarak, bir avize, bir kandil olarak gönderdiğini Cenab-ı Hak böylece beyan ediyor. Muhterem Müslümanlar, hatta bütün peygamberler bir nurdur ya, efendim, Hazreti Adem'den itibaren 124 bin enbiya, bütün peygamberler bir nurdur ya, birer nurdur. Fakat bu nurun, bu nurların nuru nereden geldiğini İmam-ı Busri şöyle işaret ediyor, bakınız kaside-i bürdesinde. وَكُلُّ اَيِّنْ اَتَرْ رُسْلُ الْكِرَامُ بِهَا فَاِنَّمَا اتَّسَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ فَاِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. Ya Rab! 124 bin enbiya ki ayrı ayrı mucizelerle geldiler. فَاِنَّمَا اتَّسَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ. Hepsine bu mucizeler Hazreti Muhammed'in imdadıyla gelmiştir. Onun asıl olan mucizelerinin fer'idir, aksidir, aydınlatması, tecellisi ve himmetidir diyor muhterem Müslümanlar. Ya. Hani meşhur bir beyti var. Bazıları Fahrüddin Irakî'ye, bazıları İbnül Farz'a nispet ederler. Ve inni ve in kuntu bi Adem sureten, böyle diyor Peygamber Efendimizin kendi ağzından Fahrüddin Irakî. Ve inni ve in kuntu bi Adem sureten feliye fihi manen şahidun bi ubuvveti. Ya Rab, ben her ne kadar Hazreti Adem'in zürriyetinden ahir zaman peygamberi olarak gönderilmiş isem de, gelmiş isem de bende öyle bir mana var ki Hazreti Adem'in atasıyım ben diyor. Ya Mevlana bu beytini mesnevisinde Hazreti Adem'in atasının atasının atasıyım ben diye almıştır. Yani nur bakımından nur bakımından bütün enbiyanın evveli bisette ve vazifede Hatemül Enbiya'dır. Bütün enbiya listesinin mührüdür, hatemidir, sonudur. Rabbi Zülcelalimiz nuru içerisinde yaşayıp mahşerde şefaatine ermeyi cümlemiz için mukadder kılsın inşallahü teala. Eğer dünyada biraz daha yaşamak istiyorsam bu altın yazıların ışığında ve avizelerinde iman ve aşkla geçecek bir ömrün neşesiyle, aşkıyla, delilik ve çılgınlığıyla yaşıyorum. Bunun dışında başka bir hayat. Muhterem müminler, Cenab-ı Hak bizi asil ecdadımıza layık torunlar kılsın inşallahü teala. Matbuatta, muhterem Müslümanlar, matbuatta bugünlerde zaman zaman görüyorsunuz gazetelerde, Ayasofya Camii falan lafı. Ya İstanbul beni veya ben İstanbul'u alırım diyen koca Fatih, Cuma'yı Ayasofya'da kılacağım diyor. Başkası yok. İkinci başka bir cümle yok. Cuma'yı Ayasofya'da kılacağım diyor ve Cuma'yı Ayasofya'da kılmıştır. Hafız İdris Efendiler gibi nice dev alimler, hafızlar, Şeyhül Kurra'lar Fatih'ten şu devre gelinceye kadar Ayasofya'nın mihrabında Kur'an okumuş ve Kur'an talim etmişlerdir muhterem Müslümanlar. Evet. Ya Rabbi, bu memleket için hayırlı hizmet etmek isteyenleri arşına kadar yaşart. Bu necip milletin evladına İslam ve Kur'an'ın gerçek şuurunu bahşet diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Bakınız Namık Kemal ne diyor? Hadimü şirk olan diyanetime eylerim bin yemin bu davada. Sana da bir nazir olur der idim, iki Allah olaydı dünyada diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için öyle diyor. Muhterem Müslümanlar, dilden açıldı da, yani şimdi ben size kıtayı okudum, dörtlüğü okudum. Kalkın bakayım bir mana verin gençler desem %1 bile çıkmaz dedesinin dilini anlayan. Yok. Bin defa dünyaya tekrar gelsem bunlara hakkımı helal etmem. Milli uzlaşma mı? Ulan bütün mukaddesatımı canın gibi seveceğin ahdi senden alacağım ondan sonra. Öyle hem mukaddesatımın eşiğine işeyeceksin hem de milli uzlaşma ve sevgi mi? Cudi Dağı'nın tepesinde koyun güden fakat arşa ve Allah'a inanan benim ruhum mesabesinde. Duyuyor musunuz Kapı Camii'nin muhterem cemaati? Ağrı Dağı'nın tepesinde efendim hayvanlardan yem veren köylü kardeşim, eğer Hazreti Muhammed'in ümmeti ise, Hazreti Kur'an'ın yolunda ise eğer, benim bedenimde ruhum mesabesinde huzurunuzda vallahi ve billahi diyorum, bu davaya test düşen babam olsa, kardeşim olsa, sulbümden gelen evladım dahi olsa, ashabı Bedir için Hazreti Ömer'in dediğini diyorum, zerre kadar onunla bir münasebet ve sevgimin olması mümkün değil. Onun için Müslümanlar, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِهُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Müminler Amerika'dan Japonya'ya arz üzerinde nereye dağılmış ve yayılmışlarsa kardeşlerdir. Onlar bizim kardeşimizdir. Ama davamızın eşiğine işeyen mukaddesatımıza ta Amerika'dan kitap yazıp da güya salyalar akıtan ve ona burada leğen tutanlar bilmeliler ki ancak tövbe ederlerse Yüce Rabbim bizi Nebi-i Zişanı'nın nurlu yolundan ayırma. Amin. Muhterem Müslümanlar, Nevre Koplu Mehmet Efendi Hoca aynı eserde Ebu'l-El Mardini'nin huzur derslerinde Nevre Koplu Mehmet Efendi Hoca da Namık Kemal'in bu kıtasına dörtlüğüne şöyle bir nazire yazmış Peygamber Efendimiz için, onu da okuyacağım bakınız. Akıl indinde müsteil oldu Mustafa'nın naziri her cada, bir Muhammed dahi ederdi zuhur, beşeriyet olaydı Mevla'da. Ya Rab! Akıl indinde Mustafa'nın naziri, benzeri, ikinci bir Muhammed Mustafa daha müstehildir, mümtenidir, tek peygamberdir, ahir zaman nebisidir, öyle biri daha düşünülemez. Belki zuhur ederdi ama beşeriyet olaydı Mevla'da. Mevla'da beşeriyet var mı? Haşa, haşa. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu küfüven ahad. Öyle olunca madem ki alemlerin yüce Rabbinde beşeriyet yok, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de alemde tek ve en yüce peygamberdir. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimiz'i tanıtırken bakınız, Ravza-i Mudahhere, Ravza-i Mudahhere, Kubbe-i Hadra'nın böyle altı, demir parmakçaklar, pirinç parmakçakların üzerinde ahşap levhalar var. Dört tarafı bu ahşap levhaların üzerine bu beyitler, muhterem Müslümanlar, yazılarak, bu beyitler yazılarak tezyin edilmiş. Bugüne kadar da o ahşap levhalar indirilmemiş. Birinci Sultan Abdülhamid merhumun Peygamberi Zişan Efendimiz'e metiyesi, muhterem müminler. Yani Osmanlı sultanlarından son ikinci Abdülhamid değil, birinci Abdülhamid merhumun, evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine karşı yazmış olduğu metiye, muhterem Müslümanlar. Oradan almışlar, tab etmişler. Medine-i Münevvere'den de bana gönderdiler. Orada ve bugün Ashab-ı Suffe'nin makamına oturduğumuz zaman tam karşımıza geliyor. Koyu yeşille üzeri biraz da boyanı vermiş. Ne hikmetse bilmiyorum. Herhalde yazı herkes tarafından okunmasın diye. Rabbul Cemali Teâlâllâhu Hâlikuhu. Hepsini okumam mümkün değil. Bir beytini okuyacağım. Muhterem Müslümanlar, asıl geçeceğim hadis-i şerife geçeceğim. Rabbul Cemali Teâlâllâhu Hâlikuhu. Femislehu fî cemîl halkı lem ecidi. Cemal Rabbi Allahu Zülcelal. Muhammed'in haliki olarak ne yüce Mevla'dır, ne âli haliktir diyor. Öyle bir Muhammed'i yaratmış ki femislehu fî cemîl halkı lem ecidi. Ya Rab, femislehu fî cemîl halkı lem ecidi. Onun benzeri bütün halk içerisinde, beni beşer içerisinde Hazreti Adem'den bugüne kadar mislini bir daha görmedim diyor. Evet muhterem müminler, şimdi geliyoruz Şifa Şerhinde Aliül Kari Hazreti Ali'den naklederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaratılışı, mümtaz vasfı, ahlakı ve sünneti. Hazreti Ali soruyor, sizi takayyül eden hangi sıfatlarınız da sizi anlasın ya Resulallah? Sizi nasıl takayyül etsin? Şiarınız nedir? Mümtaz vasıflarınız nelerdir? Siz nasıl bir Muhammedsiniz ya Resulallah? Peygamber Efendimizin cevabı, Şifa-i Şerif 1. cilt Aliül Kari Şerhi. Bakınız, orada göreceksiniz. Hazreti Ali'den Cenab-ı Peygamber Efendimiz sünnetini, şiarını, hasletlerini böyle kendi dilinden tarif ediyor. Aliül Kari gibi bir ilim eri de eserinde tahric ediyor. Evet, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, El marifetü re'su mali. Müslümanlar, hepinizin dikkat, nazarını, kulağını, gönlünü Peygamber Efendimizin güzel vasfı ve sünnetinin beyanına çekiyorum. Evet, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, El marifetü re'su mali. Allah'ın marifeti sermayemdir. Sözü böyle başlıyor. El marifetü re'su mali. Nasıl da ayi celle esanidü billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. İbn Abbas tefsirine bakınız. İlla liya'rifullah. Sultanül Müfessirin İbn Abbas Hazretleri illa liya'rifullah tefsir buyurmuşlar. Ben insanlar ve cinleri hiçbir şey için değil, marifetullah'ı tahsil etsinler, Allah'ı bilsinler diye yarattım diyor. Tabii Allah'ı bilen Resulünü de bilecek. Men yuti'ir rasule fekat ata Allah. Men yuti'ir rasule fekat ata Allah. Eğer Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. seni yol kesici, seni zalim, seni Kur'an-ı Kerim'i alıp Resulullah'ı dışlamak isteyenler var memleketimizde muhterem Müslümanlar. Ya Allah Resulüne gelen, ki Resulullah olmasa Kur'an olur muydu alemde? Allah Resulüne gelen Kur'an-ı Kerim'i güya Libya'nın başındaki Don Kişot gibi veya tarihte olduğu gibi Mekke'de nazil olan ayetler duaya dairdir, kabul ederiz. Medine'de nazil olan ayetler ahkama dairdir, kabul edemeyiz diyenlerin kuyrukları bunlar muhterem müminler. Efe tü'minûne bi bâzıl kitâbi ve tekfirûne bi bâz. Kur'an-ı Kerim böyle diyor yavrular. Efe tü'minûne bi bâzıl kitâbi ve tekfirûne bi bâz. Kur'an-ı Hakîm'in bazısına inanıyor, bazısını küfranda, inkarda mı bulunuyorsunuz diyor Cenab-ı Halik-i Zülcelal. Hayır. Bütün külliyatıyla Hazreti Kur'an'ı bütün varlığımızla kucaklayacağız. Evet, sonra sahibül Kur'an Hazreti Fahri Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Madem yaratılışın gayesi marifetmiş, Kur'an-ı Kerim'de Rabbi Zülcelal böyle buyuruyor, Peygamber Efendimiz de kendisini tarif ederken böyle buyuruyorlar. El marifetü reysü mali. Marifetullah sermayemdir. Ya muhterem Müslümanlar, dağ başında olsa, çöl ortasında olsa, Sibirya'da olsa, buz denizlerinde yaşasa, akıl sahibi için Cenab-ı Hakk'ın zatına inanmak Maturidi'ye göre farz-ı ayındır. Farzdan evvel farz, farzdan sonra farz, farzın içinde yine farzdır. Akıl sahibine mazeret yoktur muhterem müminler. Halikini, yaratıcısını, Rabbisini peygamber ulaşmadan dahi, Kur'an eline gelmese dahi alemlerin Rabbisine inanacak. Ama Cenab-ı Halik-i Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de kendisine tebliğ varmadan bir kula azap etmeyiz buyuruyor. Namaz gibi, abdest gibi, hac gibi, zekat gibi şeyler eğer kendisine, ki bugün dünyada radyonun, televizyonun varmadığı, yayının ulaşmadığı yer kalmadı. Onun için buz denizlerinde yaşayan Eskimolar dahi İslam peygamberine inanıp namaz ve oruçla mesul olduklarını, memur olduklarını bilmeleri gerekir. Çünkü yayınlar oraya da varıyor, Kur'an orada da okunuyor muhterem Müslümanlar. Ama geçmiş asırlarda televizyonlar, radyolar, bu yayınlar yokken Sibirya'nın ortasında peygamber tebliği varmayan insanlar Allah-u Zülcelal'e inanırlar ve bununla cennete girerler. Yani la ilahe illallah dedi mi anahtarı aldı, cennete girerler. Ama tebliğ kendisine geldi mi, Hazreti Muhammed'den haberi oldu mu, Hazreti Kur'an'ın ayatını duydu mu, Peygamber Efendimiz'e de inanacak, Resul-i Zişan'ın emrettiklerini, faraiz ve şeriatın emirlerini tatbik edecek, haramlardan sakınacak, ancak o vakit cennete girer. Rabbimiz gönüllerimizi marifetullah ile tezyin buyursun inşallahü teala. Muhterem müminler, tabi marifetullah Allah bilgisi herkesin kalbinde, dikkat buyurunuz, herkesin kalbinde ayrı güçte, ayrı kuvvettedir. Ampul var 1000 mumluk, ampul var 500 mumluk, ampul var 100 mumluk, ampul var gece lambası 7,5 mumluk. Evet muhterem Müslümanlar, Sıddık-ı Ekber'in imanı için Fahri Kainat levvüzle imanu Ebi Bekir'in ma imanu ümmeti leturaccahu aleyhim buyuruyorlar. Ebu Bekir'in imanıyla bütün bir ümmetin imanı tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyorlar. Ya Rab, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyorlar. Ve muhterem Müslümanlar, Resulullah'ın şöyle bir hadisini de çok iyi hatırlıyorum. Ebu Bekir kesretü salatü savm ile değil, Allah'ın kalbine yerleştirdiği bir manevi cevher ve nur sayesinde bütün ümmetimin ön sırasını almıştır diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, hep beraber seviyoruz değil mi? Öyleyse müjdeliyorum, mahşerde kişi sevdiğiyle beraberdir inşallah. Bir Arabi geldi. Peygamber-i Zişan Efendimiz'e şöyle sordu. Ya Muhammed, keyfe tera fi racülin ehabbe kavmen velem yelhak bihim. Resulullah'a böyle sordu, önüne gelerek ayakta durdu, böyle sordu. Keyfe tera fi racülin ehabbe kavmen velem yelhak bihim. Ya Muhammed, ya Resulallah, o kimse için ne dersin ki bir kişiyi, bir kavmi seviyor ama ibadet ve ameliyle ona yetişemiyor, onlara yetişemiyor. Bu kimse için, onlar için ne dersin ya Resulallah? Peygamber Efendimiz buyurdular ki el mer'u ma'a men ehabbe. El mer'u ma'a men ehabbe. Diğer hadis-i şerifte yuhşerul mer'u ma'a men ehabbe. Kişi mahşerde sevdikleriyle beraber haşrolunacak. Allah'ı seviyoruz. Peygamberini ve bütün enbiyayı seviyoruz. Ashab-ı kiramı seviyoruz. Selefi salihini seviyoruz. Cüneydi Bağdadileri, Bayezid-i Basamileri, Şah-ı Nakşibendleri, muhterem Müslümanlar, Muhyiddin-i Arabileri, Hacı Bayram-ı Velileri, Mevlana Celaleddin-i Rumileri, Akşemseddinleri, Sultan Fatihleri, Sultan Kanunileri, Sadruddin-i Konevileri, İmam-ı Bavileri, Abdullah-ı Bosna ve hakeza ve hakeza ve hakeza. Rabbim Kapı Camii'nin şu birkaç bin cemaatinin huzurunda şahit ol. Alemde senin sevdiğin herkesi seviyoruz. Senin buğz ettiklerine de aşırı derecede buğz ediyoruz. Tamam mı Müslümanlar? Seni ya hocam böldün be. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Ya şarkta, garpta, türkü, kürdü, taciki, boşnakı, o biri diğeri, siyahı beyazı, sarısı ahmeri, hepsi bizim için iman ve aşkla doluysa sevdiğimiz bedenimizde, ruhumuz mesabesinde kardeşlerimizdir. Biz onlarla beraberiz elhamdülillah teala. Ama alemlerin yüce Rabbi şahit olsun ve Kapı Camii'nin şu cemaati, muhterem cemaatte şahit olsun. Ulan sen bu dini mübini İslam'ın eşiğini kirletip kainatın fahrine karşı değil böyle yazmaklığın, toz bile kondursan yüzüne tükürüyor, ebedi buğz ediyorum sana. Evet. Yüce Rabbim, yüce Rabbim elimizden tut, rahmetinle yarlığa bizi mahşerde yalnız bırakma, sevdiklerin için

ülkede tefrika yoktur, hizipçilik yoktur, çekişme yoktur, nemamlık yoktur, gıybet yoktur, kovuculuk yoktur, onu bunu zemmetmek yoktur, yoktur, yoktur. Yani 1,5 milyar mümin, kaideyi az evvel koydum önüne, 1,5 milyar mümin, 1,5 milyar cesette bir ruh taşıyor adeta, bir kalp taşıyor, bir inanç taşıyor, bir kıbleye inanmış, bir arşa el açıyor, bir mabudun kulları ve bir peygamberin ümmeti olarak yaşıyoruz inşallah teala. Sevgi ve sevgi. Muhterem Müslümanlar, o kadar mühim ki evlat anne babanın yüzüne sevgiyle baksa, evlat anne babanın yüzüne sevgiyle baksa bütün günahları affedilir. Anne ve baba evladın yüzüne şöyle tebessüm edip de eliyle okşasa, elinin değdiği kıllar adedince Cenab-ı Hak günahını affeder. Resul-i Zişan'ın huzurunda yetimden bahsedildi. Resul-i Zişan'ın huzurunda yetimden bahsedildi. Peygamber-i Zişan Efendimiz buyurdular ki, bir kimse tebessümle yetimin yüzüne baksa, Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bir kimse sevgiyle, merhametle yetimin yüzüne baksa ve yetimin başını şöyle okşasa, elinin değdiği kıllar adedince günahını Cenab-ı Hak affeder. Dakikalık, saniyelik amel bu ve bu İslam. Müslümanlar, ve bu İslam bu. Başka nizam da, başka sistem de, başka rejim de, başka düstur da, başka kanun da. Yok, yok, yok. Bu İslam'da bu. Ne hacet hocam? Sen kendini de fazla yorma ya. Ne hacet? İşte bu rejimin getirdiği vasat ve ortam bu işte, bakınız. Yüzyıllarca beraber yaşamış memleket evladı, Stenlerle, Thompsonlarla, makinalarla birbirini öldürüyor. Evet. Sistemin getirdiği bu işte. Halbuki ise İslam peygamberi böyle buyuruyordu. Ya Ebader, la tahkiranne minel marufu şey'en velev entelka ehake büvesin talik. Kurban olduğum İslam. Ya Ebader, la tahkiranne minel marufu şey'en. İyilikle güzellikten en azını dahi hakir görme, küçük görme ya Ebader. Velev ki çarşıya giderken veya gelirken yolda bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi olsa. Ya muhterem Müslümanlar, İslam'ı böyle anlayacağız. Muhterem müminler, giderken gelirken sohbette, yolda, çarşıda, pazarda, tarlada, ticarette, alışverişte bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi maruftur, iyiliktir, güzelliktir. Peygamber Efendimiz bunu dahi küçük görme ya Ebu Hazer buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Muhterem müminler, zaman zaman söylüyorum, 48 senedir kürsiden Konyalıyı, dünyalıyı, Türkiye'de aşağı yukarı bantlarımın girmediği, atımızın ayak izi olmayan yer yok hemen hemen. Ta Hollandalara, Kabe'nin karşısına varıncaya kadar konuşmalar ve dersler elhamdülillahi teala arzın merkezine kadar yürümüş durumda. Bütün bu davetlerimizde istediğimiz İslam'ın bu kardeşliğidir, bu sevgisidir, bu vahdettir, bu parıltıdır, bu nurdur Allah'ın inayetiyle. Şu halde sevişeceğiz, kaynaşacağız, kucaklaşacağız. 1,5 milyar bir vücut haline geleceğiz. 55 İslam devleti bir devletmiş gibi. Ama hocam müsaade etmiyorlar yahu. Ha? Konyalılar. Ama baksana gazetelere, radyolara, televizyonlara müsaade etmiyorlar yahu. İlla da Avrupa'ya kuyruk, Amerika'ya köle olmaya devam diyorlar. Cenab-ı Halik-i Zülcelal lütfedecek inşallah, ölmeden göreceğiz. Konyalılar, ölmeden göreceğiz. 55-57 İslam devleti tek devlet halinde ve 1,5 milyar tek vücut halinde. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed.

0: Muhammeden abduhu ve rasulü sancağının, bayrağının, şemsiyesinin altında toplanacağız inşallahu teala. Ve muhterem Müslümanlar, kafirlerin, aç kurtların bütün korkusu bu ki ya Müslümanlar birleşirlerse, korkulu rüyaları, 1,5 milyar kucaklaşırsa, sevişirse, kaynaşırsa. Halbuki Kur'an-ı Kerim وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ diyor. Biz sizi büyük büyük vilayetlere, küçük küçük ilçeler ve köylere ayırdık ki birbirle tanışıp, sevişip, kucaklaşasınız, vahdet-i İslam'ı tesis edesiniz diye. Fakat bilesiniz ki buyuruyor Cenab-ı Hak, inne ekramakum indallahi etkakum, sizin içinizde en seçkininiz, en çok muttaki olanınızdır. Ve bu halde böylece güzel güzel yaşayacağız, kardeş olacağız, seveceğiz, sevdireceğiz inşallahu teala. Bir ruh haleti içerisinde, halatın lifleri gibi muhterem Müslümanlar, hani binlerce lif böyle bükülünce bir halat meydana geliyor, 200 bin 300 bin tonluk şirefleri sahile rıhtıma böyle çekip bağladığında devinemiyor artık. Bunun gibi bütün davalarda böyle bir vahdet-i İslami'yi Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallahu teala. Sallu ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hatta hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye-i Mustafa'ya temessük ve itibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle. Cennet vatanımız ve bütün alem İslam'ı belalar, felaketler, musibetler, hele düşman istilasından masum ve mahfuz eyle. Cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytan.

0: merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: O geliyor. Allah Resulü'nün dünyayı teşrif ederek bizi şereflendirdiği gün, varlık aleminin bayramıdır. Cenab-ı Hakk'ın tıpkı bir güneş mahiyetinde yarattığı o nuru, bir kandil gibi insanlık semasına astığı gündür. Onun gelişi, herkes için Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfu ve en engin ihsanıdır. Onun doğumu, bütün bir insanlığın yeniden doğumu sayılır. Onun dünyayı şereflendireceği güne kadar akın karadan, gecenin gündüzden, gülün de dikenden farkı yoktu. Dünya adeta umumi bir matem yeri, varlıkta tıpkı bir kaostu. Onun eşyanın yüzüne çaldığı nur sayesinde zulmet ziyadan ayrıldı, geceler gündüze kayboldu, kainat kelime kelime, cümle cümle, fasıl fasıl okunur bir kitap haline geldi ve her şey adeta yeniden dirildi ve gerçek değerini buldu. Onun ışığı başlarımızı okşamaya başladığı günden itibaren ruhlarımızda ebedi yok olmanın tesiri kırıldı. Hicranla çarpan sinelere dost ikliminden vuslat muştuları geldi ulaştı. O olmasaydı ne ruhumuzdaki bu derinlikleri kavrayabilir, ne de kabirden geçip sonsuzluğa uzayan bu yolu ve bu yolculuğu bu kadar şirin görebilirdik. Gönüllerimize aşku heyecan salan O, gözlerimize ışıklar çalan O ve bizleri ebedler ülkesine seyahate hazırlayan da yine O'dur. Işığa hamile kapkaranlık bir dünya ve Nebi'nin zuhuruna az bir zaman kala müjde ve muştu dolu akisler var ufukta. Vicdanlarda tesiri o kadar fazla ki birçok Mekkeli gelecek son Nebi'yi anlatmakta. Tavsiyeler ve tavsiyeler.
2: Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur. Olacak neyse olur. Yemin ederim, yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din var ki şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır. Gölgesi başınızın üstüne geldi.
1: Bütün bir beşeriyet canı dudağında ve herkesin umudu gelecek son kurtarıcıda. Ana babalar bu kurtarıcının kendi nesillerinden olmasını istiyor. Ve birçoğu yeni doğan çocuğa Muhammed ismini veriyor. Fakat o, Hazreti İbrahim'den İsmail'e intikalle gelen ve Abdülmuttalip'ten Abdullah'a geçen bir altın silsileden gelecekti. Ve gönüllerde bu kanaldan gelecek nuru bekliyordu. Hadiseler onun geleceğini haber veriyor, karanlığın koyulaşması sökün edecek şafağın yaklaştığını söylüyordu. O günkü insanlık hayatı hayat yapacak olan gaye ve idealden mahrumdu. İnsanların bütün yaptıkları işler ıssız çöllerde serap kovalamak gibiydi. Susayan onu su zanneder, nihayet ona vardığında herhangi bir şey bulamaz. duygu, düşünce ve davranışlar da bundan pek farklı değildi. Engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibi ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulut, birbiri üstüne karanlıklar, insan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez. Bu devrin adı cahiliyedir.
3: Ne oldu? Kız mı oğlan mı? Ne? Olamaz. Korktuğum başıma geldi. Biliyordum. Kız olduğunu kimseye söyleme. Hiç kimse duymamalı. Ama nasıl gizleyeceğim ki?

0: 7 yıl sonra.
1: Hidayet güneşinin doğmasına az bir zaman kalmıştı. Kabe'ye her taraftan insanlar akın akın gelip hac mevsiminde ziyaret ediyorlardı. Kabe'nin bu kadar çok ziyaretçi toplamasını bir takım kimseler hazmedemiyor ve rahatsızlık duyuyorlardı. Bunlardan biri de Habeş Meliki'nin Yemen valisi Ebrehe Eşrem'di. Ebrehe, Kabe'ye olan insan akınını önlemek için Bizans İmparatoru'nun da yardımıyla önce San'a şehrinde Kulleys adında bir kilise yaptırdı. İçini büyük masraflar sonucu altın ve gümüşle süsledi. Dışını çeşitli yerlerden getirttiği son derece kıymetli taşlarla donattı. Öyle ki o anda yaptırdığı kilisenin bir benzeri başka bir yerde yoktu. Bu süs ve tezyinatla Ebrehe güya halkı buraya celbedecekti. Dolayısıyla Kabe'ye karşı gösterilen muazzam teveccühü aklınca kırmış olacaktı. Ebrehe kilisenin inşası bittikten sonra Habeş hükümdarına takdirini kazanmak niyetiyle bir mektup yazdı.
2: Hükümdarım, sizin için öyle bir mabet yaptırdım ki şimdiye kadar ne bir Arap ne de bir Acem onun gibisini yapmış değildir. Arapların haccını buraya çevirmedikçe de asla durmayacağım.
1: Ebrehe'nin Kabe'ye olan teveccühü kırmak niyetiyle muhteşem bir kilise yaptırdığı Araplarca da duyulmuştu. Kinane kabilesinden Nefel adında biri bu kiliseyi kirletmeyi aklına koydu. Bir gece yarısı giderek Kulleys'in içini dışını pisliğiyle kirletti. Bu hadise insanların Kabe'ye teveccühünün devam etmesinden fazlasıyla öfkelenmiş bulunan Ebrehe'yi bütün bütün çileden çıkardı. Hadiseyi Araplardan birinin yaptığını öğrenmekte gecikmedi.
2: Araplar bunu Kabe'lerinden yüz çevirttiğim için yapıyorlar. Yemin ediyorum ben de onların Kabe'sinde taş taş üstünde bırakmayacağım. Hazırlanın, Mekke'yi ziyarete gidiyoruz. Habeş kralına bir elçi gönderin ve Mahmud adındaki filini istediğimi iletin. Bana kafa tutmak neymiş öğrenecekler.
1: Ebrehe ordusunu hazırladı ve yola çıktı. Muğammis denilen mevkiye gelince bir süvari birliğini önce olarak gönderdi. Süvari birliği Mekke civarına kadar sokularak Resul-i Ekrem Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in 200 devesi de dahil Kureyş ve Tihamelilerin sürülerini gasp etti. Bu sırada Abdülmuttalib Kureyş kabilesinin reisiydi. Ebrehe bir elçiyle Kureyşlilere şu haberi gönderdi.
2: Ben sizinle harp etmek için değil, şu mabedi, Kabe'yi yıkmak için geldim. Eğer bana karşı koymazsanız, kanınızı akıtmaktan vazgeçerim. Şayet Kureyş kabilesinin reisi benimle harp etmek istemiyorsa, yanıma kadar gelsin.
1: Elçiye, Kureyş reisi Abdülmuttalib cevap verdi.
3: Allah adına yemin ederiz ki biz Ebrehe ile harp etmek istemeyiz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Yalnız bu mabet Allah'ın evidir. Onu yıkılmaktan ancak Allah koruyabilir. O kendi mukaddes beytini muhafaza etmezse biz de Ebrehe'yi bu hareketinden vazgeçirecek güç ve kuvvet yoktur.
1: Karşılıklı bu konuşmalardan sonra Abdülmuttalib elçiyle birlikte Ebrehe'nin yanına vardı. Abdülmuttalib heybetli bir görünüşe sahipti. Onu bu haliyle gören Ebrehe içinden kendisine karşı gayri ihtiyari bir hürmet hissi duydu. Ona şerefli bir misafir muamelesinde bulunduktan sonra arzusunun ne olduğunu sordu.
3: askerlerin 200 devemi almıştım. Arzum develerimin iadesidir.
2: Seni görünce büyük bir adam zannetmiştim. Konuşmaya başlayınca pek böyle büyük olmadığını anladım. Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kabe'yi yıkmaya gelmişken, sen ondan söz etmiyorsun da aldığım 200 deveden bahsediyorsun.
3: Ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin de bir sahibi ve koruyucusu vardır. Elbette onu koruyacak.
2: Onu bana karşı kimse koruyamaz.
3: Orası beni ilgilendirmez. İşte sen, işte o.
1: Karşılıklı bu konuşmalardan sonra Ebrehe, Abdülmuttalib'in gasp edilen develerini geri verdi. Abdülmuttalib ordugahı terk ederek Mekke'ye geldi ve olup bitenleri Kureyşlilere anlattı. Ayrıca 200 deveyi de Allah için kurban etmek üzere işaretleyerek serbest bıraktı. Abdülmuttalib ayrıca Ebrehe ordusunun şerrinden ve zulmünden korunmak için Mekke'yi boşaltmalarını halka tavsiye etti. Kendisi de Kabe'nin yanına vardı ve kapının halkasına yapıştı.
3: Allah'ım, bir kul dahi evini barkını korur. Sen de kendi evini koru. Ta ki yarın onların kuvvetleri senin kuvvetine galebe çalmasın.
1: Mekke boşaltıldı. Halk dağ başlarına ve kuytu yerlere sığınarak Ebrehe ordusunun yapacaklarını beklemeye koyuldu. Mekke mahzun, Kabe mahzun, Kureyş mahzundu. Ertesi günün sabahıydı. Mekke üzerine yürüyüp Kabe'yi yerle bir etmek için Ebrehe ordusunda hazırlık tamamdı. Ordu bir tek işaret beklemekteydi. Tarih, miladi 571, 17 Muharrem, Pazar günü. Ordu hareket edeceği sırada Ebrehe'ye kılavuzluk görevini üzerine almış bulunan Nufeyl bin Habib adındaki adam, Büyük Fil Mahmud'un kulağını eğilerek bir şeyler söyledi.
0: Çök Mahmud. Çök Mahmud, çök. Sağ salim geldiğin yere dön. Sen Allah'ın mukaddes saydığı beldedesin.
1: Bu sözleri söyledikten sonra da koşarak bir dağa sığındı. Nufeyl'in bu sözleri üzerine o heybetli fil birdenbire çöküverdi. Kaldırmak için her tedbire başvurdular. Fakat bir türlü muvaffak olamadılar. Yönünü Yemen'e doğru çevirdiklerinde koşuyor. Şam'a doğru çevirdiklerinde yine koşuyor. Doğu tarafına yönelttiklerinde aynı şekilde durmadan koşuyordu. Ancak yüzünü Mekke'ye doğru çevirdiklerinde adeta bacaklarındaki kuvvet birdenbire çekiliveriyor ve Mahmud çöküveriyordu. Bu heyecanlı anda kimsenin Mahmud'un bu hareketine akıl erdiremeyip düşündüğü sırada Cenab-ı Hak celalle tecelli etti ve Kur'an-ı Kerim'de Ebabil diye adlandırılan kuşları deniz tarafından Ebrehe ordusunun üzerine salıverdi. Kırlangıçlara benzeyen bu kuşların her biri, biri ağzında, ikisi de ayaklarında olmak üzere nohut büyüklüğünde üçer taş taşıyordu. Bu taşların isabet ettiği her asker debelenip ölüveriyor. Taş yağmuruyla karşı karşıya kalan askerler şaşırıp kaldılar. Bir anda karargah yıkılan, yere serilen insan ve hayvanlarla doldu. Kendilerine taş isabet etmeyenlerse kaçışmaya başladı. Ebrehe de o anda canlarını zor kurtaranlardandı. Fakat aldığı bir taş yarasıyla sonradan o da arzusuna muvaffak olamadan ölüp gitti. Cenab-ı Hak Ebrehe ordusuna ebabil kuşlarını musallat ettikten sonra ayrıca arkasından sel halinde yağmur yağdı. Yağmur seli Ebrehe ordusunun ölülerini de silip süpürerek denize gitti. Bu hadise Resul-i Ekrem Efendimizin peygamberliğinin bir deliliydi. Zira dünyaya gözlerini açmaya pek az bir zaman kala meydana gelmiş, ve Kabe-i Muazzama harika ve gaybi bir surette Ebrehe ordusunun tahribinden masum kalmıştı. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve hikmeti elbette Habibinin yüzü suyu hürmetine bu muazzam mabedi Ebrehe ordusuna çiğnetmeye müsaade etmezdi ve etmedi de.
4: Fil vakasından 55 gün sonra. Rebiül Evvel ayının 12. gecesi.
5: Bu şartlarda verebileceğim en doğru kararı verdim. Başkaları gibi utançla yaşamaktansa. Hem bir oğlumuz olunca unutulur her şey. Şu halime bak, gece oldu, hala toprağa kazacak uygun bir yer bulamadım.
0: Hayırdır gece vakti? Baba kız nereye gidiyorsunuz? Elinde kazma kürek.
5: Sen de kimsin?
0: Ben Nufeyl'im. Ebrehe'nin filine hakikati söyleyen, böylece Ebrehe askerlerine inen azaptan kurtulan kişiyim. Şimdi sana aynı hakikati söylüyorum.
5: Çekil git başımdan. Bu çocuk bana ait. Ne istersem yaparım.
0: Her şey Allah'a aittir. Ve hesabını soracak senden. Sonra nereye kaçacaksın ki? Sürekli takip ediliyorsun.
5: Kim takip ediyor?
0: Takip eden Allah. Nereye kaçacaksın? Galip olan o. Başını kaldırıp şu yıldızlara bir bak. Senin adın ne?
6: Sümeyye.
0: Ne güzel ismin var Sümeyye. Şu gökyüzüne baksana Sümeyye. Ne kadar güzel değil mi? Bu gece yıldızlar çok yakın. Bu gece yıldızlar çok parlak. Bu gece rüzgar da esmiyor. Bu gece bir hazırlık var kainatta. Dinle bak, gökyüzünü dinle. Semanın kapıları açılıyor sanki. Ayak sesleri geliyor göklerden.
6: Hey baba, şu yıldıza bak, ne kadar parlak.

0: Onu ilk kez görüyorum. O yıldızı ilk kez görüyorum. İşte onun yıldızı doğdu. Ahmet'in yıldızı doğdu. Ahmet dünyaya geliyor. O geliyor. O geliyor. O geliyor.
1: Ey mavi gezegen, hazırlan. O geliyor. Deli deli esen çöl rüzgarlarına söyle. Bir yaprağı bile kıpırdatmasınlar. Söyle denizlere. Dalgalar bu gece dövmeyecek kayalıkları. Toprağa söyle. Yeryüzünde zalimlere yürümek yok bu gece.
2: İşte semanın kapıları açılıyor.
1: Ey dağlar! Ey yeryüzü dağları! Ayağa kalkın! O geliyor!
2: Ümmetinin göz bebeği geliyor.
1: Kainatın efendisi, alemlerin sultanı geliyor. Ayağa kalkın! Hazreti Muhammed Mustafa geliyor!

Yeryüzünde hiçbir anneye nasip olmayan, eşsiz şerefe mazhar kılınan muhterem anne Hazreti Amine, o Mesud Ağa'nı şöyle anlatır. Hamileliğimin 6. ayında bir gece rüyada karşıma bir zat çıkıp dedi ki, ya Amine, bil ki sen alemlerin hayrına hamilesin. İsmini Muhammed koy ve halini kimseye açma. Derken doğum zamanı gelmişti. Kayınbabam Abdülmuttalip Kabe'yi tavafa gitmişti. Evdeydim. Birden kulağıma müthiş bir ses geldi. Korkudan eriyecek gibi oldu. Bir de ne göreyim? Bir beyaz kuş peydahlanıp yanıma geldi ve kanadıyla arkama sıvadı. O andan itibaren bende korku, kaygı adına hiçbir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım. Bana bir ak kase içinde şerbet sunuyorlar. Kaseyi dikip içer içmez beni bir nur denizi sardı ve Muhammed dünyaya geldi.

Muhterem anne doğum sonrasını ise şöyle anlatır. Gördüm ki doğuda bir bayrak, batıda bir bayrak ve Kabe'nin üstünde bir bayrak. Doğum tamamlanmıştı. Yavruya baktım, secdede. Parmağını da göğe kaldırmıştı. Hemen bir ak bulut inip yavruyu kundakladı ve kapladı. Bir ses işittim. Doğuları ve batıları dolaştırın, deryaları gezdirin, ta ki mahluklar Muhammed'i ismiyle, sıfatıyla, suretiyle tanısınlar.

0: Efendimiz, efendimiz uyanın.
1: Ne var, ne oldu?
0: İstihrabatın kralı efendimiz. Bu bir felaket.
2: Sen hangi cüretle odama girersin?
0: Efendim, affınıza sığınıyorum. Ama bin seneden beri yanan mecusilerin o kocaman ateşleri söndü.
2: Ne? Ateş mi söndü? Ateşin başında nöbetçi yok muydu?
0: Vardı sultan, vardı ama ateş kendi kendine söndü. Biz yaktıkça o sönüyor.
2: Ne oluyor bu gece?
0: Ayrıca gelen haberlere göre Save Gölü de kurumuş.
2: Felaket tellalı mısın be adam? Eğer söylediklerin yalansa, beni rahatsız ettiğin için boynunu vurduracağım.
0: İnanın efendim, inanın doğruyu söylüyorum efendim.
2: Eğer doğruysa, gene boynunu vurduracağım.
3: Düşünceler sefil, duygular vahşi, yürekler merhametsiz ve ufuklar da zifte boyanmış gibi simsiyah olduğu bir dönemde, her şeye yeten muhteşem bir kalp enginliğiyle o geldi. O geldi ve bir hamlede dünyanın çehresindeki yıllanmış küfleri temizledi. Ufuklardaki isi pası sildi, gönülleri ışık ümidiyle şahlandırdı. Şafakların çehresinde hemen herkesi bir yeni günü temaşaya çağırdı. Gözlerdeki perdeyi kaldırdı ve ruhlara o güne kadar görmedikleri farklı şeyleri müşahede etme zevkini duyurdu. Aklın nabzını kalbin ritmine bağladı. Sinelerdeki değişik hezeyanları kalbi ve ruhi heyecanlara çevirdi. O geldi ve bütün yaslı çehrelerdeki kederlerin yerini en içten tebessümler aldı. O geldi, zulmün sesi kesildi, mazlumun ahı dindi ve sinelerde adalet duygusu dirildi.

Ey ışığıyla karanlık dünyalarımızı aydınlatan nur. Ey o enfes raihasıyla cihanları ıtriyat çarşısına çeviren gün. Gönül mağriplerimizde o vakitsiz grubun ümit sabahlarımızı kapkaranlık bir hicran gecesine çevirdi. Göz gözü görmez oldu ve yollar bütünüyle birbirine karıştı. Ey güzeller güzeli sevgili, gel bir kere daha yeniden misafirimiz ol. Tahtını sinelerimize kur ve bize buyurabildiğin her şeyi buyur. Gel gönüllerimizdeki karanlıkları kur. Bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur ve bize yeniden diriliş yollarını göster. Gel, her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri ışığınla dağıt ve herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver. Gel, her şekliyle kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çöz. Sevgiye, merhamete, şefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoşgörüyle coştur. Ey karanlık gecelerimizin ayı güneşi, ey yolda kalmışların biricik rehberi. Sen bizler gibi sadece bir kere doğmadın, doğmazsın. Zamanın her parçası senin için bir tulu vakti. Gönüllerimizde mütevazı matlağın, perişaniyetimiz sana bir çağrı, sinelerimiz seniyeyi veda. Ne olur artık ağlayan gönüllerimize acı da gel. Doğ canlarımıza yaratan aşkını, bizi yalnız bırakma. Yalnız bırakıp ruhlarımızı sensizlik ateşine yakma. Ne ilmi irfanımız var, ne hayru taate mecalimiz. Günah, isyan diz boyu. Ey şefkati, adaletini aşkın gönüller sultanı. Seni unuttuğumuzun, sana saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız. Ama sen şimdiye kadar bundan daha acılarını da gördün. İncinsen de küsmedin. Vefasızlık görsen de alakanı kesmedin. Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua yalvardın. Seni bilmemelerini mazeret sayarak lanet ve bedduada bulunmadın. Lanet ve bedduaya amin de demedin. Sineni Ebu Cehilleri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiğin kadar açtın. Ve her sözünü, her davranışını Hakk'ın rahmetinin enginliğine bağladın. Beklediklerimiz hakkımız olmasa da bütün bu yaptıkların karakterinin gereği olduğunda şüphemiz yok. Ey dost, kaç bahar gelip geçti. Biz hep hazandayız ama düşe kalka olsa da hep izindeyiz. Gel bizi bir kere daha sevindir. Sevindir ki bağının taptaze fidanlarıyla namını aleme tam duyuracak demdeyiz. Sadece hislerimizle de olsa aradığımız sevgili sensin. Gel son kez içimize doğ ki gönüllerimiz ışıkla dolsun ve ufuklarımızı saran şu upuzun geceler savulup gitsin, yerlerini gündüzlere bıraksın.

0: Ey Sümeyye, ey saadet asrının Sümeyye'si, sen söyle, bizim adımıza söyle, kendi adına ve günümüze kadar gelen Sümeyye'ler adına, bu asrın Ayşe'leri, Fatımaları adına söz senin.
1: Hoş geldin ya Nebi Allah. Hoş geldin ya Habiballah. Hoş geldin ya Resulallah.

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Üzerimize doğan bir aydı o. Bizi aydınlatan, evlerimizi, sokaklarımızı ve bütün dünyayı ısıtan, kuşatan bir güneş. İnsanlığın üzerine kara bulutların çöktüğü bir zamanda aydınlattı bizi. Yetim bir çocuktu o. Ama bütün yetimlerin efendisi, bütün insanların efendisi bir yetim, bir hüzün peygamberi. Hayatı bir nakış gibi dokuyarak, silinmez izler bırakarak, arkasında dünyayı bir gül bahçesine çeviren bir peygamber. Gülmeyi ve ağlamayı, sabrı ve cihadı, iyi, doğru, güzel, faydalı ve adil olanın hakim olması için bütün gücümüzle çalışmayı, hayatı ve ölümü öğretti bize. Bir insan için gerekli her şeyi ondan öğrendik biz. Kitaplar yetmez. Biliyoruz yetmedi. Binlerce cilt kitap yazıldı onun hakkında ve hala da yazılmaktadır. Dünyanın değişmeyen gündemidir o. Bu çalışmayla bir nebze de olsa tanıtabilmişsek onu size, kendimizi mutlu sayacağız. Bizi ümmetine kabulü dileğiyle. Salat ve selam onun üzerine olsun. Tan yeri ağrırken Amine uyandı. Ağlayan yavrusunu sevgiyle kucakladı. "Gül Muhammed'im acıkmış," dedi. Mis gibi kokusunu ciğerlerine çekti. Emzirmeye başladı. Ne yazık ki göğsü suyu çekilmiş pınarlar gibiydi. Bir damla süt kalmamıştı. Çünkü gencecik kocası Abdullah bir ticaret yolculuğundan dönerken Medine'de hastalanmış, sevgili yavrusunu göremeden dünyadan göçüp gitmişti. O zaman Amine, Abdullah'ın ölümüne günlerce ağlamıştı. Bu yüzden sütü büsbütün çekilmişti. Şimdi sevgili yavrusunu süt anneye vermek zorundaydı. Zaten Mekkeliler hep böyle yaparlardı. Körpecik yavruları Mekke sıcağından korumak için köylerde yaşayan süt annelere verirlerdi. Mekke yakınlarında Sa'd oğulları kabilesi vardı. Havası, suyu güzel bir yerde yaşardı. Fakat o yıl kurak gittiği için Sa'd oğulları zor durumdaydılar. Tek ümitleri Mekke'ye gitmek, zengin aile çocuklarına süt annelik etmekti. Halime ile kocası köylülerle birlikte bu düşünceyle yola çıkmışlardı. Eşekleri çok zayıf olduğu için kafileden geri kalmışlardı. Mekke'ye vardıkları zaman öyle olmuştu. Zengin çocukları paylaşılmış, Halime ortada kala kalmıştı. "Üzülme Halime, geriye yetim bir çocuk kaldı. Ailesi zengin değil ama oldukça soylu," dediler. Onu Amine'ye götürdüler. Halime kundaktaki yavruyu görünce parayı pulu unuttu. "Aman Allah'ım, bu ne güzellik." O güzeller güzeli yavruyu bağrına bastı. Köyünün yolunu tuttu.

Bir gün Halime çocuklarla pazara gitmişti. Yaşlı bir Yahudi bilgini onun yanındaki çocuğa dikkatle baktı. "Bu çocuğu öldürmek lazım. İleride fena şeyler yapacak," diye bağırınca Halime çok korktu. Çocuğu kaptığı gibi kaçtı. Mekke'ye gittiğinde olanları Amine'ye anlattı. Dikkatli olmasını tembih etti. Amine yetiminin üzerine titriyor, gözünü ondan ayırmıyordu. Hizmetkarı Ümmü Eymen'den başkasına emanet etmiyordu. Aradan 2 yıl geçti. Yetim artık 6 yaşındaydı. Amine yavrusuyla birlikte Medine'ye gitmek, yetimini dayılarıyla tanıştırmak istedi. Yanlarına Ümmü Eymen'i alarak Medine'ye giden kervanla yola çıktılar. Günler sonra Medine'ye vardılar. Medine'nin havası Mekke'ye göre daha güzeldi. Gürül gürül akan suları, yemyeşil meyve bahçeleri, bahçelerin kenarında içinde çocukların yüzdüğü havuzları vardı. Amine'nin yetimi Medine'yi çok sevdi. Dayılarının çocuklarıyla oynadı. Yüzmeyi öğrendi. Nihayet ayrılık günü geldi. Mekke'ye giden kafileyle birlikte yola çıktılar. Ebva köyüne geldiklerinde Amine ansızın hastalandı. Sarardı, soldu. Sevgili yavrusunu kucağına alarak ağladı. Kafilenin yola çıkmasına kalmadan ruhunu teslim etti. Baba yetimi olmayı pek fark edemeyen yavru, anneden öksüz kalmanın derin acısını hissetti. Annesinin mezarı başında ağladı. Ümmü Eymen onu alarak Mekke'ye döndü. Dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. Abdülmuttalib, Mekke'nin en ileri geleniydi. Onun iyiliğini görmemiş kimse yoktu. Artık iyice yaşlanmıştı. Torununa sevgiyle sarıldı. Onu kimselere bırakmadı. 2 yıl boyunca onunla oturdu, onunla kalktı. Bir gün Abdülmuttalib hastalandı. Oğullarını etrafına topladı. Torununa sahip çıkmalarını vasiyet etti. Sevgi ve şefkatine en güvendiği oğlu Ebu Talib'e bakarak, "Çocukların fazla, nüfusun kalabalık biliyorum. Ama Muhammed'i yine de sana emanet ediyorum." Dünyaya gözlerini yumdu. Ebu Talip hıçkıra hıçkıra ağlayan sevgili yeğenine sarıldı, bağrına bastı. Onu kendi çocuklarından ayırmadı. 4 yıl böyle geçti. Ebu Talip babası gibi tüccardı. Uzak ülkelere ticaret yapmaya giderdi. Suriye'ye bir ticaret kervanı hazırladı. Yakınlarına veda ederken sevgili yeğeni, "Beni kime bırakıyorsun amca?" diye ağlamaya başlayınca onu kucakladı, devesinin arkasına bindirdi. Amcası, "Seni kimseye bırakmam Muhammed'im." ...12 yaşındaki yeğeniyle birlikte Suriye'ye doğru yola çıktı. Ürdün'ün doğu tarafındaki Busra'da konakladılar. Busra, büyük bir ticaret kentiydi. Şehrin kıyısında kocaman bir kilise vardı. Kilisenin yaşlı papazı, Hazreti Muhammed'i görünce dona kaldı. Kutsal kitapta anlatılan gelecek peygambere çok benziyordu. Sırtını açıp orada kuş yumurtası gibi bir et benini görünce Ebu Talib'in ellerine sarıldı. "Aman bu çocuğu Suriye'ye götürmeyin, onu Yahudilere göstermeyin," dedi. Yahudilerin onu tanıyıp öldürmeye kalkışacaklarını söyledi. "Son peygamberin Araplardan çıkmasına dayanamazlar, kıskanırlar," dedi. Ebu Talib Suriye'ye gitmekten vazgeçti. Bütün mallarını Busra'da satarak Mekke'ye döndü. Günler geçiyor, yetim büyüyordu. Bazen kırlarda koyun otlatıyor, bazen ticaret işlerinde

0: amcasına yardım ediyordu. 17 yaşına basınca amcasının ticaret kervanıyla Yemen'e gitti. Artık ticareti iyice öğrenmiş, başarılı ve güvenilir bir tüccar olmuştu. Daha sonra mazlumları korumak maksadıyla kurulan Hılful Fudul cemiyetine üye oldu. Mekke'de Hatice adında zengin bir hanım vardı. İki defa evlenmiş, iki kocası da ölmüştü. Güvendiği tüccarlara para verir, ortak ticaret yapardı. Yine bir gün böyle birini ararken ona, ''Ebu Talib'in yeğeni Muhammed çok başarılı, üstelik güvenilir bir tüccar, onunla anlaş.'' dediler. Hatice buna sevindi. ''Muhammed'i iyi tanırım, zaten akraba oluruz.'' Ortaklıkları böyle başladı. Hatice hem akıllı hem de güzel bir hanımdı. Yaşının 40'ına yaklaştığına kimse inanmazdı. Dürüst ortağına duyduğu hayranlık zamanla derin sevgiye dönüştü. Hatice'nin Meysere adında bir kölesi vardı. Ona çok güvenirdi. Bir gün Meysere'ye, ''Muhammed seni çok sever. Evlenmeyi düşünüyor mu? Belli etmeden bir sor.'' dedi. Doğrusu Meysere çok becerikliydi. Hatice'nin ticaret kervanında onunla nice yolculuklar yapmıştı. Ahlakına, geçimine hayran kalmıştı. ''Muhammed, yaşın 25'i buldu. Evlenme çağın geldi. Hatice ile evlensene.'' ''İyi ama ben fakirim. Hatice ise çok zengin. Birçok evlenme teklifini de geri çevirdi.'' ''Fakirlik engel sayılmaz. Senin üstün tarafların var. Eğer istersen ben bu işi hallederim.'' ''Peki öyleyse, bir dene bakalım.'' Meysere dediğini yaptı. Onun aracılığıyla yuvaların en mutlusu kuruldu. Mekke'nin ortasında kutsal bir bina vardı. Adına Kâbe derlerdi. Daha önce Kâbe'yi İbrahim peygamber yapmıştı. Bina iyice eskimiş ve yıpranmıştı. Mekkeliler onu yıkıp yerine yenisini yapmak istediler. Kıymetli taşlar, sağlam ağaçlar getirdiler. İnşaata başladılar. Sıra Hacer-i Esved denen kara taşı yerine koymaya gelince büyük bir anlaşmazlığa düştüler. ''Hacer-i Esved'i yerine koymak büyük bir şereftir. Bu şerefi kimseye vermeyiz.'' dediler. İçlerinden biri, ''Kâbe'ye ilk defa kim gelirse onu hakem yapalım.'' dedi. Bu teklifi çok beğendiler. İlk geleni görünce sevindiler. ''Muhammedül Emin geliyor.'' Güvenilir Muhammed güzel bir çare buldu. Bir kilimin üstüne Hacerül Esved'i koydu. Her kabileden bir kişiyi kilimin ucundan tutturdu. Kara taşı yerine götürdüler. Hakem taşı alıp duvara yerleştirdi. Böylece anlaşmazlık son buldu. Kâbe yenilenmişti ama içi putlarla doluydu. Bu hal Hazreti Muhammed'i çok üzüyordu. Çocukluğundan beri putlardan nefret ediyordu. ''Bunlar yapmacık tanrı, gerçek bir ilah olmalı.'' diyordu. Gökyüzüne bakıyor, yeryüzünü geziyor, her yerde gerçek tanrıyı arıyordu. Nur dağına çıkıp Hira mağarasında düşünmeyi çok seviyordu. Rabbine böyle ibadet ediyordu. Ramazan ayı gelince Hira'ya çekiliyordu. Sevgili hanımı Hazreti Hatice onu anlayışla karşılıyor, Hira'dan dönmediği zamanlar ona yiyecek getiriyordu. Sevgili kocası onunla sohbet ediyor, gördüğü rüyaları anlatıyordu. Bu rüyaların aynen çıkmasına Hatice çok seviniyordu. ''Muhammed her zamanki Muhammed değil.'' diyordu. Yine bir Ramazan ayıydı. O yıl Muhammedül Emin 40 yaşına girmişti. 27 günden beri Hira mağarasındaydı. 2 gün önce gelmesi gerekirken eve gelmemişti. Hatice hazırladığı yiyeceği bir adamıyla gönderdi. O sırada Hazreti Muhammed tatlı bir uykuya dalmıştı. Birinin kendini kucakladığını hissetti. Bu Cebrail adlı melekti. Ona
1: "Oku,"
0: dedi. Okuma yazması yoktu ki, ne okuyacaktı?
1: "Ben okuma bilmem,"
0: dedi. Melek onu kuvvetle sıktı.
1: "Oku,"
0: dedi bir daha.
1: "Ben okuma bilmem ki,"
0: dedi yine. Bu defa melek nefesini kesercesine sıktı.
1: "Oku,"
0: dedi. Hazreti Muhammed nefes nefese sordu.
1: "Ne okuyayım?"
0: O zaman Cebrail aleyhisselam Allah'tan alıp getirdiği şu ayetleri okudu.
1: "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı kandan yarattı. Oku, Rabbin cömertlerin cömerti. Kalemle yazmayı O öğretti. İnsana bilmediğini belletti."
0: Hazreti Muhammed korkuyla doğruldu. Her yanı titriyordu. Mağaradan dışarı çıktı. Aynı ses bu defa gökyüzünden geldi. Cebrail bütün ufku kaplamıştı. Gür sesi her yanda çınlıyordu.
2: "Muhammed, sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail."
0: Bu heybetli manzara karşısında Hazreti Muhammed dondu kaldı. Ne bir adım ileri ne de bir adım geri atabiliyordu. İşte o sırada Hazreti Hatice'nin adamı göründü. Efendisini alıp eve götürdü. Hazreti Muhammed hala titriyordu. Yatağa uzandı.
1: "Beni örtün, beni iyice örtün," dedi.
0: Derince bir uykuya daldı. Kendine gelince olanları sevgili eşine anlattı. Çok korktuğunu söyledi. Hatice kocasını çok iyi tanıyordu ve Hazreti Muhammed'i şöyle teselli etti.
1: "Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Allah sana peygamberlik verdi. Korkmana gerek yok. Allah seni utandırmaz. Bundan eminim. Çünkü sen akrabalarına iyi davranırsın. Her zaman doğru konuşursun. Zorluklara göğüs gerersin. Misafire ikram edersin. Felakete uğrayanların yardımına koşarsın."
0: Hatice'nin bu tatlı sözleri Allah'ın elçisini çok sevindirdi. Sonra birlikte Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu yaşlı Varaka'ya gittiler. Varaka, Tevrat'ı ve İncil'i iyi bilen bir bilgindi. Hazreti Muhammed'i dinleyince çok heyecanlandı.
1: "Yemin ederim ki sen bu ümmetin peygamberisin. Gördüğün melek Cebrail'di. Musa ve İsa peygamberlere de Allah'ın buyruklarını o getirmişti."
0: Hazreti Muhammed çok rahatladı. Gönül huzuruyla evlerine döndüler. Bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam Allah'tan aldığı yeni buyrukları Hazreti Muhammed'e getirmeye başladı. Ona ilk önce sevgili eşi Hazreti Hatice iman etti. Amcası Ebu Talib'in oğlu Ali hep onların yanında kalıyordu.
3: "Ben de Müslüman olacağım," dedi.
0: İslam dinine girdi. Daha sonra Peygamberimizin yakın dostu Ebu Bekir İslamiyet'i kabul etti. Küçük köle Zeyd de Allah'a inandı. Acaba diğer insanlar ne diyeceklerdi? Onun peygamber olduğuna inanacaklar mıydı? Müslümanların sayısı iki elin parmakları kadardı. Bu yüzden ortaya çıkamıyorlardı. Mekke'nin dışında gözlerden uzak bir yerde toplanıyorlar, gizlice ibadet ediyorlardı. Aradan 3 yıl geçti. Müslümanların sayısı 30'a ulaştı. 4. yıl yeni bir ayet geldi. Allah-u Teala sevgili peygamberine yakın akrabalarını dine davet etmesini emrediyordu. Hazreti Muhammed ev ev dolaştı.
4: "Yarın Safa tepesinde buluşalım.
1: size önemli bir şey söyleyeceğim, dedi. Akrabaları onu çok severdi. En doğru, en dürüst kim diye sorulsa düşünmeden Muhammed derlerdi. Ertesi sabah Safa Tepesi'nde Hazreti Muhammed'in akrabaları toplandı. Kureyş kabilesinin hemen hepsi geldi. Allah'ın elçisi onları şefkatle süzdü. Çok heyecanlıydı. Sözlerine şöyle başladı. Şu tepenin ardında düşman askerleri var. Size saldıracaklar dersem bana inanır mısınız? Birbirlerine hayretle baktılar. Sen hiç yalan söylemedin ki. Elbette inanırız, dediler. O zaman Hazreti Muhammed şunları söyledi. Ben Allah'ın elçisiyim. La ilahe illallah derseniz kurtulursunuz. Bana inanırsanız mutlu olursunuz. Amcası Ebu Leheb daha fazla dinleyemedi. Yerden kaptığı taşı yeğenine doğru fırlattı. Mahvettin günümüzü, bunun için mi topladın bizi? Diye bağırdı. Sonra da öfkeyle yürüdü gitti. Diğerleri de peşinden gittiler. Hazreti Muhammed oracıkta kala kaldı. O günden sonra Ebu Leheb ile karısı Hazreti Muhammed'in en büyük düşmanı oldular. Artık zor günler başlıyordu. Ok yaydan çıkmıştı. Ne yazık ki Müslümanların çoğu ya köle yahut da fakirdi. Kendilerini koruyacak kimseleri yoktu. Bunlardan biri de Bilal-i Habeşi'ydi. Bilal zalim bir adamın kölesiydi. Onun Müslüman olduğunu duyunca öfkesinden kudurdu. Dinimizi bırakıp yeni bir dine girerken nasıl olur da bana danışmazsın? Derhal dinine geri dön, yoksa seni öldürürüm, dedi. Bilal bütün varlığıyla Müslüman olmuştu. İslamiyet onun iliklerine işlemişti. Ölürüm de dinimden dönmem, dedi. O zaman zalim efendisi Bilal'i kızgın kumlara yatırdı. Göğsünün üzerine ağır taşlar koydu. Allah'ı inkar etmezsen kaburgalarını kıracağım, diye bağırdı. Bilal ne işkenceden ne de ölümden korkuyordu. Durmadan Allah bir, Allah bir diyordu.

kimsesiz Müslümanlardan biri de Yasir ailesiydi. Anne, baba, oğul, üçü de kaleydi. Yasir'in genç oğlu Ammar ilk Müslümanlardan biriydi. Ammar, babası Yasir'le annesi Sümeyye'ye İslamiyet'in güzelliğini anlatınca onlar da Müslüman olmuşlardı. Bunu haber alan efendileri üçünü birbirine bağlayıp çöle götürdü. Kızgın güneşin altında aç susuz bıraktılar. Müslümanlıktan vazgeçmediklerini görünce onları alev alev yanan kuma gömdüler. İhtiyar Yasir'in zayıf vücudu bu ağır işkencelere daha fazla dayanamadı. Dini uğruna şehit oldu. Müslümanların amansız düşmanı Ebu Cehil, "Sümeyye'yi ben yola getireceğim," diye atıldı. "En büyük Lat ve Uzza putlarıdır," demesini istedi. Sümeyye, "En büyük Allah'tır," diyerek Ebu Cehil'in çirkin suratına tükürdü. O da elindeki mızrağı Sümeyye'ye sapladı. Sümeyye de şehadet şerbetini içti. Aslında Ebu Cehil korkağın biriydi. Zengin Müslümanlara dokunamaz, öfkesini fakirlerden alırdı. Bir gün Hazreti Peygamber'e hakaret etti. Ağır sözler söyledi. Fakat o ağzını bile açmadı. Bunu gören biri Hazreti Peygamber'in sabrına şaştı kaldı. O sırada avdan dönen amcası Hamza'ya, "Ebu Cehil yeğenine hakaret etti," diyerek olup biteni haber verdi. Hamza atını Ebu Cehil'e doğru sürdü. Elindeki yayı var gücüyle kafasına vurdu. Korkak Ebu Cehil'in başından kanlar akarken, "Yeğenime hakaret etmek ha?" diye gürledi Hamza. "Bu andan sonra ben de Müslümanım. Engel olacak varsa çıksın karşıma," diye bağırdı. Ebu Cehil'in ağzını bıçak açmadı. Hazreti Hamza'nın İslamiyet'i kabul etmesi Müslümanları çok sevindirdi. Kafirlerin işkencesi dayanılmaz olunca Müslümanlar Hazreti Peygamber'e başvurdular. "Artık sabrımız kalmadı. Bize çare göster," dediler. Hazreti Peygamber de hep bunu düşünüyordu. "Habeşistan'a göç edin. Orada adil bir kral var. Umarım size iyi davranır," dedi. Aralarında damadı Hazreti Osman'la kızı Rukiye'nin de bulunduğu kalabalık bir Müslüman topluluğu bir gece vakti Mekke'den çıktılar. Bunu haber alan kafirler peşlerine düştüler. İzlerini bulamadılar. Müslümanlar uzun bir gemi yolculuğundan sonra Habeşistan'a vardılar. Orada huzur içinde yaşamaya başladılar. Fakat İslam düşmanları Habeşistan kralına bir heyet gönderdiler. "Müslümanları bize teslim edin," dediler. Habeşistan kralı Müslümanları dinledi. Dinlerinin hak olduğunu anladı. Müslümanları kafirlere teslim etmedi. O zaman kafirlerin kini daha fazla arttı. Zulümleri daha da çoğaldı. Hazreti Peygamber, "Ah, Ömer bir Müslüman olsa," diyordu. O sırada Ömer kılıcını almış, Hazreti Muhammed'i öldürmeye gidiyordu. Yolda bir adama rastladı. Ondan kız kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca doğruca onun evine gitti. İçeride Kur'an okunduğunu duydu. Hışımla eve girdi. "Verin bana okuduğunuz şeyi," diye bağırdı. Eniştesiyle kız kardeşini hırpaladı. Kur'an yazılı sayfayı buldu, okumaya başladı. İçi bir tuhaf oldu. Gönlüne derin bir haz doldu. "Beni Muhammed'e götürün. Ben de Müslüman olacağım," dedi. Hazreti Muhammed'in arzusu gerçekleşti. Ömer'le Müslümanlar biraz daha güçlendiler. Mekkeli putperestler uzun uzun düşündüler. "Bu böyle olmayacak," dediler. Müslümanları bir mahallede toplamaya, onlarla bütün ilişkileri kesmeye ve kimseyle görüştürmemeye karar verdiler. Bu kararı yazıp Kâbe duvarına astılar. 3 yıl boyunca
Müslümanlarla konuşmadılar. Alışveriş etmediler. Onların aç kalmasına, açlıklarını bastırmak için ağaç yaprağı yemesine, karınları doymayan çocukların sabahlara kadar ağlamasına aldırmadılar. Fakat bir gün Kâbe duvarına astıkları anlaşmayı böceklerin yediğini görünce korktular. Verdikleri karardan vazgeçtiler. Ama ızdıraplarla dolu bu 3 yıl bütün Müslümanları, özellikle de Hatice annemizi çok sarstı. Efendimizin bu vefalı eşi, can yoldaşı, hastalanıp yatağa düştü, bir daha da kalkamadı. Onun vefatı Efendimizi derin bir acıya gömdü. O yıl hüzünler bitip tükenmedi. Çok geçmeden Ebu Talip de öldü. Ebu Talip Müslüman olmamıştı ama yeğenini korumaktan geri durmamıştı. Hatırı sayılan bir adam olduğu için de Mekkeliler ondan çekinirlerdi. Bu yüzden Hazreti Peygamber'e fenalık yapamazlardı. Ebu Talib'in ölmesine kafirler çok sevindiler. O günden sonra Hazreti Muhammed'e 1001 hakaret ettiler. Bir gün Allah'ın sevgili elçisi Kâbe'de namaz kılıyordu. Bunu gören Ebu Cehil, yeni kesilen bir devenin kanlı işkembesini getirtti. Secdeye vardığı zaman onu Hazreti Muhammed'in omuzlarına koydu. Kâfirler gülmeye, alay etmeye başladılar. Bu korkunç manzarayı gören biri koşarak Hazreti Peygamber'in evine gitti. Olanları haber verdi. Efendimizin sevgili kızı Fatıma, iki gözü iki çeşme ağlayarak geldi. Babasının üzerine konan pislikleri alıp attı. Kâfirlere acı sözler söyledi. Mekkelilerin zulmü artınca Efendimiz Taif'e gitmeye karar verdi. Oranın ileri gelenlerine İslamiyet'i anlatınca belki Müslüman olurlar, doğru yolu bulurlar diye düşündü. Taif'teki zenginlerin Mekke'dekilerden farkı yoktu. Hazreti Peygamber'i kötü karşıladılar. "Bizim gibi zenginler dururken Allah seni niye elçi yapsın?" dediler. Sonra da çocuklarla birlikte onu taşa tuttular. Mübarek ayaklarını kan içinde bıraktılar. Sevgili Efendimiz yine de onlara kızmadı. Müslüman olmaları için dua etti. O sırada yol kenarındaki bir bağın sahipleri ona yapılanları görüp acıdılar. Köleleri Addas ile üzüm gönderdiler. Addas Hristiyandı. Efendimizin üzümü Bismillah diye yemeye başladığını görünce hayret etti. Onun peygamber olduğunu anlayınca ayaklarına kapandı, ona inandı. Müslüman oldu, kurtuldu. Bu kadar çileden sonra bir kişinin Müslüman olması bile Efendimiz'i çok sevindirdi. O zamanlar Kâbe'nin içi putlarla doluydu. Bu putlara tapan Arabistan halkı hac mevsiminde onları ziyarete gelirlerdi. Bir gün Peygamber Efendimiz putları ziyarete gelen Medinelilerle görüştü. Onlara Kur'an okudu. Müslüman olmalarını istedi. Kur'an'ın tatlı nameleri onların gönlünü yakaladı. İslamiyet'i kabul ettiler. Hazreti Peygamber Mus'ab bin Umeyr'i onlara öğretmen olarak verdi. Medine'ye dönünce orada Müslümanlığı yaymaya başladılar. Ertesi yıl yeni Müslümanlarla beraber geldiler. Hazreti Peygamber'e bağlılık yemini ettiler. Bir sonraki yıl geldiklerinde, "Ey Allah'ın sevgili elçisi! Yurdumuz, yuvamız sana ve Müslümanlara açık. Bize gelin, sizi canımız gibi koruruz." dediler. Hazreti Peygamberimiz onların bu samimi tekliflerine sevindi. Medine'ye hicret izni verdi. Müslümanların hicret ettiğini gören kâfirler, "Aman Muhammed'i elden kaçırmayalım. Medine'ye giderse orada güçlenir. Hatta Mekke'yi bile elimizden alır." dediler. Hazreti Peygamber'i öldürmeye karar verdiler.
her kabileden birer adam seçtiler. Onların tuzak kurduğu gece Allah-u Teala elçisine hicret izni verdi. Sevgili Efendimiz Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı. "Hiç korkma, sana bir şey yapamazlar," dedi. Dışarı çıktı. Yerden bir avuç toprak aldı. "Bismillah," diyerek kafirlerin yüzlerine serpti. Onun evden ayrıldığını göremediler. Efendimiz doğruca Hazreti Ebu Bekir'e gitti. "Hicret iznimiz çıktı, hazır ol," dedi. Ebu Bekir çoktan hazırdı. Kızları Ayşe ile Esma onlara yol azığı hazırladılar. İki samimi arkadaş Allah'a sığınarak Mekke'den sessizce uzaklaştılar. Sevr dağındaki bir mağaraya sığındılar. Hazreti Peygamber'in can düşmanları ellerinde kılıç kapıda beklerken bir adam yanlarına geldi. "Daha ne duruyorsunuz?" diye çıkıştı. "Sus, bak içeride uyuyor," dediler. Adam, "Onu elinizden kaçırdınız akılsızlar," deyince yalın kılıç içeri daldılar. Yatakta Hazreti Peygamber yerine Hazreti Ali'yi görünce afalladılar. Mekke'nin dört bir tarafını aradılar. Fakat onları bulamadılar. Çok iz süren bir adama, "Eğer bize Muhammed'i bulursan sana istediğini veririz," dediler. Hep beraber iz takibine başladılar. Çok geçmeden Ser Dağı'ndaki mağaraya vardılar. Hazreti Ebu Bekir ayak seslerini duyunca, "Eyvah, bizi buldular," diye endişelendi. Hazreti Peygamber onu teselli etti. "Üzülme, Allah bizimledir," dedi. Mağaranın ağzı örümcek ağıyla kaplıydı. Mekkeliler hayal kırıklığına uğradılar. "Yanlış iz sürdük, burada olamazlar," diyerek süratle oradan ayrıldılar. Hazreti Peygamber'i bulamayan kafirler ne yapacaklarını bilemediler. "Kaçakları bulup getirene 100 deve vereceğiz," diye ilan ettiler. Süraka adlı yiğit bir adam vardı. Çok iyi ata biner, iyi iz sürerdi. Atına atladı, Medine'ye doğru atını sürdü. Çölde Efendimiz'e yetişti. Yanlarına yaklaştığı zaman atı yere kapaklandı. Kalktı, atına bindi, ileriye doğru sürdü. Bu defa atı dizlerine kadar kuma gömüldü. Süraka bir daha yere yuvarlandı. Aklında hep 100 deve vardı. Dizginlere iyice sarıldı. Hayvanı mahmuzladı. Atı bir daha devrilince yaptığı hatanın farkına vardı. Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu anladı. Geri döndü. Yolda rastladıklarına, "Bu tarafta yoklar, başka tarafa bakın," dedi. Medine tarafına kimseyi göndermedi. Medineli Müslümanlar Hazreti Peygamber'in yola çıktığını duymuşlardı. Günlerdir onu bekliyorlardı. Hurma ağacının tepesindeki gözcü, "Geliyorlar!" diye bağırınca dünya onların oldu. Gönülleri sevinçle doldu. "Allahu Ekber! Allahu Ekber! Şükür, geldi Peygamber!" diye koşup etrafını sardılar. Ağlayarak mübarek ellerine sarıldılar. İlk iş olarak Hazreti Peygamber, Muhacirun denen Mekkelilere, Ensar denilen Medinelileri ikişer ikişer kardeş ilan etti. Sonra el birliğiyle güzel bir mescit yaptılar. Artık düşman korkusu olmadan mescitlerinde ve Hazreti Peygamber'in arkasında hep beraber namaz kılmaya başladılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp gelmelerine hiçbir zaman üzülmediler. Peygamberle olmayı en büyük mutluluk bildiler. Daha sonra Medine'deki Yahudilerle iç barışı sağlamak ve Medine'yi birlikte müdafaa etmek için bir anlaşma yaptı. Mekkeli kafirler, "Muhammed'i elimizden kaçırdık," diye üzüldüler. Geride kalan Müslümanlara çok fenalık yaptılar.
hicret eden Müslümanların mallarını yağma ettiler. Sonra büyük bir kervan hazırlayıp Ebu Süfyan'ın başkanlığında Suriye'ye gönderdiler. Medine'de mutlu bir hayat süren Müslümanlar hicretin ikinci yılında bu kervanın dönmekte olduğunu duyunca yolunu kesmeye, haklarını almaya karar verdiler. Bunu öğrenen Mekkeliler ise kervanlarını korumak ve Müslümanlarla savaşmak için yola çıktılar. Hazreti Peygamber de Müslümanları topladı. Savaşa hazırlanmalarını söyledi. İki taraf Bedir denen bir yerde karşılaştı. Kafirler 950 kişiydiler. 200 tane atları vardı. Kendilerine cesaret versinler diye kadınları da yanlarına almışlardı. Müslümanlarsa 314 kişiydiler. 2 tane atları vardı. Sayıları çok azdı. Ama göğüslerindeki iman dağlar kadardı. Kafirlerden 3 kişi ortaya çıktı. Her biri iri yarı adamlardı. "İçinizden yiğit varsa karşımıza çıksın," diye meydan okudular. Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ubeyde ileri atıldılar. Kafirleri vurup devirdiler. Daha sonra iki ordu birbirine girdi. Savaş uzun sürmedi. Mekkeliler bozguna uğradılar. Geri dönüp kaçmaya başladılar. Müslümanlar başta Ebu Cehil olmak üzere birçok kafiri öldürdüler. Bu sırada Bilal-i Habeşi eski zalim efendisini gördü. O da Bilal'i görünce geri dönüp kaçmaya başladı. Bilal o gün rüzgar gibiydi. Elinden kimse kurtulmuyordu. İşkenceci zalimi ensesinden yakaladı. Bir vuruşta canını cehenneme yolladı. Arkasına bakmadan kaçanlar canlarını zor kurtardılar. Mekkeliler Bedir yenilgisini unutamadılar. Bu kadar az Müslümana nasıl yenildiklerini hiç anlayamadılar. Yeniden güç toplayıp onlara saldırmayı akıllarına koydular. Kaçırdıkları kervanın 50 bin dinara ulaşan kısmıyla yeni bir ordu kurdular. Kaybettikleri büyüklerinin intikamını mutlaka almalıydılar. Büyük bir hazırlığa giriştiler. İntikam ateşiyle yananların biri de Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan'ın karısı Hint'ti. Kardeşini Bedir'de Hazreti Hamza öldürmüştü. Bu yüzden ona diş biliyordu. Mekke'de Vahşi adlı siyahi bir köle vardı. Çok iyi mızrak atardı. Hint onu evine çağırdı. "Eğer Hamza'yı öldürürsen seni hürriyetine kavuşturur, üstelik servete boğarım," dedi. Vahşi bu teklifi kabul etti. Kafirlerin Medine'ye yaklaştığı duyulunca Müslümanlar kılıçlarını kuşanıp yola çıktılar. Hazreti Peygamber bunu haber alır almaz ashabıyla istişare etti. Medine dışında savaşmaya karar verdi. 950 kişilik bir güçle Uhud'a doğru yola çıktı. Fakat yolda Abdullah İbni Ubey adlı münafık 300 kişiyle geri döndü. Müslümanlar 650 kişi kaldı. İki ordu Uhud'da karşılaştılar. Kafirler 3000 kişiydiler. Çok önemli bir tepeye Hazreti Peygamber okçuları dikti. "Buradan asla ayrılmayın," diye tembih etti. Fakat bir ara kafirler kaçmaya başlayınca tepedeki okçular buna çok sevindiler. Yerlerini bırakıp düzlüğe indiler. Bunu gören Halid bin Velid komutasındaki 200 kişilik müşrik birliği tepeyi dolandılar. Müslümanlara arkadan çullandılar. Peygamber sözünü unutanlar zor durumda kaldılar. Savaşı kazanmışken kaybedemezdiler. Bu sırada Vahşi Hazreti Hamza'yı gördü. Mızrağını fırlatıp onu karnından vurdu. Bunu gören Hint deliler gibi koşarak geldi. Vahşi'den de vahşiydi. Hazreti Hamza'nın göğsünü yardı. Ciğerini çıkarıp çiğnemeye başladı. "İntikamımı aldım," diye homurdandı. Aradan 2 yıl geçti. Mekkeli kafirler Yahudilerle anlaştılar.
Müslümanları ortadan kaldıralım dediler. Komşu kabilelerle birleştiler. Büyük bir ordu hazırladılar. Müslümanların işi gerçekten de zordu. Bunca kafire nasıl karşı koyacaklardı? Günlerce düşündüler. Selman-ı Farisi bir teklifte bulundu. Medine'nin çevresinde hendek kazalım. Düşmanı şehre sokmayalım, dedi. Hazreti Peygamber bu görüşü beğendi. Bismillah diyerek ilk kazmayı vurdu. Müslümanlar gece gündüz çalıştılar. Medine'nin etrafını 7 kilometre uzunluğunda, yer yer 10 metre genişlikte ve 10 metre derinliğinde hendekle çevirdiler. Sonunda kafirler 10 bin kişilik bir orduyla geldiler. Müslümanlarsa 3 bin kişiydiler. Hendeği görünce şaşırıp kalan kafirler, "Hayret, bu görülmemiş bir şey," dediler. Hendeği bir türlü geçemediler. Geçmeye kalkanlar ok yağmuruna tutuldular. 2 aylık bir kuşatmadan sonra perişan bir durumda dönüp gittiler. Peygamberimiz, "Ey ashabım, bundan böyle Mekkeliler artık sizin üzerinize bir daha gelemeyeceklerdir. Sıra sizdedir," buyurdular. Mekke'den ayrı kalmak, Kabe'nin hasretiyle yanmak Müslümanları çok üzüyordu. Hendek Savaşı'ndan 2 yıl sonra Hazreti Peygamber Kabe'yi ziyarete karar verdi. 1400 Müslüman yanlarına kılıçtan başka hiçbir silah almadan Mekke'ye doğru yola çıktılar. Bunu haber alan Mekkeliler silaha sarıldılar. "Müslümanları Mekke'ye sokmayız," dediler. İki taraf elçileri karşılıklı gidip geldiler. Sonunda Hudeybiye denilen yerde Mekkelilerin temsilcisi Suheyl ile 10 yıllık bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre o yıl Müslümanlar Mekke'ye girmeyeceklerdi. Kabe'yi ertesi yıl ziyaret edeceklerdi. Bir de Mekkeliler Müslüman olursa ve Medine'ye gelirse geri teslim edilecekti. Bu sonuncu şart Müslümanları çok üzdü. Tam bu sırada yürek parçalayan bir olay meydana geldi. Mekkelilerin sözcüsü Suheyl'in Ebu Cendel adlı bir oğlu vardı. Ebu Cendel Müslüman olmuştu. Bu yüzden babası ona çok işkence yapmış, ayaklarına zincir vurmuştu. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye geldiği duyulunca Ebu Cendel bir yolunu bulup kaçmış, zincirleri sürükleye sürükleye Müslümanların yanına gelmişti. O sırada anlaşma imzalanıp bitmişti. Ebu Cendel, Hazreti Peygamber'in ellerine kapandı. "Kurtar beni ya Resulallah," diye inledi. Kanayan yaralarını gösterdi. Zincirler ayaklarını parçalamış, kamçı darbeleri sırtını yırtmıştı. Ebu Cendel'in babası ileri atıldı. "Oğlumu bana vermezseniz anlaşmayı bozarım," dedi. Hazreti Peygamber'in ricasını kabul etmedi. Müslümanlar ağlaştılar. "Ebu Cendel'i geri verme ya Resulallah," diye yalvardılar. Hazreti Peygamber çaresizdi. Sözünde durmak, Ebu Cendel'i vermek zorundaydı. Müslümanların içinde en çok Hazreti Ömer üzgündü. "Kafirlere baş eğmeyelim, Ebu Cendel'i vermeyelim," diye sızlandıysa da Hazreti Peygamber onları teselli etti. Bu anlaşmanın iyi sonuçlar vereceğini söyledi. Gerçekten de öyle oldu. Çok geçmeden binlerce insan bu barışı fırsat bildi, kafileler halinde gelip Müslüman oldu. Müslümanların sayısı kısa zamanda 2 misline çıkmıştı. Allah elçisinin yaptığı her işte binlerce hikmet, sayısız incelik vardı. Hudeybiye anlaşmasını yenilgi sananlar bunu daha iyi anladılar. Peygamber Efendimiz'e daha çok bağlandılar. Müslümanlar güçlenmeye başladılar. Puta tapan diğer kabilelerle savaştılar. Hemen hepsini dize getirdiler. Hazreti Peygamber komşu krallara mektuplar yazdırdı, elçiler gönderdi, onları İslamiyet'e davet etti.
Allah adı her yanda duyulmaya başladı. Bir savaştan dönüyorlardı. Ağaçlık bir yerde mola verdiler. Hazreti Peygamber kılıcını ağaca astı. Yere uzanıp uyumaya başladı. Fırsat kollayan düşmanlardan biri ağaca asılı kılıcı kaparak "Muhammed, seni elimden kim kurtaracak?" diye bağırdı. Sese uyanan Efendimiz "Allah" diye cevap verdi. Onun Allah'a bu kadar güvenmesine yabancı adam şaştı kaldı. Korkudan titremeye başladı. Elindeki kılıç yere düştü. Hazreti Peygamber yerdeki kılıcı alarak "Şimdi seni elimden kim kurtaracak?" diye sordu. Adam ümitsizce sızlandı. "Hiç kimse," dedi. Hazreti Peygamber onu affettiğini söyleyince ölümden dönen adam Efendimizin merhametine hayran kaldı. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Mekkeliler sözlerinde durmadılar. Hudeybiye anlaşmasına uymadılar. Müslümanların tarafını tutan bir kabileye ansızın saldırdılar. Hazreti Peygamber bu fırsatı değerlendirdi. Müslümanlara savaş emri verdi. Ama savaşın nereye olduğunu söylemedi. Çünkü Mekkeliler bunu bilmemeliydi. Kutsal topraklarda kan dökülmemeliydi. 10 bin kişilik İslam ordusu Mekke'ye doğru yola çıktı. Bir akşam üzeri Mekke'ye vardılar. Şehre yakın bir yerde karargah kurdular. Tepelerde yüzlerce ateş yaktılar. Mekkelilerin yüreğine korku saldılar. Ertesi sabah Hazreti Peygamber orduya şu emri verdi. "Kılıç çekmeyene kılıç çekilmeyecek. Mekke'de kan dökülmeyecek." İslam ordusu dört kola ayrıldı. Mekke dört bir yandan sarıldı. Hazreti Peygamber çok mutluydu. Kusva adlı devesinin üzerinde Mekke'ye girerken 8 yıl öncesini düşünüyordu. Bir gece arkadaşı Ebu Bekir'le birlikte çok sevdikleri bu şehirden gizlice ayrılmışlardı. Şimdi ise muzaffer bir kumandandı. Şanlı ordusu Mekkelilerin gözlerini kamaştırıyordu. Bu ne bahtiyarlıktı. Devesinin üzerinde secdeye kapandı. "Sana sayısız şükürler olsun Allah'ım," dedi. Mekkeliler büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Acaba Hazreti Peygamber kendilerine nasıl davranacaktı? Ona yaptıkları fenalıkların intikamını nasıl alacaktı? Gözleri yerde, başları önlerindeydi. Fakat Hazreti Peygamber çok asil bir insandı. Müslümanlara görülmedik işkenceler yapan, kendine ağır hakaretler eden bu insanları bir çırpıda bağışladı. "Hepiniz hür ve serbestsiniz," dedi. Mekkeliler onun büyüklüğüne hayran kaldı. Müslümanlar doğruca Kabe'ye koştular. Kapısını açtılar. İçindeki ve etrafındaki 360 putu kırıp parçaladılar. Allah'ın yüce evini ona yakışmayan çirkin şeylerden temizlediler. Kabe'yi hürriyetine kavuşturdular. Bilal'i Kabe'nin üzerine çıkardılar. Hazreti Peygamber'in bu yanık sesli müezzini "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diye ezan okumaya başlayınca müminler sevinç gözyaşları döktüler. Allah'a hamd ettiler, şükrettiler. Kabe'nin etrafında pervaneler gibi döndüler. Tavaf ettiler. Onların derin imanını görenler koşup Hazreti Peygamber'e geldiler. "Biz de Müslüman olduk ya Resulallah," dediler. Allah'ın elçisini sevindirdiler. Sonsuz bahtiyarlığa erdiler. Kabe'deki putların kırıldığı duyulunca Müslüman olmayan Araplar çok üzüldüler. Hem kendi putlarını kurtarmak hem de İslamiyet'i ortadan kaldırmak için 20 bin kişilik büyük bir ordu hazırladılar.
Bunu haber alan Hazreti Peygamber 12 bin kişi ordusuyla düşmanın üzerine yürüdü. Önlerinde Huneyn geçidi vardı. Düşman askerleri burayı tutmuşlardı. İslam ordusunu gafil avladılar. Fakat Müslümanlar çabuk toparlandılar. Düşmanı büyük bir bozguna uğrattılar. 6 bin kişiyi esir aldılar. Esir kadınlardan biri, "Beni peygambere götürün, o beni tanır," deyince kadını alıp Hazreti Peygamber'e götürdüler. Efendimizin süt kardeşi Şeyma'yı görünce sevinçle ayağa kalktı. Hırkasını çıkarıp yere serdi. Şeyma'yı onun üzerine oturttu. Çocukluk günlerini dile getirdiler. Şeyma'nın hatırı için 6 bin esiri serbest bıraktılar. O günden sonra İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya başladı. Koskoca Arabistan'da puta tapan kimse kalmadı. Hazreti Peygamber'i öldürmeye, getirdiği dini söndürmeye çalışan Yahudiler ve Hristiyanlar dize geldiler. Müslümanlara boyun eğdiler. O güne kadar Müslüman olmayan Arap kabileleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderdiler. İslamiyet'i kabul ettiklerini bildirdiler. Medine yabancı heyetlerle dolup taştı. İnsanlar hak dine koştu. Allah'ım, bu ne güzel sonuçtu. Hac mevsimi gelince Efendimiz Müslümanlarla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Bu onun ilk ve son haccı olacaktı. Tarih boyunca bu hac veda haccı olarak anılacaktı. 2 yıl önce 1400 kişiyle giremediği Mekke'ye 100 binden fazla Müslümanla girdi. Devesi Kusva'nın üzerinde mukaddes evin ziyaretçilerini sevgiyle süzdü. Onlara şöyle hitap etti: "Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız.
sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarınızda yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyetler vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle, Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tevbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle, başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz. Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihad etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى

Dar-ı Hira'da geldiler ve kendisine Kur'an-ı Hakim'in 5 ayetini getirdiler. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâlem ya'lem. 6666 ayet-i ilahiye oku diye başlıyor muhteremler. Ya geçen dersimizde üzerinde bayağı birkaç cümleler durduk. Yani İslam'ın nizamının temelinde ilim var, marifet var, okumak var, bilgi var, irfan var muhterem Müslümanlar. Ya oku. İnsanı uyuşuk kandan, kan pıhtısından evvela meni hali, sonra kan pıhtısı haline geliyor, sonra et haline geliyor, sonra kudret fırçasıyla beden tanzim ediliyor, sonra söyledik sümme enşe'nâhu halkan âkhar, Cenab-ı Halik-i Zülcelal ruh nefhediyor, yavru rahmi maderde devinmeye başlıyor. Mavzumuz o değil muhterem Müslümanlar. Sadece halakal insane min alak buyurulduğu için bu kadarını tekrarlamış oldum. Evet, insanı uyuşuk kan pıhtısından yaratan Rabbin adıyla oku buyurduktan sonra Cenab-ı Cibril tekrar okuyor. Estaizu billah. İkra ve rabbukel ekramüllezî alleme bil kalem. Allama insana ma lem ya'lem. O Rabbin ekrem olan Rabbin adıyla oku ya Muhammed. Cenab-ı Hak tekrarlıyor. Tekit var, teyit var, teşdit var muhterem Müslümanlar. Muhterem müminler, Peygamber-i Zişan Efendimiz oku emrini alıp kalemle talim hikmetini de telakki ettikten sonra Cenab-ı Cibril'den Gâr-ı Hira'dan yavaş yavaş biraz da ürpertiyle iniyor. Hani demiştik ya muhterem Müslümanlar, Cebrail'i dehşetiyle, heyeti asliyesiyle ilk defa görünce bayıldı. Hazreti Cibril kucakladı, kendini sıktı. Oku ya Muhammed diyordu. İkra diyordu. Müşfik bir kardeşin bir kardeşi sıktığı gibi 3 defa tekrar sıktı. Peygamber Efendimiz kendine geldi, Cibril'le karşı karşıyalar, kalbinde ünsiyet meydana geldi tabi. Muhterem Müslümanlar, aşk eri Mevlana'nın burada bir nüktesi var. Ama ne nükte yüce Rabbim. Evet, Mevlana'mızın ruhani hayatından feyz almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Cenab-ı Cebrail'i görünce Hazreti Muhammed bayıldı diyoruz ya, Allah'ın Resulü ilk defa gördüğü için heybetinden bayıldı dedik ya, Cenab-ı Pir öyle diyor Mesnevi'de, Ahmet er bir küşayet an perri celil ta ebed bihuş mane Cebrail. Allah Allah. Cenab-ı Cebrail'i heyeti asliyesiyle görünce Hazreti Ahmet bayıldı ve fakat ayıldı tekrar diyor. Eğer Peygamber Efendimiz risalet ve nübüvvet kanatları açıp da Cenab-ı Cebrail'e bir defa görünseydi Cebrail öyle bir bayılırdı ki ancak mahşerde ayılırdı diyor. Ya. Buna aşk mesleki derler. Hoca dedi ki, lan ne diyecek hocam be? Ben de hocayım. 48 senedir kürsüdeyim diyorum ya size. Hoca ne diyecek yani? Ya. Aşk mesleki derler buna. Fahri kainat bayıldı ve ayıldı. Yani beşerin kafasında, Müslümanların vicdanında, inananların gönlünde
bir istifham olabilir mi acaba diye gayrete geliyor.

0: Mevlana. Cebrail'i görünce Hazreti Muhammed bayıldı diyoruz ya, acaba Cebrail mi daha faziletli, derecesine bir yanlış yola sapılmasın inanç bakımından diye? Koca veli öyle diyor. Eğer Hazreti Muhammed Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e hakikati Muhammediyesiyle görünseydi, Cebrail öyle bir bayılırdı ki kıyamet sabahı ancak ayılırdı. Rabbim Resulü'nün şefaatine nail ve mazhar kıl ya Rabbi. Peygamber Efendimiz vahyi telakki ediyor. Gar-ı Hira'dan, Cebel-i Nur'dan ağır ağır iniyor. Hatice validemizin evine geliyor. Mavzumuz Peygamber Efendimiz muhterem Müslümanlar, tamam mı? Mevlana öyle diyor. Şerhi ışk ermendigüyen berdevam sat kıyamet bir güzelet bu anna tamam diyor. Eğer aşıkın ve aşkın şerhini söylemeye başlasam yüzlerce kıyamet kopar da aşkın şerhi gene bitmez diyor. Aşkın şerhi bu kadar azim de aşkın kendinden dağıldığı Hazreti Muhammed'in fazaili nasıl acaba? Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin acaba o kemalat-ı ahmediyesi, o fazaili Muhammediyesinden bahsetmek istersek ya Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hazreti Muhammed'in hakikatına kalben ve imanen vakıf olmayı bizden esirgemesin Mevlamız inşallah. Muhterem Müslümanlar, tabii size birçok şeyler okuyacağım da sadece burada isterseniz Peygamber Efendimiz Gâr-ı Hira'dan inerken Şeyh Galip merhuma bir orayı verelim geçelim isterseniz. Osmanlı şairi Şeyh Galip merhum öyle diyor. Hutben okunur minber-i iklim-i bakada. Bak mümin kardeşim, Şeyh Galip ne diyor bak. Hutben okunur minber-i iklim-i bakada. Hükmün tutulur mahkemeyi ruz-i cezada. Gülban ki kudumun çalınır arş-ı hudada. Esma-i şerifin anılır arz-ı semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize devleti sermezsin efendim diyor. Evet, o kainatın efendisi olduğu gibi bizim de Nebi-i Zişanımız, Seyyidimiz ve Efendimizdir. Ya Rabbi onun sevgisiyle gönüllerimize hayat ver diyoruz. Hatice validemizin evine geldi. Hala bir ürperti Peygamber Efendimizle devam ediyordu. İlk defa karşılaştığı dehşetli bir manzara, çünkü tabiri böyle söylense caiz mi bilmiyorum muhterem Müslümanlar. Dethiruni. Peygamber Efendimiz, ya Hatice beni örtünüz, beni biraz örtünüz buyurdular. Cenab-ı Hatice validemiz müminlerin muhterem validesi, Peygamber Efendimizin üzerini örttüler. Biraz dinlendiler muhterem Müslümanlar ve Cenab-ı Hatice validemize olanları anlattılar. Ya Hatice, bugün bende böyle bir tecelli oldu. O arada Cenab-ı Cebrail aleyhisselam bir defa daha geliyor. Muhterem Müslümanlar, yani Fahri Kainat Efendimiz'i ne alemde diye Allah'ın emriyle şöyle bir geliyor, bir daha yokluyor. Ya Ayşe, gene o gördüğüm zatı görüyorum diyor Peygamber Efendimiz. Ya Hatice, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o manzarayı öyle seyrederken hoş bir neşeyle, belki de neşe gözyaşlarıyla, belki de ruhi uçuşlarla muhterem Müslümanlar, Hatice validemiz şöyle saçının ucunu bir çıkardılar biraz. Eğer melekse kaçar, çekilir. Yok, eğer bunun dışında bir tecelli ise, bir zuhurat ise anlaşılmış olur ya Resulallah dedi. Hatice validemiz saçının bir tarafını biraz çıkarınca Cenab-ı Cebrail aleyhisselam çekiliverdiler. Ya Resulallah, ilk müjdemi söylemiş oluyorum. Bu zat korkacak bir kişi değil. Allahu alem, Allah dostu, vahiy emini Cenab-ı Cibril olsa gerek. Ben Veraka'ya, amcazademe gidiyorum diyor. Veraka'ya, amcazadesi yerine gidiyor ve soruyor. Muhammed'imizde bugün böyle bir şeyler olmuş, ne dersin ey amcazadem diye. Muhterem Müslümanlar, Verakat İbn-i Nevfel zaten böyle bir şeyi şiddetle bekliyordu. Ya Hatice, ya Hatice, seni müjdeliyorum, Allah'ın en yüce Resulüne, Hatemül Enbiya'ya zevce oldun diyor. Bu gelen haşa ki korkulacak cinsten değil, Allah'ın vahyi emini Cibril ve Muhammed'imize gelen de ona nazil olacak semavi kitapların sultanı ve şahı ve en büyüğü olan ilahi nizam ve kıyamet sabahına kadar müminlerin anayasası olan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleridir ya Hatice. Hatice validemiz geldi muhterem Müslümanlar. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Verakat İbn-i Nevfel'in söylediğini aynen nakletti. Peygamber Efendimiz daha çok rahat tabii. Muhterem müminler, Cenab-ı Cibril tekrar gelerek Estaizu billah Ya eyyuhel müddessir Kum fe endir ve rabbeke fe kebbir ve thiyabeke fe tahhir ila ahiril ayat. Cenab-ı Cibril Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretlerinden Sure-i Müddessir'in ilk ayatını getiriyor. Ey ridasına bürünen, risalet cübbesine bürünen Nebi Zişan'ın Muhammed'im, kalk ve insanlığı ilahi celal ve cehennem ateşinden korkut ve Rabbini büyükle tekbir eyle. Muhterem Müslümanlar, Allahu Ekber. Evet, Allah'ın kulları hep beraber böyle diyoruz. Allahu Ekber. Peygamber-i Zişan Efendimizin Rabbisinden telakki ettiği ilk emirlerin içerisinde kum, ridanı üzerinden çek, vazifen azim, önün çok açık, insanlık ve beşeriyet için ebedi lidersin ya Muhammed. Vazifen bütün insanlığı kurtarmanın derdi olacaktır. Kalk ve inzar eyle. Muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latifeyi ifade etmek isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine li hikmetin kum fe ebşir buyurulmuyor da kum fe enzir. Yani kalk ve müjdele ya Muhammed buyurmuyor Cenab-ı Hak. Kalk ve korkut, inzar eyle diye buyuruyor. Demek ki insan oğlu için inzar tebşirden evveldir. Evvela Allah'tan korkacak, sonra en büyük müjdeyi alacak. Konyalılar duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Yani kalplerde evvela haşyetullah olacak, kalplerde Allah korkusu olacak, kalplerde mesuliyet duygusu olacak, kalplerde ürperti olacak, tamam mı? Bu haşyet ve ürpertinin içerisinde bütün evamiri ilahiye bir harfin yerine getirilecek ve bütün nehyedilen şeylerden de şiddetle ve süratle kaçılacak. Bunu yaptı mı? Bak mümin kardeşim bak. Hadisi kutsi ve kütüb-i sitte hadisi. En sağlam hadislerden biridir. Hadisi kutsi. Ve izzeti ve celali la ecma'u ala abdi khawfeyn ve la emneyn. اِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا اَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِذَا اَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا اَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Alemlerin Yüce Rabbi böyle buyuruyor. İzzim ve celalime, yani zat-ı uluhiyetime kasem ederim ki kulum üzerinde iki korkuyu ve iki emniyeti cem etmeyeceğim. Gençler, gençler, Allah'ın yiğit kulları, bilhassa size sesleniyorum. Çünkü gençlikte korku galip olacak, ihtiyarlıkta raca galip olacak. Tamam mı? Genç daha çok Allah'ından korkacak. İhtiyar zürriyetten kalmıştır. Zaten damarları kesilmiştir. Şehvet ve buna benzeyen şeylerde zayıflemiştir. Onun için ihtiyar daha çok raca içerisinde, Allah'ın rahmetinden daha çok ümitle, Allah korkusu kalbinde olacak tabii muhterem müminler. Fakat ama gençler, delikanlılar diyoruz değil mi? Delikanlılar. Öyle olunca kan hararetiyle daima çiziden çıkmaları muhtemeldir. Onun için gençler diye sesleniyorum. Kalbinizde Allah korkusu mayalanmalı. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin bu gelişini Kur'an-ı Kerim şimdi Gâr-ı Hira'dan indi, Hatice validemizin evinde Cibril tekrar geldi. Estaizu billah. Ya eyyuhel müddessir, kum fe endir ve rabbeke fe kebir dedi. Peygamber Zişan Efendimiz doğruldular. Doğruldular. Risalet abasını üzerine aldılar. Ayi Celle'de ve enzir aşiretekel akrabin, yakın akrabanı inzar ve onları irşatla işe başla Muhammed'im. Peygamberi Zişan Efendimiz bütün amcalarını ve yakın akrabasını Safa Tepesi üzerinde topladı muhterem müminler. Safa Tepesi üzerinde topladı. Orada herkes vardı. Amcaları Cenab-ı Abbaslar, Hazreti Hamzeler, Ebu Talipler, Ebu Lehebler ve bütün kavmi Kureyş'in uluları oradalardı. Peygamber Efendimiz onların karşısına çıktılar bu ayet-i celle nazil olunca ve enzir aşiretekel akrabin, ey benim yakınlarım, amcalarım, dayılarım, yakın akrabam, Kureyş uluları, ben size desem ki şu dağın arkasında asker var, düşman var, şafağa doğru Mekke-i Mükerreme'ye girecek, tedbir alın desem bana inanır mısınız dedi. Hepsi birden gulgule ile böyle dediler. Ya Muhammed, biz sana çocukluğundan beri Muhammedül Emin dedik. Ya Konyalı kardeşlerim, duyuyor musunuz? Peygamber Efendimizin yetişişinden daha çocukluğundan bütün Mekke ahalisi, hususiyle kavmi Kureyş'in uluları Muhammedül Emin diyorlar. Çocukluğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kayboluyor muhterem Müslümanlar. Onun kaybolması bizim veletlerin kaybolmasına benzemez. O değişik bir kaybolma, biliyorsunuz. Allah onun üzerinde hafız ve nazırdır. Kainatın efendisi olarak geliyor çünkü. Nefesini dinliyor Mevla, adımlarını takip ediyor. Zayi etmez Muhammed'ini. Aranıyor, aranıyor, aranıyor. Ebu Cehil bir yerden geliyormuş. Bakıyor, bir yavrucağız, ay parçası. Böyle bir tabir bile biraz tuhaf oluyor ama neyse, artık böyle diyoruz. Parıl parıl bir yavru. Devesini ıhtırıyor, yanına kadar geliyor. Cenab-ı Muhammed'in, Hazreti Ahmet'in, kainatın Mustafa'sının elinden tutuyor, devenin yanına getiriyor. Arkasına onu bindiriyor, kendisi öne biniyor. Deveye hadi aslanım bakalım diyor, deve kalkmıyor muhterem Müslümanlar. Ya deve kalkmıyor. Allah Allah, şimdiye kadar bu deve hiç sahibine böyle isyan etmezdi ama acaba bugün ne oldu ki diyor. İniyor, Muhammed'i, kainatın Muhammed'ini aleyhissalatü vesselam önüne bindiriyor. Kendisi arkaya biniyor, hadi aslanım diyor. Deve yerinden, merminin namludan fırladığı gibi deve ayağa kalkıyor hemen birden. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem Müslümanlar, bir de Peygamber Zişan Efendimiz 6-7 yaşlarında Kabe-i Muazzama tamir edildi. Hacerül Esved yerine konacak. Mekke-i Mükerreme'de ve etrafında 4 büyük kabile ihtilaf ettiler. O diyor bu şeref bizim, o diyor bu şeref bizim. Hacer-ül Esved'i biz yerine koyacağız. Daha büyük asil kabileyiz. O biri diyor biz yerine koyacağız. 4 Arap kabaili arasında bayağı neredeyse kılıçlar çekilecek. Haram-ı ilahide çok ciddi ihtilaf çıkacak. Aralarında şöyle bir anlaşmaya vardılar. Safa kapısından şimdi kim girerse onu hakem tayin edelim. O ne derse olsun mu? Olsun dediler. Bakıyorlar ki ilk giren Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında. 7 yaşında muhterem Müslümanlar. Bütün kabile reisi olan ileri gelenler, Mekke'nin ileri gelenleri "Hâdâ huve Muhammedül Emin." Muhammedül Emin geldi, onun hükmüne razıyız dediler. gelince, hatta burada şunu da söyleyeyim muhterem Müslümanlar, bu çocukluğunda olan söyleyeceğim bu, Kabe-i Muazzama'nın tamirinde Peygamber Efendimiz diyor ki, entarimi şöyle acımasın diye omuzuma kaldırmıştım, taş alıyorum omuzuma diyor, entarimi kaldırmıştım. Herhalde diz kapağından yukarısı biraz göründü ki Peygamber Efendimiz'in, dehşetli bir kişi geldi ve entarimi aşağıya çekti diyor. Ürperdim diyor, hala onu unutamam diyor. Muhterem Müslümanlar, ya yeni yetişiş ve çocukluk halinde dahi Cenab-ı Halik-i Zülcelal, Fahri Kainat'ın diz kapağından yukarısının görünmesini Mevla istemiyor. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, iş böyle başladı muhterem Müslümanlar. Hacerül Esved'in konma yaşı biraz daha büyük tabii Peygamber Efendimiz. Geldiler, buyurdular ki bir kabut bezi serin, serdiler. Hacerül Esved'i üzerine koyun, koydular. Dört kabilenin reisi bu çadır bezinin, kabut bezinin dört ucundan tutsunlar. Dört kabile reisi çadır bezinin dört ucundan tuttular. Getirin bakayım yerine kadar, tam Hacerül Esved'in konacağı yere kadar dört kabile reisi beraber getirdiler. Nur yumağı elleriyle Hacerül Esved'i şöyle yerine yerleştiriverdiler. Razı mısınız? Razıyız ya Muhammed. Ya muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi böyle. İsterseniz hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Safa Tepesi'nde akrabasıyla konuşacak ama şöyle bir latifeyi daha çocukluğundan arz edeyim. Bir daha tekrar bu latifelere dönmeyeceğim çünkü. Halime validemizin köyünde, Beni Saad kabilesinde çocuklarla beraber oynuyor Peygamber Efendimiz. 4-5 yaşlar, daha küçük yaşta çocuklarla beraber yeşilliklerin üzerinde koşturuyorlar. İki nur yapılı kişi geliverdi muhterem müminler. Birinin elinde leğen ıvrık var. Nur yapılı iki kişi geliverdi. Hani Peygamber Efendimiz'in hadisi Cibril'de tarif edildiği gibi yüzleri gayet ay gibi, güneş gibi parıl parıl, sakalları, saçları siyah ve üzerlerinde bembeyaz elbiseler giymişler. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'i çocukların arasında alıp hemen şöyle hiç incitmeden yatırıverdiler çayırların üzerine. O sağda duran zat, heybetli zat, mübarek parmağıyla şöyle bir çizdi. Peygamber Zişan Efendimiz'in sadrini açtı. İçinden kalbi Muhammedi'yi çıkardı. Şakır şakır yıkadılar. Sonra da kalbin bir tarafından birazcık bir kan pıhtısı, çıkarıp şöyle bir kenara atıverdi. O zatın biri Cebrail, diğeri Mikail aleyhisselam idi muhterem Müslümanlar. Bu tabii İslam peygamberine yapılan ilk ameliyat, ilk operasyon, ruhani operasyondu. Sonradan Peygamber Efendimiz'e soruldu. Ya Resulallah, o uyuşuk kan pıhtısı ki Cebrail kalbinizden alarak bir kenara koydu, şeytanın kalbe musallat olduğu şeydir. Onu Cenab-ı Hak daha çocukluğumda Cibril vasıtasıyla benim kalbimin kenarından aldı diye buyurdular. Evet. Şeytanın musallat olduğu, hortumunu attığı şeydir o. Delikanlı tabiri de oradan kalma Konyalılar, duyuyor musunuz? Delikanlı. Yani vücutta kontrolsüz olarak kan yükseliyor. Tam o yaşta, o çağda. Onun için dikkat ederseniz ekseri delice hareketler o yaşlarda oluyor. Peygamberimiz Zişan Efendimiz daha küçüklüğündeyken böyle bir şeyden Cenab-ı Hak hıfz-ı emanında kılmak için Cibril vasıtasıyla o kanı oradan aldırıyor sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Sonra Zemzem-i Şerif'le kıcır kıcır kalbi Muhammedisi yıkanıyor. Sonra ilim ve hikmet dolduruluyor. Kalbi Muhammediye daha çocukluğundan sadri kapatılıyor. Cenab-ı Cibril Cebrail'lik parmağıyla şöyle bir çekiyor eski haline. olur mu? Müslümanlar, olur mu? Hey hey! Alemlerin yüce yaratanı isteyince daha neler oldu ve neler. Bu ameliyat bir de Gâr-ı Hira'da oldu. Bu ameliyat Peygamber Efendimiz'de üçüncü defa Miraç gecesinde oldu muhterem Müslümanlar. Hatırınızda kalsın. Peygamber Efendimiz'e 4-5 yaşında Beni Sa'd kabilesinde bir ameliyat, ruhani manevi ameliyat. İkincisi vahiy geldiğinde Gâr-ı Hira'da. Üçüncüsü Miraç'ta Allah'ın cemalini görmeye uruç edecek ya, o anda sadri Muhammed'i yine açılıyor, yine kıcır kıcır. Zaten temiz olan şeyi bir daha yıkarsanız, bir daha yıkarsanız ne olur muhterem Müslümanlar? Muhterem cemaat, zaten temiz olan bir şeyi, zaten manzarı Rahman, Zaten makarı iman ve aşk, zaten cemali Hakk'ın işrakı, Allah nurunun tecelligahı olan kalbi Muhammedi. Şöyle diyeceğim size muhterem Müslümanlar, mananın anlaşılması için. Hazreti Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak Kelimullah'tır. Molla Camii'nin Lüccetül Esrar diye bir Risale-i Miraciyesi var. İzmirli Abdülkadir Efendi diye bir zat o Molla Camii'nin risalesine şerh yapmış. Orada görmüştüm seneler evvel muhterem müminler. Cenab-ı Musa aleyhisselam Kelimullah olarak Cenab-ı Hak kendisine böyle buyuruyorlardı. Estaizu billah. Fahla naleyk inneke bilvadil mukaddesi tuva. Ya Musa, ayağından naleyini çıkar. Sen mukaddes Tuva Vadisi'ndesin. Zat-ı Akdesimizden vahiy telakki etmeye geldin. Hazreti Musa Aleyhisselam'a hitabı izzet böyle. Ama Peygamber Efendimiz'e Miraç gecesinde alemlerin Rabbi böyle buyuruyor. Habibim, naleyninle gel, ayağın tozuyla arşın şereflensin diyor. Biz bu Peygamber-i Zişan'ın ümmetiyiz. Biz bu Zat-ı Akdes'e, biz bu mübarek insana Bezmi Eles'te aşık olmuşuz. Nur-u Muhammedi'nin pervanesi olma derdiyle dünyadayız. Ya Necip Fazıl Koca dahi öyle diyor. Sevgilim, Peygamberim, önderim, yüce rehberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyor. Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyor. Vallahi ahdimiz var Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Vallahi ahdimiz var. Necip Fazıl'la aynı neşedeyiz. Ona uymayan ölçü ne olursa olsun kıyamet sabahına kadar ayağımızın altında. Yüce Rabbim bizi Muhammedi'nin kutsi neşesiyle dolu kıl.
1: Amin.
0: Onun feyziyle feyziyab eyle.
1: Amin.
0: Onun nuruyla kalplerimize taze hayat ver.
1: Amin.
0: Evet muhterem Müslümanlar, evladımızla, ailemizle, kardeşlerimiz ve komşularımızla, 60 milyonun üzerinde vatan evladıyla, 1,5 milyarla Hazreti Muhammed'in yolundayız. Ve bahtımız açılıyor muhterem müminler, aziz kardeşlerim. Bahtımız açılıyor, kara günler bundan sonra geride kalacak artık. Muhammed'e doğru, Muhammed'e doğru. Peygamber Efendimiz Gâr-ı Hira'da amcaları ve yakınlarına sormuştu, hatırlayın. Size bir asker geliyor, Mekke'ye baskın yapacak, sahar vakti Mekke'ye girmiş olacak, tedbir alın desem inanır mısınız? Ey akraba amcalarım, dayılarım ve yakınlarım, ya Muhammed, sana çocukluğundan Muhammedül Emin dedik, elbette inanırız, hayatın boyu senden yalan sadir olmadı ki dediler. Peygamber-i Zişan Efendimiz, öyleyse ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Öyleyse madem ki bana Muhammedül Emin dediniz, ben Allah'ın Resulüyüm. Evet. Nazil olan ayatı ilahiyi kaldırarak elimde Kur'an ayetleri en açık mucizemdir. Sizi vahdaniyete davet ediyorum, imana davet ediyorum, aşka davet ediyorum, yüksek ahlaka davet ediyorum, en nezih şahsiyet ve edebe davet ediyorum, ilahi yolda ve yolculukta yanımda olmanızı çağırıyorum sizi. Gariptir muhterem Müslümanlar, gariptir. Amcası Ebu Leheb, tebben leke ya Muhammed, bizi bunun için mi çağırdın dedi. Ya. Birkaç dakika evvel, ya Muhammed, hayatın boyu senden yalan tek kelime sadir olmadı. Sana biz ittifakla Muhammedül Emin dedik. Ne söylersen, başımız ve gözümüz üzerine dedikleri halde, Peygamber Efendimiz vahdaniyete, iman ve aşka çağırınca, ya bizim aba ve ecdadımızdan devraldığımız putlarımız ne olacak? Lat ne olacak? Menat ne olacak? Uzza ne olacak? Hubel ne olacak? Şira ne olacak? Muhterem Müslümanlar, putlarını gözlerinin önlerine getirerek kaşlarının arasına koyup amcası başta Ebu Leheb, tebben leke ya, yazıklar olsun sana ya Muhammed, yeğenim olarak bizi buna mı çağırdın demek dedi. Ve muhterem Müslümanlar, mesele böyle başladı. Büyük dava, dünya çapındaki büyük dava, davayı Muhammedi, tebliğ ve irşat vazifesi Safa Tepesi'nde ilk defa akriba ve yakınlarına olmak üzere böylece başladı. Muhterem müminler, uzatmayacağım ayet-i celilelere, asıl söyleyeceğime geleceğim. Çünkü her zaman söylüyorum size, bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Şair Ali'l-Vehhabi öyle diyor. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Evet muhterem müminler. Ne söylesek aczimizin ifadesi. Onu Allah methetmiştir. Ya Osmanlı şairi İtri ne diyor bakınız muhterem Müslümanlar. Hani ne söylesek aczimizin ifadesi dedim de, Osmanlı şairi Mustafa İtri efendi şöyle diyor bakınız, gazel devam ediyor edip geliyor da, el benim damen senin ey rahmeten lil alemin, şöhretim isyan benim, sen aff ile meşhursun. Ya Peygamber Efendimiz'e böyle iltica ediyor. El benim damen senin ey rahmeten lil alemin, ey alemlere rahmet olan yüce nebi zişanım, etek senin diyor, etek senin, el benim, sımsıkı eteğinden sarılmışım, ben isyan ve günahla meşhurum ama sen de afüyle, bağışlamakla meşhursun. Bu günahkar ümmetini bağışla ya Resulallah diyor. Hani sık sık okuyorduk ya muhterem Müslümanlar, bilirim, şair öyle diyor, bilirim beni ben, sevecek yüz yok bende. Ya şair huzuru peygamberiye yaklaşmış, Allah'ın Resulüne, bilirim beni ben, sevecek yüz yok bende, sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diyor. Muhterem Müslümanlar, huzurundayız ve ısrar ediyoruz, bizi lütfedip kabul buyursun diye inşallah Teala. Şöyle bir hadise oldu muhterem müminler. Büyüklerden, ulemadan biri naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muvacihe-i Muhammedisi, kıble taraf muvacihe-i Muhammedi, geride çekilmiştim diyor. Şöyle kendi kendime, kişinin güneşi seyrettiği gibi sanki nuru Muhammedi'yi seyretmenin derdiyle tefekkür halindeydim diyor. Bir Arabi geldi diyor. Bir Arabi gözyaşlarıyla huzuru Fahri Risalet'te durdu. Ve şu dörtlüğü okudu, şu kıtayı okudu. Ya hayramen düfinet fittür bi azumuhu. Bazı kitaplarda fil arzı azumuhu da var. Meşhur olan böyle. Ya hayramen düfinet fittür bi azumuhu. Fettâbe men tîbihinnel qâ'u vel ekemu. nefsiyel fida'u li kabrin ente sakinuhu fihil afafu ve fihil

0: İlcudu vel keramu. Şimdi Ravza-i Mudahare'de orada kenardaki levhalarda bu dört mısra, bu kıta, bu dörtlük yazılı muhterem Müslümanlar. Osmanlı devrinden kalma, bunu silmemişler. Bazı şeyleri orada Osmanlı şairlerinin mühim sözlerini direkleri kaplama bahanesiyle oradan kaldırdılar, mermer kapladılar. Tekrar yazacağız dediler, yazılmadı, öyle kaldı. Evet muhterem Müslümanlar. Ama bu orada duruyor, gittiğiniz zaman dikkat ediniz. Arabi şöyle diyordu muhterem Müslümanlar. Ya hayra men dufinet fittür bi azumuhu. Ey kemikleri, burada vücudu mes'udu mübareki demektir. Ey vücudu mes'udu mübareki, bu toprağa defnedilen Nebi-i Zişanım. Fetâbe men tibihinnel kâve lekemu. Sen bu toprağa defnedilince buraya vadiler, ovalar ve dağlar, tepeler senin şerefinle şereflendi ya Resulallah. Hani bir dörtlük var ya muhterem müminler, yine bir kıta var ya, orada arz diyor, arz diyor, Allah'ın sevgilisi Muhammed'i bendedir diye semavat ve arşa iftihar eyler diyor. Ya çünkü Peygamber Efendimiz'in mübarek bedeni bugünkü Kubbe-i Hadra'nın altında muhterem Müslümanlar. Kubbe-i Hadra'nın altında ve Ayşe validemizin hücresiydi. 124 bin enbiyadan hiçbirinin kabri kat'i değil muhterem müminler. Hazreti Halilur Rahman da dahil, İbrahim aleyhisselam Kudüs-ü Şerif'te ziyaret etti. Halilur Rahman'da İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam ve hanımları Halilur Rahman'da. Şimdi kafir mel'un siyonistin, Yahudinin kirli çizmeleri altında çiğneniyor muhterem Müslümanlar. Aman hocam be, çok yasağa bastın yahu. Yahudi şimdi İsrail dostumuz yahu. Puh. Rabbim, yüce Allah'ım bizi Habibine dost eyle.
1: Amin.
0: Evet muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin muhterem Müslümanlar kabri şerifi %1 milyar katiyetinde Ayşe validemizin hücresinde ve Kubbe-i Hadra'sının altındadır. Ve bunda 1400 yıllık yüce millet ve ümmeti İslamiyenin ittifakı var, tamam mı? Oraya varıyorsunuz, oraya varıyorsunuz, hep beraber varıyoruz. Peygamber Efendimiz vallahi karşımızda. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya rahmeten lil alemin. İlahirihi salat selamlar devam ediyor. Ya men nevvarahullah, ya men zeyyenehullah, ya men ekremehullah, ya men azzamahullah, ya men edebehullah, ya şefi'al ilahirihi salat selam devam ediyor, ediyor, ediyor. Sonunda ne olurmuş böyle devam ede ede? İsterseniz o Arabi, ama onu bitireyim sonra söyleyeyim onu. Evet muhterem Müslümanlar. Yani Peygamber Efendimiz için şunu mu söylesem, bunu mu söylesem muhterem müminler? Ya hocam şu Arabi orada biraz beklesin de huzuru peygamberi de, şu Nabi'nin bir girişi var, onu bize söyle. Peki onu söyleyeyim evvela bak. Hazreti Nabi nasıl girmiş Medine-i Tahire'ye? Arabi orada bir bekleye dursun bakalım bir muhterem müminler. Huzuru peygamberi de gözyaşı da pek makbul, gözyaşları da şarıl şarıl dökülerek beklesin inşallahü teala. Osmanlı şairlerinden muhterem Müslümanlar, şair Nabi kervanlarla Medine'ye doğru yaklaşıyor. O zaman biliyorsunuz kervanlar, evet, böyle sabahlara kadar yürünür, kuşluğa kadar yürünür, ikindiye kadar dinlenir kervan, hava serinleyince tekrar yürünür. 1,5 ay gidiş, 1,5 ay dönüş, 1,5 ay Medine, 1,5 ay Mekke-i Mükerreme, tam 6 ayda muhterem Müslümanlar, evet. Birer buçuk ay hesap ediniz. En az 6 ayda bir hac, bir ziyaret yapılır, dönülür idi. Müminler şimdi İstanbul'dan biniyoruz. 3 saatte Medine'deyiz. 4. saat Kabe'nin karşısındayız. Şu eltaf-ı ilahiye bak. Başımızdaki kıllar adedince başımız olsa birer birer verelim de Hazreti Muhammed'in yolundan alma.
1: Amin.
0: Bin can olaydı kaş bu dil şikeste de. Şair öyle diyor. Hemen hemen her dersimde okuyorum size. Bin can olaydı kaş, keşke demek burada eski Türkçe. Bu dil şikeste de her biriyle bir kez olaydım sana feda. Bedende bir can değil ya Resulallah. Keşke bin can olsaydı da hepsiyle ayrı ayrı ve birer defa yoluna feda olsaydım. Muhterem müminler, kimin canını kime vereceksin? Zaten o da Allah'ın malı ve mülkü, onun kudreti. Biz Muhammed'e ümmetiz deyip işi bitiriyoruz ve selam. Oldu mu muhterem Müslümanlar? Evet, Nabi Medine-i Münevvere'ye tam Kubbe-i Hadra'ya doğru bir gazelini yazdı muhterem Müslümanlar. Bir gazelini yazdı Osmanlı şairi. Sakın terki edepten, küyi mahbubi hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye başlıyor. En sonunda muraatıyla eyna, muraatı edeple gir Nabi bu dergaha, metafı kutsiyandır bu, segahı evliyadır bu. Muraatı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha, metafı kutsiyandır bu, segahı enbiyadır bu. Kalemi soktu ve gazeli cebine şöyle koydu muhterem Müslümanlar. Tam Medine-i Münevvere'ye şafak vakti girilecek, Nisfülleyl'den sonra. Bakıyor ki Ravza-i Mudahare'nin minare-i reisiyesinden baş müezzin efendi bu kasideyi okuyor minarede. Hazreti İsa aleyhisselama, Hazreti İsa aleyhisselama, ya İsa, son gelecek peygamberim Ahmet'im Muhammed'ime inan ve ümmetine de söyle. Sonra gelecek peygambere hepsi inansınlar. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Aliülkari mevzuatında lafzı varit olmasa bile Aliülkari mevzuatında yumurcak. Yumurcak, bakar mısın lütfen, insaf et nefsine. Döndüğünde bak bakayım. Aliülkari mevzuatında hadislerin mevzularını sayıyor. Belki lafzı varit değildir ama manası sabittir. Kainatın varlığının sebebi Hazreti Muhammed'in vücududur diyor. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Peygamber Efendimiz olmasaydı arş olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı kürsi olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı levh olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı semalar olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı cennetler olmazdı, dünya olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı insanlık ve beşer. Yani onun şerefine ve şöhretine varız. Ben size söylemiştim ya, gençler Necip Fazıl'ın o kitabını mutlaka bulunuz, okuyunuz. O ki o yüzden varız diyor koca üstad. O ki o yüzden varız. O nebi zişan ki o yüzden varız. Rabbim bizi dünyada sevgisiyle dolu kıl. Mahşerde sancağının altında eyle. Cennette de saçağının altında komşu eyle diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, söz sözü açıyor. Müezzin efendi, baş müezzin, minare-i reisiyeden, sakın terki edepten, makamı Mustafa'dır bu, nazargahı ilahidir, sakın terki edepten, küyi mahbubu hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu, okuyor. Develer menakaya indirilmiş, Nabi gusül ediyor, taze çamaşırlarını, enterlerini giyiyor ve Ravza-i Mudahare Mescid-i Saadet'e koşuyor. Minarenin altında bekliyor muhterem Müslümanlar. Nasıl olur? Ben yazdım bunu, bir Allah'ım bilirim, bir Allah'ım bilir, bir de ben bilirim. Minareden bu kasideyi nasıl okur bu zat? Mühim değil mi Müslümanlar? Ya çok mühim. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyleye, şeriatı garra-i ahmediyye-i muhammediyye-i mustafaviye temessük ve itibalarımızı yevmen fevma müzdad eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, felaketler, facialar hususiyle düşman istilasından masum ve mahfuz eyle. Bize ve bütün inanan kardeşlerimize cennet, nimet ve aksel gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytan.

0: merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.